0: Olay buysa emaneti sahibine geri göndermemiz lazım ama emanetin sahibine geri dönmesi şarta bağlı nefsin yedi kademedeki tezkiyesine. Ama nefs tezkiyesi de fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesine bağlıdır. İkinci sual, emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Evet, gerçekten de baktığımız zaman emanetin sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi, nefsin yedi kademedeki tezkiyenin rehinelikten kurtulmasına bağlı. Şems 7-8-9'da ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamâ fücûre ve takvâhâ kad teflehâ men zekâhâ. Tezkiye olan felah bulur. Fatır 18'de ise ben tezekkâ fe eynemâ tezekkâ li nefsî ve ilallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Nisa 58'de ise Allah Teala emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanet olan ruhun Allah'a ulaşması için rehinenin tam yedi kademede kendisini kurtarması gerekir. Rehinenin kurtuluşu için Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bütün teslimler hep rehinenin kendini kurtarabilmesine bağlıdır. Ruhumuz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Nefsi rehinelikten kurtaracak temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olmasıdır. Bu da zikrin nefsin rehinenin kalbini temizlemesiyle mümkündür. Fizik vücut ile Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman da mutlaka Resul'ün devrede olduğunu görüyoruz. Bütün görevlerin yerine getirilmesinde ister ruhun Allah'a ulaşmasında, ister nefsin yedi kademe tezkiyesinde, ister fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kurulmasında, ister iradenin tesliminde asıl unsur Allah-u Teala tarafından bizler için vazifeli kılınan Allah'ın mürşididir. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sana niçin emanete riayet etmenin imanı yoktur buyurmuştur. Gerçekten emanete riayet eden kişinin iman eksiktir. O kişi Allah'a inanabilir ama Allah'a inanması onun imanın olduğunu ifade etmez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olması lazım. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Hadis-i şerifte emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Emine Sultan'ı Peygamber Efendimiz başka bir hadiste buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Öyleyse her iki halde de Allah'ın kitabına uymak üzerimize farz. Ama Allah'ın kitabını açıklayacak olan her devirde en üst noktada devrin imamıdır. 14 asıl evveline baktığımız zaman Bakara 151'de kemarsen nafikum resulen mukim sahabeye Allah hitap ediyor. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. Demek ki ruhun Allah'a ulaşmasında gerekli olan altyapı, temel ayetlerle açıklama Resul yapıyor. Eyüzekiyüm. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşmasını Allah'ın Resulü. O size kitabı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu o bize söylüyor. Hikmeti o bize öğretiyor. Hikmetin ötesini. Yani eğer Allah'ın kitabını emanet olarak alırsak mutlak surette Ehl-i Beyt'in de bu kitabı açıklayan birisi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı sünnetim. İşte bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi teslimlerin hepsine götürüyor. Ve asıl olan Allah'ın mürşidine ulaşmak, mürşide tabi olmak söz konusudur. Mürşit yoksa dini yaşamak mümkün değil. Onun için Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadiste mürşidin önemine atıfta bulunuyor. Benden sonra neviler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse hiçbir zaman dilim yoktur ki halife olmasın, imam olmasın. Her halife imamdır, her imam halifedir. Ve ona itaat Resulullah'a itaattir. Hadis-i şerif benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Öyleyse halifenin dışında da her kavimde Allah'ın veli resulleri, hikmet sahibi alimler vardır. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Dikkat ederseniz devrin imamına itaat, öbürüne tabiyet. Çünkü bunlar alimler devrin imamını temsil ediyor. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Devamım gökteki yıldızlar gibidir. Benim sünnetime her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden vahirde yarışanlar vardır. Tüm bunlar bize Resulullah'ın mürşidin farziyetine işaret ettiğini gösteriyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala tüm insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu sahip olan Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Namazla. Allah'a zikrettikçe ulaşır.
3: İbadet ederek.
4: Öldüğümüz zaten ruhumuzu teslim ettiğimizde Allah'a kavuşacağız.
1: Sizce yaşarken de ulaşmaz mı ruh Allah'a?
4: Tabii ki ulaşır. İçinde hissediyoruz zaten Allah'ı.
1: Ruhun Allah'a ulaşması için Allah Teala'nın bizden beklentisi sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Siz de bu istikamette dualar ediyor musunuz?
2: Evet. Yani gerçekten kalpten isteyerek, o somuttan çıkarak, o maneviyatı yakalayaraktan, soyutlaşaraktan, aslında sadece bu dünya değil, ötesini de düşünerekten dua etmeye çalışıyoruz.
3: Her iki tarafta da huzurlu, mutlu olmak için. Gerçekten. Hele bu yaşadığımız olaylar, bu deprem, artık dualarımız bile ekstra içten oluyor bence. Daha samimi.
1: Bu musibetler bizi yaklaştırıyor mu Rabbimize? Daha çok bağlanıyor muyuz acaba? Arıyor muyuz Rabbimizi?
3: Kimimizi yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyorum. Ve bu da beni çok üzüyor tabii ki.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu dünya hayatını yaşarken tanımlaştırmayı diliyorum.
3: Ben de senin dostlarından olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
0: Bir misafirim, musibetler kimimizi Allah'a yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyor. Yaşadığımız musibetleri nasıl değerlendirmeliyiz? Allah-u Teala'nın her olaydan muradı, o kul için tayin ettiği hedef Allah'ın zatına teslim, yüküyle teslim olmak ve insanlar ne yaparsa yapsın, murad-ı ilahi bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin etrafında

0: şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Gerçekten insanlar başlangıçta kar ve zarar ilişkisi içerisinde olayları değerlendiriyorlar. Bir faydaya ulaştıklarında onu hayır, seviniyorlar. Bir zarara ulaştığında da onu da şer telakki ediyorlar. Allah Teala bunun doğru olmadığını buyuruyor. Öyleyse Allah'a göre hayır nedir, şer nedir? Allah'a göre hayır, derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Yani olaya üzülsek de, sevinsek de, bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Olaya üzülsek de, sevinsek de, derecat kaybettiriyorsa o şerdir. İşte Bakara 155-156'da Allah-u Teala kulu imtihan ediyor. Allah-u Teala musibet kelimesini isabet kelimesiyle aynı istikamette kullanıyor. Musibet, isabet eden bir şey demek. Birçok insan musibeti şer olarak telakki eder. Üzülür. Halbuki musibetten Allah-u Teala'nın bir muradı var. Kişiyi hidayete erdirmek. Her sene bütün insanlara Allah-u Teala birçok insan musibeti şer olarak telakki eder. Üzülür. Halbuki musibetten Allah-u Teala'nın bir muradı var. Kişiyi hidayete erdirmek. Her sene bütün insanlara Allah-u Teala tekrar tekrar o olayları, musibetleri veriyor. Ve bu musibetler kendilerine isabet ettiklerinde Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennetin almışlardır. İmtihan olmak asli emir değildir. Asli emir Allah'a kul olmak, teslim olmaktır. Allah bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Hayır, öyle değil. O bir vasıta. Nitekim kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi oluyor, azıyor ve derecat kaybediyor. Allah Teala da o şerri hayra çevirmek üzere musibeti devreye koyuyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, kul azmış, kiramen ketmenek yazmış, hatta musibeti devreye almış. Ve musibetten Allah'ın muradı, o kişinin ders alması, bir daha böyle bir yanlışlığa düşmemesi içindir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de emanet olan ruhun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici gibi. Buna ben çok inanmıyorum. Çünkü Allah hani diyor ya, kalpler ancak Allah'ı zikrettiğinde huzur bulur diyor. Kur'an-ı Kerim'le de direkt bizi muhatap kılmış. Model olarak Peygamber Efendimiz'i göndermiş. Yani Allah'a ulaşmak için bir vasıtaya ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum.
1: Bulmak ister miydiniz öyle bir Allah dostunu?
2: Rabbim nasip etti, zaten öyle bir şey var yani. İnşallah da devam edebiliriz.
1: Mutlu musunuz mürşide tabi olmaktan?
2: Mutluyum.
1: Şimdi şu anda da onlar gibi Allah dostu yok mudur sizce?
2: Ben Allah'la kulu arasına giren her şeyin şirk olduğunu düşünüyorum.
3: Etrafımızda belki vardır ama yani ben karşılaşmadım öyle.
1: Hayatımızda öyle Allah dostlarıyla beraber olsak ne gibi faydalar olur sizce?
2: Şöyle Allah dostu derken hani şöyle bir düşünce de oluşuyor bende. Evet, insan Allah'ı dost edinir ki edinmemiz gerekiyor ama ben Allah'ın o insanları dost edinip edinmeyle ilgili çok emin olamıyorum.
1: Allah Teala bu konuda bizim mutmain olabilmemiz için hacet namazını farz kılmış. Sabırla ve namazla diyor, mürşidinizi benden isteyin. Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir, ben onlara gösteririm buyuruyor. Allah Teala gösterdiğinde sizce kalbimizde şüphe kalır mı?
2: Ben böyle bir ayette karşılaşmadım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudum ve ayetlerin de farklı yorumlandığını düşünüyorum.
0: Misafirimiz hacet namazı konusunda ben Kur'an'ı baştan sona okudum. Böyle bir ayetle karşılaşmadım. Ayetlerin farklı yorumlandığını düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var mıdır? Var tabii. Bir kere insanlar şunu bilmiyorlar. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de

0: İnsanlar sağır, dilsiz ve körler. Bu sağır, dilsiz ve kör olması adam diyor ki ben görüyorum ya neden bahsediyorsun? Herkesi görüyorum diyor. Evet gerçekten görüyor ama Allah'ın görmesini istediği kişiyi görmüyor. Mürşidi görmüyor. İşte bu kardeşlerimizin ifade ettiği gibi. Ben diyor işitiyorum. Ama Allah'ın işitmesini istediği kişiyi işitmiyor. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede müjdeleyici ve uyarıcı Resuller gönderiyor. Hemen o ayetlere bakacak olursak bunlar da Kur'an'ın emirleri. İşte müjdeleyici uyarıcı Resuller. Her kavimde var mı? Evet, her kavimde var. Ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala gönderiyor. O kavmin lisanıyla gönderiyor. Her kavme gönderiliyor. Resul göndermezsem azap etmem diyor. Ve bütün bunların hepsi bizi bir neticeye ulaştırıyor. Resul'ün bize yani mürşidin bize ayetleri açıklaması istikametinde Allah'a yaklaşmamız lazım. Çünkü başlangıç noktasında insanlar bu dünyayı 5 duyu organıyla algılıyorlar. Ama Allah'ın bizden öğrenmesini istediği bu dünyanın ötesinde ahireti de kazanmamızı istiyor. İşte Allah'ın ahireti kazanmamız meyanında öğrenmemiz istediği irfanı, hikmeti ve hikmetin ötesini Allah'ın Resulünden alabiliriz. Yetmez. Hikmetin ötesi, hikmeti, irfanın bu dünyadaki boyutu, karşılığı, ilim, onun da mutlaka Allah'ın müşirinden alıyoruz. Çünkü ona karşı da sağır, dilsiz ve körüz. Şimdi ben diyor Kur'an-ı Kerim'i okudum. Güzel de sevgili kardeşim. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirsin. Ne olabilir? Harfleri yan yana getirmek suretiyle bir İngilizce kitabını okuyabilirsin. Ama İngilizce bilmiyorsan okuduğun İngilizce kitabını neye ihtiva ettiğini bilebilir misin? Kaldı ki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Vahiy ve başlangıç noktasında Allah'tan vahiy alanlar belli. Allah'ın kendisine vahyettiği daimi zikrin sahibi ulelbab, muhlisler ve salihler veli resuller. Allah onlara vahiy diyor. Ama Allah sana vahyetmiyor. Fakat şeytan herkese vahiy ediyor. İşte şeytanın vahiyle Kur'an'ı okumak var. Bir de Allah'ın vahiyle Kur'an'ı okumak var. Şeytan ben size bunları açıklıyorum demez tabii. Onun bir tek gayesi var, hedefi. İnsanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha 5'te keza öyle. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45-46 mürşidinizi istihaneyi Allah'tan isteyin. Herkes için mürşid arayışı Allah-u Teala'nın mürşidin sorması mutlaka farz. İptika etmek, istemek, hacet namazı diye bir namazın kılınmasıyla tahakkuk eder. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı diye bir namaz koymuş. Hacet namazı Allah'tan sormanın muhtevasını getirir ki sadece Allah insanı hedefe götürür. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail kardeşim bana öğrettiği 2 namazdan biri istihane namazı, diğeri de hacet namazıdır diyor. Eğer Allah'tan sormak istiyorsak birbirinin yeni, istihare ile başvurmamız lazım. Eğer bir hacetimiz varsa Rabbimizden sormak istiyorsan hacet namazına başvurmamız lazım. Allah razı olsun. Öyleyse görüyorsunuz ben okuyorum diyor. Halbuki o kişi Allah'a göre kördür. O kişi Allah'a göre sağırdır. O kişi idraksızdır. O zaman kör, sağır, idraksız olan bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Kiminle okuyacak o zaman? Allah Teala mürşidi farz kılmış. O kişi Allah'tan vahiy alana kadar kesinlikle mürşidin himayesinde yetişmesi lazım. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum Kavim Efendi'nin zimmetiyle. Muhterem hocam bir sualim olacaktı. Tevekkül olmadan rehinlikten kurtulmak mümkün müdür? Kulu gal ellerinizden hasretle hürmete öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum Efendi'nin zimmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Tevekkül olmadan rehinlikten kurtulmak mümkün müdür? Tevekkülle rehine arasında kesin bir ilişki vardır. Tevekkül sahibi olmayan bir insanın hiçbir zaman rehinlikten kurtulması mümkün değildir. Rehineyi emanet haline getirmek de mümkün değildir. Rehineyi Allah'a teslim etmek de mümkün değildir. Her ikisi de tevekkülle olur. Birinci tevekkül otomatiktir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala tarafından tevekkülün sahibi kılmıştır. İlahi irade cüz-i iradenin yerini almıştır. Ne zamana kadar? 23. basamağa kadar. O kişiyi kendisine ulaştırana kadar, ulaştırdıktan sonra eğer kişi Allah-u Teala'ya tevekkül etmemişse devreden çıkar. Ama tevekkül edenler için başarıya ulaşmamak mümkün değildir. Fizik vücut teslimi için harekete geçmesi, Allah'a vekil tayin etmesi lazım. Onu teslim ettikten sonra nefsin teslimi için harekete geçmesi lazım. Yine Allah Teala'yı vekil tayin etmesi söz konusu. Ve sırasıyla tevekkül olayı sonuna kadar uzayan bir muhteva içerir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a ulaşması fizik vücudumuz içinde rehin olan nefsimizin de tezkiye olmasına, ıslah olmasına bağlıdır. Sizce nefs nasıl tezkiye olur?
3: Ne istiyorsan onun tam tersini yapmakla olabilir. Mesela işte uyumayı çok seviyorsan namazı, teheccüd namazı, yemek yemeyi seviyorsan oruç.
4: Bunun için de insanın anlık isteklerine başta hayır demesi lazım. Yani insanı toplamda iyiye götürecek şekilde o nefsini yönetmesi gerekiyor.
5: Allah'ın yasaklarına uymamız lazım.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsi ıslah edecek en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
4: Huzur. Ben zikrin Allah'ı anmak olduğunu düşünüyorum. Hani her an Allah'ı anıyoruz. Şimdi mesela şurada bir kelebek şu an uçuşuyor. O kelebeğin güzelliğini görerek de Allah'ı anabiliriz. Çiçeklere bakıyoruz, yine zikrediyoruz aslında. Hani Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın yaratmasını andığımızda da aslında Allah'ı zikretmiş oluyoruz ve Allah'a yaklaşıyoruz.
5: Huzur veriyor, kalbini yumuşatıyor her şeye karşı.
2: Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir ama Allah'ı zikretmek Allah Allah diye o ekberdir buyuruyor. En büyüktür diyor. Siz de Rabbimizi Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
3: Evet, ediyorum. Mesela otururken Allah diyoruz, düşerken Allah diyoruz. Yani her şeyde var.
5: Allah diye zikir ettiğimde oluyor. Onları yaparken de kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki Allah'a görevlerimi yerine getirmiş ve ruhen rahat hissediyorum.
0: Sabrin ıslah olması için, nefsin ıslah olması için ne istiyorsak onun tam tersini yapmakla mükellefiz. Ne zamana kadar bu geçerli? Nefs 7 kademede tezkiye olana kadar. Ama nefs tezkiye olduktan sonra nefsin de %51 oranında arınması artık nefsin de ruhun talebiyle tarpilmesini ifade ediyor. Bir insan nefsi ne istiyorsa tersini yaparak onu ıslah edebilir mi? Hayır. Zikirle yapabilir. Mücahede ve riyazet bunun yardımcısıdır. 3 boyutlu olan hayat filmimiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Sormak için de Allah Teala riyazet ve mücadeleyi alıyor devreye. Mücadele nefsimizin onun istemediği şeyleri zorla yaptırmamız, riyazet de onun istediği şeyleri ona vermememiz. bu mücadele ve riyazet bizim zikrimizi arttırır. Ne kadar zikrimiz artarsa nefsimizdeki afetlerin de o kadar temizlemiş olduğunu vereceğiz. Hadis-i şerifte artık küçük cihatlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsimize yapacağımız cihat, cihat-ı ekberdi inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Emanete riayet etmek ve ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başlangıç noktasında emanet ruhtur. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah-u Teala Enam 152'de iradenin de Allah'a teslimini ve bi'atullahi enfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ahde vefa, emanete riayet etme ile ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Öyleyse emanete riayet ile ahde vefa arasında %100 paralel bir ilişki var. Aslında gerçek emanet sadece bir tanedir. Allah'ın zatından gelen, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek olan ruhtur. Fenafillah olan ruhumuzdur. Ama bütüne baktığımız zaman ruhumuzla, beçimizle, fizik vücudumuzla, nefsimizle, irademizle, en sonunda aklımızla hepsi emanettir. Emanetler bir sıra dahilinde ard arda oluşur. Allah'ın vasiyeti 4 teslimimizin birden yerine getirilmesini ifade eder. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakine eşdeğerdir. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani sırasıyla emanetleri Allah'a teslim ettiğiniz zaman kalü vela günde Allah'tan, ruhunuzdan, misak, fizik vücuttan, ahd nefsimizden, yemin ve irademizden aldığım misakı bir bir yerine getirirsiniz ki bu da onun için ve bi'atullahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifade eden Enam 152'de zâlikum ve sâkım bi'hi leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasile umur ki tezekkür edersiniz ve ondan sonra ahde vefanın bütünü ve enne haza sirat-ı müstakim. Sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Gerçekten de sirat-ı müstakim üzerinde 20. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 22. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücut teslimi. 26. basamakta nefsin teslimini yapıyoruz. Ve 28. basamağın 4. kademesinde de irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ama bütün bunların hepsi sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştiriyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an-ı Haram programı sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebi Resulullah'ın peygamber efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımı ile mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ve selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Eskiden yaşayan evliyalar sizin anlattığınız şekilde ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyerek mi evliya olmuş? Şimdiki yaşayan bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun da evliya olma şansı var mı? Evet sevgili kardeşlerim. İnsanlık tarihi boyunca Allah-u Teala'nın şeriatı hiç değişmemiştir. İşte ilk insan olan Adem babamız. Evvela olay nasıl gerçekleşiyor? Allah-u Teala Bakara 30'da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Cinler ve insanlar var Allah'ın huzurunda ve melekler var tabii. Melekler diyorlar ki biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Ama bu nefs sahibi fesat çıkaracak, kan dökecek birisi bizden nasıl önde olabilir? Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah Teala ne yapıyor? Meleklerin bilmediği, Allah'ın bildiği esmaları Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Sonra meleklere diyor ki esmaları söyleyin. Onlar diyor senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Ve esmaları öğrettiği Adem Aleyhisselam'a aynı suali soruyor. Adem Aleyhisselam bir bir söylüyor. Bakara 33. Bakara 33'te ey Adem bunları bana isimleriyle haber ver dedi. Adem Aleyhisselam isimleriyle onlara haber verdiği zaman ben size demedim mi? Muhakkak ki Allah ben göklerin ve yerin bilinmeyenleri de bilirim. Açıklarınızı da gizliğini de bilirim. Bunun üzerine Allah Teala Bakara 34'te huzurundaki meleklere ve cinlere ona secde edin. Tabi İskulna al-meliketu esjude li Adem'e fesecede İbrahim ebâ ve estağfara ve kâne minel kâfirîn. Ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edin. Hepsi melekler secde ediyorlar ama iblis cin tayfasına gibi secde etmiyor. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam ve eşini Bakara 35'te cennetine alıyor. İblisi de Allah-u Teala huzurundan kovuyor. Yeryüzüne gönderiyor. Bakara 36. Bakara 36'da fakat şeytan ikisini oradan ayına kardırdı. Böylece ikisinin içinde oldukları şeyden nimetten çıkarttı. Birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Onları çıkartan iblis ve Adem babamız ve eşi. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma, faydalanma vardır. Hem şeytan hem kendisi yeryüzüne gönderiliyor. Bakara 37 Bakara Suresi 37. ayet-i kerim Fettalaka Ademu min Rabbi kelimatin Allah Rabbi Adem Aleyhisselam Rabbinden kelimeler aldı. Fetabe aleyh tövbesini kabul etti. Yani buradaki tövbe tövbe-i nasuh. Çünkü tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Fetalaka Ademu min Rabbi Rabbinden kelimeler aldı. Fetabe aleyhi innehu tevvabun rahim. Şimdi aynı şey Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde veriliyor. Bu Bakara 37 ile Taha 122 arasında İlyas rabıtası var. Sümeştebahu Allah onu seçti. Rabbuhu Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyh tâbisini kabul etti ve heda. Onu hidayete erdirdi. Hidayette vazifeli kıldı. İşte bu noktada hidayete erdirilen vazifeli kılınan Adem Aleyhisselam var. Adem Aleyhisselam çocuklarına hidayetçi olarak gönderiliyor. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne in. İnsanlık zürriyetine, Adem Aleyhisselam zürriyetine ve şeytana. Yeryüzüne in. Bendense hidayetim gelecek. İşte hidayetçi olarak Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı gönderiyor. Hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa, daha 124, 123, derahatte kalma şakirlerden olmaz. Ama kim daha 124 zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim verir dünyada, ama kıyamette onu kör olarak karşı edeceği, gideceği yer cehennem. Bu cehenneme giren kişi 125'te ne diyor? Ben dünyada görüyordum, niye beni cehenneme? Kale Rabbi lima haşerteni amma, beni niçin kör olarak karşı ettin? Ben dünyada görüyordum. Taha 126. Evet görüyordun ama ayetlerimi görmüyordun. Hayatuna fe nesetiha. Ben sana ayetleri vermiştim, sen onları unuttun. Kezalike bugün de seni unutacağız diye devam ediyor. İşte bu noktada bir kişinin evliya olabilmesi neye bağlı? Ayetlerin muhacesinde o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İlk insanla başlayan bu olay kıyamete kadar da devam edecek. Allah'ın nevi olarak faz kırdığı, kendine şeriat kitabı verdiği peygamberlerin hepsinin şeriatında Şura 13'te bu vardır. وَاَقِيمُدِّينَ دِينِيمِ اَقَامَ اَدِنْ وَلَا تَفَرَقُوا Fırkalara ayrılmayın. كَبُرَ عَلِ الْمُشْرِكِينَ بَطَلْمِ İşte müşrikler gizli şirk içinde olanlar. Resulullah buyuruyor ki ümmetimden açık şirk yok. Güneşe, aya, yıldızlara tapanlar, putlara tapanlar olmayacak. Ama kişi nefsini ilah edinecek. İşte bu nefsini ilah edenler gizli şirkte olanlar. Gizli şirkten kurtuluş biri dilektir. Kalpten ulaşmayı dilediği an bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonra Allah'ın verdiği garanti tahtında. Hem Ankebut 5, hem Rad 27, hem Şura 13. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor ve böylece ermiş evliya oluyor. İkinci sual, Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir türlü ibadetleri sevemiyorum, içimden ibadet etmek gelmiyor. Bunun sebebi nedir, nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, ibadetleri bize sevdiren Allah, ama Allah-u Teala'nın ibadetleri bize sevdirebilmesi bir şarta bağlı. O kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, kim bu talebin sahibi ise, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esması ile tecelli eder ve ondaki Allah'a giden kapıları açar, şeytanın kapıları devreden çıkar. İşte Allah'ın kapılarının açılması başka bir olayı daha devreye koyar. O güne kadar işlediği bütün günahlar Allah-u Teala örten Enfal 29'a göre o kişi günahların örtülmesi sebebiyle sevapları günahlardan fazla olan kişidir. Yani Allah'ın Kur'an'da zikrettiği günahları örtülmeyen kişi ibadeti ne olursa olsun daima kayıpları kazançlarından fazladır. Ne olursa olsun. Ama kimin günahlarını örtmüşse Allah-u Teala onun kazançları kayıplarından fazladır. İşte günahların örtülebilmesi bir dileğe bağlı. Takva sahibi olma dileğine bağlı. O sebeple eğer takva sahibi olursanız Kur'an-ı Kerim'de Allah cenneti takva sahibi kullara yaklaştırmıştır. Birinci safa takva Allah'a ulaşma dileği. İkinci safa takva müşride tabiyettir. Üçüncü safa takva ruhun teslimi. Dördüncü safa takva fizik vücut teslimi. Beşinci safa takva nefsin teslimi. Altıncı safa takva ihlas. Ve yedinci safa takva iradenin teslimiyle. Yedi safa takva. Ancak kurtuluş takva iledir. Takva sahibi olmayanlar ne durumdadır? Takva sahibi olmayanlar şirktedir. Takva sahibi olmayanlar küfürdedir. Takva sahibi olmayanlar delalettedir. Takva sahibi olmayanlar fısktadır. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı imtihanlar yaşıyorum. Namazımı kılan bir insanım fakat imtihanda olduğumu bilmeme rağmen sabredemiyorum. Sabredilmem için ne yapmam lazım? Zikretmen lazım sevgili kardeşlerim. İmtihanda olduğunu biliyorsan ve o engeli aşmak istiyorsan engel Allah'ın yardımıyla aşılır. Nahl suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Nahl 127'de Vesbir ma sabruke illa billah. Sabret, senin sabrın sadece Allah'ın yardımı iledir. Öyleyse zikredeceksin. Denizli'den Bir kardeşim muhterem hocam, dünyaya gelen insanlar İslam olarak gelmiyor. Sonradan mı İslam oluyorlar? Bu konuyu açıklar mısınız? Herkesi Allah-u Teala hani fıtratıyla yaratıyor. Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimelerinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz bütün insanları bir takvim zaman içinde ahsana ulaşın diye yarattık. Ama ahsana ulaşması gereken insanlar iki yönlüdür. Sumaredet Navaz Feli Sabi'nin, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemeyip başkasının da dilemesine mani olursa, bu esfel-i safine inecektir. Yani insan şeytanlardan biri olacaktır. Cin de aynısı cin şeytan olacaktır. Esfel-i safine. Ama kimler kurtulursa, اِلَّلَّذ۪ينَ اَامِنُوا اَعْمِلُوا صَالِحَاتِ Tin 6, 6. ayet-i kerime, اَامِنُوا olup salih amel işleyenler, onlar için sonsuz bir ecir vardır. Yani bunlar muhlislerdir. Amel, sadece ameller, bunlar sonsuz bir ecir vardır. Bunlar muhlislerdir. Muhlisler Allah-u Teala'nın ahsene ulaştırdıklarıdır. İşte kim nefsini ahsan kılmışsa, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ahsen olur, teslim olur. Fizik vücut teslim olduğu zaman fizik vücut ahsen olur. Nefs Allah'a teslim olduğunu yerinden bahsetmekte, nefs ahsen olur. Ve Allah-u Teala biz herkesi ahsen-i takvime ulaşsın diye yarattık, ihlasa ulaşın diye. Nitekim Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas, sonsuz ecrin sahibi olmayı ve ihlas sahibi olmayı gerektiriyor. İşte muhlisleri Allah-u Teala Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi seher vaktinde Allah onları tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edenler onlar muhlislerdir. Adem Aleyhisselam hem Bakara 37'de hem Ta 122'de yaptığı tövbe, tövbe-i nasu ve Allah-u Teala onu hidayetle vazifeli kılmıştır. Günahlarını örtmüştür, sabah nurunu vermiştir vesaire. Bu dizayn içerisinde. Öyleyse dünyaya gelen insanlar İslam olarak gelmiyor. İslam fıtratıyla yaratılıyor. İslam olabilmesi, teslim olabilmesi, ahsana ulaşabilmesi kişinin serbest iradenin talebine bağlıdır. İradeyi Allah-u Teala vermiş, iradesini dilediği istikamette kullanır. Ders suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَدَيْنَا اُسَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرْمَا اِمَّا كَفُورَ Biz hem şükür yolunu hem de küfür yolunu onlara ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem sevgili Cappar hocam, Efendimizin ümmetiyle ellerinizden hürmetle öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı muhterem hocam. Nefis, şeytan ve cin arasında ne tür bir irtibat vardır? Bunları bize açıklar mısınız? Ellerinizden hürmetle sevgiyle öpüyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Şeytan negatif alemin temsilcisi. Negatif dalga boyları da bulunuyor. Emr aleminin karşıtı zulmani alemdeki bir varlık. Ama cin tayfesinden. Nefs de insanın nefsi. Cinler de gayb aleminin varlıkları. Ve nasıl insanın fizik bedeni var, nefsi varsa cinlerin de fizik bedeni, nefsi var. Cinlerin de serbest iradesi, aklı var ama cinlerde ruhu yok. İşte ruh itibariyle insan her şeyden üstün. Ruh itibariyle insan meleklerden üstün, cinlerden üstün, tüm varlıklardan üstün kılınmıştır. Dolayısıyla kardeşimiz nasıl bir irtibat var? Nefsin iki yönlü bir varlık olduğunu bilmemiz lazım. 10 açıdan. Nefs tezkiye ve tasfiye olursa ahsen-i takvime ulaşır. Ruh gibi bir vücudumuz olur. Ama üzerinde durulmazsa, yozlaşmaya terk edilirse O zaman esfel-i safiyine iner. Bütün mesele kişinin kendi serbest iradesini kullanarak Allah'ın verdiği reçeteyle nefsini ahsana ulaştırması. Yedi safa farz bize. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat yani ihlas, herkese farz. 14 asile ve sahabe nefsi bunları gerçekleştirmiş ve bize düşen bunları yerine getirmek. İşte sahabe nefsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasile Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. Mümtehin 12 hepsi ruh teslimine ulaşmışlar. Al-İmran 20 vesaire. Nefsin teslimi Zümer 18 ve İhlas, İrşad, Bakara 139. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı insanlar Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Bazıları da mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diyorlar. Hangisi doğru bu konuları açıklar bilir misiniz? Hangisinin doğru olup olmadığını ikisini de Kur'an'la karşılaştıralım. Doğruyu Kur'an belirlesin çünkü Kur'an Furkan'dır. İşte Bakara 185'te Kâr-ı Ramazan اَلَّذ۪ي يُنْزِلَ ف۪ي الْقُرْعَانِ هُدَنْ النَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ Yani Furkan olan Kur'an-ı Kerim olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Doğruyu yanlıştan ayıran. Şimdi bakalım Kur'an buna ne diyor? Allah'la kul arasına kimse giremez diyor bazıları. E şimdi Enbiya Suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءِ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Allah-u Teala bunların aksine diyor ki Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere hayır diyor. Ben onları emrimle hidayete eren imamlar olarak tayin ederim. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasında bizzat kendisi imam tayin ediyor. Yani her devirde Allah'la insanlar arasında devrin imamı, huzur namazının imamı var. Enbiya 73. Ve bu tayini Allah yaptığına göre o zaman kulla Allah arasında kimse giremez diyenler bu ayette iftira etmiyor mu? O zaman Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'la kul arasında kimse giremez. Yanlış. İnsanlar bunu doğru biliyor ama insanların bunu doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir bu. Doğru olarak bilinen yanlışlardan bir tanesi. Allah'la kul arasına kimse giremez yanlıştır. Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman bunun yanlış olduğu tespit ediyoruz. Bazıları da mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Bu da doğrudur. Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes için mürşid farzdır. İlk insan olan Adem babamızın mürşidi de Cebrail Aleyhisselam'dı. Bütün nebilerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Ama onların yetiştirdiği kişiler mürşidi kim? Allah'ın peygamberleri işte burada Allah-u Teala Enbiya 73'te bütün peygamberlerin asaleten devrin imamı olduğu zikrediliyor. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesini Allah-u Teala Al-İmran 179'a göre seçiyor ve onu secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. O zaman mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözü doğrudur. Allah'la kul arasında kimse giremez sözü Kur'an-ı Kerim'e göre yanlıştır. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Yanlış olan kullarla arasına kimse giremez. Doğru olan mürşide tabi olmak farzdır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin tabi olacağı mürşidi kendisi tayin ediyor Allah Teala. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın mürşitlerine ulaştırdığı kişiler. Bu slaytımıza bakacak olursak işte burada. Bakın altı kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim Allah'a mülaki olacağı kesin bilirse, kim Allah Rabbine mülaki olmayacak diye inanırsa, kim Rabbine mülaki olmayı yakin hasıl ederse, kim olmayı dilerse vesaire Allah Teala mutlaka mürşide tabi olmayı ona götürüyor. Alman 164, mürşide tabi olmadan ve delalette Meryem 43, bana tabi ol ki seni sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21, size üçten istemeyenlere tabi olan Mumin 38, bana tabi ol ki şartlarına seni ulaştırayım ve bütün bunlar hep tabiyeti devreye koyuyor. Kur'an ayetleri. Öyleyse Kur'an'da kulla Allah arasında kimse giremez yok. Tam tersi Allah kendisiyle insanlar arasında devreye koyuyor. Bu zavallı insanların bir kısmı bunu şirk olarak addediyorlar. Kişi kendi kendine dua edebilir. Kendi kendine dua edebilir ama Allah-u Teala'nın o duayı kabul bile etmemesi Allah'ın iktidarında. Ama Allah-u Teala bu kendi kendine dua edenlere ben sizin duanızı kabul ederim demiyor. Dua edebilirsiniz. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadettir. Derecat kazanabilirsiniz. Ama Allah-u Teala duanızın kabulünü istiyorsanız mutlaka ama mürşide tabi olmanız lazım. Nereden biliyoruz? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Evet, faydasız ilim, emaniye, ürpermeyen bir kalp, yani huşusuz bir kalp, faydasız ilim, huşusuz bir kalp, doymak bilmeyen nefis ve kabul olunmayan dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kişi bu kişinin Allah duasını kabul etmiyor. Niye? Kalbi gaflet içinde. Faydasının mi sahibi? Hoşu kalpte yok. Nefs sezgisi yok. Duası da kabul edilmiyor. Öyleyse mi her dua kabul ediliyor mu? Hayır. Ama kimin duasını Allah kabul ediyor? Ulaşmayı kalben dileyenin. Nitekim kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olmak duanın kabul edilerek, hangi dua söz konusu? Kalpten yapılan bir dua. Kalpten yapılan ilk dua, kalpten ruhun Allah'a ulaşması duasıdır. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır kul olmak. Bunun sonunda. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Allah yolunda hizmet nasıl hizmet yapılır? Allah yolunda hizmet Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşama noktasında insan ilişkilerinde daima dışımızdakiler haklıdır. Onlardan özür dilemek, nefsimize uyduğumuz her noktada bilerek ve bilmeyerek özür dilemek, onlara onun sevgimizi bildirmek ve her zaman onlar için fedakarlıkta bulunmak. Çünkü başkası için olmak, Allah için olmak demektir. Her olayda muhatabımız Allah'tır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimin bir hanım kocasının hidayete ermesi için nasıl bir davranış biçimi sergilemelidir? Açıklar mısınız?
2: Kalben tasdik ederek, Kur'an'ı rehber edinerek Allah.
0: Bir hanım kocasının hidayete ermesi için yapması gereken davranış biçimi onu devamlı nasihatlerle Allah'a yönlendirecek. Din-i nasihatin, din-i nasihatin, din-i nasihatin. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Kimin için nasihat? Allah için. İki, Allah'ın kitabı için. Üç, Allah'ın Resulü için. Dört, Müslümanların idarecileri için. Beş, bütün Müslümanlar için. Evet, nasihat. Nasihat den ne? İşte iki ayet-i kerime. Müzzemmil 19 ve Deher 29. İnne hazi tezkire, işte bunlar birer öğüttür. Femen şahatta kazayla Rabbi sebiya. Dileyen Rabbine gidemiyor tutar. Öyleyse nasihatten nasiptar olmak Allah'a giden bir yol tutmaya, yani Allah'a ulaşmayı dinlemeye. Kim Kur'an'dan nasihat, öğüt almışsa o Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kalben ulaşmayı dileyenlerin hepsi Rabbine giden yol tutanlardır. Allah Resulü Furkan 57'de ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Rabbinize giden yol tutanlar onlar öğüt alanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman bu kardeşimiz de Kur'an ayetleriyle nasihat ederek, Allah'a davet ederek eşini Allah'a yönlendirecek. Kalpten eşinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde geri kalan onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına göre o kişi eşinin hidayete vesile olmuş olur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, her Allah diyen için Allah'tan kişinin kalbine nur mutlaka gelir. Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler istediği kadar Allah desinler, Allah'tan onların kalbine nur gelmez. Rum 39'da Allah Teala'nın Resulü Muhterem Efendimiz böyle açıklıyor Kur'an tefsirinde. Rum 39. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir. Bak, faize verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbinden nurları oluşturmaz, arttırmaz. Ama Allah'ın veşini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, ulaşmayı kalben diledikten sonra verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler kalbinize nurları arttırır ve fayda sağlar inşallah. Öyleyse nurların zikirle kalbinize ulaşmasını istiyorsanız öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
3: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Müsaadenizle bir sorum olacaktı sizlere. Muhkeme müteşabih ne demektir? Bazı ayetlerin muhkem olması ve bazı ayetlerin ise müteşabih olması ne anlama geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Huvellezî enzele aleykel kitâbe min âyâtin muhkemâtin." Kitabı sana indiren Allah'tır. Onun bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir. Hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Yani Arapça manasıyla Allah'ın bize ulaştırmak istediği mesaj aynıdır. Bunlar kitabın esasını teşkil eder. Diğerleri müteşabihtir. Yoruma açık ayetlerdir. Mesela bunlara bir örnek vermek gerekirse Fetih suresinin 10. ayet kerimesi bir müteşabih ayettir. Ne diyor Fetih 10'da? اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنَكَ اَنَّمَا يُبَيْنُ اللّٰهِ يَعْدُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa. Şimdi eğer bir insan buradaki Arapça manasıyla düşünmeye kalkarsa sanki Allah'ın da insan bir insan olduğu, insan gibi bir eli sahip olduğunu düşünebilir. Bu doğru değil. Allah bir insan değil, yetmez. Allah Teala'nın huzurlardan münezzeh, insanın sahip olduğu sıfatların hepsinden münezzeh olduğunu bilmemiz lazım. O zaman burada yoruma açık olan ayet-i kerimede ne var? Allah Teala devrin imamının daimi tecellide olduğunu buyuruyor. Daimi tecelli Resulullah'ın daimi asaletin devrin imamı hasabıyla her zerresine tecelli ediyor. Şimdi Peygamber Efendimizin her zerresine Allah tecelli ettiyse o tecelliyat Peygamber Efendimizin eline de aynı şekilde tecelli ediyor. Peygamber Efendimizin eli biat edenin eli üzerindedir. Ona tecelli yetişiyor. O tecelliyat Allah'ın eli olarak düşünülüyor. Bu ancak devrin imamının açıklamasıyla oluşuyor. Öyleyse yoruma açık olan müteşabih ayetlerin manasını öğrenmek istiyorsak kime sormamız lazım? Ehl-i zikre ulel baba sormamız lazım. İşte burada Allah-u Teala Al-İmran 7'de kalplerinde eğrilik olanlar, mükemmel müteşabih ayetler var, kalbinde zevk olanlar, yani kalbi fesatla 19 afetle dolu olanlar, müteşabih ayetlere yorum getirerek insanlar arasında fitneye sebebiyet veriyorlar. Allah-u Teala buyuruyor ki, müteşabih ayetlerin yorumunu, manasını Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde rusul sahibi olanlar da mukem müteşabihetler hepsi Allah'tandır. Onlar da bilemezler. Sadece kim bilebilir ulul elbab? Ulul elbab müteşabihetlerin hepsini biliyor mu? Hayır, bilmesine gerek yok. Bilmeyebilir de. Ama hepsini bilen Allah, ulul elbabın Allah'tan sorma ve cevap alma yetkisi vardır. O sebeple evet, iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem müteşabih ayetler. Müteşabih ayetlere kalbinde zevk olanlar, yani fesat olanlar diyelim, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar müteşabih ayetlere yanlış yorum getirmek suretiyle insan arasında fitneye sebep oluyorlar. Ama Allah Teala diyor ki müteşabihatın manasını, yorumunu Allah bilir. İlimde rüsul sahibi olanlar da yapamazlar. Onlar da sadece Allah'tandır derler. Ama bunu ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab Allah'tan sorarak, manasını alarak muhataba ulaştırır. Allah'ın dizaynı bu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kutere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz talep etmek. Birinci sual, Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'ı bilen talep eder buyuruyor. Talep etmenin önemi nedir? Allah'ın ezeli ebedi dini, babamız İbrahim Hanif dini, bütünüyle aslında talepler zincirinden oluşuyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Daha sonra Allah'ın bizler için tanıtı müşide ulaşıp tabi olmak yine bir talebi gerektiriyor. Daha sonra ruhunallah teslimi talep, bizi gücünün Allah teslimi talep, nefsin Allah teslimi talep, ihlas talep ve iradenin Allah teslimi, hep talepler zinciri birbirini takip ediyor. Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah Teala diyor ki talebena ve cebena. Siz talep edin, ben de icabet edeyim. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey, Allah'ın daima bir talep üzerine hareket edişidir. Bu istikamette geçerli olan şey Allah'tan talepte bulunmaktır. Kul Allah'tan hangi istikamette talep ederse, o istikamette Allah'ın yardımını alacağı kesindir. Allah'ı talep eden kişi birinci ve ikinci basamakları aşmıştır. Allah'ı talep etmeye başlamıştır. Talep eden kişi Allah'ı bulur. Onun için Allah'ı bulan neyi kaybetti ki? Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Yani Allah'a ulaşır. Allah'ı talep etmeyen insanın gideceği yer cehennemdir. Onun için hadis-i şerifte Allah'ı bilen talep eder, Allah'ı talep eden bulur. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki, talep edin ki, hidayeti talep edin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte bu kutsi hadiste her saniye her an Allah'a ihtiyaç içindeyiz ve talep etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Muhtaç olan, ihtiyacını talep eden kişidir. İhtiyacı gideren de Allah'tır. Onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Allah üzerinizde nimetini görmek istiyor. Bütün bunlar hepsi bizi bir güzelliğe ulaştırıyor. Nedir o? İstisnasız Allah'tan talep etmek. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Allah ganidir, siz fakirlersiniz. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Öyleyse her zaman Allah'tan dilememiz lazım, talep etmemiz lazım. Allah'ı bilen Allah'ı talep eder. Allah'ı talep eden bulur. Allah'ı bulan sever. Evet, bu önemli bir hadis. İkinci sual, bir insan talep ettiği şeye layık olmasa bile Allah-u Teala onu vücuda getirir mi? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat ve ihsan kanunu veya liyakat ve mükafat kanunudur. Aslında bizimle Allah arasındaki ilişki, Allah'a ulaşmayı dileyenler için
liyakat ve mükafat kanunu geçerli. Allah'ın vücuda getireceği şey kulun talebine göredir. Ama kul ona layık değilse onun liyakatını talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktayı Allah-u Teala götürür. Götürmesi için de onun talebinde ısrarlı olması, o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Bunun en büyük anlamı daha çok zikir yapmaktır. Kişi zikrini artırdıkça daha üst seviyelerin sahibi olur. Allah-u Teala'nın dizaynı budur. İştiyak, gayret, himmet, nüsret, liyakat ve mükafat. Liyakat ve mükafat

0: istemek değil, o istediğimiz hedefe ulaşma istikametinde de ulaşmak için gayret sarf etmek. Ama bu gayretimiz tabi olduğumuz mürşidin himmetiyle gerçekleşir. Aslında mürşid devamlı bütün insanlar için dua eden, onları Allah'ın yardımını, onlara Allah'ın yardımını ulaştıran Allah'ın tayin ettiği kişidir. Hep dua eder. İşte eğer olay buysa o zaman ne olması lazım? İştiyak, gayret ve himmet. Himmet o duayı mutlak surette hak sahibi olmak lazım. Himmetin devreye girmesiyle Allah'ın nusratı devreye giriyor. Yani dualarımızda mutlak surette duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'ın vücuda getirir şey kulun talebine göredir. Ama kul ona layık değilse mutlaka Allah-u Teala o liyakat seviyesini Allah-u Teala ulaştı. Bunun en büyük anlamı evet kişi zikrini arttıracak. Yani kişinin gayreti zikir seviyesinde gerçekleşir. Üçüncü sual. Talep ettiğimiz hedeflere ulaşmak için başkalarından dua istemek doğru mudur? Allah-u Teala dua bir insanın Allah'a yakarmasıdır. Allah'tan talepte bulunması halidir. Birisi bir başkasına benim için dua et diyorsa bu halkın alışkanlığını ifade eder ve insanların arasında böyle bir talep söz konusu olabilir. Ancak bu yukarılara tırmandıkça tehlike kazanan bir davranış biçimi olur. Allah-u Teala hepimiz için en güzelini talep eder. Onun oluşmasını ister. Dua merci olarak Allah'ın Resulü'nün dışında kimse yoktur. Dua Resul'den istenir. Eğer Resul hayattaysa talep sadece ona yapılır. İkinci birisine yapıldığı noktada ikinci birincinin yerine geçirmiş olursunuz. Öyleyse dua istisnasız Allah'ın Resulü dua mercidir. Ve bu istikametteki kişilerin de zaten bu şekilde dua etmesi lazım. Dua istediği kişi dua makamı Allah'ın Resulüdür, devrin imamıdır ve mutlaka ona ulaştırılması gerekir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala duada yer alan Allah'ın Resulü olduğu neticesine ulaşıyoruz. Umar sallamın Resulü ilahi hitabizin biz Resulleri insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul buyuracaktı. Öyleyse mutlak surette Allah'tan talep ediliyor ama duada bir ikinci Allah'ın Resulü devreye giriyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Dinin bel kemiği talep etmektir. Ve kişinin Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi öncelikle Allah'a ulaşmayı talep etmesiyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Allah'a

0: kulluk görevlerimizi yaparak ulaşırız.
1: İbadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak.
2: Allah'a ulaşmak ne demek ise Allah cennetin hatunu nasip etsin. Sırat köprüsünde imandan, Kur'an'dan geçmeyi nasip etsin.
3: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
0: Takvamız ulaşır.
3: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
0: Ruhumuz Allah'a her türlü her şey dilerse ulaşır.
3: Peki o Allah dostları nasıl Allah'a dost olmuşlar? Nasıl ermiş evliya olmuşlar biliyor musun?
2: Biliyorum. Eğer namazını kılarsa, Kur'an'ı okursa, orucunu tutarsa Allah'a karşı dost olur.
3: Ölmeden önce ölmek demek. Ruhun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması demek. Bir talebimizle Allah devreye giriyor ve o emanet olan ruhu kendisine Allah ulaştırıyor. Böyle bir duayı edip Allah'ın ermiş evliyaları gibi olmak ister misiniz?
0: Bunu her Allah kulu ister ama saydığınız gibi evliyalar, Yunus Emre'ler, biz onlar gibi olamasak da onların uçlarından tutabiliriz, arkasından gidebiliriz, örnek alabiliriz.
4: Evet ediyorum, çok ediyorum Hamda.
1: Allah'ım ben de ermiş evliya gibi sana ulaşmak istiyorum.
4: Sana ulaşmak istiyorum.
2: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Sana ulaşmak için de namazımı kılacağım, duamı yapacağım, Kur'an'ımı okuyacağım, orucumu tutacağım, zekatımı vereceğim, fitremi vereceğim. Rabbime yakın olmayı nasip eder. Değil mi? Doğru mu?
5: Bir misafirimiz kulluk görevlerimizi yerine getirerek Allah'a ulaşırız dedi. Allah'a karşı kulluk görevlerimiz nelerdir? Allah Teala 7 tane vasıta emri bize farz kılmış. Hedeflerimiz var ve o hedeflere ulaşmak istikametinde de yerine getirmemiz gereken vasıtalar var. 7 vasıta emrin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Ondan sonra 12 tane insanla mürşide tabiyet geliyor. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve en üst noktada zikir yapmak geliyor. İşte Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهِ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İbadet de abd da aynı kökten türediği için genellikle insanlar biz insanları Allah'a bana ibadet etsin diye yarattık diyor, deniyor. İbadetler vasıtalardır. Ama o vasıtalarla hedefe ulaşılır. Devamlı vasıtaları kullanıp hedefsiz bir yere ulaşmak mümkün değil. Bakara 21'de Ya eyyühellezine aminu abudu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ya eyyühen nasu a'budu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Rabbinize kul olun ki o sizi sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Rum 31'de Allah'a yönelin, münibine eğili ve takva sahibi olun. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde أَلَمْ أَعْدِ لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ الْمُوبِينَ وَنِيَبُدُونِ عَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın çünkü o sapaçık bir düşmandır diye sizden aldanmadım mı? Ve bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Görüyoruz ki Allah-u Teala ezelde kalü bela gününde fizik vücudumuzdan naht almış. Evvela şeytana kul olmayacağız. أَلَمْ أَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadım mı? Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu. O zaman Allah-u Teala'nın ahdini düşünürsek, şeytana kul olmayan ben sizden ahd almadım mı? Ahdi yerine getirmek, mutlak surette şeytana kul olmaktan kendimizi kurtarmaktır. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَيَّبُدُ اللّٰهُ وَاِشْتَنَبُ تَعْغُوتَ Biz bütün ümmetlere tağuta kul olmaktan içtinab etsinler ve Allah'a hamdolsun diye Resuller bahsettik. 7 safa kul olmak söz konusu Kur'an ayetlerine baktığımız zaman. Bu birinci safhada kişinin Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyip birinci safha Allah'a kul olması, ikinci safha kul olmak Mümin 15'e göre devrin imamının ruhun başımızın üzerine gelip yerleşmesi, üçüncü safha kul olmak ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslimi, dördüncü safha kul olmak fizik vücudun Allah'a teslimi, beşinci safha kul olmak nefsin Allah'a teslimi, altıncı safha kul olmak ihlas ve yedinci safha kul olmak iradenin teslimi. Kul olmanın standartlarından gördüğümüz şey şu: birinci kulluk Allah'a ulaşmayı yönelediğimiz, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz an tahakkuk eder. 7 tane kul seviyesi Kur'an-ı Kerim'in de ard arda dizilmiştir. Her kulluk seviyesi kişiyi bir evvelkinden daha üst seviyeye mutluluğa ulaştırır. Dua bizzat kulluktur. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır ve bizzat da kulluktur. Dilediğimiz an mutlaka Allah-u Teala bizi kul olarak devreye alır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
3: Allah-u Teala Allah yolunda ilerleme talebi olan insanların mürşide tabi olmasını farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade?
0: Mürşit bizim için rehberdir. Allah dostudur. Biz Allah'a ulaşmak için önce mürşide ulaşmalıyız. O şekilde de Allah'a ulaşabiliriz.
4: Allah dostları.
3: Şu an onları arayıp bulmak ister misiniz? Allah'ın bizzat görevli kıldığı.
2: Tabii ki Cenab-ı Allah'ın bütün Müslümanı bulmak isterim. Onların seviyesinde olmak isterim.
3: Mürşidimiz olursa bizim hayatımız nasıl bir hayat olur?
0: Mürşitle de o bağlantıda olur. İlla ki tamamıyla bir tarafa yönelecek ve orada kalacak diye bir şey yok. İşini gücünü yapar. Ve Allah'ın müsaade etmiş olduğu vakit zamanlarda da Cenab-ı Hakk'a mürşitle bağlantıda olursa daha iyi bir kul olur.
4: Çok güzel olur.
1: Hayatımız daha iyi olur. Mürşit olursak Allah'a daha yakın oluruz. Allah'ın sevdiği kulu olmak her zaman isteriz.
2: Ha, ondan seviyesinde olmak için nedir? İmanını göstereceksin. Kalbini temiz tutacaksın. Gözünü güzel tutacaksın ki onların dediğine gidek.
3: Nasıl buluruz mürşidimizi?
0: Her şey ortada. Bunları bulabiliriz. Bunlar alenen ortada.
3: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz diyor. Bunu yapmak ister miyim?
0: Bunu duymadım. O kadar çok fazla bilgim yok o konuda.
1: Evet, yapmak isterim.
4: Ben yapıyorum zaten. Evet, yapıyorum. Sordum ama görmedim.
5: Yani misafirimiz mürşid konusunda onları bulmak isterim. Onların seviyesinde olmak isterim dedi. Hanımlar da mürşid olabilirler mi? Verilen ilim açısından hanımlar da o ilmi başkalarına ulaştırmak noktasında öğretim seviyesinde mürşid olabilirler elbette. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve marsanın kablike illa ricalin nuhi ileyhi feselü ehle zikrin la ta'lemu. Senden önce de vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Bir mürşit olma açısından Allah Teala sadece erkekleri tayin ediyor. Ama eğer Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesine bakacak olursak orada hanımların da vel mu'minne vel mu'minati ba'du mevla'u ba'd ya'murune bil ma'rifi ve yenhevne al mükeri ve yekumune selat ve yetune zekat ve yetunullaha ve resulehu ulake serhamullah. Öyleyse hanımlar da maruf-u emirler, münkerden neyden Allah'ın kendilerine öğrettiğini başkalarına ulaştıran bir konumda, bir vazifede olabilirler. Muhakkak ki hanımların hepsi öğretme konusunda birer mürşid olabilirler. Ve olmaları da üzerlerine farzdır. Ama bir hanım Allah'a ulaştırıcı mürşid olabilir mi? Olmaz tabii. Böyle bir yetki hanımlara verilmemiştir. Yani salah makamının inşaada ulaşma noktasına kadar bütün hanımlar ulaşabilirler. İradenin de Allah'a bağlayabilirler ama aynı yetkiyle donatılmış olmazlar. Allah'ın inşaatan memur ve mezun kılındığı cümlesiyle inşaat makamına tayin ettiği kişiler hepsi erkektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Sevgili hocam, izninizle bir sorum olacaktı. Nefsimizin ve ruhumuzun taleplerini birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
5: Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Ve biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hep suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Nefsimiz ve ruhumuzun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bütün doğruları ihtim mühtevi, her şeyi kapsayan bir kitap Kur'an indirmiştir. Allah Teala Kur'an'da Allah'ın emir ve nehileri var. Bu emir ve nehileri yerine getirenlerin mükafatı cennet, getirmeyenlerin cezası cehennem söz konusu. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Cennet de nefsin sevmediği şeylerle çevrili. O zaman beraberce bakalım, nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın yap dediği emirleri yapmıyor, isyan ediyor. Yasak olan fiilleri de işliyor nefs. Yapısındaki 19 afet sebebiyle olay bu. Ruh da Allah'ın yap dediği emirleri yapan, itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Şimdi nefsin bütün talepleri bize derecat kaybettiriyor ve nefs, cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevirdi. Nefsin ne kadar Allah'ın yasak ettiği fiiller varsa nefs onları talep eder, onları işler ve şeytanın tesiri altında da nefs ne yapar? Allah'ın emirlerini inkara kişiyi götürür. Ruh da Allah'ın yap dediği emirlere harfiyen itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Onun için cennet nefsin sevmediği. Nefs neyi sevmiyor? Nefs Allah'ın emirlerine itaat etmeyi sevmiyor. Ama cennette Allah'ın emirlerini itaatle kuşatılmış. Nefs neyi sevmiyor? Yasak olan fiillerden iştinav etmek istemiyor. Nefs ise ruh cennette bunlarla çevrili. O açıdan bakacak olursak, aklınıza ne kadar konu gelirse gelsin, gelemeyen ne kadar konu varsa hepsi sadece iki istikamete teşekkür edebilir. Ya Allah'ın emrettiği bir şeyle karşı karşıyasınız, ya da Allah'ın yasak ettiği bir şeyle karşı karşıyasınız. Yani ya Allah emrediyor veya Allah-u Teala yasaklıyor. Herkesin her türlü davranışı sadece bu iki sahanın içine girer. Bunların ihata etmediği hiçbir konu yoktur. Öyleyse mesele çok kolaylaşıyor. Nerede Allah'ın emrini yerine getirirseniz, bu ruhunuzun talebidir. Allah'ın emrini yerine getirmezseniz, bu da nefsinizin talebidir. Ayrıca son derece kolay. Evet, tekrar ediyoruz. Nerede Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, bu ruhunuzun talebidir. Yerine getirmezseniz de, bu da nefsinizin talebi. Dolayısıyla birbirinden kesin bir şekilde bu şekilde ayrılabiliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
3: Allah'ın yardımı kişinin imanına ve Allah'tan talebi üzerine kurulan bir köprüdür. Ve o imana ulaşmamız için Allah'ı çok zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikir yapmanın faydası ne?
0: Zikir yapmak Allah Teala'ya çok büyük bir ibadettir. Yani ibadetlerin en büyüğü sürekli Allah Teala'yı hatırda tutmaktır. Daha sonra da zikir diye düşünüyorum.
4: Allah yolunda gitmek. Nurlanır tabii. Nefsimiz de nurlanır. Nefsimiz de olur. Temizlenir. Allah'ımıza daha yakın oluruz.
2: Allah, Allah demek Allah'ımı çağırıyorum yanıma. Allah'ımı çağırıyorum, meleklerimi çağırıyorum, peygamber efendilerimizi çağırıyoruz, İbre'yi çağırıyoruz, cennetimizi çağırıyoruz ki Rabbim o gün sorumuzda bizi öbür dünyada ateş ettirmesin ya Resulallah. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Zikir konumuna erişen kişi bence iyi bir periyot yakalamıştır İslam dinine Müslüman olarak. Allah bize de nasip etsin. Hepimiz bunu yapmalıyız.
1: Kalbimiz huzur dolur. Günah işlememeye çalışırız. Nefsimizin günahlardan kurtulmaya çalışırız.
2: Ben dersliyim ama hastalandım ama evimde gizli yapıyorum. O aşk bir gizli. Kimse de değilmez.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Bir şey değil.
5: Bir misafirimiz ibadetlerin en büyüğü Allah-u Teala'yı sürekli hatırda tutmaktır, zikretmek. Daha sonra da zikirdir dedi. Allah'ı hatırda tutmak ve Allah'ı zikretmek arasında fark nedir? Zikrin mahiyetini bilmeyenler Allah'ı hatırlamaktır diye bir isim koymuşlar. Kişi namaz kılmakla da Kur'an okuyarak da Allah'ı hatırlıyor. Gerçekten zikirde hatırlama manası da var ama Allah-u Teala'nın zikrullah dediği şey Allah'ın isminin birbiri arkasından tekrarıdır. Allah Allah Allah diye yapılacak bütün zikirler eğer yola girdiyseniz sizin nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve selavat ismi nurları mutlaka getirecektir. Bu da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ki din baştan sonra nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden ibarettir. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Kur'an ayetlerin tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Vaskur ismi Rabbike, Rabbini ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cappar hocam sizlere bir sorum olacak mümkünse inşallah. Kaderin oluşmasında kişinin cüz'i iradesinin talebi olan niyette bir ilişkisi var mıdır? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
5: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet, dikkat ederseniz Allah-u Teala Kader Kamer Suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمُنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَهُمْ زَوْجَيْنِ وَمُنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَهُمْ بِقَدَرْ Biz her şeyi bir kaderle yarattık. İrademizin dahli olmadan oluşan bize tesir eden her olay bizim için kaderdir. Ya ilahi iradenin oluşumuyla oluşur, bize tesir ediyor, kaderdir, doğum, ölüm vesaire veya külli iradeyle oluşan bize tesir eden bir olay yine kaderdir. Cüz'i oluşan bize tesir eden olay bir kaderdir. Örneğin doğum ölüm kader, dualar kader, veli olmak kader, evlenmek kader. 5 şey var ki kader. Sadece niyet bu konuda söz sahibi değil. Niyet ve beraber nasip de devreye. Nasip bu sualin tam cevabıdır. Kişinin cüz'i iradesinin talebi olan niyet, o kişinin sahip olduğu liyakat kaderi nasip olarak oluşturur. Kaza ve kader var, bir de niyet ve nasip var. Kaderde birden fazla iradenin yer alması halinde oluşan bir sonuçtur. Ama niyet ve nasipte de yine kişinin niyet ettiği onun liyakatiyle oluşan bir sonucu bize ulaştırıyor. O da bir nevi kaderdir. Kişinin niyetine ulaştığı takdirde niyet ve nasip eşitlenmiştir. Ulaşamadığı takdirde eşitlenmemiştir. Örneğin birisi bir adamı öldürme niyetinin sahibi, tabancasını çekiyor, adamı öldürüyor. Bu o kişinin niyetine ulaşması halidir. Öldüren kişi için bu bir kader değildir. Ölen kişi için kaderdir. Ölen kişi açısından düşünürsek onun niyetinin ve talebinin kaderle bir ilişkisi söz konusu değildir. Başka birisi onun dahli olmadan tabancasını çekmiş, onu öldürmüştür. Ölen kişi açısından bu kaderdir. Çünkü birden fazla irade devreye giriyor. Kişinin iradesinin dahli olmadan oluşan, tesir eden her olay kader. Kişinin bir talebi söz konusu değil ama bir başka irade onu öldürmek üzere harekete geçiyor ve de başarıyor. Ölüm zaten bir kader çünkü kendi iradesiyle oluşan bir durum değil. Ama niyet ve nasipte tek bir irade var. Fakat niyet ve nasipte tek bir irade olmasına rağmen nasipte kişinin müktesebatı önemli. Örneğin 30 kişilik sınıfta 30'u da sınıf geçmek istiyor. Ama 20 kişi geçiyor. 10 kişi sınıfta kalıyor. 20 kişi için niyet ve nasip eşitlenmiştir. Müktesebatına uygun olduğu için. Ama 10 kişi için eşit değildir. O liyakatın sahibi olmadığı için gerçekleşmiyor. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazı kardeşlerimizin tebliğ sırasında karşı tarafın konuyu tam anlamadan direkt tövbe etme davet ettiğini gözlemliyoruz. Bu bağlama tebliğ ve tövbe konusunun gerçekten nasıl olması gerektiğini değerli açıklamanızı öğrenebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, aslında Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Tebliğ yüz yüze görüşerek karşı tarafı ikna etme muhtevasını içeriyor. Öyle bir kere sıcak bir dostluk. Çünkü tövbenin talebi kişiden gelmesi gerekir. Allah-u Teala tebliğ ile sadece Allah'a davet eder. Daveti kabul eden bir insan Allah-u Teala onun kalbine mürşid sevgisini koyuyor. Ve o severek ben tövbe almak istiyorum diyen kişidir. Ama henüz karşı tarafta böyle bir talep oluşmamış, bir karar noktasına da gelmemiş. Sadece bir iki cümle konuşmak suretiyle elini uzat, tövbeni al demekle o kişi tövbe etmiş olmuyor. Dikkat ederseniz 14 asır evvelde münafıklar tıpkı sahabe gibi onlar da tövbe etmişler. Ama birçok noktalarda karşı çıkmışlar. Savaşa katılmamışlar vesaire. Ama söylenen kelimeler aynı. Öyleyse onlar dilden yapmış olabilirler ama bu söyledikleri kalbine inmemiştir. Onlar sadece İslam dairesine girmiyorlar. Fakat kalplerine iman girmiyor. O zaman Hazreti Ali'nin deyimiyle yapılan bu tövbe yalancıların tövbesidir. Bu o kişiye bir fayda sağlamaz. Tam tersi Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde dikkat ederseniz ne diyor Allah-u Teala? Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tekrar ediyorum, bu sualin cevabı bu ayette gerçekleşiyor. Hakikat ile gelen. Siz Allah'a davet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorsunuz. Tebliğ yaparken Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorsunuz. Onu tasdik edenler, sizi dinleyenler de, tasdik eder de Allah'a ulaşmayı dilerlerse, o zaman Allah'ın kalplerine koyduğu sevgiyle zaten otomatikmen sizden talepte bulunurlar. Biz de sizin gibi tövbe almak istiyoruz. Dikkat ederseniz konferansların sonunda diyoruz ki eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz siz de Allah'ın dostları gibi üst seviyede mutlulukları yaşamak istiyorsanız, tövbe almak istiyorsanız o zaman onların talebiyle bu tövbe gerçekleşir. Yoksa zoraki olarak hadi dosya alışverişte görsün, ben işte şu kadar kişiye tövbe verdim fakat o kişinin tövbe kelimeleri kalbine yerleşmiyorsa, kabul etmiyorsa, henüz bir ikilem içindeyse, bir ihtiraftaysa o tövbenin ona da tövbe eden kişiye de ne yazık ki bir hayrı yoktur. O sebeple sevgili kardeşlerim, daima seveceğim, devamlı insanları Allah'a davet eden, dikkat edin bizim diğer insanlardan farkımız, birçok insan grubu hep kendisine çağırıyor. Gelin bize katılın, gelin bize katılın. Biz hiç kimseye öyle demiyoruz. Diyoruz ki biz sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Zaten bu dileğin sahibi olursanız otomatikman Allah Rahim Esması ile tecelli ederek bundan sonra ruhunuzu Allah kendisine ulaştırana kadar olan gerekli bütün kademelerdeki vasıta, emirler vesaire hepsini Allah size sevdirir ve mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır. Allah'ın kesin kanunu bu. Öyleyse yüz yüze görüşmek, ikna etmek, sıcak dostluklar kurmak ve devamlı o kişiyi beslemek. Diyelim ki tebliğde yaptınız, henüz o birinci, ikinci kere o noktaya kişi ulaşamadı. Dostluğunuzu kesmeyin, devam ettirin. O sıcak dostlukların neticesinde ola ki günün birinde o anlattıklarınız onun kalbine erişir, kalbine girer. Ve o zaman o kişi talep ettiği zaman, ben tövbe almak istiyorum dediği zaman gerçekten o zaman sadıkların tövbesini yapmış olursunuz. İnnemen mu'minellezine ellezine aminu billahi ve resulü sümme lem yertabu. Onlar o mu'minler ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi envalim enfisuhu sebiyle, onlar mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihad ederler. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimin aklıma verdiği telkinlerden nasıl kurtulabilirim açıklayabilir misiniz? Zikirle. Yani vesveseler nefsten de gelebilir, şeytandan da gelebilir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Kaf 16'da "Lekad halakna insan, insanı biz yarattık. İnnen na'lemu ma tuvesvisu bihi nefse." Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatan Allah Teala bizim kesinlikle zikretmemizi istiyor. Çünkü sual Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim'de sayıların önemi var mıdır, açıklar mısınız? Vardır ki Allah Teala'nın en üst seviyedeki mürşidi muhterem efendimiz Devrin İmamı bize zikretmemizi belli ölçüler dahilinde yapmamızı istiyor. 15 bin zikirle kalp katında, 19 bin zikir ruh katında, 21 bin zikir sır, 23 bin zikir afa, hafi, 23 bin zikir afa ve 25 bin zikir letaif-i nefs, 33 bin zikir letaif-i ruh. En üst noktada bu zikirler gerçekleştirilir. Daha sonra 47 bine kadar da o ölçü dahilinde yine bir artırılarak o noktaya ulaşır ve daha sonra kalp zikrine geçirilir. Dolayısıyla evet, Kur'an-ı Kerim'de sayıların önemi var. Mesela 7 sayısı, Allah Teala her şeyi 7 sayısıyla adeta kilitlemiştim. 7 gökler, 7 tane cennet, 7 tane cehennem, 7 atmosfer tabakası, 7 Allah Teala 6 alem yaratmış. 7.'si Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması vesaire. Tüm bunlara baktığımız zaman Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok sayıları da devreye alıyor. Örneğin 19. Araya 19. Onun üzerine 19 var. Dolayısıyla bu sayıların ebced hesabıyla bir takım hesaplamalar yapıldığında o sürenin başındaki mukatat harflerinin 19 ve 19'un katları kadar geçtiğini görüyoruz. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, Allah'a kimler layık olur, açıklayabilir misiniz? Her seviyenin bir liyakatı var. Nedir en üst seviyedeki liyakat? Liyakat ve mükafat kanunu. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, hak ve vazife, vazifeniz Allah'a ulaşmayı dilemek, hakkınız yedi furkanı Allah'tan alıp günahların örtülmesi. Ona layık oluyorsunuz. Allah Teala da sizin için bunu gerçekleştiriyor. Siz hacet namazı kıldığınız takdirde vazifeniz hacet namazı kılıp mürşide ulaşmak. Hakkınız 12 tane ihsanla mürşide ulaşmanız. Allah sizi o liyakat, 12 tane ihsan liyakatine ulaştırıyor. Mürşide tabi oldunuz, vazifenizi yerine getirdiniz. Bu sefer ibadetlerini yerine getirerek üçün kat cennet, dünya saadetinin yarısına hak sahibi oluyorsunuz vesaire. Daima hak ve vazifeler vardır. Vazifelerimizi yerine getirdiğimiz takdirde hakkımız olan mükafatı Allah Teala'dan alıyoruz. Aldığımız zaman zaten o liyakatın sahibiz. Neydi? Liyakat, mükafat. İkinci sual, Allah hikmet kapılarını kimlere açar? Allah hikmet kapılarını daimi zikrin sahiplerine açar. Çünkü suali, takva sahipleri kimlerdir? 7 sefa takva vardır. 1. sefa takva, Allah'a ulaşmayı dinleyenler. 2. sefa takva, mürşide tabiyet. 3. sefa takva, ruhun teslimi. 4. sefa takva, fizik vücut teslimi. 5. sefa takva, nefsin teslimi. 6. sefa takva, ihlas. Ve 7. sefa takva, iradenin teslimi olarak 7 sefada gerçekleşiyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, hayat filmimizde olanlar kimseye gizli kalmayacak olduğunu biliyoruz. Daimi zikirde ve salah makamında olan biri için de aynı şey geçerli midir? Allah Teala salah makamında olanlar için, onlar azaptan kurtulanlardır. İnsanlarla Allah arasında, Allah'la arasında onlar elçilik görevini yaparlar. Onlar azaptan kurtulanlardır diye Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Öyleyse azaptan kurtulanlar, tövbe-i nasuhla tövbe eden, evvela günahlar örtülen, salah nurun sahibi, günahları bir kere daha sevaba çevrilen ve sadıklardan, mürşitlerden, en sonunda Allah tarafından Allah'ın zatının gösterilmesiyle irşada memur ve mezun kurulanlar söz konusu. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim, muhterem hocam, imanın artması ve eksilmesi konusunda bilgi verir misiniz? İmanın artışı kalbe imanın yazılması iledir. Zikrinizi arttırdığınız zaman imanınız artar. Ama yapmadığınız zaman imanınız eksilir. Nereden biliyoruz? Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde. اَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ وَمِنَ الْأَرْكُمْ سَلَاتِكِ اِذَا ذِكْرُ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Allah'ı zikrettiğiniz zaman kalpler titrer. اِذَا تُلِيَمْ عَلَيْمَ عَيَاتُهَا زَادَتُمْ اِمَانًا. Ayetler tilavet edildiği zaman imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Allah-u Teala'yı çok zikredenlerdir. Zikrinize paralel ayetlerin artışı ve ona göre de imanın artışı veya eksilmesi. Zikriniz artarsa imanınız artar, azalırsa imanınız azalır. Balıkesir'den bir kardeşim, muhterem hocam, Tekbir 15-16 ayet-i kerimelerini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde, Tekbir 15 tefsirinde, merkezi çekim kuvveti, büyük kütlerinin küçükleri kendilerini çekme kuvvetidir. Kendilerine çekme kuvvetidir. Allah öyle bir hızda, öyle bir mesafede dönüşü sağlar ki, ne merkez çevresinde döneni kendisine çekebilir, ne de çevrede, yörüngede dönen uydu merkezden kopabilir. En basit adı hidrojen atom merkezinde bir çekirdek, etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolan bir elektron. Bu elektron tam bir devir yapabilmesi için iki kere Allah'tan enerji alıyor, iki enerji alıyor. Eliptik yörüngenin iki ekseni var, küçük eksen, büyük eksen. Küçük eksen noktasında Allah'tan aldığı rahmetle öyle bir hız söz konusu ki çok hızlanır. Yani manyetik alan en düşük, merkezi çekim gücü en düşük. ama hız en yüksek. Fakat eliptik yörüngenin en uzak noktasında, yani büyük eksen noktasında manyetik alan en yüksek, hız en düşüktür. Böylece bir denge içerisinde olay tamamlanıyor. Öyleyse tekrar ediyoruz. Merkezi çekim kuvveti büyük kütlelerin küçükleri kendilerine çekme kuvvetidir. Örneğin elektron açısından baktığımız zaman bir proton, onun çevresinde dolanan elektron. Proton 3676 tane, elektronla 3676 tane, 3676 karşıt elektron ve 3675 tane elektrondan oluşuyor. Çevrede dolanan bir elektron. Dolayısıyla merkezi çekim gücü ve onu kendisine çeken küçük kütle elektron, bir tane elektron, diğeri de onun 3000 neredeyse 4000 katı kadar bir kütle söz konusu. Devamlı elektronu merkeze çekiyor. Ama Allah-u Teala'nın verdiği yardımla, rahmetle, tam merkezle birleşeceği sırada Allah rahmetini gönderiyor ve ona üst seviyede bir hız kazandırıyor. O zaman manyetik alan en düşük, hız en yüksek ve merkezle birleşmesine engel olunuyor. Tekvin 16'da bir evvelki ayet merkezde dönen çekim kuvvetini, yani hünnesi anlatıyordu. Bu ayetse merkezi çekim kuvvetinin etrafında cevalenden devamlı olarak dönen hünnesi anlatıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarıva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
5: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide Suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اُنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْسَابُ وَالْاَزَامُ رُشْتُنْ مَعْمَلِ شَيْطَانِ فَاَشْتَنِيبُ اُولَا عَلَّكُمْ تُبْلُحُونَ Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاَجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdele. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa Bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Gerçek Allah dostları dünyada çok. Gerçek Allah dostları zaten bu devrin peygamberleri gibidir yani. Yani alimler peygamberlerin varisidir.
1: Geçmişimizde belki Allah dostları olabilir. Yani mürşitler Allah'ın sevdiği kullar, Allah'ın dostları olabilir. Ama şimdi onlar yok.
2: Günümüzde kalmadı ki onlar yani. Hep 100 yıl, 200 yıl önceydi onlar yani. Şu anda anca onların kabirlerine gidip dua edebiliyoruz.
3: Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere günümüzde yaşayan Allah dostlarından bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte göreceğiz. Allah Teala dünya hayatına getirdiği Adem Aleyhisselam zürriyeti boya bayan herkesten dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki ruh emanetini kendisine ulaştırmamızı, hidayete ermeyi üzerimize farz kılmıştır. Her devirde mutlak surette hidayete erdiren birisi var. İmam Rabbani Hazretleri insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde 14 asır evvel hidayete erdiren Allah'ın peygamberi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Asaletin devrin imamı yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Allah'ın yeryüzündeki halifesi yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ve Allah'ın Resulü de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ama onun bulunduğu dönemde de her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tek dinini, Hanif dinini kavimlerine anlatan kavim resulleri vardı. İşte İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ İbrahim 4'te her resulü o kavmin lisanıyla ayetleri açıklasın diye gönderiyoruz. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde size Allah'ın ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi hepsi itiraf ediyor geldi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Allah'ın veli mürşitleri de vardı. Yahudilerden de, Hristiyanlardan da. Ali İmran Suresinin 113-114. Ayet-i Kerimesi bunun ispatıdır. Ve o dönemde de kesinlikle Allah'ın salih kulları vardı. Ulu'l-Elbab kulları vardı, muhlisler vardı, muhsinler vardı, zahitler vardı. İşte nübüvvet Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Onun döneminde bu saydıklarımın hepsinin iz düşümü bugün de var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o hidayete eren devrin imamı mutlaka Allah'ın halifesidir. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o yeryüzünün halifesi aynı zamanda Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği tasarruf rızasının sahibi Allah'ın Resulü olmasın. Ve hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde Allah'ın veli Resulleri olmasın, veli mürşitleri olmasın, salih kulları olmasın. Kısacası her zaman var. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle bunu %100 bize ifade ediyor. Öyleyse ne görüyoruz? Allah dostları her zaman var. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse şu anda milyonlarca Allah'ın velisi var insanların içerisinde. Allah'ın bildiği ama insanların da bilmediği. Öyleyse Allah dostlarına ulaşmak için ne lazım? Allah'ın rızasına tabi olmak lazım. Allah rızasını itaatte. Birinci safa rıza itaat. Neyin itaati? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileme itaati. Kabulü duada, işte ne zaman biz Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşırsak, Nisa 64'e göre onunla tövbe edersek, devrin imamı da bizim için Allah'tan mağfiret dilese, o zaman Allah Teala tövbemizi kabul buyuracaktır. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin de ifade ettiği ve Kur'an-ı Kerim'de de yer alan Allah'ın velileri her zaman var. Veli dost demektir. Bütün insanlar edindikleri ilim seviyesine ya Allah'ın dostu ya şeytanın dostu olarak yaşarlar. Allah'ın dostlarından olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hidayete adım atmadıkça şeytan olan dostun bitmesi mümkün değildir. Allah kimi seçerse en başta Allah ona dosttur. Kimi 12 tane ihsanda bulunursa Allah ona daha üst seviyede dosttur. Tövbesini kabul eden bir dosttur. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah ona daha çok dosttur. Tasarruf takvasında ise en üst dostluk söz konusudur. Allah'ın dostu olmak da Allah'ın evliyası olmak birbirinden farklı şeylerdir. Dostluğun başlangıç noktası 3. basamakta olduğu halde evliyalık dediğimiz makama sahip olmak, Allah dostluk payesine ulaşmak 22. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Evet, dostluk 3. basamaktan başlar ama Allah'a veli olmak 22. basamakta gerçekleşir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ulaştığımız yer velayettir. Allah'ın evliyası olmak velayette 7 makamdan oluşur. Zikirle bütün velayet kademelerini aşabiliriz. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Allah'ın dostlarının en büyük vasıfları Allah'a çağırmakta. Her devirde Allah dostları her türlü düşmanlığa muhatap olmuşlardır. Kim evliyaya çamur atarsa onlar şeytanın dostlarıdır. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Onlara dost edinen Allah'ın dostudur. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benimle nübüvvet sona ermiştir. Ama benden sonra hep Allah'ın velileri olacaktır. 7 tane hadiste zikrediyor. Ayetler böyle buyurduğuna göre 7 tane hadiste alimler, halifeler gelecek, imamlar, alimler gelecek vesaire diye buyurduğuna göre öyleyse her zaman Allah dostları vardır. Onlara ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hepinizin Allah'ın dostuna ulaşmanızı Efendimizin ümmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha mahasaravat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
5: Seni çok seviyorum.
6: Allah'ım seni çok seviyorum.
7: Ben seni çok seviyorum.
8: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
9: Çok seviyorum, çok seviyorum.
8: Her an için, her gün, her gece gündüz.
10: Allah'ım seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
11: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
12: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
13: Ölmeden önce
14: emanet olarak verdiğin ruhumu
15: yaşarken
16: bu hayatı yaşarken
17: dünya hayatını yaşarken
18: sana ulaştırmayı diliyorum.
19: Sana ulaşmak istiyorum.
20: Çok istiyorum.
21: Sana ulaşmayı diliyorum.
22: Kalpten diliyorum.
23: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
24: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
25: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
26: Dost olmak istiyorum.
27: Dostlarından olmak istiyorum.
28: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
29: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
30: Kabul et inşallah amin.
5: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil sen benim dua edincik yani.
3: Fatiha, ma salavat.

Birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Yani birbirinizi seviniz. Mümin olunuz. Müminler kardeştir. Allah Teala Hucurat Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde "İnnemel müminûne ihvetun." "İnnemel müminûne ihvetun." "Fa'aslihû beyne ahvaykum." Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. İncil'de Yuhanna 20'de sevgi Allah'ın buyruklarına uymaktır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Allah'ı sevemez. Öyleyse Allah'ı sevmek insanı sevmeyi de gerektirir. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kardeşlik insanları sevgiye götürür. Kardeşler birbirlerini severler. Sevgi Allah'ın temel kanunudur. Kur'an-ı Kerim dostluğu, Kur'an-ı Kerim sulh ve sükunu, milletlerin içerisinde ve milletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde sulh ve sükunu emreder. İnsanları sevgi çatısı altında birleştirmek temel hedefimizdir. Muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Ben nasıl sizi müjdeliyorsam, siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz İslam alemi din kardeşliğini ve tevhidi neden oluşturmuyor? Önceki suale şunu da eklemek lazım. Bir Katolik rahip olan Martin Luther King diyor ki biz balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama kardeşliği öğrenmedik. Yani teknikte epey bir ilerledik. Ama Allah'ın emrettiği güzel ahlakın sahibi olamadık, kardeşliği öğrenemedik. İşte ilimde ilerlemek tamam ama aynı zamanda Allah'a yaklaşmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, güzel ahlakın sahibi olmak bu önce gelir. Güzel ahlak, dini ahlak her şeyin başıdır. Kişi çok zengindir. Ama güzel ahlakın sahibi değilse o zenginlik ona bağırdır, yüktür vesaire. Yani her şey güzel ahlakla insanı mutluluğa ulaştırır. İkinci sual, günümüz İslam alemi din kardeşliğini ve tevhidi neden oluşturamıyor? 14 asırlı evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor.

0: ki ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Yani Kur'an unutulacak, zikir unutulacak. Çünkü huşunun var olabilmesi için zikrin var olması lazım. Emanet ve huşu. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. İşte burada üzerinde durmamız gereken her iki hadiste de Allah'ın kitabı, ehl-i beytim, Allah'ın kitabı, ümmetim iki emanetten birisi. Birincisi Allah'ın kitabı. Ve bu Kur'an'ın unutulması, din tatbikatından devreden çıkartılması neyle? İblisin negatif tesiri oluşmuş. İblis evvela hedef emirleri unutturmuş. Vasıta emirleri de hedef emirlerine geçiyor. Hedef emirleri nasıl unutturmuş? Din tatbikatından Allah'a ulaşma dileğini çıkartarak ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruh alavlaşır. Dünya hayatında ruhun alavlaşması yok. Bunu unutturmuş. Bununla birlikte bundan sonraki vasıta emirlerin içerisinde de bu yoksa hiçbir vasıta emrin o kişiye bir fayda sağlaması mümkün değil. Ameller boşa gidiyor. İşte hem Zümer 65 hem de Kehf 105. ayet-i kerimede وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ مَيْلَنِزَا مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ اِلَيْبَتَّنَّا مَعَلُكَ لَا تَكُمْ يَلْخَاسِنِ Şirk koşarsan amelin boşa gider. Ama Zümer 65'te Zümer Kehf 105'te ise وَلَاكَ لَزِينَ كَبِرْ بِعَيَاتِ رَبِّهُمْ وَالْلِكَاهِ Yani lika Allah'ı inkar edenler حَبِزَتْ عَمَالَهُمْ Onların amelleri boşa gidiyor. Şirk koşanlar lika Allah'ı inkar edenlerdir. Lika Allah'ı inkar edenler ameli boşa gidenlerdir. İşte iblis böylece Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış. Kur'an-ı Kerim rafa kaldırınca alavlaşma dileği yoksa tevhid de oluşamıyor. Çünkü Nevriler Sultanı Peygamber Efendimiz cemaat rahmet tefrika azap. Yani kişinin tevhidi olabilmesi için birleşmenin adresi hidayettir. Hidayet yoksa, ruhun dünya hayatında Allah'laşması yoksa bir beraberlik söz konusu değil. Nitekim 14 asırlı evvel geleceğini bize müjdelediği ümmetimin aynısı diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam için Allah Resulü, Allah Teala Furkan 30'da ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehazel Kur'an-ı mehşure. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bu ayetlerden hareketle her devirde insan şeytan, cin şeytanlar var. Kübera ve Sadatlar Ahzab 67-68'de قال ان ربنا اعطانا سادتنا وكبرنا biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk onları bizi yoldan çıkarttı onlara iki kat azap ver her devirde insan ve cin şeytanın tağutları var onlar insanları emaniyeye dayanarak din öğretiyorlar bu da tamamen insanları şeytana dost kılıyor Enam 153'te Allah'a ulaştıran yolun sırat-ı müstakim olduğu buyuruluyor. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakim fetebi'uhu. Ona tabi'un ve etercü tebi'u sübüyle feteferakû bikum an sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Öyleyse bir dinde fırkalara ayrılanlar var, şirkte olanlar, öte yandan tevhidde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhid olmakla, kardeş olmakla mümkündür. O sebeple Ayna 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. وَاسْكُرَ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. كُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. Tek bir dilekle. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Her devirde Allah'a çağıran imamlar var. Onlar kardeşliği tesisini her devirde ateşe çağıran imamlar da var. Oluşturulmasının sebebi bu hedeflere ulaşamamış olan insanların onlara yol göstermesidir. Bir taraftan Allah'ın Resulleri insanları hidayete çağırmak üzere görev yapıyor. Ama insanlar her geçen gün birbirini dost olmak yerine her geçen gün biraz daha düşmanlık cihetinde bileniyorlar. Allah'ın temel felsefesini anlamıyorlar. Dostluğu, kardeşliği anlamıyorlar. Oysa ki Allah'ın temel emirlerine dikkatle baktığımız zaman sadece bir parantez içinde hepsini özetleyebiliriz. Teslim olmak. Kalplerin telif edilmesi ise mutlaka tabiyete bağlı bir husustur. وَاَتَسَوَا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْقَانَ اَيْنْمَيْنِ وَاَسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikrediniz. كُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Farklı dini mensup kişilerle dostluk kurulamayacağı iddiası doğru mudur? Maide 51'de Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin buyuruluyor. Ama burada Yahudiler ve Nasraniler kimlerdir? Ona beraber bakalım. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmaz da sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنَا اَوْدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a bulaşmak var işte o hidayettir. وَلَيْنْ تَبَعْتَ عَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ عِلْمِ Yani hidayetin insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra eğer sen Yahudilerin zanlarına tabi olsan senin için bir veli bir müşrik yok. Daha önce Yahudiler Allah'a ulaşma dinini dinden bir katından çıkartmışlar ve dinde fırkalar ayrılmışlar. Sonra Hristiyanlar Allah'a ulaşma dinini din tatbikatını çıkartmışlar. Sonra fırkalar ayrılmışlar. Şimdi de sen eğer onların yönüne tabi olsan senin için Allah'tan bir mürşit, bir veli olmaz. Öyleyse farklı dine mensup kişilerle dostluk kurulmayacağı iddiası değil de dinde fırkalara ayrılanları dost tutmayacağız. Ama ehli kitabın hepsi bir değil. Ali İmran Suresi'nin 113-114. Ayet-i kerimesinde Leyse seva ehli kitabı ümmetin kaimetin yetunine ayetullahi alen leyli ve hem yasidun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Kitap elinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetini tilavet edin, secde eden bir ümmet var. Allah'a ve emrine iman ederler. Kötülükten ne ederler? Hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Yani her kitaptan salihler de var. Farklı dine mensup değil de farklı din içinde yani Hristiyanların içerisinde, Yahudilerin içerisinde salihler var. Onları dost bileceğiz. Ama Hristiyanlar içinde, Yahudilerin içinde dinde fırkalara ayrılanları dost tutmayacağız tabii. Maide 57'de de zaten Allah Teala bunu söylüyor. Maide 57'de ne diyor? Maide Suresi'nin. Ey aminim Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sizden önceki kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alay ve oyun konusu edinleri ve kafirleri veliler dost tutmayın. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Dost tutmayın diyor çünkü dininizi alay alınlar. Ama Maide suresinin 83. ayet-i kerimesinde bu bahsettiğim kişiler Maide 83'te Resul'e indirilen Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz biz iman ettik. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yani Resul'e iman edenler var. Hidayeti yaşayanlar. Diğerleri o hidayeti yaşamayanları. Dost tutmayın. Farklı dini mensup kişilerle dostluk kurulmayacağı iddiası doğru mudur? Farklı dine mensup olduğunu zanneden dinde fırkalara ayrılanları dostluk kurulmayacağı iddiası doğrudur. Allah-u Teala Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin diyorsa da bütün Yahudiler ve Hristiyanlar bu konunun içerisine girmiyor. Evet aynen. Çünkü hem Yahudilerin hem de Hristiyanların içinde Allah'ın emirlerini Alimran 113-114'e göre yerine getirenler, bütün devirlerde yaşamaya devam eden Allah'ın dostları var. Onlar dost edinilecek olan insanlar. Onlar kafirler değiller. Allah-u Teala diyor ki bütün müminler kardeştir. Hangi gruptan olursa olsunlar. Kim Allah'a inanıyorsa, müminse o başka grupları kendisine en büyük dostlar edinmelidir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olan herkes bizim dostumuzdur. Konumuzla ilgili bir videomuz var daha inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala bütün insanların birbirine kardeş olduğu bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak demek insanları sevmek demektir. İnsanlara hayır yapmak demektir. Bir şekilde Rabbime yakın olmak gerektir.
3: Aklınla kalbini temiz tutacaksın. Hak yemeyeceksin.
4: Onun maneviyatı geliyor hani aklıma. Sevgisi. Zaten onu sevmeyen insanları da sevemez.
5: Güzel, ağzım Kur'an'lı, dinli, imanlı, ölmeyi.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Neyimiz? Yaptıklarımız, iyiliklerimiz.
2: Öbür dünyaya geçtiğimizde sadece götüreceğimiz salih amellerimiz.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliya gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı, teslim etmemizi istiyor. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde dualar ediyor musunuz?
4: Tabii ki de ediyorum. Ama işte zamanı var onların da hani.
5: Benim anam bana böyle öğretti. Kızım hırsızlık yapma, yalan söyleme. Dininden, imanından ayrılma, duandan ayrılma. Bu insanlar bile cennetlik olur. Ben de anamın yolunda gideyim kızım.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
4: Ey yüce Allah'ım.
5: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
2: Evliyaların şeklinde senin yanına ulaşmak istiyorum ya Rabbim.
0: Misafirimiz hırsızlık yapma, yalan söyleme. Dininden, imanından ayrılma. Cennetlik olursun dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cennet ehli kılacak unsur nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cennet ehli kılacak olan unsur lika Allah'a dilemektir. Çünkü ameli ne olursa olsun lika Allah'ı inkar eden kişi Kehf 103, 104, 105'e göre ameli boşa gidiyor. Yunus 7, 8'e göre lika Allah'ı dilemeyenler ayetlerden gafildir. Lika Allah'ı dilemeyen ayetlerden gafildir. Lika Allah'ı dilemeyen amelleri boşa gidiyor. Cennete girmeyi dileyen kişi cennete hangi dilekle girileceğini öğrenmek mecburiyetindedir. Bu dilek cennete ulaşmayı dilemek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetin şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetler amaç değil araçtır. Hadis-i şerifte cennet sizin ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyle. Cehennemden kurtuluş şifresi cennete sahip olmanın, cehennemden kurtuluş ve cennete sahip olmanın şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala sahabe devrindeki gibi başlangıçta birbirine düşman olan insanların kalplerini telif etmek, birleştirmek için mürşide tabiyeti farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Ya şöyle, İslam dini mantık dini. Yani eğer o gerçekten beni iyiye, doğruya, güzele götürecekse, hani anlattıklarıyla, yaptıklarıyla bana götürecekse, ben bunun yolunda her türlü şeyi yaparım.
6: Kur'an'ın, dinin güzelliklerini sağlar. Sana doğru yolu göstermeyi sağlar. O şekilde düşünüyorum hani ben.
5: Sana akıl fikir vermiş de doğru yoluna git. Bir yergi yol göstermiş, bir doğru yol göstermiş. Sen hangisini tercih edersen ona gidersin yavrum.
4: Çok ilerisine gittiğim zaman sanki böyle bir şey... kendimi kötü hissediyorum. Yani acaba şöyle mi olur, böyle mi olur diye. Çünkü maalesef bu dini çok kötü kullanan insanlar var.
0: Misafirin mürşide taviz konusunda çok ileri gidince kendimi kötü hissediyorum. Çünkü maalesef dini çok kötü kullanan insanlar var dedi. Mürşide tabi olmak dinde aşırı yaklaşmak mıdır? Hayır, dinin sahibi Allah'tır. Ve sahibimiz Allah Teala dinin bütün unsurlarını, her şeyi 7 sabah 4 teslimi Kur'an'da açıklamıştır ve Kur'an'da açıkladığı bu dinin ikinci farz emri mürşide tabiyettir. Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete, takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah Teala insanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktadaki mürşid her devirde devrin imamıdır. Asaleten devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden seçtiği bir tanesi ise vekaleten devrin imamıdır secde 24'e göre. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yükselme, yücelme konularını temin edildiği bir zemin ifade eder. Mürşid de irşad eden kişidir. Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Tabiyetten evvel şart meselesi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir ama manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kardinal inşallah. İniniz olsa bir sualim vardı. Peygamber Efendimiz'e tabi olmadan önce birbirine koyu düşmanlık besleyen sahabe tüm insanlığa örnek teşkil edecek din kardeşliğine nasıl ulaşmışlardır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kardeşimle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan önce birbirine düşmanlık besleyen sahabe tüm insanlığa örnek teşkil edecek din kardeşine nasıl ulaştılar? 7 safa ve 4 teslimi yaşayarak. Bütün sahabe başlangıçta kanlı katildi. Hayatları soygun, hırsızlıkla başkalarını öldürmekle geçiyordu. Şeytanla yakın bir ilişki içindeydiler. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz'in mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyi değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Dinde kardeş oldular. Hazreti Ömer'e atfedilen bir kısa var. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir sahabi su isteyince Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. Ona vermek üzereyken o kişi de bir başkasını işaret ederek ona ver. Ya Ömer, o benden daha farz. Üçüncü şahsa gidip ulaşırken üçüncüye yetişemiyor ve şehit oluyor. ikinciye döneyim suyu vereyim derken ikinci de şehit oluyor. Birinciye döneyim suyu vereyim derken birinci de şehit oluyor. Bu da bize öyle bir kardeşlik ki birbirleri için hayatlarını feda eden, şehit olan en üst seviyedeki insanları konuşturuyorlar. Neyle? 7 sabah 4 teslimi yaşamakla inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de düşmanlıkların yok olması, dostluğun, kardeşliğin sürmesi için yapacağımız en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmanın önemi, ibadette bir numara gelen Allah'a secde edip Allah'a duada bulunmamız.
5: Düşmanlığın gitmesi için zikir mi edeceksin? Gidip düşmanlıktan vazgeçin diye. Ya düşmanlığın da şeyi var. Şimdi bir şey düşmanlık var. Bir gelir senin namusunla oynar, şerefinle oynar. Ona gidip de barışmazsın. Onunla düşman gidebilirsin. Hiç Allah sana günah etmez onu yavrum. Ama şu pembe şeyler olur, hafif şeyler olur. Onu düşmanlığa çekmeyeceksin yavrum. Barışıcın.
6: Herkes güzel geçinse, herkes güzellikler içinde olsa. Zikir yapmak da öyle bir şey değil mi? Hani güzel şeyler dilemek.
3: Allah'ım beni iyi insanlarla karşılaştır, benim iyilik yapmama izin ver diye. Her gün mesela bu şekilde çıkıyorum evimden. Yani zikretmek eğer buysa ben bunu yapıyorum.
1: Sizce zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Aynen de öyle. Çünkü melekeler sürekli kendisiyle birlikte olur.
3: Kendini rahat hisseder.
6: Hani seni kötü arkadaş kötülüğe sürüklüyorsa iyi arkadaş da seni güzelliğe sürüklüyordur.
2: Tüm insanlar, çevresindekiler kendisini sever. Kendisinden akıl fikir ister.
0: Bir misafirimiz biri gelir senin namusunla şerefinle oynarsa onunla düşman gidebilirsin ama Allah sana günah yazmaz. Bizi kötülük eden kişiye düşmanlık etmemize Allah müsaade eder mi? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 tür davranış biçiminden bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah'ın bizden istediği af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kişinin nefsi baştan aşağı afetlerle doluysa kendisine bir kötülük yapıldığı zaman bu kişinin yapacağı şey mutlaka o ki davranışının intikamını almaktır. Kısas. İşte Allah Kur'an-ı Kerim'de kısas rüknüyle bu insanlara alma fırsatını veriyor. Ama Allah Teala affedersen sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Zaten başkalarına kötülüğü emreden, size tesir eden şeytanın düşüncesidir. Eğer o yanlışları daimi zikre ulaşmış birisine yaparsanız onlar size hiçbir zaman sizin onlara davrandığınız gibi davranmayacaktır. O kötülüğe karşı hayırla mukabele edecektir. Başka seçeneği yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamun aleyküm rahmetullahi berekatü. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. Eğer uygun görürsünüz sevgili hocam, bir soru arz etmek istiyoruz. Sorumuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Hadisi bugün kaos içerisindeki dünya insanlarına hangi mesajı vermektedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bursalı kardeşler olarak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Herkes yaratılış itibariyle Allah'ın kuludur ama kardeş olduğumuz nokta Allah'a gerçek anlamda kul olmak söz konusudur. O zaman birbirimize kardeş karşı birbirimize karşı daha fazla sevgi beslediğimizi görürüz. Allah'ın istediği şey de bütün insanların sulh ve sükûne ulaşmasıdır. Son bir savaşın ardından bütün insanların birbirine kardeş olduğu yeni bir dünya kurulacaktır. İkinci asır saadet. O dünyada herkes birbirinin dostu olacaktır. İnsanlar mutluluğun başkalarını yüceltmekle mümkün olacağını öğreneceklerdir. Geleceğin dünyası kinlerin, intikamların üzerine değil, dostluğun, kardeşlerin üzerine kurulacaktır. Hadis-i şerifte birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor. Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maha selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
9: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünyayı size miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz, kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık, yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim, de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Peygamberlere Allah'ın verdiği kutsal kitapların hepsi bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İster Tevrat, ister İncil, ister Kur'an-ı Kerim, kronolojik tarih itibariyle ifade ettim. Hepsi Allah'tan bize mutluluk davetlisi, reçetesi ve garantisi olarak peygamberlere verilmiştir. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek bir hedef var, mutluluk. Ama bütün insanlar için mutluluğun iki kanadı var. Bir, insanla Allah arasındaki ilişkiler. Bu bütünüyle emir ve nehilere itaat etmeye bağlı. En üst seviyedeki vasıta zikir. Bir de insan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık olan insanın başkalarıyla birlikte yaşamasında Allah'ın emrettiği davranış biçimlerine riayet etmesiyle elde edilen mutluluktur. Allah'la ilişkilerdeki mutluluk enfüsü olarak Kur'an'da yer almıştır. Kullar ile ilişkilerdeki mutluluk ise afaki olarak Kur'an'da yer alıyor. Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Senirukum ayatina fil afaki ve enfusi hatta yetebene lehum ennehu l-hak. Evelem yekfi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Ayetlerimizi afakta ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste nefsimizin kalp gözüyle onları göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara belli olsun. İşte afakta gösterilmesi insanlarla ilişkilerdeki mutluluğu ifade ediyor. Allah-u Teala'nın enfüste gösterilmesi de Allah'la ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. Yani insanoğlu için enfüsi mutluluk ve afaki mutluluk bir bütünü ifade ediyor ve Allah-u Teala biz insanlardan ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Bugünkü konumuz bütün peygamberler insanları affetmeye davet etmişlerdir. Mutluluğun afaki kısmı insanlarla aradaki ilişkileri ifade ediyor. Mutluluğun kutsal kitaplara göre ifadesi üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaktır. O salahiyetimize bakacak olursak evvela insanın iç dünyasında nefse ruh arasında kavgası vardır başlangıçta. İnsan sosyal bir varlık olması hasebiyle dış dünyasında başka insanlarla kavgası vardır. Çünkü nefse ruh arasındaki iç kavga, nefsteki manevi kalbindeki 19 afet. Evet, şu anda gördüğünüz gibi nefste 19 afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık söz konusu. Ruhta da 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat,
şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. İşte birisi gündüzü, diğeri de geceyi andırıyor ve başlangıç noktasında ikisinin arasında bir kavga var. Nefsin manevi kalbinde şeytanın %100 etki ettiği 19 afetle mücadele olan insan, nefsi sebebiyle, nefsindeki afetler sebebiyle başka insanlarla devamlı bir kavga içindedir. Ve Allah'la ilişkilerinde eğer kişi aklın kumanda, fizik ucunun kumandana akıl, nefsin talepine uyarsa, havaya uyarsa devamlı olarak Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak olan fiiller işleyen durumdadır ve bu sebeple de iş dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde hep kavga içerisinde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyoruz. Ama eğer Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere itaat edersek, bu üç merhalelik bir olaydır. Nefs tezkiyesiyle nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin %51 oranında azalması, fizik vücudun teslimiyle %81 oranında azalması ve nefsin Allah'a teslimiyle %100'e ulaşmasıyla kişi mutsuz olan durumdan tamamen huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatı, ölüm sonrası hayatta da kişinin cennete gitmesi söz konusu. İşte enfüsi mutluluk Allah'la ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. Ama afaki mutluluk diğer insanlarla olan ilişkilerimizde o sonuca ulaşıyoruz. Şimdi tüm peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. İnsan ilişkilerinde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 3 tane davranış biçimi söz konusu. Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerine bakacak olursak burada Allah-u Teala bu ayetlerde hep özetlemiştir. Evvela kısas. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Yani kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek kısastır. Ve ama kim affeder ve ıslah eder kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Yani affetmek derecat kazanmaktır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek daha büyük derecelerin sahibi olmaktır. Şura 41'de kısasa kısas üzerinde, kısası kısas tatbik edenin üzerinde bir günah yoktur. Gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, onların üzerine bir ceza, bir günah yok. Ceza kimin üzerinedir? Zulmedenlerin üzerinedir. Fakat insanların, zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine bir ceza vardır. Onlar için elin bir azap var. Şura 43'te ise Allah-u Teala'nın insanlarla aramızdaki ilişkide kazanmamız gereken ahlakı, davranış biçimlerini ifade ediyor. Lemen sebere ve gafere. Elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki gerçekten bu azim işlerdendir. Yani Allah-u Teala affetmemizi ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemizi istiyor. İşte Resulullah'ın ahlakı Kur'an'ın ahlakıydı. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. خُوزُ الْعَوْفَ وَعَمِرْ بِالْعُرْفِ وَعَرِفْ اَنَ الْجَاهَلِينَ Sen affet, maruf emret ve cahillerden yüz çevir. Her zaman Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Tasavvufa yeni giren kişi mürşidi diyor ki evladım şu anda merdiven altında Kur'an okumakta olan bir kişi var. Gidip onun ensesine bir tokat atacaksın.
ve yaşadıklarını geri bana anlatacaksın. Evet, aynısını yapıyor. Tokat attığı zaman birinci odadaki şahıs da, o da ayağa kalkıyor. Ona ensesine bir tokat atıyor. Gelip mürşidini anlatıyor. Evet diyor, evladım, bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın belirlediği kısastır. Kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek. Şimdi ikinci odada Kur'an okumakta olan kişinin ensesine bir tokat at. Oraya gidiyor. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek el misali. Tokat attığı zaman geri geri çekiliyor. Ama ikinci şahıs yukarıya bakıyor, gülümsüyor ve tokat atmıyor. Gelip hocasına diyor ki, efendim ben tokat atmama rağmen o gülümsedi ve tokat atmadı. Evet evladım diyor, bu da tasavvufta ikinci davranış biçimi olan afi ifade ediyor. Ve şimdi diyor üçüncü odadaki şahsın ensesine gidip tokat atacaksın. O da Kur'an okuyor ama o üçüncü odadaki şahıs tokat yediği zaman gülümseyerek evladım diyor, senden özür dilerim. Muhakkak ki daha evvel sana veya bir başkasına yaptığım bir yanlış fiil sebebiyle onun bana karşılığı yansıması kefareti olmuştur. Ben senden özür diliyorum. İkinci olarak ensem, hatta bana hatamı söyle düzelteyim, sana karşı bir daha yapmayayım diye. İkinci olarak ensem senin elini acıttığı için senden özür diliyorum. Ve üçüncü olarak da bu tokatta bir dost kazandın. Bu noktadan itibaren nerede bir yardıma ihtiyacın varsa ben hazırım. İşte sevgili kardeşlerim, üç tane davranış biçimi. Şeriat, kısası, tarikat, affı ve hakikat, yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle hakikati, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam verdiği önüne baktığımız zaman bu üç davranış biçiminin hangi seviyede gerçekleştiğine bir bakalım beraberce. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Ama olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlar, seçilenler ve seçilmeyenler diye ikiye ayrılır. Bu seçilenler ve seçilmeyenler, ikiye ayrılanlar, seçilmeyenler Haç 8'de zikredildiği gibi ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin ve la huden ve la kitabin munir. Bir ilmi yok, mürşide tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan Allah yolunda Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor. İşte bunlar seçilmeyen, Allah'ın kendilerine hayır görmediği insanlar. Bunlar zorba insanlar. Bunlar devamlı iyiliğe karşı kötülükle mukabele eden insanlar. İkincisi, kalbi bu zorbalara meyleden, seçilmesine rağmen insan ve cin şeytanları dost edinenler. Onlar da aynı şekilde hep kısası tatbik ederler ve kötülük yaparlar. Ama üçüncü basamakta seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ayetlerde buyurduğu gibi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmayacak. Allah buyuruyor ki ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte Allah'ın verdiği garanti Ankebut 5 ve 6'ya bakalım. Men kâne yercu likâ Allah fe nâcerâ lâd. Kim kalpten ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun Allah'a ulaşmasını mutlak manada ifade ediyor. Yani Allah gerçekleştirecek. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırabilmesi için 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi gerekir. O sebeple Allah Teala Ankebut 6'da men cahede fennemâ yücâdû li nefsî. Kim cihat ederse kendi nefsi için cihat eder. İşte birinci 7'li basamakta kalben ulaşmayı dileyen kişi ne yapıyor Allah Teala 4. basamakta? Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. 5. basamakta
Gözlerindeki hicabın müstereyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki engeli vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ekineti alıyor. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi haline geliyor. Neyi görüyor, neyi işitiyor? İşat kademesini işat kademesi olarak, işat kademesinin sözlerinin manasına varıyor, işitiyor ve idrak ediyor. Kalbindeki ekineti almak suretiyle idrak ediyor. Allah-u Teala rahim esmasıyla o halde bırakmıyor o kişiyi. Kalbine ikinci yedili basamakta hidayetle ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Ve Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman kalbine Allah nurunu gönderiyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor hadis 16'ya göre. İşte bu hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa ki Allah-u Teala her devirde hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Diğer bütün insanlar, kavim resulleri, veli, mürşitler, vekil, mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Allah-u Teala da Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden kişi huşu sahibisi Allah-u Teala ona mutlaka mürşid gösteriyor. Ve gösterilen müşride gidip tabi oluyor 12 tane insanla. İşte 12 tane insanla mürşide tabi olan insan ruhu ucundan ayrılıyor, sirat-ı müstakime ulaşıyor ve nefse karşı cihad başlıyor. Ve cahidu fi sebili leallekum tuflihun. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesi emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye kademelerini bir geçiyor. Bu slaytımızı gösterirsek 15 bin zikirle nefsi emmare, ruh birinci gök katında. 17 bin zikirle nefsi levame, ruh ikinci gök katında. 19 bin zikirle nefsi mülheme, ruh üçüncü gök katında. 21 bin zikirle nefsi mutmaine, ruh dördüncü gök katında. 23 bin zikirle nefsi raziye, ruh beşinci gök katında. 25 bin zikirle nefsi marziye, ruh 6. gök katında ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye, ruh 7. gök katında. Görüyorsunuz ruhun yükselebilmesi için nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Nefs tezkiyesi aşağı yukarı 3-4 saat zikri gerektiriyor. Bu 3-4 saatlik zikirle nefsinin manevi kalbinde %51 nura ulaşıyor kişi. Şeytan sadece artık %49'a tesir edebiliyor. %51 nura şeytan tesir edemiyor. Böylesi bir insan bir kötülükle karşılaştığı zaman evvelden kalbi %100 karanlıklar içerisindeyken kötülükle karşılaştığı zaman nefsindeki afetlerin kümülatif toplamı o kişiye de kötülük yaptırmaya sevk ediyordu. Kötülüğe karşı kötülük yapıyordu. Yani kısas tatbik ediyordu. Ama şimdi 7 kademede nefs tezkiyesini yapan kişi artık kötülüğe karşı af diyor. Yani af kimlerin davranış biçimidir? 7 kademede nefs tezkiyesi yapanların davranış biçimidir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kul başkalarının hatasını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yani her zaman Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi başkalarını affetmek büyüklüktür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh olgun insan affetmeyi borç, iyilik yapmayı farz bilir. Evet yani 7 kademeli nefs tezkiyesi çünkü Mevlana'nın sözünü hatırlayın. Hamdım piştim yandım. Bu pişme dönemini ifade ediyor. Ama yanma da mutlak surette kötülüğe karşı aile mukabele etmeye standartına bizi ulaştırıyor. Hazreti Ayşe validemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını vaaz ederken o kötü sözlü ve çirkin ağzı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü. Yine Hazreti Ayşe validemizin Allah Resulü kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnilmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Her zaman Efendimizin bize anlattığı başka bir kısa var. Osmanlı döneminde
Bursa'da tasavvufu yaşayan tarikat mensupları kafalarını sıraya vururlarmış. Yine böyle birisi berberde tıraş olurken bir beyzade geliyor, kafasına fiske vuruyor, diyor ki kabak olgunlaşmadı mı? Sesini çıkartmıyor, kalk buradan ben tıraş olacağım diye. Yine ses çıkartmadan kalkıyor ama tıraş olduktan sonra gidiyor atına binmek üzere, at gemiyi azıya alıyor ve sürüklene sürüklene korkunç kan revan içerisinde kalıyor. Berber o kafasını usturaya vuran tasavvuf ehline diyor ki bu ceza ağır olmadı mı? Bana sorsaydınız diyor kesinlikle asla ve asla biz ceza talep etmeyiz ama kabağın sahibi kabul etmiyor. İşte Allah-u Teala davranış yükselmeyi açısından Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize düşen aftır. Ey Allah'ın Resulü, hizmetçi işlediği bir hatadan dolayı kaç kez affedeyim diye Resulullah'a soruyor. Hazreti Peygamber Efendimiz sustu. Ardından ey Allah'ın Resulü, hizmetçi kaç kez affedeyim diye tekrar sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu. Her gün 70 kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana dedi ki evladım, eğer kalbine hiç kimseye karşıyla olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennetimle benimle beraber olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sen affet, maruf lehmet ve cahillerden yüz çevir ayet-i kerimesi karşımızda dururken bizler de onun ahlakıyla ahlaklanmak isteyen bizlerin de insan ilişkilerinde kısası değil affetmeyi tercih etmesi lazım. Ama bu da ancak nefs tezkiyesiyle. Şimdi birçok din adamı tabi nefs tezkiyesini yapmıyor. Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde اَتَّعْمُنُ النَّاسَ بِالْبِرِّ يُوَنْتَنْ سَنَافِسَكُمْ siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz ama kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Şimdi nefs tezkiyesini yapmayan din görevlisi de ama vaiz olarak başkasını affedin, başkasını affedin ama nefs tezkiyesi olmadan bu mümkün değil. Şeytan nefsin 19 afetine %100 tesir ettiği zaman ne yapar yapar, o da mutlaka ondan intikam alır. İntikam şeytanın silahı. 13'ün Yunus Emre ne diyor? Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Onun için Allah Resulü birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ukbe'nin elinde tuttu. Ey Ukbe, dikkat et, sana dünya ve ahiret ehlinin en üstün ahlakından haber vereyim mi? Bir, gelmeyene gitmen. Vermeyene vermen, sana kötülük edeni affetmendir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, insanlarla ilişkilerimizde affetmek çok önemli bir yer tutuyor. Ve üç tür davranış biçimine tekrar beraber bakalım. Özellikle bir slaytımız var. Kısasa kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısasa kısas, bu henüz nefs tezkiyesi yapmayanların davranış biçimidir. Kısas şeriatı ifade ediyor. Allah-u Teala böyle yapanlar, onlar üzerine bir ceza yoktur. Kötülüğe karşı kötülük, zulüm yaparsa Allah-u Teala ona tanı bir de haktır. Ama kötülüğe karşı sessiz kalırsa, affederse o kazanç sahibidir. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın diyor Allah-u Teala. Resulullah'a sen affet ve marufla emret. Üçüncü davranış biçimi ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek diye Allah-u Teala 4 ayet-i kerimede bildiriyor bize. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onlar sabırla Rablerinin veşini dileyenler ve
Tabii bu veçini dilemek Allah'ın zatına ulaşmak ama aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor. Namazı ikame ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkar olarak ifade ederler. Ve seyyiati hasenat ile savan kimselerdir. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Mü'minin suresinin 96. ayet-i kerimesi, onlar seyyiati kötülüğü en güzel olanla yok et. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Kasas 54, onlar seyyiati kötülüğü hasenat ile savarlar. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Fusilet 34, hasene ile seyye bir değildir. Sen kötülüğü hasenat ile söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler, buna ancak sonsuz hazın sahibi olan insanlar. Kimdir bu sonsuz hazın sahibi, sabır sahibi olan insanlar? İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını görenler. Evet, iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını görenler, onlar dört tane azimin sahibidirler. Fevzul azim, ecrün azim, hazzul azim ve feddul azim. Evet, azimlere bakacak olursak, Fevzul azim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde irşada memur ve mezun kılınan sahabenin davranış biçimini ifade ediyor. Ecrün azim, fethi 10'da bu Fevzul azimin sahibi, en güzel davranış biçimini sergileyen bu insanlara Allah'ın verdiği en üst seviyedeki ecir, Hazzun azim sonsuz mutluluğu muhtevasını alıyor ve Feddül azim en büyük fazlın sahibi oldukları Allah Teala tarafından dile getiriliyor. Sevgili kardeşlerim, tabi nefs seskesiyle ki 3-4 aylık 7-8 aylık süre içerisinde bunu Allah Teala garanti ediyor bize verdiği söz gereğince. Allah'ın zatı Alimran 14'e göre sığınaktır, mahaptır.

zaman dilimi içerisinde 13 saatini zikirle geçiren kişi Allah'ı kendinden daha fazla seviyor. Ama Allah Teala'nın muradı fizik vücudunda Allah'a teslimi Nisa 105'e göre bunu gerçekleştiren bir insan 18 saat zikre ve nefsin manevi kalbinde 181 nura ulaşır. Bunun manasını şeytan %81 nura tesir edemiyor, %19 nura karanlığa tesir edebiliyor. Ve bu her olayda aklın ruhun talebine uyduğu ve hayrı işlediğini, Allah'ın emrine itaat ettiğini görüyoruz. Bundan sonrası daimi zikir nefsin Allah'a teslimi. 26. basamakta kişi daimi zikre ulaşırsa nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet ve ruhtaki 19 tane hasret söz konusu. Aklın iki müşavirinden akla ulaşan talep hayır. Yani bunlar hayra ulaşmış oluyorlar. Ehli hayırdır, ehli hüküm ve hikmettir ve ehli tezekkürdür. Kalp gözü, kalp kulağı açık. 19 faziletin sahibi ve daimi zikirde. Bu ulul albab kadetmesi yerin melekütünü Allah kendisine gösterir. Zemin kattaki ana dergahı ve devam ederse gök katlarını birer birer gösteriyor. Allah Teala kalp gözüyle birinci gök katında, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedi tane gök katında olup biteni Allah Teala kendisine gösteriyor kalp gözüyle. Sonra yedi alemi geçiyor. En varlıklar alemin son noktasındaki sistem müteahhit Allah ona gösteriyor ve o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi tekrar günahların sevaba çevrilmesi. Ve dördüncü kademesinde iradenin Allah'a teslimi. Ama beşinci kademesi Allah-u Teala'nın zatının görülmesi ve o kişinin inşaada memur ve mezun kılınması. İşte dikkat ederseniz kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek Fussilet 34'te onlar sabır sahibi kişilerin ve Hazrul Azim'in sahibi olan insanların davranış biçimidir. İşte içimde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı, hidayet çağının alameti farikası kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, dünya sulhu bununla gerçekleşecektir. Evet sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımızın konusu bütün peygamberler insanları, kavimlerini ve insanları affetmeye davet etmişler. Bakalım bütün peygamberlere. Adem babamız kavmini affetmek ve mağfirete davet etmiş. Nuh aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Mağfiret kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Hud kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Musa aleyhisselam keza öyle, Davud aleyhisselam keza öyle, İsa aleyhisselam keza öyle. Ben Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın buyruğu gereğince huzul affe ve amir bil urfi ve arit anil cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. İşte sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, sosyal hayatta etrafımızdaki insanları yaptığı davranışlardan cezalandırmak değil, affetmek ve hoşgörü içerisinde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek durumundayız. Bu daimi mutluluğun gereğidir. Mutlu olmak isteyen herkesin affeden, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden standartları Allah'ın kendisini Efendimiz himmetiyle ulaştırmasını Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, tüm peygamberleri insanları affetmeye davet etmişler. Siz de sosyal hayatta başka insanlarla iletişimde affeden birisi olmak, mutluluğu yaşamak istiyorsanız, hazırsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesini istiyorsanız, sonra mürşidinize tabi olup yedi kademede nefs eskesiyle siz de kolaylıkla herkesi affeden birisi olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi tekrar edin arkamdan.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansla tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam, şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri, bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde, Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın, bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
1: Fatiha maasala.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bu terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz niyet ve nasip. Birinci sual, niyet ve nasip birbirine paralel kavramlar mıdır? Sevgili kardeşlerim, kaderin yer almadığı, bir kişinin niyet ettikten sonra muktesebatına uygun olarak ulaştığı sonuç onun nasibini oluşturuyor. Niyet ve nasip kaderin tek bir kişi üzerinden sonuçlanan tarafıdır. Niyeti nasibe ulaştıran faktör o kişinin kendi liyakatının dizaynını ifade eder. Kaderde birden fazla kişi yer almasına karşın niyet ve nasipte bir kişi var ama Kamer Suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمِنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ لَعَلَّكُمْ بِقَدَرٍ. Muhakkak biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey bir kaderle olduğuna göre o zaman niyet ve nasibin de bir kader boyutu var. İşte bu niyet ve nasip kaderin bir tek kişi üzerinden sonuçlanmasıdır. Buna bir sınıf geçmek isteyen kişileri örnek olarak verebiliriz. 30 kişilik bir sınıfta 30'u da sınıf geçiyor. Geçmek istiyor ama 10 kişi sınıfta kalıyor, 20 kişi geçiyor. 30'u da niyet etmesine rağmen sınıfı geçmek üzere sadece 20 kişiye nasip oluyor. Bu 20 kişiye nasip olmasının arkasında niyetin nasiple çakışması olayı var. Niyeti nasibine uygun düşüyor. Yani onun nasibi evvelki liyakat üzerinden gerçekleşiyor. Öyle olunca 20 kişinin niyeti nasibi liyakatiyle çakışıyor. Ama 10 kişi o sınıfı geçmek üzere gerekli liyakatın seviyesinde değil. Liyakat varsa o zaman niyet ve nasibe eşit olur. O liyakat yoksa niyet nasibe eşit olmaz. Kişinin liyakatı neyi gerektiriyorsa o sonuca ulaşır. Ne zaman devreye bir başkası girerse o olay niyet ve nasip olmaktan çıkar. Kader olur. Kaderi yaşayan hiçbir kişi hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Ama kişi niyetine ulaşmak üzere doğruyu işlemek gibi her türlü yanlış davranışta da bulunmak imkanının sahibidir. Eğer bir haksız fiil işlerse niyetiyle nasibi eşit olsa da muktesebatına negatif bir faktör olarak siyah niyet ve nasip olmuştur. O halde kaza ve kaderde birden fazla kişinin yer almasına karşılık ki tek başına bir kişinin oluşturduğu, tamamladığı olay kazadır. Ama birden fazla iradenin yer alıp veya kişinin cüz'i iradesinin dahli olmadan oluşan, ona tesir eden bir olay o da kaderdir. Gerçekten kaderde ya bir fayda ulaşıyoruz veya bir hayır söz konusu. Ama hiçbir zaman kader sebebiyle derecat kaybetmek söz konusu değil. İkinci sual, İslam'da neden niyet amelden üstün sayılmaktadır? Sevgili kardeşlerim, niyeti olan mı olmayanın ameli ona hiçbir şey kazandırmaz. Nitekim sahabeden bir tanesi, ya Resulullah, en eftal amel nedir dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah ve Resulüne iman etmektir. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, biz amelden sormadık, imandan sormadık, amelden sorduk dediğinde Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'in niyeti olmayanın, imanı olmayanın ameli ona bir fayda sağlamaz. Bir başka hadisinde de innemel amalu bil niyeti. Ameller niyete tabidir. Niyet hedefi seçmektir. Evet, ameller niyete göredir. Herkes ancak niyet ettiği vardır. Kimin hücreti Allah ve Resulüne ise onun hücreti Allah ve Resulüne'dir. Kimin hücreti de eline geçireceği bir dünya malı veya nikah yapacağı bir kadına ise onun hücret ettiği şey de son budur. Niyet ve nasibin niyet bölümü İslam'da amelden üstündür. Çünkü tasavvufi anlamda niyet meclisinin içine mutlaka Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın karşılıksız olarak yazdığı çek sizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan ise kişi kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah'tır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı sadece diler. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir ama amelden üstündür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği bir hadiste evvelki kavimlerden 500 yıl yaşayan, sürekli ibadetle meşgul olan bir kişi 500 yıl ibadet yapmasına rağmen Allah Teala soruyor, benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelim deyince cehenneme gönderiyor. Ya Rabbim 500 yıl ibadet yaptım. Evet diyor, yaptığın ibadetten hepsi sana vermiş olduğum bir gözün karşılığı bile değil. Ama 99 kişiyi öldüren bir insan tövbe etmeye niyet ediyor. Ve şu anda ekrana gel, sizden önce yaşayan Allah'ın 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona o kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için de tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Adam onu da öldürüp cihaneti yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun üzerine yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır, seninle tövben arasına kim perde olabilir dedi. Ve ilaveti ancak falan memlekette gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla ve Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı, yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti, rahmet ve azap melekleri onun hakkında itirafa düştüler. Rahmet melekleri bu adam tövbekar oldu, geldi, kalben yönelmişti dediler. Azap melekleri bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onlar öyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu Allah'ın hakim yaptılar. Hakim onlara onun çıktığı yere, yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün, hangi tarafa daha yakınsa onu teslim edin. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri alıp götürdüler. Gerçekten de kişinin günahı ne olursa olsun, Kur'an-ı Kerim'de Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِيَ اَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefslerine karşı aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesmeyen? Enfal 29'a göre takva sahibi olan. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffif ankum seyyiatikum. Kişinin günahı ne olursa olsun Allah Teala onun günahını örtüyor. Yani o günah miktarı kadar sevap veriyor ve tek bir dilekle o kişi cennete gidiyor. O halde gerçekten de bu açıdan bakıldığı zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi tekrar ediyoruz. Niyet amelden üstün. Niyet ve nasibin niyet bölümü İslam'da amelden üstündür. Çünkü tasavvufi anlamda niyet meselesinin içine mutlaka Allah'ın yardımı devreye giriyor. Allah'ın karşılıksız olarak bizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan kişi ise kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah. Üçüncü sual, mutlu olmayı isteyen bir insanın başkalarını mutlu etmeye niyet etmesi önemli midir? Olmayı isteyen bir insanın başkalarını mutlu etmeye niyet etmesi önemli midir? Evet. Dikkat edin, Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere, onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse o zaman bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Allah-u Teala burada o kişinin niyetine bakar. Belki mutluluk gerçekleşemezse kişi daha az bir mutluluk yaşar ama mutlaka yaptığı güzel davranış sebebiyle huzur duyacaktır. Öyleyse evet, İslam'da niyet amelden üstündür. Konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Biliyoruz ki bir şeyler yapmaya karar vermek niyettir ama niyet edilen her nasibe ulaşmak mümkün olmayabilir. Fakat ne zamanki niyetimizin Allah'a ulaşmaksa Allah-u Teala mutlaka devreye gireceğini ve o hedefe, o nasibe sizi mutlaka ulaştıracağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İnnemâ amâlukum binniyet. Bütün iyilikler, bütün amellerin başı niyettir.
3: Allah'a ulaşmak için, huzur içinde yaşamamız için herkesin birbirine destek olması gerekiyor.
4: Niyet ettiysek, biz yapamasak bile o Allah'a erişir.
5: Allah'ın rızasını kazanmayı anlıyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Amellerimiz ulaşır. Aynı nasıl bir lokantaya gittiğimizde yemeği yedikten sonra hesap gelecekse o da bütün yaptıklarımızla orada hesap karşımıza çıkacak.
2: Salih amelden başka hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
5: Niyetlerimiz ve onun rızasını kazanacak olan amellerimizdir.
1: Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştıran herkesin Allah'ın ermiş evliyası olacağını müjdeliyor. Sizin de böyle manevi dualarınız var mı?
4: Mesela Arapça öğreniyorum şu an. Kelimeleri ezberlemem zor geçiyor. Daralıyorum. O zaman da dua ediyorum yani. Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Tek bir dilek ama kalpten.
6: Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Tek bir dilek ama kalpten.
5: Ey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatındayken size ulaşmayı diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum.
2: Ey yüce Rabbim, ben de sana ulaşmak istiyorum. Ama bu ulaşabileceğim sebep ve yolları bana nasip eyle. Tek bir dilek ama kalpten.
0: Bir misal emelden başka hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz dedi. Allah için önemli olan yaptığımız salih ameller midir? Az evvel söyledik, niyet amelden üstün. Nitekim Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ve o niyeti yalanlayan, o niyeti inkar eden, yaptığı amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. İşte Yunus 45, işte Kehf 105. Kehf 105'te lika Allah'ı inkar edenlere ameli boşa gidiyor. Yunus 45'te lika Allah'ı yalanlayanların yine ameli boşa gidiyor, hüsranda kalıyorlar. O zaman asıl olan nedir? Asıl olan lika Allah'a dilemek, takva sahibi olmaktır. Birinci sefer takva bir niyettir, Allah'a yönelmektir. Allah için önemli olan yaptığımız salih ameller midir? Hayır. Salih amel ıslah edici amel demektir. Nefsi gerçek anlamda ıslah eden, hüviyete ulaştıran bir tek amel vardır. Onun adı zikirdir. Salih amellerle amil olan nefsi ıslah edici amellere başlayan kişi mürşidin önünde tövbe eden kişidir. Mürşidin olan tövbe insan hayatının en önemli safhasıdır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk gerçekleştirmesini, neticede Allah'ın zatında ifna olmasını sağlar. Allah bize ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi farz kılmıştır. 12 kere. Önemli olan da budur ve bu farzı yerine getirmektir. Gerçekten de baktığımız zaman 12 tane ayet-i kerimede Allah Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Şems 9'da bu farzı yerine getirebilmenin ancak 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle gerçekleştiğini buyuruyor. قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَّهَا Nefsini tezkiye eden felaha ulaşmıştır. Furkan 70'te ise o kişinin müşrik önünde olan tövbesini açıklıyor. Rum 44'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Rum suresinin 44'ü. اِلَّا مَنْ تَا Rum 44 مَنْ كَفَرَا فَعَلَيْهِ كُفْرُ Kim küfür ederse o küfür kendi alay ediyor. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِيَنْفِسُمْ يَمْهَدُونَ Ama kim salih amel nefs tezkiye yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala, eğer niyetimiz hayattayken Allah'a ulaşmak, ona dost olmaksa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e uyarak İstanbul'u fethetmiş. Şimdi bize bazı alimlere uyarak inşallah Allah'ın cennetine nasip ve müessir oluruz.
3: Şimdi yalnız başına bu yollar gidilmiyor. Yalnız olduğun zaman ister istemez sıkıntılı yerlere bulaşabiliyorsun. Bir ulemanın yakınında olmak her zaman için İyidir diye düşünüyorum.
2: Hak ile batılı birbirinden ayıramadan genel olarak baktığımız zaman her tarafı dikenli yol. Ha bu yolların içerisinde hakka götürebilecek ışığı bulabilmek.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Tabii mürşitlerimiz her zaman vardır. Eksik olmaz.
2: Her yerleşim yerinin delisi de vardır, velisi de vardır. Biz delisini görebiliriz ama velisini görmeyi Allah her insana nasip etmez.
1: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde ne gibi farklılıklar olur?
5: Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
6: Hiçbir insan doğduğu zaman bir ilim sahibi değil. Yani hocalarımız sayesinde ehli sünnet yolunu takip ederek devam ediyoruz.
3: Daha mütevazi olur, daha anlayışlı olur. Bir yaşadıkları şeyin arkasında bir hikmetin olduğunu düşünür.
0: Bir misafirimiz her yerleşim yerinin delisi de vardır, velisi de vardır. Biz delisini görebiliriz ama velisini görmeyi Allah her sana nasip etmez. Allah'ın veli dostlarını görmeyi Allah kimlere nasip eder? Gerçekten de Şahin Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, belileri de halkın üstüne saklar. Neye itaat? Allah rızasını itaatte. Allah kimden razıdır? Birinci safa rızayla. Zümer 7 Ve in tekfuru en Allah ganiyen amküm ve la yerde'i ibadil küfr. Zümer 7 Ve in teşkuru ve en Allah yerde'i leküm. Öyleyse şükredenlerden Allah razıdır. Küfredenlerden değil. Arkasından Allah rızasını itaatte, kabulü duada. Allah Teala Nisa 64'te "Omar sen emre resulü ilahi tuhabizinle." Biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. "Ve le venne mizele manfisem o nefsine zulmeden cavke." Sana gelselerdi Peygamber Efendimiz'e. "Festağfurullah." Allah'tan mağfiret dileselerdi. "Festağfurullahum resul." Resul de onlar için mağfiret dileseydi. لَوَجَدَ اللّٰهُ تَوَّابًا رَحِيمًا Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse bu kabul olan tövbe mürşid önüne yapılan tövbedir. Ve velileri de Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah'ın 12 tane farz kıldığı emrine itaat ettiyse mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliyadan kılıyor. velileri halkın içinde saklar. O zaman ne yapılması lazım? O kişinin hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sorması lazım. Araf suresinin 198. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor? Araf 198. اِنْ تَدْعُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْبَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ اِلَيْكُ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ. Onlara eğer hidayete Allah'a ulaşmaya çağırırsan işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Yani mürşidi görmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama mürşidi görenler Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Enfal 24. يَا يَوَلَّذِينَ آمِنِ اسْتُجُبُوا لِلّٰهِ يَا رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحِكُمْ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Öyleyse bir tarafta görmeyenler var Araf 198'de, bir tarafta görenler var. Araf 197'ye bakalım inşallah. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmek muktedir değildir. Kendilerine de yardım edemezler. 196. Evet. 199 zaten belli. Araf 199'da Huzul Havfe ve Amr bil Urfi ve Anetene Cahilin. Allah-u Teala insanların davranışlarını devamlı kontrol altında tutar. İnsanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Rahman esmasıyla o kişiye tecelli eder. O kişi ölüyken hayata kavuşur. Kör, sağır ve dilsiz bir insanken bu dünyaya bakan gözleri mürşidi mürşid olarak görmeye başlar. Söylediklerini işitmeye, manasına ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Tüm bunlar kişinin Allah'a ulaşmayı dileme davetiyle, icabetiyle gerçekleşir. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden, mübarek ellerinizden öpüyorum. İnşallah uygunsa bir soru aktarmak istemiştim muhterem hocam. Bir şeye niyet ettiğimizde hemen ardından aklımıza kötü şeylere yönlendiren iç sesimizi nasıl susturabiliriz? Bunu sormak istemişim inşallah. Tekrar selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
0: Çok ama çok seviyorum. İşte buradaki ses şeytanın sesi. Size Allah'ın yasak kıldığı şeyleri yaptırmak, Allah'ın emrettiği şeyleri de yaptırmamak ister. Böyle bir dizanda şeytanın sesini tanır tanımaz hemen Allah'a müracaat edin. Allah'tan yardım isterseniz mutlaka Allah yardım gönderir. Ama şeytan sizin Allah'a ulaşmanızı engellemek için her şeyi yapar. Sakın ona bu istikamette kapılarınızı açmayın. Böyle bir zorlukla karşılaştığınız anda, şeytanın telkinine karşılaştığınız anda aklınızı Allah'tan yardım istemek suretiyle en doğru kullanmış olursunuz. Zikir yapmaya başlayın, Allah'tan yardım isteyin ve onu yendiğinizi göreceksiniz.

0: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala niyet edilen şeyin nasip olmasının kişinin liyakatına bağlı olduğunu açıklıyor ve liyakatınızın artması için Allah'ın devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Bir demir parçası hiç el değmediği zaman kat kat pas oluyor. Zikir insanı pastan ve kirden kurtarmak için bulunmaz bir nimet.
3: Zikir eline aldığın bir tesbih, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek değildir. O tesbih etmektir. Zikir devamlı Allah'ı ve onun rızasını kazanacak amelleri gönlünüzden çıkartmamak demektir.
4: Zikir yapmanın anlamı Allah-u Teala daha da yakın olmak demektir.
1: Sizce Allah'ı çok zikreden biri Allah'a devamlı yardımını alır mı?
5: Kim bir bana bir arşın yaklaşırsa ben ona 10 arşın yaklaşırım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona yürüyerek gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarım buyuruyor.
1: Sizce her an zikir yapan bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
2: O müminler ki başlarına bir bela ve musibet geldiği zaman derler ki biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Sabredenler.
6: Adamın elinden her şey gidiyor. Yine elhamdülillah diyor. Niye diyorlar hani? Her şey gitse de hani o Allah'ındı zaten, gitti. Ondan sonra geri bulunuyor, gene elhamdülillah diyor. Onun gibi yani.
5: O adam her gün zikir ettiği için Allah-u Teala onun her zaman yanındadır. Bunun yanında olduğu için Allah-u Teala bunun imtihan olarak onu ona gönderdiğini bilir, sabreder, geçer.
0: Bir misal, kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona 10 arşın yaklaşırım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona yürüyerek gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak. Biz Allah'a yakınlaşma talebinde oldukça karşılığını fazlasıyla alır mıyız? Evet. Başlangıç noktasında Enam 160'ta men ca'a bil haseneti felehu haşru emsaliha. Kim bir haseneyle gelirse ben ona onun 10 katını veririm. Ama vellezine yunfikune emvalen bisebillahi kemesele habbetin enbel sebe senabila fi külü sümbületin miyaten habbe. Mallarını Allah'ın daha infak eden hali her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara ihsanda bulunuyor. 700 katlı saray için bodrum katını mutlaka inşa etmek gerekiyor. Nedir bu? Zümer suresi 17. ayet-i kerimesi. وَلَذِينَ يَشْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْنِ الْمُشْرَفَ وَشْرِ بَعْدِ Allah'ın hepimize bir mutluluk mesajı var. Diyor ki siz bana bir adım gelin, ben size 10 adım gelirim. Siz sadece bana ulaşmayı dileyin, ben size her şeyi yaparım. Bu muhtevada biz sadece bir dileğin sahibi oluyoruz. Fizik hiçbir yaptığımız bir şey yok ama o dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'ın bütün yardımların üzerimize çeken sihirli anahtar budur. Bütün yapılanlar, Allah'ın yaptıkları sadece bizim bir tek dileğimizin üzerine inşa ediliyor. Bundan sonra menziller birer birer geliyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. Sözü açıklar mısınız? Allah'ın sizin talebinize cevap vermesi o talebin bizatihi varlığına bağlıdır. İki tane isteme çeşidi var. Bir istemek ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu farzlar sebebiyle onun kesinlikle olacağına inanmak. İki, istediğini zannetmek. Öyleyse konuyu salt istemek fiiline bağlamak kesin bir netice oluşturmuyor. İstediğinize layık olmak. İşte hedef budur. Her şeyi bize sağlayacak olan Allah'tır. Ama siz istediğiniz zaman bu istediğiniz, isteğiniz bir asla dayanmıyorsa bir sonuca ulaşamazsınız. Sayın Nursi Hazretleri'nin burada istemeyi vermezdi ifadesi, istemek fiilinin Allah'a göre liyakati aksettirmediği neticesine dayanıyor. Örneğin Allah'a ulaşmayı istiyorsunuz. Eğer bu isteğiniz bir vakaysa ulaşacağınıza dair kesin bir inancınız varsa Allah-u Teala sözünün yerini mutlaka yerine getiriyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Yani istediğin şey talebi kalbinizde olmalı. Örneğin dilden Allah'a ulaşmayı dilerseniz hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu talebi kalbinize görürse o zaman Allah Teala mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah kalbi talepleri yerine getiriyor. O zaman vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Bu Allah'ın verdiği kalbi talep, istek kalpte oluşan bir taleptir. Allah'ın verdiği. O zaman da o talebin sahibi olan kişiye de Allah-u Teala icabet ediyor. Bakara 186 İzâ sehâleke ibâdî annî fennî karibun hucubu davet-i taizâ dâni. Kullarım sana benden sordurursa ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar böylece inşaat edin. Yani Allah'ın daveti bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah'ın duamıza icabeti Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
8: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah-u Teala? Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Konya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, namaza yeni başladım. Dinlediğim bazı alimler, namaz cennetin anahtarıdır. Namaz kılmayan ve terk eden kafirdir diye söylüyorlar. Namazlarımı düzenli kılarsam cennete gider miyim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii bu zat-ı muhteremler ağızlarından çıkan sözleri kulakları ne yazık ki işitmiyor. Her sözün mutlaka Kur'an'la karşılaştırılması lazım. Şimdi gerçekten iki tür insan var namaz kılan, ikisi de namaz kılıyor. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesine göre de namaz kılan var. Bir de Muminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesine göre de namaz kılan var. Şimdi iki ayet-i kerimeyi ekrana getirebilirsek, namazlarında huşu içinde kılanlar ve namazlarında sehv içinde kılanlar. Evet, namazlarından gafil olanlar, işte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Bunlar ki namazlarından gafil olanlardır. Öte yandan Müminin suresinin 1 ve 2. ayet kelimesi Kattaflahal müminun ellezinehum fi salatim haşiun. Bunlar namazlarında huşu içindedirler. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayet kelimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala buyuruyor ki Vestaînû bis-sabri ve's-salâti. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكِ رَبُّهُمْ. Onlar Rablerine mülaki olmayı dileyenlerdir. اَنَّهُ مُلَاكِ رَبُّهُمْ. Yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan insanlar, onlar huşu sahipleridir. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması, ölümle bir kere daha ruhun Allah'a rücuğu, Allah'a dönmesi. Ölen insanlar, taziyesine gidenler hep şunu söylerler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. Öyleyse Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesine göre doğumla birlikte Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhu, emanet var. اِنَّ اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانَ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. İşte bahsi geçen bu emanet ruhtur. Allah Teala bu ruhu, zatından üfürdüğü ruhu insanın nefsimiz yükleniyor. Çünkü nefsin 19 afetle mağlul olduğunu görüyoruz. Bu ruh Allah'ın ruhudur ve 19 afetle mağlul olan nefsimiz yüklenmiştir. Ruh da nefs de fizik vücudun içerisinde bulunuyor. Fizik vücut ikisine de mekan. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi, kesinlikle ne kadar namaz kılsa dahi gaflet içinde bir namaz kılar, huşu içinde bir namaz kılmaz. Ama ne zaman kişi ruhun talebine uyarsa, kalpten ulaşmayı dilerse, o zaman hedefine ulaşır. İşte bu özellikteki insanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah Rahim esması ile tecelli eder ve Enfal 29'a göre peş peşe ona 7 Furkan verir ve o kişi kurtuluşta huşu içinde namaz kılan birisidir. Öyleyse her namaz kılan kurtuluşta değildir. Ayetleri de gösterdim size inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Mekabillah olmak için kaç saat zikre ulaşmamız lazım? Mekabillah olunca bize verilen ruh virt yaptığımız zaman yurdumuza paralel gök katlarında bulunur mu? Mekabillah'taki ruh huzur namazında iştirak eder. O noktadan itibaren ruh Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatına ifna olduktan sonra fenafillah noktasında artık cihat nefsimizin içinde gerçekleşir. Ankebut suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُوا ف۪ينَا لَنَّهْتِيَنَّمْ سُبُولَنَا وَاللّٰهُ مَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim uğrumuzdan nefsleriyle, Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenler mutlaka bizim yollarımıza sırat-ı müstakime hidayet ederiz. İşte ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık kişi nefsiyle ve dış düşmanlarla cihat eden birisidir. Cihat nefsle, yani nefsimizin manevi kalbinde %51 nurla %49 karanlık arasında gerçekleşiyor nefs cihadı. O zaman Mekabillah'a gitmek istiyorsan nasıl 13 saatlik bir zikir rüht kademesini ifade ediyorsa, fena kademesi Mekabillah, beka kademesi Allah'ta, Allah ile baki olmak. Mekabillah, Allah ile baki olmak. La mekana kavm olmak, Yunus'un dediği gibi. La mekana kavm oldum, mekanım yağma olsun. O zaman mekansızın ailinden olduğun zaman Mekabillah oluyorsun. O anda Allah Teala sana yeni bir ruh veriyor ve ona ait olan bir taht söz konusu, Mekabillah'ta bir taht. En'am suresinin 126 ve 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. En'am 126. Hazâ sirât-ı rabbike müstakim. Varlıklar âleminin son noktasından Allah'ın zatına, yoklukta Allah'ın zatına ulaşana kadar ki olan bu yol Rabbinin sirat-ı müstakimidir. Ayetlerimizi böyle açıklıyor ki umulur ki tezekkür edersiniz. Lahum dâle selâm yanda Rabbihim. Onların için Allah'ın katında teslim yurdu var. Rablerin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu var. İşte bu selam yurdu, teslim yurdu Allah'ın Mekabillah'ta onlara verdiği tahttir. Yapmış olduklarından dolayı onların dostudur. Gerçekten de huzur namazına arkadan öne bakıldığı zaman sol tarafta 4 metre yükseklikte herkesin altında olan bir tahtı. Onlar hepsi bekada olanlardır. Mekansızın gamindendir ve huzur namazı söz konusu olduğu zaman onlar oradan inerek huzur namazına iştirak ederler ve herkes huzur namazını kıldıktan sonra tekrar tahtına uçar. Yeniden orada devam eder. Huzur namazına iştirak eder. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, maaşımızdan ya da herhangi bir işten helal kazandığımızdan birikim yapmamız uygun mudur? Uygun değilse hangi davranış biçimi dünya ve ahiret mutluluğumuz için en güzelidir? Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. İhtiyaçlarınız var diyelim ki bir araba alacaksınız ama elinizdeki imkanlar buna yetmiyor. Önemli olan kazancınızdan helal olabilmesi için %2,5 zekat, %2,5 bir, toplam %5'i vermeniz lazım. Verdikten sonraki birikimlerinizle birikim yapabilirsiniz, ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Yani dünya hayatının bütün aktivitelerine katılabilirsiniz. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde zikrinizi arttırmanız ve hedefinizin daimi zikir olması lazım. İşte dünya ve ahiret mutluluğu daimi zikrin arkasında, o zaman sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, arbain ve itikafı anlamak, anlam itibariyle ve zaman açısından açıklar mısınız? Yani Arapça sayılar vasından baştan başlarsak vahid, işte yani sneyn, selase, erbe. Erbe dördü ifade ediyor. Erbe'in de 40 günlük bir süre ifade ediyor. Hazreti Musa o 40 günlük bir süre içerisinde Tur-i Sina'da Rabbimizin katına çıktığı zaman o aslında onun için bir bu itikaf süresini ifade ediyor. Muhterem Efendimizle birlikte biz de yıllar evvelinden Ayrancı'daki dergahımızda 40 günlük bir süreyi tabi Efendimiz oradan çıkmadan bu itikaf dönemini tamamladı. 40 günlük sürenin bitiminde 41. gün Perşembe gününe tekabül ettiği için her Perşembe günü oruç tutmamız hasebiyle o zaman bizim 40 günlük itikaf süresi, Efendimizin itikaf süresi 40 bine çıktı ve 41 günlük süre içerisinde Efendimiz dergâhtan çıkmadan, bir hayvani gıda almadan sadece ibadetlerle ki biz de gündüzleyin ve geceleyin ama gündüzleyin birçok kardeşimiz de aynı zamanda işteydi. Ben de dahil olmak üzere. Ama akşamları bu ibadetlere katılıyordu ki geceleyin teheccüd namazlarını Efendimizle birlikte bu 40 günlük süre içerisinde 2-2,5 saat süre içerisinde 9 rekatlık bir namazı kılıyorduk. Zaman bu süreden sonra hep zikirlerle çok güzel bir zaman dilimi itikaftan benim yaşadım ve anladım Efendimiz'de olan bu süreyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Muhterem Hocam, izniniz olursa bir sual sormak istiyorum. Zekat sadece maddi yardımdan mı ibarettir, yoksa manevi bir boyutu da var mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat sadece maddi yardımdan mı ibarettir, yoksa manevi bir boyutu var mıdır? Tabii ki manevi bir boyutu vardır. Her şeyin bir maddi, aynı zamanda bir manevi boyutu da var. Zekat, bu zahiri alemin muhtevası içerisinde kul hakkı olarak ifade edilebilir. Ama oruç tutunuz, oruç bedenin zekatıdır. Ve bir başka açıdan af barışın zekatıdır. Bu yönleriyle ifade edildiği zaman elbette zekatın fizik ötesi boyutu da vardır. Bir gün teslimlerini tamamlayan, yani ruhunu Allah'a teslim eden, fizik ucunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, iradesini Allah'a teslim eden kişi ne olur? Bütünüyle kendisini Allah'a teslim eder ve İmam Şafii Hazretleri'nin mürşidi Şeybani Rai Hazretleri zekatın nisabı nedir dendiğinde zekatın nisabını işte herkesin bildiği standartlarda %2,5-1, yüzde o şekilde söylüyor. Sana göre diyor 40'ta 1 ama bana göre ben kendim zekatım. İşte zekatın sadece maddi boyutu yok. Kişinin kendisini tamamen Allah'a adaması, Allah'a vakfetmesi, Allah için yaşamaya başlamasıdır. Öyleyse bu açılardan düşündüğünde evet zekatın fizik ötesi boyutu da vardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Mütarım Hocam, hizmet ve yardımlaşmada istişare yapmanın önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, istişare Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüdür. Ayetlerine dayanıyor. Şura suresinin 38. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. Onlar ki Rablerine icabet ederler, namazı kılarlar, onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Onlar Rablerine icabet ederler. Kimdir bu Rabbine icabet eden? Hemen Şura suresinin 47. ayet-i kerimesine bakarım şimdi. Şura 47'de İstecib li rabbikum min qabli yetiye yevmin la merede lehu minallahi ve ma lekum min melce'in yevme izin ve ma lekum min nekir. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce, yani ölüm günü, izin günü sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar da yoktur. Yani Allah'ın zatından başka sığınak da yok ruh için ve sizin için ne bir inkar da yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Dolayısıyla bu açıdan olaya bakıldığı zaman evet kesinlikle yapmanız gereken şey ne? İstişareye başvurmanız. İşte Allah Teala emrediyor. Onlar Rablerine icabet ederler ki öyledir. Hepimiz Allah'a ulaşmayı diledik. Namazı kılarak hepimiz hacet namazıyla müşrimize ulaştık. Onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ama aynı zamanda bir itilaf söz konusu olduğu zaman da mutlaka Allah ve Resulüne arz etmek söz konusu. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasule ve ulul emri minkum.

yapabilirler burada bu emre uyarak? Aralarında toplanıp ne yapabilirler? Yardımlaşma noktasında istişare edebilirler ve birlikte bir noktaya ulaşabilirler ki istişare çok güzel bir şeydir. Gönül almadır. Tek başına yapılan iş mi, toplumsal iş mi? Daima grup halinde yapılan iş, tek başına yapılan işten iyidir. Ve kelami kibar olarak söylenen bir söz var. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Öyleyse Allah-u Teala Resul'e ulaştırılmayan nizâ konularında hani belki alt seviyede istişareye başvurulmasını Allah-u Teala burada emrediyor. Yardımlaşmanın bir gereğidir bu istişare. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam Furkan 68'de zina yapanlar kafirlerle aynı kategorideki kişiler midir? Açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin Furkan 68 ayetinde Allah-u Teala sahabenin özelliklerini vermektedir. Derecat kaybettiren bütün fiiller günah, seyyiat, şer adını alır. Derecat kazandıran bütün fiiller sevap, hasenat olarak isimlendirilir. Seyyiat, hasenatın, günah, sevabın, şer, hayrın karşılığıdır, zıttıdır yani. Bu karşıt unsurlardan birinciler derecat kaybetmeyi, ikinciler kazanmayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimizin amcasını şehit ettiren vahşi, Peygamber Efendimizin sonradakini tebliğiyle sahabeden biri oluyor. Ama idrak ettiğim kadarıyla evvela Allah-u Teala Peygamber Efendimiz vasıtasıyla Nisa 48'i söyleyerek onu İslam'a davet ediyor. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ مَنْ يَشَاءُ. Muhakkak ki Allah o şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Yani şirk büyük günahlardandır. Allah Teala Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde ve en teştenibu kebaide ma tunhavne en nukefir ankum seyyiatikum. İşte eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli ikram olunacağınız bir yere sokarız. O zaman şirk büyük günahlardandır. Ondan içtinab etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Ve şirkten kurtulan herkesin için o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örter. Ve yaghfiru min duni zalike örter ve onu birinci kat cennetine alır. Ama vahşi buna hayır diyor. Çünkü ben şirk içindeyim. Bu beni kurtuluşa ulaştırmıyor. Daha sonra Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Zümer 53'ü de devreye koyarak Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfusihim la taknû min rahmetullah. Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş olan kullarım yani çok günah. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Mesela egzecere bir misal ifade ediyorum. Kul kainat kadar günah olsun ama Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Öyleyse her an rahmeti kainatı kuşatan Allah-u Teala benim rahmetimi ümit kesmeyin. Yani kimdir rahmetini ümit kesmeyenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse iki ayet-i kerime Nisa 31 ve Zümer 53'te kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka kurtuluşa ulaşır.

0: Daha sonra üçüncü ayet olarak işte bu Furkan 68, 69, 70'i söylemek suretiyle geliyor vahşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önünde tövbe ediyor. 68, 69 ve 70. İkisine 68, 69, 70'i beraber yapan maçları burada. Onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Yani şirk içinde değiller artık. Haklı olmadıkça adam öldürmezler, zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Bunlar hepsi de büyük günahlardır. Şirk büyük günahdır. Adam öldürmek keza öyle ve zina keza öyle. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar şirk içerisinde kalırsa. Orada alçaltmış olarak ama hemen tamam illa men tabe ve amene. Ama kim tövbe eder ve amene ve amil amele salihan ve salih amel işlerse. Bir insanın tövbe edip salih amel işlemeye başlaması mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle de ilişkilidir. Dilediği takdirde hedefine ulaşacaktır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Lütfen Hocam bazı hocalara hadisi örnek vererek resim olan yerde namaz kılınmaz, kılınırsa kabul olmaz diyorlar. Bu durum Kur'an-ı Kerim uyuyor mu açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Her yerde kesinlikle namaz kılınabilir. Allah Teala kalbe bakıyor. Ameller niyet amelden üstündür. Niyetin mahali kalptir. Kim kalbiyle namaza başladığı zaman huzur namazını düşünerek, Allah-u Teala'nın zatını düşünerek, huzur namazına iştirak ederek namaz kılarsa o hedefine ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilir ve onlara hadi bakalım, hadi bakalım yaptığınız şu suretleri bir de can verin denilir. İçindeki resimler bulunan eve melekler giremez. Yani bu aslında bir nevi puta tapmak şeyi ifade ediyor. Yani kişinin kalbin niyeti o ise Allah'a ulaşma talebi yoksa o zaman evet öyle bir kişinin namazı söz konusu değil. Zaten söyledik. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde bu şekilde namaz kılan. Ama kalben ulaşmayı dileyen bir insan huşu içinde namazını kılar. Huşu içinde namaz kılan herkesin namazı kabul olunur. İşte ekranda gördüğünüz namazı kabul olunmayanlar onlar namazına sev içinde olanlardır. Ama huşu içinde namaz kılanların hepsinin namazı kabul olunuyor inşallah. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk taahhütnamesidir. Neden birçok kişi hem Kur'an okuyorlar hem de mutsuzlar? Kur'an'ın mutluluk reçetesini nasıl hayata tatbik edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, dikkat ederseniz hastalandığımızda gidip reçeteyi doktorlardan alıyoruz. Hiç kimse hastalanan kişi hemen eczaneye koşup raflardaki o ilaçları eczacıdan bana şunu ver, şunu ver, şunları beğendim demiyor. Yarım doktor candan eder, yarım imam dinden eder. İşte bunun bir gereği olarak mutlak surette reçeteyi Allah'ın tayin ettiği doktordan almamız lazım. Necaseddin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Eğer peygamberler nefs hastalıklarının doktoru ise varisler de öyledir. O zaman reçeteyi günümüze Resulullah'ın varisinden almamız lazım. Her devirde Resulullah'ın varisi bir kişi var. Beni temsil eden bir kişi var. Bu devrin imamıdır. O zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim'in kişi için bir mutluluk reçetesi olabilmesi, mutluluk garantisi olabilmesi reçeteyi devrin imamından alması lazım. Ne olacak kişi? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduktan sonra arkasından da devrin imamını soracak. Ve devrin imamını sorup da reçeteyi ondan aldığı zaman mutlaka kim mürşidine tabi olursa tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Allah Resulü ne buyuruyor? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına halif olmazsa o cahiliye standartları verir. Öyleyse reçeteyi devrin imamından aldığınız an gerçekten de Kur'an bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Ama kendi kendinize, zanınıza tabi olursanız o zaman hedefe ulaşamazsınız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Annem babam benim kalbimi çok kırdılar. Ben de onlarla şu an konuşmuyorum. Burada nasıl bir doğru düşünce alışkanlığı içinde olmalıyım? Bu konuda ne buyurursunuz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, annem babam, her sual mutlaka Kur'an-ı Kerim içerisinden cevabı verilmeli. Şimdi anne baba ile ilgili ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Anne baba ihsanla davranmak ve Lokman 15'e baktığımız zaman bilgin olmayan bir şey hakkında annen baban şirk koşmak için seninle mücadele ederse ikisine de itaat etme. Ama dünyada onlara güzel sahip çık. Ankebût 8, biz insana anne babasına güzel davranmasını vasiyet ettik. İsra 23, Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı anne babaya ihsanla davranmanızı hükmetti. En'am 151, anne babaya ihsanla davranın. İsa 36, anne babaya, akrabaya, yetimlere ihsanla davranın. Bakara 83, anne babayı yakınlara, akrabaya, miskinlere ihsanla davranın. Şimdi Allah-u Teala'nın bu kadar hükmü Kur'an-ı Kerim'de yer almışken, sadece bir nokta itibariyle, annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Yani anne baba diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. Bu sapık inancı çocuğuna aşılarsa o zaman çocuğa diyor ki sen sakın sakın ona itaat etme. Nitekim Kalü Bela gününde Allah iki konuda bizi uyarıyor. Birisi yeminlerimiz, diğeri de içinde yetiştiğimiz aile ortamı. Araf 172'den sonra 173 geliyor. Araf 100 suresinin 173. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ev innema eşrekû âbâna min kabli." En tekûlu innema eşrekû âbâna min kabli ve kunnâ zürriyetin min ba'dihim. Fakat daha önce babalarımız da şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen nesiliz. Yani baba şirkli inancı çocuğuna aşılıyor. Hal böyle iken batıla amel edenler yaptıklarınızdan dolayı bizi helak mı edeceksin dersiniz diye dememeniz için Allah Teala mürşitleri gönderiyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e Yasin Suresinin 6. ayet-i kerimesinde ne diyor? Litunzire kavmen ma unzire abahum. Yani daha önce Resul gelmiş, babasını uyarmış ama baba hiçbir zaman uyarıyı dikkate almamış. O zaman dikkate almayan bu kişi şirkli bir inancın içerisinde ve doğan çocuğuna da onu veriyor. İşte Allah Resulü'nü onun için gönderiyor. Litün züre kavmen ma em züre abam fe gafilun. Yani babaları uyarılmamış olan kavmi. Yani o çocukları uyarman için. Öyleyse Allah Teala Araf 173'te bunu birleştirdiğiniz an baba kendisine ihtar gelmiş, ikaz gelmiş. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemeyince elbette o şirkli inançla hayatını tüketiyor. Ama arkasından çocukları var ve o sapık inancını çocuğuna aşılıyor. İşte o çocuğun günahı yok. O zaman Allah Teala diyor ki o çocuğa mutlaka ben bir uyarıcı Resul göndereceğim, ona tebliğ yapacak. İşte nezir olmasının arkasında olay budur. O zaman bunun dışında annen baban kalbini kırmış olabilir. Hemen gidip onlardan özür dilemen, onların elini öpmen, onlarla bu dünya hayatında güzel geçinmen söz konusu. Sadece ve sadece Allah'a karşı şirk koşma noktasında babana, annene itaat etmeye çıktın. Onun dışındaki noktalarda ihsanla davranman Allah'ın emrettiği bir güzelliktir. Bir her an Kur'an, her anı mutluluk programın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik, birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: İnşallah Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
3: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
4: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
2: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
4: Uzanamam. Hakkım değil.
5: İsterdin ama imkanların yok ki.
6: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
7: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
3: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz irfanla emretmek. İrfan ne demektir? Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanların muhtevası iki aşamalı olarak kemalata götürür bizi. Birinci aşamada insanlar için ilim vardır. Bu yükselmeyi ifade ediyor. Herkes ilim sahibi olabilir. Hiçbir engel söz konusu değildir. Ama irfan ilmin ötesidir. İlmin fizik ötesine ulaşan uzantısıdır. Allah'ın özel bir eğitim sonunda öğrettiği semavi ilmin, ilahi ilmin adıdır. Başka bir deyimle dinin de bu dünyaya ait olan, dönük olan kısmı ilimdir. Ama fizik ötesi ahirete dönük olan ilmin uzantısı ise irfanı muhtevasını alır. İlmin sahipleri zülmani ilmin de sahibi olabilirler. Rabbani ilmin de sahibi olabilirler. Zülmani ilmin öğreticisi şeytandır. Ama Rabbani ilmin öğreticisi en üst seviyede sahibimiz olan Allah'tır. Devrin imamıdır. Ve ondan sonra da herkesin ait olduğu seviye itibariyle veli resullerdir. Veli mürşitlerdir. Ama irfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunabilirler. Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz için söz konusu olan şey, kemal derecenin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetimde daima Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışanlar söz konusu. İşte hayırlarda yarışmak ancak irfanın sahibi olmakla mümkündür. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde sözlerim şeriat, amellerim tarikat ve sırlarım da hakikat, marifet de sermayemdir buyuruyor. Yani irfan, irfanla emretmek, münkerden nehyetmek, Allah'ın iradesini teslim edenlere verdiği bir görevdir. Her devirde sıfatlı teslimi yaşayanlar, en üst seviyede onlar, maruf emreden münkerden nehyedenlerdir. Kur'an'ın bütünü içerisinde bunlara baktığımız zaman, Allah Teala onları 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Maruf emreden ve münkerden nehyedenler. Yani veli mürşitler. Ama veli resullerin de 4 görevi var. Ayetleri tilavet etmek, nefsleri tezkiye etmek, kitabı öğretmek ve hikmeti öğretmek. Ama hikmetin ötesi veli resullerde yok, devrin imamında var. Yani kademeli olarak Allah-u Teala'nın irşad ve vazifeli kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayan sünnetullahla külli iradeyle tespite olan maruf-ı emreden münkerden nehyedenler, ilahi iradeyle tespite olan veli resuller, onlar da 4 görevin sahibi ama tasarrufta olan devrin imamı o ise hikmetin ötesini de öğretmekle Allah onu vazifeli kılmıştır. İkinci sual, irfanın sahipleri kimlerdir? Burada Yunus'u anlamak mümkün değil. Yunus diyor ki, sen bu salat, haccu, zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfanmış. Yani kamil insan olmak mutlaka irfan sahibi mürşitten ders almakla mümkündür. İşte Ali İmran suresinin 199-191. ayet-i kerimesinde liyulel bab ellezine yeskunnallaha kıyamen kuvden ve la cunubim. Onlar ki otururken, ayaktayken, yeni su yatarken Allah'ı zikrederler. Üç ayın üçünde de zikir yaptıkları için daimi zikirdeler. Ali İmran 104'te ise içinizden bir ümmet bulunsun, hayra çağırsın, maruf emrisin, münkerden nehyesin. Maruf emri münkerden nehyedenler bu yedi sabah dört teslimi yaşayanlardır. Ve sahabenin hepsinin Ali İmran 110'da zikredildiği gibi kıldım hayrin ümmetin hurucettin naz, siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Maruf emrinden münkerden ne edersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Ehli kitaplısın gibi olsa onlar mutlaka Allah'ın güzelliklerine ulaşırlar. Hiç kimse kendi kendisine irfanın sahibi olamaz. Tabiyet irfanın temelidir. Allah-u Teala tabiyetsiz insanların kurtulamayacağını da işaret etmiştir. Mürşidine ulaşmadıkça kişinin irfan sahasına adım atması söz konusu değil. Yani sevmu selat hac-ı zekatla sanma ki biter zahid işi, insanı kamil olmaya lazım olan irfan içmiş. Yani zahitlerden olabilmek de mutlak surette mürşitten geçer. O kişi hep alim olarak kalmaya mahkumdur. Bir insanın ilimden irfana ulaşması o kişinin ilmin ötesinde Allah'ın kendisine kalp gözünü ve kalp kulağını ihsan etmesiyle gerçekleşir. O zaman o kişi Allah'ın ilminde ariftir. İrfanın sahibidir. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek onun hikmetin de sahibi olması demektir. Üçüncü sual, irfan ehli olmayan insanlar da İrfanla emredebilirler mi? Hayır. Ait olduğu seviye itibariyle belki ama Sûret 33'te "Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle enîni minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Bir insanın emretmek mevkiinde olması için o konunun gününe sahip olması gerekir. Bir insan düşünün ne Allah'a ulaşmaktan haberi var, ne ruhun Allah'a ulaştığı zaman kişinin evliya olacağından, ne de dört teslimden haberi var ve münkerden ne ediyor? İrfanı emrediyor. Yapabilir mi? Yapamaz tabii ki. Çünkü değil kendisinin irfanı yaşaması, daha irfanın ne olduğunu bilmiyor. Öyleyse marifle emret ve münkerden nehyetmenin gerçek sahibi her devirde o devrin imamıdır. Sonra her kavimdeki diğer resullerdir. Sonra ondan sonra irşat makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınanlardır. Bu üç kesim emir bin marifinden münkerin gerçek sahipleridir. Emirat Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle bir maruf ile emretmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Dua ederseniz Allah duanızı kabul etmez. Öyleyse bu azabın kalkması için dua etseniz dahi Allah dualarınızı kabul etmez. Yani ya maruf ile emretmez, münkerden ne sakındırırsınız ya da bu görevi yapmazsanız Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Azaptan kurtulanlar, işte onlar maruf emirden münkerden nehyedenlerdir. Evet, azaptan kurtulanlar, onlar maruf emirden münkerden nehyedenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin ilim sahibi olmanın ötesine geçmesini, irfan sahibi olmasını istiyor. Bu büyük hedefe ulaşmanın ilk adımı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani iyi bir Müslüman olarak ulaşabiliriz. Çevremizdekileri fark ederek ulaşabiliriz. Hani şu anda zaten biliyorsunuz çok fazla durum var. Doğu Türkistan'da, Filistin'de. Hani aslında bunları fark ederek Allah'a ulaşabiliriz.
3: İbadet etmek bence. İlk önce ilim öğrenebilmek, iman edebilmek ya da en başta.
4: İlk namaz aklıma geliyor. Onunla sohbet edebileceğim, muhabbet edebileceğim, ona daha yakın olabileceğim. O geliyor aklıma ilk.
5: Bana Kur'an okumak geliyor.
1: Peki Allah Teala'ya bize ölmeden önce yaşarken ulaşabilir miyiz?
3: Elbette. İmanla. Yani Hazreti Ali'nin dediği gibi, yani perde açılsaydı bir şey değişmezdi benim için diyor. Yani biz o kadar tabii ki olamayız ya. Onlar çok farklı bir mertebe ama neden onlar yolunda olmayalım ki? Elbette yani.
2: Kendi bir rol model de belirleyebiliriz. İşte sahabeler olabilir, Peygamber Efendimiz olabilir. Onları tanıyarak, onların hayatlarını kendimize, kendi hayatlarımızı düşünerek şey yapabiliriz, ulaşabiliriz.
1: Siz de Allah'a dost olmak ister miydiniz?
3: Elbette. Kim istemez ki? Soru mu? Tabii ki.
4: Kim istemez? Herhalde istemeyen kimse olmaz yani.
5: Evet, çok isterdim.
2: İsterdim tabii ki Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Hatice gibi.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de senin dostun evliyan olmak istiyorum.
5: Beni de dostlarının arasına al. Ruhumu sana yaşarken ulaştır.
0: Misafirimiz ibadet etmekle, ilim öğrenmekle en başta da İman etmekle Allah'a ulaşabileceğini söyledi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin nasıl bir imanın sahibi olması gerekir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'ın ruhun dünya hayatında Allah'a inanması lazım. İki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanması lazım. Üç, farz olduğuna inanması lazım. Dört, dilemesi halinde Allah'ın verdiği söz gereğince o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin olması lazım. Çünkü Allah Teala Akibut 5'te men kana yercu lika Allah fenne cerallahat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette onun vakti girecektir. O zaman Allah söz vermiş. Allah'a inanıyor kişi. Bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, farz olduğuna inanıyor. Üç, Ankebut 5'teki gibi dilemesi halinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin söz vermiş Allah-u Teala. İşte bunun sahibi olan kişi aynı zamanda 7 inanç şartının da sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi sadece Allah'a inanan bir kişi değildir. Allah'a inanır. Bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına lazım geldiğine inanır. İki, bunun farz olduğuna inanır. Üç, ve bunu gerçekleştireceği de de inanır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dileme noktasına Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. O kişi bu vasıflara adım adım sahip olmuştur ama Allah onun kalbinde evvela imanı görmüştür. Görmüştür ki gerekeni yerine getirmiştir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala her devirde irfanla emretme etkisi verdiği mürşitlerin olduğunu açıklıyor ve onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani Allah yolunda Kur'an'ı kendine kılavuz etmiş insanları düşünüyorum. Sahabeler gibi yaşayabilen, Peygamber Efendimiz gibi yaşayabilen insanlar.
3: İnsanlar bunu başka taraflara çekiştiriyor olabilir ama çok kıymetli bir yer. Yani Allah dostları dediğimiz yani alimlerimiz, onların talebeleri. Onların izinden gitmek durumundayız. Çünkü sahabe efendilerimiz yıldızdı bizim için. Onların talebeleri de bizim için öyle, o hükümde.
4: Ben alimsiz ilim olmaz diyorum. Tabii ki yani bizi yönlendiren, ona daha yakın hissettiren zaten şeydir. Hani kimi gördüğünüz zaman Allah hatırlatıyorsa o sizin için en iyi arkadaş, en iyi dosttur.
1: Peki bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
2: Vardır ya, kesinlikle olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü özellikle ahir zamanda zaten hani bu şekilde yaşamak çok zor. Ama bu şekilde yaşayan çok fazla insan var.
3: Her yüzyılda bir gelirmiş ya... Belki şu anda da aramızdadır yani mutlaka vardır diye düşünüyorum.
4: Ahir zamanda yaşıyoruz, kötü bir zamanda yaşıyoruz. Onların yüzü su hürmetine ayakta durduğumuzu biliyoruz. Belki bilinmez bir yerde, belki bilmiyoruz.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Bilmiyorum, onlar bizi bulur bence.
3: Bilmem, hiç düşünmedim onu, nasıl bulabilme konusunu. Bilmiyorum.
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
3: Öyle mi? Ben bilmiyordum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Ben şöyle, bunu ilk defa sizden duydum bu arada. Çok da hoşuma gitti bu bilgi. Teşekkür ederim.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda alimsiz ilim olmaz dedi. İlim öğrenmek için mutlaka alimlere ihtiyaç var mıdır? Tabii ki alim Allah-u Teala'nın mürşitleri olduğu zaman söz konusu. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz iki çeşit alimden bahsediyor. Bir tanesi diyor şu özelliğe sahip olan alimlerle beraber olun. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya heravetten zühte çağıranlarla beraber. Yani alimle değil, sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran alimle oturunuz. Dolayısıyla bu bahsettikleri riya, kibir, haset ve düşmanlık, hırs ve şehvet ve benzeri şeyler hepsi nefsin afetleridir. Ama diğeri de ruhun hasletleri söz konusu. Yani sizi nefsin afetlerinden sakındırıp ruhun talebi istikametinde tercih eden kişilerle beraber olun ki Allah-u Teala her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın meli Resullerinden bahsediyor. En'am 48'de وَمَا نُسُرُ الْمُسَلِّينَ اِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Örneğin Resul kim için uyarıcıdır? Riya sahibi, kibir sahibi, düşmanlık sahibi, şüphe eden, dünyaya rağbet eden kişiler için uyarıcıdır. Ama kimler için müjdecidir? İhlas sahibi, tevazu sahibi, nasihat eden, yakin sahibi ve züht sahibi kişiler için de müjdecidir. O zaman bu muhtevadan olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Yaşadığınız dönemde Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Onlar geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Bir. Kul ma annen zarallahu min şeyin. Allah bir şeyi de indirmemiştir. İki. İnentum ila fi darrin kebir. Ve Allah bir şey indirmemiş. Siz de delalettesiniz diyor. Uzak delalettesiniz. Ama itiraf ediyorlar. Lev kalb lev kuna nesme ve nakilu. İşitseydik ve akbetseydik bunun cehennemde olmazdık. Bir insanın işiten ve akbedenlerden olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar sağır dilsiz ve kördürler. Sağırdırlar, işitmeyenlerdir, dilsizdirler, akletmeyenlerdir. Kördürler, mürşidi görmeyenler, sağır dilsiz ve kördürler. Ama eğer onlar işitseydik ve akletseydik, yani Allah'a ulaşmayı dileseydik bugün cehennemde olmazdık diyor. Her devirde Ahzab suresinin 67-68. Ayet-i kerimesinde belirtilen kübere ve saadetler insanları ateşe davet ediyorlar. قَالْ رَبَّنَا اِنَّا اَتَانَا سَادَتَنَا وَكُبَرَنَا Rabbimiz biz devrimizin saadet ve kübere'ne tabi olduk. Onlar bizi saptırdılar. Onlara iki kat azap ver. Ama nasıl insanları ateşe çağıran imamlar varsa Allah'a çağıran imamlar da var. Bütün Nebi Resuller yaşadıkları dönemde Allah'a çağıran imamlardır. Onları olmadığı dönemlerde Veli Resullerden bir tanesini Allah-u Teala Allah'a çağıran imam olarak zikrediyor. Secde 24'te. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben ve bana tabi onlar görerek Allah'a davet ettim diyor. Allah'a çağıran imamlar ve ateşe çağıran imamlar. Allah'a çağıran imamlar Enbiya 73 secde 24 ama ateşe çağıran Allah'a çağıran imamlar Enbiya 73 ve secde 24 ateşe çağıran imamlar da Kasas 41. Kötülüğün öğretilmesinde iyiliğin öğretilmesinde de her devirde öğrenenler ve öğretenler var olmuştur. Söz konusu olan Allah ile ilişkilerimizde İlimse bunun ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başladığını görürüz. Bu noktadan evvel kişi sadece tebliğe muhataptır. Öğreten de, öğrenen de değildir. İrşad makamı herkese yaptığı tebliği ona da yapmıştır. Ama eğer kişi emrin manasını algılayabilirse Allah'a ulaşmayı gidecektir. Dilediği andan itibaren kendisinde olan değişiklikler dolayısıyla öğrenim başlayacaktır. Ondan evvel öğrendiği her şey öğrenimin esasını teşkil etmeyen bir ilimdir. Yani Allah'la ilişkiler açısından faydasız ilimdir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydası ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım ya Rabbi. Allah razı olsun. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. İzniniz olursa bir sualimiz olacaktı. Zahiri ilimlerle mücehes olan herkese ilim ve irfan sahibi dememiz uygun olur mu Muhterem Hocam? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali okuyalım. Zahiri ilimle mücehez olan herkese ilim ve irfan sahibi dememiz doğru mudur? Değildir. İşte Câsiye 23 faydası ilimden bahsediyor. Örneğin اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ لَا سَمْيُوا قَلْبِهِ O nefslerini ilah edineni görmüyorsun. Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Yani ilimleri var ama bu ilim onlara fayda verir, faydasız ilim. Allah onları delalette bırakmış. Delalette bıraktığı için kalpleri ve kulakları mühürlü. Basarası yumuşattığı perde var. Delalette. İşte Bakara 44 bunları tarif ediyor. Bunlar ilmin sahibi ama ilimlerini yaşamayan insanlar. Olmaz. Zahiri ilmi sahibi olan mesela bir matematikçi, bir fizikçi, bir kimyacı hiçbir zaman irfan sahibi değildir. İrfanın sahibi olabilmek için fiziğin ötesine geçebilmek asıldır. İrfan standartlarını bunu kendilerine ait olan bir ilimle hiçbir zaman gerçekleştiremezler. İlim ehlinden ilim öğrenilir, ilmel yakın seviyesinde kalınır, irfan ehlinden irfan öğrenilir ve bu irfanla mutlaka o kişi yaşarsa daimi zikre onu ulaştırır. Allah razı olsun. Evet. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala irfan ehli olmamızı sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor ve 24 saatin her anında zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapan insanda neler değişir?
2: Allah'ın varlığını sürekli hissedebilirler. Çünkü hani aslında ne söylersen o oluyorsun. Sürekli Allah'ı anarsan, sürekli zikredersen bir süre sonra Allah yoluna girmiş oluyorsun. Yani ister istemez.
3: Her aslında yaratılmış varlık zikrediyor. Her an zikirde. Hayvanlar, bitkiler, sadece insanlar sanırım tam olarak yapmıyor. Ama bizim her adımımız da belki de bir zikirdir.
4: Allah'ı zikretmekten bir an olsun dünyadan uzaklaştığını hissediyorsun zaten. Ona daha yakın olduğun, kalbinin daha çok titrediğini, daha çok hissederek yaptığın zaman. Yani o dünyamızdan küçük de olsa bir daha bir yakınlık gösterdiğini hissediyorum kendi adıma.
7: Allah'a yakın olduğumu, Allah'ın dostu olduğumu, Allah'ı yanımda olduğumu her zaman bunları hissediyorum.
1: Peki yeterince zikrediyor muyuz sizce?
3: Yeteri kadar olduğunu asla düşünmüyorum. Ama bu işte 3 aylar böyle vesilesiyle birazcık daha böyle uğraştılar. İşte zikirmatikler falan böyle daha hayatımız içine girdiği için daha etkili oluyor.
2: Üzgün zamanlarımızda evet çok zikir yapıyoruz. Ama mutluluk anında bence yeterince zikretmiyoruz Allah.
4: Dünya şartlarından, meşakkatinden zikretmiyoruz. Yani namazlarda bile artık şey oldu. Tesbihlerimizi, zikirlerimizi hızlı bir çeker hali olduk. Bir an önce kalksam işte anne olarak yemekti bilmem neydi derdini düşünüyoruz. Öyle maalesef ki.
0: Misafirimiz ne söylersen o oluyorsun. Sürekli Allah'ı anarsan, Allah'ı zikredersen bir süre sonra Allah'ın yoluna girmiş oluyorsun. Devamlı zikir yapan insan Allah'ın yoluna girmiş olur mu? Hayır. Allah'ın yoluna giriş niyetle ve kişinin tercihidir. Kalpten ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın, Allah'ın yoluna girmiyor. Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَالَّذِينَ يَحْمِنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. İşte bu 12 tane insanla müşriklerine tabi olanlar, onlar müşriklerin önünde tövbe ederler, Allah'tan mağfiret dilerler. Devrin mümin için onlar için mağfiret diliyor ve günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. İşte o günde ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor ki Enam 153'te ben haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَبَرَخُوا بِمْ عَنْ سِبِيلِهِ. Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Onlar fırkalara ait olan yollardır. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip müşriklerin önünde diz çöküp tövbe ederse o kişi için söz konusu olan şey ruhunun ucundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmış olmasıdır. Allah Teala böyle olan insanlar için onlar Allah yolunda olanlardır diyor. Fî sebîlillah'tır diyor. Zikir size ne sağlar? Allah'ın katından %2'lik rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesini sağlar. Bu konunun başlangıcıdır. Kişi vücud sahibi kadar. Ondan sonra mürşidinize tabi olursunuz. Mürşidinize ulaşmadan bu ameliyi ne kadar da tekrarlarsanız nefsinizin kalbindeki rahmet %2'den öteye yükselmez. İrşad makamına ulaşmadıkça nefs tezkiyesi gerçekleşmez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Mehmet Öberkatı'nın muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinle. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. İrfan'ın emretmek için sahabe gibi hamile-i Kur'an olmamız gerektiği söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden. Esselamu Aleyküm ve Mehmet Öberkatı.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İrfan'ı emretmek için sahabe gibi ameli Kur'an olmamız gerektiği söylenebilir mi? Evet. Gerçek emri bin marifine emrülkerin sahipleri 7 sabah 4 teslimi yaşayan iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Onlar Kur'an'ın bütününe tabidirler. Alimran 119. Alimran 100 yönde de İşte siz öyle bir ümmetsiniz ki 110'da kıntum hayrün ümmetin hurcet linnaz. İnsanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Neden en hayırlı ümmet? Çünkü 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları noktaya kadar ilim sahipleridir. Bundan sonra ise her an irfan sahibi olabilirler ama irfan sahipleri oldukları gerçek nokta daimi zikre ulaştıkları noktadır. Buraya neyle ulaşmışlardır? Kur'an'ın tamamına inanarak, tamamını tatbik ederek ulaşmışlardır. Öyleyse bütün sahabe Kur'an'ın bütününe itibar ettikleri için irfan sahipleridir. Kur'an'ın hükümlerini detaylandırmışlardır. Hepsine itaat etmişlerdir. Ve Allah-u Teala'nın nadir kişilerde oluşturduğu daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Öyleyse gerçekten de olay budur herkes için. Yapılması gereken şey ne? Kur'an'ın bütününe tabi olmak. Alimen 119'da "Hantum haulâi tuhubbûne mu lâ yuhubbûnek mu'tîmû mine kitâbi kulli." Daimi zikrin sahipleri kişiler Kur'an'daki bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyenlerdir. Daimi zikrin sahibi kişiler 19 faziletin sahibi olanlardır. Daimi zikrin sahibi kişiler kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Ve Allah'ın zatına davet, görerek Allah'ın zatına davet edenlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenmezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz her an Kur'an her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Enam suresinin 39. ayetinde Allah ayetleri yalanlayanlardan ve sağırlardan, dilsizlerden bahsediyor. Bu kişiler kimlerdir, açıklar mısınız? Bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde mümin kulağından sulanır. Ve yine Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işitte güzel zafer. Öyleyse buradan baktığımız zaman her devirde hikmet sahibi alimler ayetleri tilavet eden, tabi onların nefsini tezki eden, kitab-ı hikmeti öğreten Allah'ın vazifeli mürşitleri, veli resulleri var. Onlar Allah'ın emriyle ayetleri okumaya başladıkları an, tabii ki bu Allah'a davetle başlıyor. Daveti kabul etmeyenler, onlar sağır, dilsiz ve kör olarak ayetlerde yer alıyor. Nitekim Mülk Suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir uyarıcı gelmedi mi diye soruyorlar. Mülk 9'a kalü belakat cahil nezir geldi. Ama biz onları yalanladık. İşte Enam 39 ayetinde Allah ayetleri yalanlayanlardan ayetleri tilavet eden nezir veli resul muhatap da yalanlıyor. Ve Allah bir şey indirmemiştir. Onları delaletle suçluyorlar. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki işte bu ayet-i kerimede Enam 39 Allah kimi dilediğini kimi dilerse de onu dirayette bırakır. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve itiraf ediyorlar. Eğer biz işitseydik o hikmet sahibi alimi neziri veli resulü işitseydik ve hakmetseydik bugün cehennemde olmazdık. O zaman bu kişiler kimlerdir? Bu kişiler Allah'a davet olunmasına rağmen daveti kabul etmeyen, Allah'ın delalette bıraktığı sağır, dilsiz ve körlerdir. Her devirde mutlaka bu gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Sağır, dilsiz ve kör, ölü olan cehennemlikler, gören, işiten ve idrak eden cennete gidecek olanlar. Kör, sağır ve dilsiz olanlara hidayetçi gelmiş ama onlar hidayete kulak asmamışlar, ilgilenmemişler. Allah-u Teala da onları delalette bırakmış. Onlar 19 negatif özelliğin sahibi olarak bu 19 negatif özellikten bir tanesi de kör, sağır ve dilsiz olmaları. Devam edecek olursak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özellikten bir tanesi sağır, dilsiz ve körlerdir bunlar. Beşinci ve ölüdürler. İşte bu kör, sağır ve dilsiz olanlar onların gideceği yer cehennem, sebebi daveti kabul etmedikleri için. Ama bir de gören, işiten ve idrak edenler, kör, sağır ve dilsiz olmayanlar, onlar gören, işiten ve idrak edenler, onlar da Allah-u Teala bu ayetlerde yer alıyor, açıklıyor. Onlar da hikmet sahibi alimin davetini kabul etmişler, işitmişler ve ayetlere iman etmişler. 2, 4
5, 6, 7 yine 7 tane ayet. Toplam 14 kör, sağır ve dizi olmayanlar. Kör, sağır ve dizi olanlar 14 tane ayet. O kör, sağır ve dizi olanlara da yine tekrar bakacak olursak o slaytımıza. Bunlar da 14 tane ayet olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Neyse Allah Teala her şey zıtıyla kaymaya çıkıyor. Daveti kabul etmeyenler, kör, sağız ve dilsiz olanlar, daveti kabul edenler, kör, sağır ve dilsiz ölmeyenler, eşitten gören ve idrak edenler. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah ile olan ilişkimizde Allah'ın yardımı neye göre artış gösterir? Bu konuda irademizi ne şekilde kullanmalıyız? Sevgili kardeşlerim, en üst seviyedeki kanun liyakat ve mükafat kanunu, Allah'ın yardımı zikrimize paralel olarak artar. Hangi oranda zikrediyorsak o oranda da Allah'ın yardımını alıyoruz. Allah'ın yardımı aynı zamanda bizim etrafımızdaki insanlara yardımımıza paraleldir. Allah-u Teala Muhammed 7'de اِنْ تَنْسُرُنَّ لَا يَنْسُرَكُمْ وَيُسَبِتْ اَقْدَامَكُمْ. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Şimdi normal statü içinde düşünürsek Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Ama bu ayet-i kerimede Allah'ın yardımına ihtiyaç sahibi olan insanlar var. Bu ihtiyaç sahibi insanlara biz yardım edersek de Allah da bize yardım ediyor. Öyleyse o yardımı Allah Teala niye veriyor? Başkalarına yardım etmemiz için. Allah'ın bize verdiği her şey Allah için, yani başkalarına yardım için kullanmalıyız. Allah Teala'nın istediği bu. Bu konuda irademizi ne şekilde kullanmalıyız? Zikrimizi arttırarak, etrafımızdaki insanlara aynı seviyede yardım ederek inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, halk arasında sıkça kullanılan dini bütün Müslüman sözünü açıklar mısınız? Nasıl dini bütün Müslüman olunuyor? Dini bütün Müslüman sözü 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar için kullanabiliriz. Yoksa işte bugün geleneksel bir din tatbikatı var. İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor. Ama İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Ulaşma dileği yoksa hangi ameli işlerse işlesin boşuna gidiyor. Boşa gidiyor. Yetmez. Zikir yok. Zikir yoksa şeytan her zaman %100 nefsini afetlerine tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı günah işlettiriyor. Her günahın arkasında o kişinin ruhu nefsine azap ediyor. Öyleyse böyle bir insan dini bütün olamaz. Dini bütün olabilmesi için kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve daha sonra ibadetlerin sultanı zikri en üst seviyede yerine getirerek bize günah işlettiren nefsimizin afetlerini yavaş yavaş azaltarak onun yerine nurları ikame ederek dini bütün olabiliriz. Ne zaman? Daim zikre ulaştığımız zaman. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ nasıl yapılmalıdır? Tebliğin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tebliğin nasıl yapılması gerektiğini ayetlerde Allah Teala bize açıklıyor.

0: Kullarıma güzel söz söyleyin. Güzel söz Allah'ın kutsal kitaplarında bildirdiği sözdür. Güzel söz insanları mutlu eden söz. O zaman eğer karşı tarafın nefsine hitap edersen ihtilaf sebebiyle aranızda kavga ulaşabilir. Şeytan da tam bunu istiyor. İşte onun için İsrail işte tebliğcilerin insanlara güzel sözle hitap etmesi, öğüt vermesi lazım. Taha 44'te güzel söz Allah'ın sözü, doğruyu söylemek yetmez. Aynı zamanda onu yumuşak sözle söylemek gerekir. Ankebut 46'da kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, kitap ehlilerimiz zulmedenler, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar hariç, diğerleriyle en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmemek. Onlara şöyle söylemek lazım. Biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Yani biz size indirilen Tevrat'a iman ettik. Size indirilen İncil'e iman ettik. Zebur'a iman ettik. Ve biz bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Tek bir ilahtır. Ve biz ona teslim olanlarız. Enam 108 insanların önem verdikleri kutsalları vardır. Allah-u Teala Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Onların kutsallarına sövmeyin. O zaman da onlar da aynı şey yaparlar. Ve Furkan 57'de ve daha birçok ayet-i kerimelerde tebliğ yaparken karşı taraftan ücret istememek ve zorlayıcı olmamak. İşte 7 tane ayet-i kerime sizden bir ecir ücret istemiyoruz. Onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Hud 29 size mal istemiyorum. Mümin 72 Rabbinin ücreti daha hayırlıdır. Furkan 7 başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127 sizden bir ücret istemiyorum. Ve daha diğer ayet-i kerimeler ücret istememek. Tebliği Allah için yapmak. Karşılığını Allah'tan beklemek. İşte 7 tane ayet-i kerime ve bu 7 ayet-i kerimenin esasında o hizmeti Allah için yapmak, Allah'tan karşılığını beklemek söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Bazı bilginler İslam'ı yaşamak için tasavvufta olmanın, tabi olmanın aşırılık olduğunu düşünüyorlar ve orta yolu tutmamızı söylüyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bize açıklayabilir misiniz? Muhterem hocam, mübarek ellerinizden tekrar hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kez daha tekrar edecek olursak, bazı bilginler İslam'ı yaşamak için tasavvufta olmanın, tabi olmanın aşırılık olduğunu düşünüyorlar ve orta yolu tutmamızı söylüyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bize açıklayabilir misiniz? Her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, orta yol yok. İki yol var. Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim ve cehenneme, şeytana götüren yol sırat-ı cehim. İşte Allah Teala

0: Bunu Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Kateberestü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden kesilmiş biçimde ayrılmıştır. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yol. O zaman orta bir yol yok. İki, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde ayetler Allah Teala'nın bize tayin ettiği hedef ve bu hedefe ulaşmak için ki bu en son hedef iradenin teslimi. Yani Allah Teala insanoğlu dünyasını yaşarken hangi zaman diliminde yaşasa yaşasın Allah'ın kendisine farz kıldığı 7 safa ve 4 teslim var. Allah'ın dini yaşamak için evvela birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, daha sonra ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayetin gerçekleşebilmesi için mutlak surette Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak ve arkasından bu 4 hidayetin gerçekleşmesinden sonra dini nasıl öğrendiği, nasıl yaşadıysa aynı şekilde başkasına öğretmek. Öyleyse İslam'ı yaşamak evvela öğrenmek, yaşamak ve de öğretmekten geçiyor. Tabi olmak aşırılık mıdır? Hayır. Tabiyetsiz hiç kimse dini yaşayamaz. Mürşidi inkar eden kim olursa olsun gideceği yer tek bir yer var, o cehennem. Diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete gider. Evet. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala'nın garantisi var. Öyleyse eğer bir insan mürşidi inkar ediyorsa o zaman kimdir mürşidi inkar eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin de gideceği yer kesin cehennem. Tabiyet, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması için farz. Tabiyet, fizik vücudun şeytana kurtulması için farz. Tabiyet, nefsin 7 kademede tezkiye ve tasfiyesi için farz. Tabiyet, en son noktada iradenin teslimi için farz. Bu olmadıkça hiç kimsenin Kur'an'daki İslam'ı yaşaması söz konusu değil. İşte iblis denen insanların baş düşmanı evvela bu 7 tane hedefi yok etmiş. Sonra hedef emirlerin yerine vasıta emirleri geçirmiş. Ve vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan 1 ve 2 yok. Geri kalan sevm-i serat, hac-ı zekat, kelime-i şehadet vasıta emirlerle hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Yaşayabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi ve İbadetlerin sultanı zikri yapması gerekir. 14 asıl evvel cahiliye dönemi yaşayan bedeviler her türlü negatif koşulların içerisindeyken Resulullah'ın öğretisiyle Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve hepsi Mürşid'den Hasin Emine Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettikten sonra tabi oldular ve zikir, çok zikir ve daimi zikirle en üst seviyedeki hedefe ulaştılar. Hangi dönemde insan yaşasa yaşasın, bu 7 tane fanın 7'si de kendisine farz kılınıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Hüseyin Hocam, Yunus suresi 7. ayetindeki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin kalplerinin dünya hayatıyla mutmain olması, doyuma ulaşması ne demektir? Açıklar mısınız? Yani dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar. Halbuki dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün değil. Sadece bir takım zevkleri yaşamak söz konusu. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple diyor ki dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. İnsan hayatında ölümden önce, ölümden sonra. Ölmeden önce ve öldükten sonra. Öldükten sonra bir ahiret hayatımız ama bunu ölmeden önce gerçekleştirmemiz lazım. İşte bütün Kur'an ayetleri kim ki ahiretini, dünyasını ahiret için terk ederse o ikisinin de sahibi olur. Çünkü her türlü kötülük dünya sevgisinden kaynaklanıyor. O sebeple ölüm bir dönüm noktası insan için. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Kim hayattayken ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrasını Allah garanti ediyor. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Ve sanki ulaşmış gibi de, kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak kendisine veriyor. Allah'ın bütün insanlara müjdesi budur. Allah Teala'nın bütün insanlara garantisi de budur. Allah razı olsun. O zaman onlar bize de ulaşmayı dilemezler. Ruhun talebi dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar ama onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar dünya hayatının zahirini bilirler. Rum 7'de يَعْلَمُونَ زَاهِرَةً مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar dünya hayatının zahirini görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Fatır 18 ayetinde görmediği halde Rabbinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın diyor, buyuruyor. Allah'tan korkan ve namaz kılan biri neden uyarılır açıklar mısınız? Görmediği halde gaybde Rahman'a huşu duyan. La teziru vuzureten uzra uhra. Kimse kimsenin günahı yüklenmez. Ve devam ediyor. İnnemâ tünzürüllezîne yehevne rabbehum. Bil gaybi. Sen gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarırsın. Vakimüsselate. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, onlar %2'lik rahmetin kalplerinde olduğu kişilerdir. Ve hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istiyor ve tabi oluyor. Ondan sonra da tabiyetle birlikte nefs tezkiyesine başlıyor. Men tezekke fenemel tezekkülü nefsi. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Yani sen اَنَّمَا تُنْزُرُ اَلَّذ۪ينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Görmediği halde Rabbinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Diye buyuruyor. Allah'tan korkan ve namaz kılan biri neden uyarılır açıklar mısınız? Ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmek için. Kalpte Rahman'a huşu duyanlar, onlar ancak hacet namazı kılmaları halinde müşriklerine ulaşırlar. İkinci cennet. Ama Allah onların ruhunu ancak tabiyetle birlikte kendisine ulaştırır. Üçüncü cennet. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Evet. Gerçekten emanet ruhtur. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa, ruhun talebi yoksa o kişi imanın sahibi olamaz. Ama وَلَا دِينَ لِي مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ Ama kişi mürşidine tabi olmakta çıktığında ahdini yerine getiremez. Ahde vefa edemez. Allah-u Teala Enfal Suresinin 7. ayet-i kerimesinde emanete ve ahde riayet etmelerin Enfal 27 Ya eyyühellezine amenu la tehinu Allah ve Resulehu ve la tehinu emanatikum entüm zalimun. Allah'a ulaşmayı Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Yani kişi Allah'a ihanet ediyorsa, Allah'a ulaşma edilemiyor, Resul'e ihanet tabiyetini gerçekleştirmiyor. O zaman Allah ve Resulüne ihanet edenler aslında kendi emanetlerini ihanet etmiş oluyor. Yani o zaman emanetin sahibine teslimi gerçekleşmiyor ruh. Fizik vücut teslimi gerçekleşmiyor, nefs teslimi gerçekleşmiyor, irade teslimi gerçekleşmiyor ve dolayısıyla kişi kendisine ihanet ediyor. Mardin'den bir kardeşim muhterem hocam, bazı hocalar Müslümanlar için şöyle bir ifade bulundu. Müslüman olan herkes kafirler hariç günaha kadar cehennemde kalıyor ve günah bitince de cennete gidiyor. Bu doğruluk payı nedir açıklamıyor. Külliyen yanlış. Yani hem Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadislerine göre yanlış hem de Kur'an ayetlerine göre yanlış. 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını Allah'a açıklıyor bakın. Cehennemden çıkış yok. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Ve görüyorsunuz ki tam 58 tane ayet-i kerime kesinlikle cehenneme giren kişinin oradan çıkması mümkün değil. Hadislerde anlatılıyor diye söyleyeceklerdir. Hayır. Allah-u Teala Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bakın bu hadiste ki Buhari'de nakledilen bir hadiste neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını kötü işlerinizin de ceza ve şiddetini göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Yani ikisi de daimidir. Öyleyse ben cezamı cehennemde çektikten sonra cennete gireceğim olayı tamamen insanların bir uydurması, bir tuzağıdır, şeytanın bir tuzağıdır. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Soru arz edecektim hocam. Sevginin birilerin arasında oluşmaması ve toplumun birbirlerini sevmemesi altında nasıl sebebiyet yapmaktadır? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sevginin bireyler arasında oluşmaması ve toplumların da birbirlerini sevmemesinin altında nasıl bir sebep var? Bir insan nefsindeki afetler veya bu afetleri kullanan dıştaki varlık, iblis, şeytan var. Sevgili kardeşlerim, kutsal kitaplara baktığımız zaman sevgi Allah'ın emirlerine itaat etmektir. Allah Teala 7 tane hedef emir Kur'an-ı Kerim'e koymuş, kutsal kitaplara koymuş. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hedef emir Allah'tan hoşlanıyorsunuz. Siz Allah'ın sizin için taati müşride tabi olduğunuz an Allah'ı seven birisiniz. Siz ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman sevginiz daha da artar. Siz fizik vücut teslimini yaptığınız an daha üst seviyede Allah'ı seviyorsunuz. Allah da sizi seviyor. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz an Allah'ı seviyorsunuz ama fizik vücut teslimini gerçekleştirdiğiniz zaman Allah da sizi seviyor artık. Ve en üst seviyedeki nokta daimi zikre ulaştığınız an bu seferde kalbinize 19 afetin yerine 19 tane fazilet söz konusu ve artık şeytan nurlara, faziletlere tesir edemediği için tamamıyla 5. kat cennet ve dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlıyorsunuz. Daimi zikrin sahipleri arasında bireyler arasında %100 sevgi var mı? Evet var. Ama diğerlerinin arasında sevgi oluşabilmesi için Özellikle Ali İmran 103'te siz birbirinize düşmandınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte o nimet devrin imamın ruhudur. Kişinin başının üzerine ne zaman gelip yerleşir? Kişi Allah'ın kendisi için taati müşride tabi olduğu zaman. Enfal 63'te ise Allah-u Teala Allah sizin kalbinizi sevgide birleştirdi. Allah-u Teala'nın kalbimizi sevgide birleştirmesi ancak müşridimize tabi olmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her'an Kur'an, Her'an Mutfur'un sorular ve cevaplar bölümünde bir arada olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha maassalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk oranında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvuf ve İslam. Birinci sual, İslam ve tasavvuf birbirinden farklı kavramlar mıdır? Hayır. Tasavvuf İslam'ın tatbikatıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Yani nasıl Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Birinci tarafta ikisinde de Allah'ın kitabı var. Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın bütünü. İkinci denklemin ikinci tarafında Resulullah'ın sünneti var ve Ehl-i Beyt. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların Kur'an'daki adı Ehl-i Beyt. İşte Resulullah'ın sünneti nasıl sahabeyle beraber Kur'an'daki İslam'ın yedi safa tatbikatı ise tıpkı bunun gibi Allah'ın kitabı na İslam ve tasavvuf diye söylenebilir. Öyleyse ikisi birbirinden farklı kavramlar mı? Hayır. 14 asıl evvel Resulullah'ın sünneti olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe birlikte 7 safa Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşadılar. 7 safa Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman öncelikle sahabe hepsi birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci safa itibariyle Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Ve üçüncü safa ruhun teslimi, dördüncü safa fizik vücut teslimi, beşinci safa nefsin teslimi, altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi. Yani bu neyle eşdeğerdir? Yedi safa İslam'la. Evvela Allah'ın ayetlerine iman ederek birinci safa teslimi gerçekleştirdiler. Daha sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide teslim oldular Allah adına. Ve daha sonra ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Böylece sahabe Resulullah'la birlikte Kur'an'da yedi safa İslam'ı yaşadılar. İslam ve tasavvuf birbirinden hiçbir damakla da ayrılmaz. İslam daima eşittir tasavvuftur. Eğer buna bir tane daha eşitlik arıyorsanız o da Kur'an-ı Kerim olur. Kur'an-ı Kerim eşittir. Kur'an'daki İslam eşittir tasavvuftur. Peki nasıl olmuş da zaman içerisinde bu iki kavram birbirinden ayrılmış? İnsanlar zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayı unutmuşlar. İslam ve tasavvufun temel işareti Allah'a ulaşmaya, Allah'a teslimi devreden çıkartmışlar ve bu teslim tamamlandığı gün tasavvufu siz bütünüyle yaşarsınız. Yedi safa İslam'ı yaşayan, tasavvufun bütününü yaşayan kişidir. İşte 14 asıl evvel sahabe ile Resulullah'ın birlikte yaşadığı olay bu yedi safa İslam, Kur'an'daki İslam ve o da eşittir tasavvuf. Bu tatbikat sahabeyi hep İslam kılmıştır. Allah'a bütünüyle teslim olma noktasına ulaştırmıştır. İslam öğretisi yani tasavvuf, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabesinde sonra mı ortaya çıkmıştır? Kesinlikle hayır. Yani ezeli ve ebedi din tek bir dindir. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Aslında bu din Adem Aleyhisselam'ın da dinidir. Bu din Nuh Aleyhisselam'ın dinidir bu din. İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir bu din. Musa Aleyhisselam'ın dinidir bu din. İsa Aleyhisselam'ın dinidir. Ve bu dinin tatbikatı, uygulaması da tasavvuftur. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen tek din İslam, 9 tane ayet bunu söylüyor. Bakara 136'da onlar arasında hiçbir fark etmeyiz, biz ona teslim olanlarız diyor. Kimler diyor? Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, torunlarına, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a verilenlere ve Rableri tarafından verilenlere hepsine iman ettik. Onlar arasında bir fark gözetmeyiz. Âl-i İmrân 19'da enne dîne andal âl-islam. Âl-i İmrân 52'de Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarileri biz Allah'a teslim olanlarız. Âl-i İmrân 84'te bizim Müslüman olduğumuza şahit ol. Âl-i İmrân suresinin 83. ayet-i kerimesinde gökler ve yerler hepsi isteyerek ve istemeyerek ona teslimdirler. İslam'dan gayri bir din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Bütün bu ayetler bize bir hakikati söylüyor. Tek bir din var. Bu din Allah'a teslim olma dini. Âl-i İmrân zaten 19 bunu söylüyor. Ne dini andal Aleyhisselam. Tasavvuf bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Tasavvufta murat İslam'dan murattır. Allah-u Teala hepimize İslam olmayı şimdiye kadar indirdiği bütün kutsal kitaplarda farz kılmıştır. Şu anda da tarikat ehli dediğimiz kişilerin yaşadığı hayat vaktiyle Bektaşilerin, Mevlevilerin, Kadirilerin, Cerrahilerin aklınıza gelen bütün tasavvuf kollarının yaşadığı bütün güzellikler hepsi Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesidir. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Üçüncü sual, Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşamak insana ne sağlar? Tabii ki ahiret ve dünya saadetini sağlar. 14 asır evvel sahabe birbirlerinin can düşmanıyken, alabildiğine fıçılarla içki içerken, kız çocukları diri diri gömerken, herkes elleriyle yontuklarına taparken, böyle bir cahiliye standardı içinde olanlara Allah-u Teala son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i vazifeli kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı, öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i sahabeye hem öğretti hem yaşattırdı. İşte 7 sabah İslam'ın ayetlerle şekillenmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Resulullah'tan önündeki dönemin adı cahiliye dönemi. Ama Resulullah'la sahabenin birlikte yaşadığı dönem asr-ı saadet. Öyleyse tasavvuftan murad kesinlikle iki cihan saadetine ulaşmaktır. Ahiret saadeti ve dünya saadeti diye insanları bekleyen iki mutluluk söz konusu. İki mutluluğun iki kanadı söz konusu. Ahiret saadeti bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah-u Teala onu birinci kat cennetine alıyor. Kişinin günahı ne olursa olsun kalben dilediği an Allah'ın vaadi gereğince Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse insanları cehenneme götüren yani ahiret saadeti veya ahiretteki azabın ölçüsü günahlar sevaplardan fazla ise cehennem, sevaplar günahlardan fazla ise cennet. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyorsa, günah miktarı kadar sevap buna veriyorsa o zaman tek bir dilekle o kişi mutlak surette Allah'ın cennetine girer. İkinci kat cennet, mürşide tabi olduğu zaman günahların sevaba çevrilmesiyle oluşuyor. Üçüncü kat cennet, ruhun teslimi, dördüncü kat cennet fizik vücut teslimi, Beşinci kat cennet nefsin teslimi. Altıncı kat cennet ihlas. Ve yedinci kat cennet iradenin teslimi. Dünya saadeti nasıl gerçekleşir? Dünya saadeti iş dünyamızdaki kavganın bitirilmesiyle, dış dünyamızdaki kavganın sona ermesiyle, Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Tasavvuf ve İslam bize olaylar üzerindeki tesirini vermemeye çalışır. Bunları önlemek konusundaki bilgiyi bize aktarmaya çalışır. Bunu nasıl yapabiliriz? Onun tatbikatını öğretmeye çalışırız. Ve bütün boyutlarıyla bu güzellikleri yaşamamız için Allah bize hep yardımcıdır. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın rahmetinin içine dahil eder. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltip bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve tasavvufun yani İslam'ın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak için ancak dua edebiliriz. Elimizi açıp yalvarmak gerekiyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince dua etmeyi daha çok aklıma geliyor.
4: Tasavvuf, hiçbir kimseye incitmemek, hiçbir kimseden de incinmemek yoludur. Tasavvuf aslında bir aşk yoludur. Allah'ımıza ulaşma yoludur tasavvuf.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Bütün dileklerimiz, isteklerimiz Allah'a ulaşabilir.
1: Allah'a ulaşmanın yolları nelerdir?
3: Namaz kılmak.
4: Allah'a aşkla, samimiyetle, muhabbetle ulaşırız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Elbette. Yer gök duayla
3: etmeye çalışıyorum açıkçası.
4: Evet. Seher vaktine kalkıp Allah'ın aşkına sımsıkı tutunup ağlarsak biz de Rabbimize ulaşabiliyoruz.
3: Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
4: Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğun ruhunu sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Misalimiz bütün dileklerimiz, isteklerimiz Allah'a ulaşabilir dedi. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Allah'a ulaşma kavramı Allah'a dua etmek anlamına mı gelir? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Hatta Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak ki sahabede görüyoruz bunu. Birinci safa itibariyle Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَا عَبِلَ اللّٰهِ اِلَى اَمْلِ بُشْرَ فَبَشِرْ بَعْدِ Başlangıç noktasında tağutun kulu durumunda olan insanlara tebliğ ulaşıyor, davet ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye Allah'a davet ediliyor. Daveti kabul edenler şeytana tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Bu da Allah'a yönelmektir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Gerçekten de bu Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek bir duadır. O sebeple kul olmak, ruhun yükselerek duanın, kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu dua mutlaka Allah-u Teala kabul ediyor. O zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. O kişi de şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine baktığımız zaman kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakın dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Demek ki Allah'ın da bir daveti var ve kullar dua ederken Allah'ı davet ediyorlar yardıma. Ama Allah Teala da diyor ki onlar da benim davetime icap etsinler. Yani benim onların duasına icabet etmem, onların da benim davetime icap etmesine bağlı. İlk adımı biz atacağız. Biz Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceğiz. Allah Teala da bu duamıza icabet ediyor ve garanti tahtında 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhumuzun hayatta ulaşmasını Allah gerçekleştiriyor. Allah herkesi kendisine de davet eder. İnsanda bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder. Duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırız. Allah'ın dualarımızı kabul edebilmesi için ilk işimiz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olmalıdır. Eğer kalbimize bir talebimiz olmuşsa Allah-u Teala bunu mutlaka kabul edecektir. Söz vermiş. Bu noktada cenneti kazanmış, cehennemden mutlaka kurtulmuşuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Tasavvufun yaşanması mutlak bir nefs tezgahisi gerektirir ve mürşit olmadan hiç kimse nefs tezgahisi gerçekleştiremez. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ilimdir.
3: İlk defa duydum desem acaba yanlış bir şey söylemiş olur muyum?
4: Allah'tan, Resulullah'tan sonra emir alanlar insanın olgunlaşmasını nefsi raziyeden başlıyor, nefsi mutmanniye kadar olgunlaştırıp Allah'a ulaştırma noktası.
1: Mürşit bu zamanda da var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Tabii ki de vardır. Her an her yerde. Bir sürü hocalarımız vardır. İlim sahibi hocalarımız vardır.
3: Vardır bence ya. Yani düşünüyorum. Bence vardır. Bize yol gösterecek birçok kişi olacağını düşünüyorum.
4: Tabii tabii vardır. Çünkü 124 bin Evliyaullah Hazaratı'nın olduğu şu kainat aleminde, dünyada onlar sakalsız bıyıksız mutlaka varlardır. İlla sakallı olacak diye bir kaide yoktur. Çünkü onlar kalplere bakıyorlar. Hep Allah'ın nurunu taşıyorlar.
1: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuştur. Siz de Allah'ın bir dostuna tabi olmak ister miydiniz?
2: Elbette.
3: İsterim, tabii ki isterim. Bunu isterim.
4: Tabii tabii. Çünkü Ladikli Hacı babamız Ahmet Hüdayi Hazretleri Hızır Aleyhisselam'ladır. Onu Hızır Aleyhisselam hocası yetiştirmiştir. Hazreti Mevlana'yı da Şems yetiştirmiştir. Hep bir ikili var bak. Düşünebiliyor musunuz?
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda insanın nefsi raziyeden başlayıp nefsi mutmainiye kadar ulaştıran Allah'a ulaştırma noktasıdır. İnsanın manevi olgunlaşması için mürşidin etkisi nedir? Mürşit himmeti olmadan nefs tezkiyesi olmaz. Ne ruhumuzu Allah'a ulaştırabiliriz, ne fizik vücudu Allah'a teslim edebiliriz, ne nefsi Allah'a teslim edin, ne de iradeyi. Çünkü mürşid Allah-u Teala'nın önümüze koyduğu bir örnek ve biz o daha önce 7 safayı yaşamış, öğrenmiş, yaşamış ve bize öğreten, bize örnek durumda olan insandır. Allah-u Teala dinin sahibidir. Ama dinin sahibi Allah-u Teala bu dini yaşamamız mayanında ikinci safhada mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. İşte Maide 35 ya eyyühellezine amenu takullahu vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa onların içerisinden onların ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Resuller, Veli Resuller var. Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bu Veli Resullerin görevi 4 noktada şekilleniyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti, ikinci görev nefsi tezkiye etmek, üçüncü görev kitabı öğretmek, dördüncü görev hikmeti öğretmek. Şimdi baktığımız zaman özellikle nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesi, bizi bunun Allah'a teslimi ve hikmetin öğretilmesi de nefsin Allah'a teslimini ifade ediyor. Ayetlerin tilaveti nedir? Ayetlerin tilaveti de iradenin teslimiyle şekilleniyor. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette insanlar apaçık delalet içerisinde. Ve Allah-u Teala ilmi onlara yayıyor ve ruhumuzun Allah'a teslimini, fizikumuzun Allah'a teslimini ve nefsimizin Allah'a teslimini açıkça Allah-u Teala bize söylüyor. Her devirde devrin imamı 5 görevli vazifeli. 5. görev hikmetin ötesini öğretmek onlara. Kimler için bu geçerli? Hikmetin ötesini öğretmek. Hikmetin ötesini öğretmek ruhunu, fizik vücudunu, nefsini teslim eden insanlar için bir görev. Allah razı olsun. Nefs tezkiye kademelerine baktığımız zaman şu şekilde şekilleniyor. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi müleme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye. Dolayısıyla nefsi raziyeden nefsi mutmaineye gelme olayı değil. Evvela başlangıçta herkes nefsi emmarede. 15 bin zikirle nefsi emmare geçirir %7 nurla. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur. Nefsi müleme 19 bin zikirle %21 nur. Nefsi mutmaine 21 bin zikirle %28 nur ve böylece sıralanıyor. İnsanları Allah'a götürecek olan bir kılavuz bütün devirlerde mutlaka vardır. Görevlerine baktığımız zaman 1. görev Allah'ın ayetlerini okumak. 2. görev nefsini tezkiye etmektir. Kişinin Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu nefsin tezkiyesine paralel gerçekleşir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Tasavvufu yaşamakta mürşidin yeri o kişiyi hedefine ulaştırmaktır. İşte 7 tane ayet-i kerime nefs tezkiyesini mürşid olmadan nefs tezkiyesi hiçbir zaman gerçekleşemez. Bakara 29 o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151 o sizin nefsinizi tezkiye eder. 160'da o tezkiye eder. Nisa Cuma 2 o tezkiye eder. Görüyorsunuz ki mürşitler tezkiye eder. Ve Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Ama Allah Teala kimi vasıta olarak kullanır? Mürşidi vasıta olarak kullanır. Rahmet ve fazıl olmadan da nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Ve Allah Teala takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder buyuruyor. Bütün bunlar birbiriyle ilmiyet rabıtası içerisinde mutlak surette bizi hedefe ulaştıran unsurlardır. Nefs tezkiyesini mürşid kesinlikle vesiledir ve gerçekleştirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Bir sualim olacak da arz ediyorum. Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların örnek insanlar olma vasfının öneminden bahseder misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatüh. Kardeşimiz şunu soruyor. Kur'an'daki İslami yaşayanların örnek insanlar olma vasfının öneminden bahseder misiniz diyor. Sahabe başlangıçta nefsi emmarede ve birbirlerinin can düşmanı alabildiğine negatif koşulların içerisinde kendisi huzursuz ve mutsuz, etrafı da huzursuz eden insanlar. Ama 23 sene boyunca Resulullah'ın öğretisi ve örnek yaşantısıyla onlar da 7 safayı yaşadılar ve 7 safayı yaşayan bu sahabe asr-ı saadete ulaştılar. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarıldılar, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ama En'am 197'de Allah'ın Resulü'nün ifade ettiği gibi gökteki yıldızlar oldular. Her davranışınızın başkası için bir şifredir. Onlara bir tasavvuf mensubu olduğunuzu, ben tasavvuf mensubuyum demekle ispat etmezsiniz. Davranışlarınızdan bu anlaşılmalıdır. Örnek insan olmak hiç de zor değildir. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Yunus diyor ki ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun nevi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Şunu unutmayın sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi olduktan sonra her şeyleri adım adım değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Bizler de bugün sabikuna larin olarak Allah'a ulaşmayı diler sahabe gibi Kur'an'daki İslam 7 safa itibariyle yaşarsak aynı şekilde bizler de Kur'an'ın belirttiği sabikuna larin örnek insanlar olabiliriz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hadis-i şerifte benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet edersiniz. Nasıl gökteki yıldızlar oldular? Yedi safayı yaşayarak. Allah razı olsun. Evet, bir videomuz daha var inşallah. Dinliyoruz.
1: Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır ve zikir konunun esasını teşkil eder. Yani tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. İşte zikir yapan insanda neler değişir?
2: Her şeyden önce inancı, imanı gelişir. İstediği dileklere, hedeflerine ulaşabilir. Allah'a yakınlaşır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rüyasında görebilir.
4: Bir bahçede güller, ağaçlar, dikenler, kuşlar, bütün cıvıl cıvıl her şey. Bu kainat aleminde Rabbimizin rüzgarı estiği zaman hepsi sallanırlar böyle. Hep zikrederler. Eğer insanlar da bizler de Allah'ı zikredersek bütün her şey güzelleşiyor. Rabbimizin bizden istediği de zikirdir aslında. Namaz da bir zikirdir bak.
1: Zikir yapan insanın başka insanlarla olan ilişkileri nasıl olur?
2: Daha samimi, daha insancıl, daha anlayışlı, daha hoşgörülü.
4: Daha güzel olur. Allah'ın boyasına boyanmış olur. Resul Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanırlar. Hiçbir insan onu incitmezler, incinmezler.
1: Sizce zikir diğer ibadetlerden farkı nedir?
3: Bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
4: Zikir aslında Rabbimizin bir aşkıdır. Aşk diyoruz ya hani. Zikrederek insan aşka geliyor, sonra Rabbimizi buluyor.
1: Sizce zikirle kesintisiz mutluluk mümkün mü?
2: Tabii ki mümkün.
4: Tabii ayetler var bak. Estağfirullah. Muhakkak ki en büyük zikir Allah'ı zikretmektir diyor Rabbimiz. Sadakallahu lazım.
0: Misafirimiz zikir aslında Rabbimizin bir aşkıdır. Zikrederek insan aşka geliyor, sonra Rabbimizi buluyoruz. Zikir yapmak Allah'a olan sevgimizi artıracak mıdır? Evet. Başlangıç noktasında insanlar Allah'tan hoşlanır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu konumdadır. Sonra Allah'ı sever. Allah'ı sevenler müşriklerine tabir olanlardır. Sonra Allah'a aşık olanlar fizik vücut tesliminden sonra nefs teslimini yapanlardır. İrade teslimiyle de Allah hayranlık söz konusu. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir şekilde gerçekleşir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır. Allah'a duyulan aşkın kalplere yerleştiği en kesin nokta daimi zikir noktasıdır. Bu kişinin Allah-u Teala'ya aşkı daha çok artacaktır. İrşad makamına tayin edildiği gün o artık Allah'a aşık değildir. Ötede bir noktaya ulaşmıştır. O nokta hayranlık noktasıdır. Dolayısıyla irade teslimini gerçekleştirenlerin hepsi Allah'a hayrandırlar. Nefs teslimini yapanlar Allah'a aşıktır. Fizik vücut teslimini yapanlar, onlar Allah'ı sevenlerdir. Ali İmran 31'de in kuntum tuhibbun Allah'ı, Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın bizi sevmesi bizim insanları sevmemize bağlıdır. Allah Teala Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de insanları mutlu edersek Allah'a yardım etmiş oluruz ama seven mutlu eder. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulum, barik ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz ümmet değil inşallah. Bugünse biz ol erdireceğim inşallah. Kişi tasavvuf yolunun neresinde olduğunu kendi anlayabilir mi? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle, gül kokulum, barik ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişi tasavvuf yolunun neresinde olduğunu kendi de anlayabilir mi? Evet, etraftaki insanlara gösterdiği davranış biçimiyle anlayabilir. Üç tür davranış biçimi var. Kısas, şeriatı, affetmek tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle hakikati ifade ediyor. Dolayısıyla bu noktadaki davranış biçimleri o kişiyi kesinlikle ispat ediyor. Neresinde olduğunuzu sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim oluyorsunuz, ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Bizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır Allah. Evet, davranış biçimi. Onun yolu neresinde? Mesela kişi kendisine yapılan, çevresindeki insanlardan kendisine yapılan bir haksızlığa cevap veriyorsa, kötülüğe karşı kötülükle cevap veriyorsa bu kısastır. Bu henüz o kişinin nefs tezkiyesi yapmadığı ifadesidir. Ama eğer kişi böyle bir durumla karşılaştığı zaman affedebiliyorsa bu nefs tezkiyesi yaptığının işaretidir, tarikattadır. Daha ötede kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyorsa o nefs teslimini yapan daimi zikirdeki bir insanın durumunu ifade ediyor. Allah-u Teala teslim olduğumuz zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak bize şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona güven duymanın, ona muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. Gerçekten de öyle. Öyleyse hedef Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olduğumuz zaman ölümden de her şeyden Allah'a iltica etmek, Allah'a sığınmak, Allah'a teslim olmak asıldır. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyoruz. Ya da bir kardeş muhterem hocam, mutmain nefs ne demektir? Hangi aşamada gerçekleşir? Açıklayabilir misiniz? Nefs tezkik kademelerini sırasıyla ifade edecek olursak, 1. Nefsi emmare, 2. Nefsi levame, 3. Nefsi müleme, 4. Nefsi mutmaine. Nefsi mutmainede kişinin kalbindeki nur miktarı %30. %70 karanlık var, %30 nur var. %30 nura ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki 19 afetten bir tanesi de hırs ve şehvettir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet. İşte bu hırs ve şehvet afetini kişi kontrol altına alıyor. Ne diyor? Diyor ki, ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin ben azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. Yani Allah'ın her zaman kendisinden haberdar olduğunu, bütün optimal şartlar neyse mutlaka Allah'ın kendisine verdiğini, onu istisnasız idrak eden ve doyuma ulaşan birisi. Daha evvel nefsi emmaredeyken nefs tezkiyesine başlamayan bir insan, şu dünyada sahip olduğu her şeyin ne varsa hepsini yetersiz gören. Bu durumda Allah'ın dostları şu benzetmeyi yapmışlar. Susuz bir insan, susuzluğunu gidermek üzere nasıl tuzu deniz suyunu ne kadar içerse içsin hiçbir zaman susuzluğu gitmiyorsa, bu hırs ve şehvet afeti altındaki insanların da durumu bu. Neyi ne kadar fazla kazanırsanız daha fazla, açlığı daha fazla artar. Ama bu doyuma ulaşabilmek ancak nefs tezkiyesinin mutmainne kademesinde gerçekleşir. O zaman kişi bunun farkına varır, %30'luk nurla, ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin. Hani halk arasında fazla mal göz çıkartma. Ne yazık ki göz çıkartır. İşte karının gözünü çıkartmış, öbürünün gözünü çıkartmış ama asıl olan kalbimizdeki Allah'ın nurları söz konusu. O nurlarla biz huzur ve mutluluğu yaşarız. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, çok iyi anlaşamadığımız, tartışmaya meyilli olduğumuz kardeşimizle mesafeli durmak, çok samimi olmamak doğru bir davranış biçimi midir? Hayır. Yani biz onlarla olan bir itirafımız varsa mutlaka sorunun bizden kaynaklandığını kabullenmemiz ve neşteliği kendimize vurmamız ve zikrimizi arttırmamız lazım. Ve o konuda ondan yana olmamız lazım. Hatta bütün haksızlığı kendi üzerimize alarak gidip ondan o konuda, benlik konularda özür dilememiz lazım. %100 sen haklısın. Ben muhakkak ki yanlışım var. Ben senden özür diliyorum. İnşallah bu konuda daha yapmayacağım diyebilmeyi. Ben de haklıyım diye tartışmaya girerseniz, dinimizde tartışma yok. Tartışan taraflar daima her iki taraf da kaybediyor. Öyleyse asıl olan diğer tarafı mutlaka

ifadesi günümüz toplumunda sadece yakınları ölenler tarafından sadece ölüm başa geldiğinde kullanılıyor. Ölüm bir musibet midir? Bu ayetteki Allah için olmayı ve Allah'a dönüşü açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah-u Teala ruhun Allah'a tesliminden bahsetmektedir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak teslimlerden ilkidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler üzerimize 12 defa farz kılınmıştır. Huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ölmeden evvel yakin hasil ederek ulaştıracaklarına ve öldükten sonra da tekrar ruhların Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a geri döndürüleceğine kesin şekilde inanırlar. İnsanoğlu Allah için yaratılmıştır. Allah için yaratılmak, Allah'a teslim olmak için yaratılmak demektir. Ancak teslim olunca da yaratılış gayesine uygun hareket edilmiş olur. Ruhun Allah'tan geldiğini, mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım geldiğini, yani insan Allah'ın asli hedefine ulaşmıştır. Allah için olmak, üç vücudu ve iradeyi de içine alan ruh, fizik vücut, nefs ve iradeyi Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim etmek için yaratılmışlardır. İnsan her şeyiyle Allah'a aittir. Ruhu Allah'a teslim ettiği zaman sahibine teslim etmiş olur. Fizik vücudu teslim ettiği zaman sahibine teslim etmiş. Nefs teslim ettiği sahibine, irade teslim ettiği zaman onun sahibine teslim etmiş olur. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanların diğerlerine göre daha çok sevmemiz Allah'ın da o insanları daha çok sevmesiyle ilgilidir diye açıklayabilir misiniz? Allah Teala sevgi kanunu, sevgi Allah kaynaklıdır. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Olay buysa, daha fazla seviyorsak böyle bir paralellik söz konusu. Yani biz Allah'tan aldığımız sevgiyle varlıkları severiz. Ve eğer kime duyduğumuz sevgi Allah'tan bize geliyorsa, o zaman evet rahatlıkla diyebiliriz. Kastanonu'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir, açıklayabilir misiniz? Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci safa rızanın sahibidir. Rıza da 7 safhada şekillenir. Birinci safa rıza Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci safa rıza mücrüde tabi olmakla, üçüncü safa rızanın teslimi, dördüncü safa rıza fizik vücut teslimi, beşinci safa rıza nefsin teslimi, altıncı safa rıza ihlas ve yedinci safa rıza iradenin teslimiyle şekillenir. Ayetler bize bunu gösteriyor inşallah. O zaman Allah'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir? Eğer birinci safa rızayı kazanmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz Ömer 7'ye göre. İkinci safa rızayı kazanmak istiyorsanız mürşidinize tabi olacaksınız. Üçüncü safa rızadan bahsediyorsanız o zaman ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bu da nefs tezkiyesiyle gerçekleşir vesaire. Bu sırada bir kardeşimiz, bazı durumlarda çok öfkelenip kötü şeyler aklımıza geliyor. Bu durumu nasıl yenebiliriz? Nefsimize karşı çıkabiliriz. Aç çıkar mısınız diyorum. Sevgili kardeşlerim, öfke ve gayz affetti Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı ulaşmamız daha iyi olur dedi. Dilin söylediğinin duydum öfkesini yutandır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesinde öfkesini yutanlardan bahsediyor. Kimlerdir onlar? Onlar nefs tezkiyesini yapanlardır. Kimlerdir onlar? Onlar 18 saat zikri gerçekleştirenlerdir. Onlar muttakiler bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutanlardır. İnsanları affedenlerdir. Allah muhsinleri sever. Allah razı olsun. Öyleyse affetmek, öfkeyi yutmak ve bollukta da darlıkta da infak etmek asıldır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Talak suresi 12. ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin tefsirinde Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah yerli gökleri 7 kat olarak yaratmıştır. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmen ihata etmiştir, kuşatmıştır. Emir

Yedi kat göklerle yedi kat yerler arasında kesintisiz olarak iner. İnenler nötronlardır. Devamlı dönerek elektronlara ulaşırlar. Ve karşıt nötronlar da karşıt elektronlara ulaşırlar. Onların kesintisiz olarak dönüşünü sağlarlar. Evet, Talak suresinin 12. ayet. Allahu lezzi halaka sab'a semavatin ve minel erdi mislehun. Yedi kat gökler yerler. Etenezzelel emru beynehunne. Yani Allah'ın emri nötronlar. Bunlar arasında yine li ta'lemu enne Allah'a ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye kadir olduğunu. Ve enne Allah'a kad ahata bi kulli şeyin ilme. Ve Allah'ın ilim ve rahmetiyle de her şeyi kuşattığını bu ayette bize ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfağının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutfağında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali Allah-u Teala'nın Rahman esması ve Rahim esması insan üzerinde nasıl tesir ihtiva eder? %2 rahmet nuru kalbe giren kişiler ile girmeyen kişiler arasında farkı açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Rahman esması, Allah-u Teala'nın bu fizik alemde bize bahşettiği her şey Rahman esmasının tecellisidir. Ve onlara karşı, Allah'ın bize verdiklerine karşı şükrümüzü eda etmemiz lazım. Ama Rahim esması fizik ötesi olan muhtevayı ifade ediyor. %2'lik rahmet nuru kalbe girebilmesi için kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Ama bu %2'lik rahmet nuru bile Rahim esmasının tecellisi olmadan olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Allah-u Teala'nın her olaydan muradı bizim Allah'a yaklaşmamız. Çünkü Allah-u Teala'nın bize bahşettiği mutluluk Allah'a olan yakınlıkla paralel şekilde artar. Ruhunu teslim eden kişilerin mutluluğu dünya saadetinin yarısı, 3 tane cennet. Fizik ucunu da teslim edenlerin mutluluğu dünya saadetinin %81'i, 4. kat cennet. Nefsini teslim edenlerin mutluluğu ise %100 dünya mutluluğu ve 5. kat cennet görülüyor ki Allah'a olan yakınlık, Allah'a teslimiyet sadece bizim mutluluğumuzu arttırıyor. İşte bu sebeple kişilerin olayları yaşamasından sonra Allah'ın muradı Tövbe 126'da 2 sene senede bir 2 kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Buradaki tövbe tabi Allah'a yönelmiyorlar. Tövbe bir dönüşü de ifade ediyor. Onlar zikir yapmıyorlar. Ama öte yandan Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesi sizi korkuyla açlıkla maldan candan eksmeyle imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. Bu sabredenler yaşadıkları imtihanlardan ders alanlardır. Diyorlar ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابُ مُسِبَتٍ Bakara 156 onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar. tövbe ediyorlar, Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve zikre başlıyorlar. Tövbe 126'da tövbe etmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Bakara 156'da Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve zikir yapmaya başlıyorlar. İşte %2'li rahmet durum kalbe girebilmesi Allah'a ulaşmayı dilek ve zikire başla bağlı. Dilemeyen kişiye bu %2'li rahmet nuru oluşmaz. İkinci sual, Allah'ın emir ve yasakları kutsal kitaplarda açıkça beyan edilmiş. Günümüzde birçok insan bunları yerine getirerek mutlu olurum diye düşünüyor. İnsanlar kendilerini tanımadıkça Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirebilir mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ilmi farz. İlim olmadan olmaz. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Nedir ilim? İlim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı hidayettir. İki ayet-i kerimede. Birisi Bakara 156, Bakara 120 pardon. Diğeri de Ali İmran 73. Kul de ki inne şüphesiz hüdallahi, Allah'a ulaşmak ya huve o el hüda hidayettir. Ama Ali İmran 73'te ise kul innel hüda hüdallah, şüphesiz ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Şimdi hidayetin Allah'a ulaşmakla ilim arasında bir ilişki var mı? Var, çünkü Allah Teala burada buyuruyor ki وَلَيْنْ تَبَعْتَ اَوَامْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ. Bu ilim, yani hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu ilmi sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مُوَلِمْ وَلَا نَسِلٍ, senin için Allah'tan bir mürşit yok. Demek ki kimler için mürşit var? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, onlar için bir hidayetçi yok buyuruyor Allah Teala. 7 ayet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor ve onlar için bir hidayetçi yok. Ama 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah onları mürşitlerine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse insanların kendi kendine Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, Allah'a ulaşma dileğinden gafil olması onları hiçbir yere götürmez. Ne rahim esmasıyla Allah tecelli eder, ne de zikir söz konusu. Nebi'de Sultan-ı Peygamber Efendimiz saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan ve devam ediyor. Mutlu olmak isteyen, şehit olmak isteyen, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenin. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. İşte Rahman esmasının tecellisi ancak Allah'a ulaşmayı dilememizle tahakkuk eder. Rahim esmasının tecellisi ise zikirle birlikte Allah'ın katından gelen nurların kalbimize girmesiyle gerçekleşir. Rahman'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır ve amel terazisini ağırlaştırandır. Ne kadar kişi amel işlese işlesin, kitabın hükmü devreye girmeden o kişinin sevapları günahlarından fazla olamaz. Kişi cennetlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girdiği zaman o kişi cehennemlik amel işler. Kitabın hükmü Allah'a ulaşmayı, ne kadar amel yaparsa yapsın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu yok. Öte yandan kişi cehennemlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girer ve Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve o kurtuluşa erenlerden oluyor. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Haç suresi 32. ayette ile Maide suresi 28. ayette göre kişinin takva sahibi olması kalbi yapısındaki duruma bağlıdır. Açıklar mısınız? Haç 32'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Haç suresinin 32. Zalike ve men yuazzim şairallahu. İşte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine ve farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'in de kalplerin takvasından bahsederken 3 kere göğsüne işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır deyince kalplerin takvası eliyle göğsünü işaret ederek 3 defa takva buradadır buyurmuştur. Burada zikir manasında ifade ediliyor. Fe elhamaha bucura ve takvaha. O nefsin manevi kalbine fücuru ve takvayı ilham edene. Nefsin manevi kalbindeki takva zikri muhtevasını alıyor. Allah-u Teala Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَعُوا قُلُوا مُنْ ذِكْرُ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرُ اللّٰهِ تَتْمَعِنَا الْقُلُوا. Onlar ki amin oldular ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Öte yandan Arap 35'te Ya beni Adem'e اِمَا يَتَنَكُمْ رَسُولَ مُنْكُمْ يَقْسُنَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ. İşte burada فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ yani takva sahibi olan ıslah edici amellere başlayan. Islah edici amel zikir manasına geliyor. Burada da kalplerin takvası bununla alakalı. Kardeşimiz diyor ki kişinin takva sahibi olması kalbi yapısındaki duruma mı bağlı? Evet. Zikretmeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Kalbi kapalı olan kişidir. Kalbinin açılabilmesi mutlak surette bu kalbi dileğe bağlı. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, iş ortamında da sosyal yaşantımda da sıkça Allah'tan bahsetmek, iletişimde olduğum herkese Allah'tan bir şeyler anımsatmak istiyorum. Arkadaşıma Allah'tan onu ahirette istersek dünya hayatındaki güzellikleri zaten bize yaşatır dedim. Bu konuda hangi ayetleri anlatırsam kalbine dokunabilirim. Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama öte yandan yine 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Yani bizim önümüze 2 tane seçenek konuluyor. Biri dünya, diğeri de ahiret. Ve tekrar kişi dünyayı isterse Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede biz dünyayı veririz bize. Ama onun ahirette nasibi yok. Fakat Allah-u Teala nasihatte bulunuyor. Ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Ahiret yurdu dünya hayatından hayırlıdır. Burada da biz ahireti istersek o zaman Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Ama sadece niyeti dünya olana ahireti vermiyor. Bu Allah'ın kanunu. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşması için zikirse zikri sevdiriyor, namazsa namazı sevdiriyor, oruçsa orucu sevdiriyor, zekatsa zekatı sevdiriyor ve bunlar hepsi dünya hayatında. Bunları birleştirdiğimiz zaman bizim dünyevi mutluluğumuzu ifade ediyor. Öyleyse sadece bir tek Allah'a ulaşmayı dilememiz bu ahiret hayatıyla alakalı ama dünyada mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bunu da bize sağlayan Allah Teala. Allah razı olsun. Dolayısıyla bu ayetleri gösterebiliyorsun. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Allah bize nasihatte bulunuyor. Bu ayetler burada. Ama kim dünyayı isterse Allah Teala veriyor ama ahirete nasibi yok. Antalya'da bir kardeşim muhterem hocam Allah Teala Asr suresinde asra yemin olsun muhakkak insan gerçekten hüsrandadır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e göre hüsranda olan insanlar kimlerdir? Bu ayet-i kerimeyle Yunus 7-8 ayetleri arasında ilet rabıtası var mı? Var. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu buyuruyor. Bakara 27'de günahları onlar işte onlar hüsrandadır. Sebep ne gösterilmiş? Onlar Allah'ın ahdini bozarlar misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi vuslatı keserler. Onlar yeryüzüne fesat çıkarırlar. İşte onlar hüsranda olanlardır. Nisa 119. Kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse o hüsranda olan kişidir. Fesat çıkaranlar Kübera ve Saadet'te Araf 9. Hidayeti gizleyenler kimin sevap tartıları hafif gelirse onlar ayetlerimize zulmetmelerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Araf 128. Allah kimi hidayete erdirirse onun ruhunu kendisine borçlu ama kimi hidayete bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Tövbe 69 işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız işte onlar amelleri boşa gidenlerdir. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. İşte geçecek hüsran bu şekilde ifade ediliyor. Yunus 7-8'de de illet rabıtası var. Var çünkü Yunus 7-8'de ayetlerden gafil olanların yaptıkları her şey boşa gidiyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah müsaadeniz olursa. Yaşadığımız şeylerin mutluluk olduğunu sanıyoruz ama kısa sürüyor. Bir insan için gerçek mutluluk ne zaman başlar? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, zikrettiğimiz ve Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz her noktada mutluluğu yaşarız. Ama mutluluğun daim olduğu nokta, ki mutluluk üç alemde kavganın tamamen bittiği, sulh ve sükun halini yaşadığımız yeri ifade ediyor. Bu da daim zikir. Şimdi slaytımız var, onu göster. Evet. Mutluluğun üç şartı. Birinci şart, üç alemde mutluluk. İç dünyamızda mutluluk, iç dünyamızda mutluluk, Allah'la ilişkilerimizde mutluluk. İkinci şart, mutluluk daimi olmalıdır. 24 saati içeriyor. Üçüncü şart, üç alemde sırf ve sükunu ifade ediyor. Beraberliği ifade ediyor. Ama başlangıç noktasında insanlar öyle midir? Değildir. Mutsuzluğun dizaynına baktığımız zaman görüyoruz. İnsan neden mutsuz? Evet. Nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. Başlangıçta %100 bakın. Biri diğerinin tam zıttı istikametinde. Ama ruh teslim olduğu zaman bu kavga %49'a iniyor. Fizik vücut tesliminde %81'e iniyor. Mutluluk %81 ve nefsin tesliminde ise %100'e ulaşıyor. Bizim de diğer insanlar arasındaki kavga. Bir kişinin kendisi var, bir de diğer bütün insanlar var. %100 nefsine uyması halse bile diğer insanlar devamlı kavga halinde. Ama ruhun tesliminde kişi %51 uzlaşmaya ulaşıyor. Fizik vücut tesliminde %81 ve nefsin tesliminde ise %100 bir yardımlaşma noktasına geliyoruz. Allah'ın emirlerine itaat noktasından da baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaat için mutlu değiliz. Başlangıçta yerine getirmediğimiz için. Ama ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman %51, fizik vücut tesliminde %81 ve nefsin teslimimizde %100 noktaya ulaşıyoruz. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, muhterem efendimiz Adalet isimli sohbetinde bana karşı olan davranış biçimlerinizi aslında benden değil, Cabar hocanızdan dinlemeniz gerekirdi. Buyurun, mürşide karşı davranışlarınız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, aslında bizi diğer insanlardan, şu anda dışımızdaki huzursuz ve mutsuz olan insanlardan ayıran tek fark, bizim mürşide tabiyetimizdir. Dikkat ederseniz Yunus'ta gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bile bir kamil mürşitten olması olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş, şimdi gelen böyle nice aşıkların bağrını dene, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Yunus Emre bundan mana var dedi. Bir kamil mürşide var, sen de var dedi. Hazreti Musa'yı Hazır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. İşte manevi hayatımızın %100'ü mürşitle gerçekleşiyor. Mürşide olan İtaatimiz, mürşide olan sevgimiz bizim Allah indindeki durumumuzu belirliyor. O zaman gerçekten de muhterem Efendimiz Allah'ın tasarrufunda yedi ayet gelince Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı neyi söylüyorsa Allah'ın söyletirdiği, neyi yapıyorsa Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. O zaman o bizim için her yönüyle örnek. Ne yaparsan bak, onun en zirve noktasını, dahaki muhtevayı Efendimiz'de görüyoruz. İşte ister asaleten, ister vekaleten devrin imamı. Arap 188'de Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Yani Efendimiz Allah'ın dileğiyle hareket ediyor. İradesi ilahi irade. Enfal 17 onları siz öldürmediniz. Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın. Allah attı. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz atıyor ama Allah Teala da öyle buyuruyor. O zaman Peygamber Efendimiz'e tecelli eden kim? Allah Teala. Hazreti Ali'yi hatırlayın. Savaşta kalenin kapısını kalkan olarak kullanıyor. Herkes hayretler için nasıl yaptın bunu? Çok basit diyor, kolay. Baktığı zaman ağırlığına bile dokunamıyor. İşte Allah Teala onu biz yaptık. Demek ki Allah tecelli ederse farklı bir durum söz konusu. Fethi onda da herkes Peygamber Efendimiz'e biat ediyor ama tabi oluyor ama muhakkak ki sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olan onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için eline de tecelli ediyor ve Allah'ın eli var diyor. Necm 26'da da Allah'ın dilediği, razı olduğu tasarruf rızası kimseye devrin imamı izin vermesinden sonra, yani devrin imamı dua ederse o zaman arşütten meleklerin de onu tekrar ettikleri için faydası oluyor. Ama devrin imamı söylemezse arşütten meleklerin bir yardımı olamaz. Bu ayetler bize Efendimizin Allah katında nasıl bir konumda olduğunu bize gösteriyor. Öyleyse bu açıdan, bu ayetlerle Efendimiz'i düşünmemiz lazım inşallah. Ve ona tabi mürşide karşı davranış biçimimiz, sevgi, muhabbetimiz en zirve noktada olmalı. Elbette en çok Allah'ı seveceğiz ama Allah'ın en çok sevdiğini de seveceğiz. Ağrı'dan Ayşe Demir, muhterem hocam, Duha suresi 10 ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Duha suresinin 10. ayet-i kerimesi, bir şey isteyen kişiyi artık bundan sonra azarlama. وَمَنْ سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ama sahili bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Evet, isteyen kişi hangi isteğin sahibi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde ve Efendimizin sünnetinde bir tebessüm dahi olsa onun karşılığını vermeyi gerektiriyor. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ Rum suresi 30.000 ayeti verdiğimizde zaten yönümüz kıbleye ve niyet ettik Allah rızası için diyoruz. Bu zaten Allah'a yönelmedir diyorlar. Ayeti ki yönelmenin Allah'a yönelme olduğunu onlara nasıl açıklayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, buradaki yönelme ruhumuzun Allah'a ulaşması ve kalbi talebimizle bunu olması gerekiyor. Akıl, fizik ucunun kumandanı akıl. Akıl karar veriyor, sen yöneliyorsun. Ama senin fizik ucunun yönü o taraf. Fakat nefsinin kalbi yönü şeytanın tesiri altında olduğu için başka taraf. Hani ne diyor Yunus? İçi kafir, dışı Müslüman çok. Herkes seni dışarıda gerçekten kıbleye yönelmiş olarak görüyor. Ama kalben ulaşmayı dilemediğin takdirde o sağır, dilsiz ve kör ve kalbi kapalı. Kalp kapalıysa o zaman yaptıklarının bir hükmü var mıdır? Ameller boşa gidiyor. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi ve Yunus 45. Ulaike lezine kefir ba'atın mu likai. Lika Allah'ı inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, amelleri boşa gidiyor. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hidayete eremiyor. Hidayet yoksa zaten din yoktur. Ayetteki yönelmenin Allah'a yönelme olduğunu. Rum 31 suresi ayetini verdiğimizde zaten yönümüz kıble ve niyet ettik Allah rızası için diyoruz. Münibine ileyhi, Allah'a yönel ve takuhu, takva sahibi ol. Yani Peygamber Efendimiz Hac 32 ile bir hadiste takvanın kalpte teşekkül ettiğini görüyoruz. Hac 32: Men yuazzim şairallahu fennehu min takval kulub. Allah'ın emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi kalplerinin takvasındandır. Yani kim Allah'ın emrini yerine getiriyorsa kesinlikle o kalbi, kişinin kalbinin takva sahibi olmasından kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz de hadisinde göğsüne işaret edin, takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Yani kalbinde takvanın teşekkül ettiğini ifade ediyor. Öyleyse fizik vücut kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan kişi istediği kadar namaz kılsın. Takva sahibi olmayanların amelleri boşa gidiyor. Hatırlayın bakalım. Habil ve Kabil. Habil Allah'a sunuyor. Kabil de, ama Allah Teala Kabil'inkini kabul etmiyor, Habil'inkini kabul ediyor. Habil diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder. Öyleyse konu kalbe sirayet etmeyince, dil kalbe inmeyince kişi Allah'ın hakikatlerini yaşayamaz. Hatay'dan bir kardeşim, aşırı alınganın bundan kurtulmak için ne yapmalıyım? Zikrini arttırmalısın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocamız. Efendimizin ümmetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir insan cehennemde yandıktan sonra çıkar mı, açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz Efendimizin ümmetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Bir insanın ki tekrar cehennemde yandıktan sonra cennete gitmesine dair hiçbir ayet yok. 58 tane ayet-i kerime bunun mümkün olmadığını ifade ediyor. Bir Meryem suresinin, işte 58 tane ayet-i kerime, Meryem suresinin 71-72. Ayet-i kerimesinde bunu yanlış yorumluyorlar. Bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala başlangıç noktasında herkes, illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız, herkes, hepiniz. Bir kişi bile hariç olmaz, herkes cehenneme gidecek. Bu Allah'ın kesinen bir hükümdür. Ama Allah-u Teala takva sahiplerini kurtarıyor ama zalimleri de orada cehennemde bırakıyor. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Rum 31'e göre menübine ili ve takuhu. Allah'a yöner ve takva sahibi o kalben. İşte onlar kurtuluşa eriyor. Cennetliklerden oluyor. Öte yandan yanlış yorumlanan başka bir ayet de Hud suresinin 106, 107, 108. ayetleri. Orada da tekrar bir giriş söz konusu değil. Orada da cennet ve cehennem hayatının sona erdiğinden bahsediyor. Şakir olanı gelince yani ateşte olan cehennemlikler, onlar ateştedir. Onlar orada yüksek sesle çok zor şekilde soluk soğan nefesine verirler. Onlar semalar ve yeryüzü. Cehennemin semaları ve arzı durdukça orada kalacaklardır. Rabbinin dilediği şeyi cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Burada da aynı şekilde cenneti yok etmeyi dilemesi hariç. Bu ayetlerin hepsinin manası bu. Dolayısıyla hiç kimsenin cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevapları bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onlara mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
3: Fatiha ma'as-salawat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz edebe riayet etmek. Bugüne kadar tasavvufu yaşayan herkes şöyle demişti: tasavvuf adaptır, edepten ibarettir. Bu açıdan tasavvufun çekirdeğini oluşturan edebe riayet etmek önemli bir konu insan hayatında. Birinci sual, tasavvufu yaşamakta edebe riayet etmenin önemi nedir? Tasavvuftan murat her şeyden evvel adaptır. İki kanadı söz konusudur. Allah'la ilişkilerimizde ve insanlarla olan ilişkilerimizde hep bu çizgiyi muhafaza etmek, korumak durumundayız. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki veşe gösterir. Adab, sevginin nişanesidir. Her zaman muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Alimlerle Allah dostlarının arifleri birbirinden ayıran örtü burada kendini gösterir. Alimler Allah'tan korkarak Allah'ı severler. Bu korkudur. Arifler Allah'ı severek Allah-u Teala'yı tazimde bulunurlar. Adab tasavvufun temelidir. Gerçekten adebe riayet etmek her şeyden evvel tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan insanlar arasında da farklı bir veşe gösterir ve Muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Padişah bu tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan cami cemaati arasında ne fark var diye sual sorar. Yakın vezirlerinden bir tanesi, padişahım müsaade edersen bunu size en güzel şekilde anlatmak istiyorum ve müsaadeyi aldıktan sonra sarayda bir yemek veriyor ve geldiği yerin, yemek verdiği salonun, binanın etrafını kireçle örtüyor. Cami cemaati her bir yerden binanın giriş kapısına geliyor. Yemeğe iştirak eden 100 kişi ise ayrı 100 ayak izini insanlar etrafında görüyorlar. Yemekleri yiyorlar ve ayrılıyorlar. Padişah diyorum ki, padişah yani sadrazam olan yakın veziri, padişahım diyor, şimdi bak bakalım burada ne görüyorsunuz? Gördüğü şey padişahın yüzlerce ayak izi. Şimdi diyor, tasavvuf ehlini adaba riayet eden, edebi en önde tutan tasavvuf ehlini çağırıyor ve onlar da yemeklerini yiyorlar. Oradan ayrıldıkları zaman tekrar padişah soruyor. Şimdi bakın tekrar aynı şekilde bir tek ayak izini görüyorlar. İşte tasavvufun bir adab edep olduğu ve Adanza'ya kadar Allah'ın en üst seviyede Tanit-i Mürşid'in ayak izini takip etmek olduğunu bu misal bize en güzel şekilde gösteriyor. İkinci sual, edebin öğrenilmesinde mürşide itaatin rolü nedir? Mürşidin ayak izi kıssası, işte belki daha önce bunu anlatmış olduk. Edebin öğrenilmesinde mürşide itaat asıldır. Mürşide ulaşmak o kişinin tasavvuf adamına girmesini icap ettirir. Kişinin başka insanlara karşı, mürşide karşı, Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Demek ki kişinin adabı olması üç veçe gösterir. Kendi dışındaki başka insanlara karşı, Allah'a yeryüzünde temsil eden mürşide karşı ve Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıl. Adabın yerli yerine oturtabilmesi mutlaka saygıyı gerektirir. İtaati gerektirir. Edep bir insanın tevazu öğrenilmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Tasavvufa giren insan tevazuyu öğrenir. Tasavvufun adabına riayet edin ve bu riayeti hiçbir şeyle değişmeyin. Abdülkadir Geylani Hazretlerine iyi müritlerin hali malum ya, kötülerin ki ne olacak diye sorduklarında, iyi olanlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere gelince biz de kendimizi onları kurtarmak için adadık buyurmuştur. Gerçekten çok manidar bir cevap. İyi olanlar, onlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere ise biz kendimizi onlara kurtarmak için adadık buyurmuştur. Üçüncü sual, edebe riayet etmek aynı zamanda başkaları için yaşamanın bir göstergesi midir? Evet. İster tasavvufun içinde olun, ister tasavvuftaki kardeşlerimize adab açısından davranış biçimleri sergileyin, ister dışarıda olun, başka insanlara davranış biçimleri sergileyin, hepsinde aynı esaslara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Doğru olan, bize derecat kazandıran olaylardır. Öyleyse o olaylara ait olduğu yerlere, ait oldukları standartlarda oturtmanız hepimizin asli vazifesidir. Hep içimizdeki sese kulak verelim. Tasavvuf, adabı herkesi mutlaka başkaları için yaşamaya sevk eder. Tasavvuf mensupları başkalarına mutluluk ulaştırmakta birbiriyle yarışanlardır. Gerçekten de bugüne kadar bu konuda çok örnekler verilmiştir. Onların tasavvufi hayatını okuduğumuzda onların sergiledikleri en üst seviyedeki adam takdire şayandır. Mürşide karşı, Allah'a karşı ve diğer insanlara karşı adab asli vazifemiz olmalı inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili arkamıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah ile olan ilişkilerimizde edebe riayet etmek, yani adab, son derece önemli bir konudur. Ve edebi öğrenmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki siz Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua ediyoruz.
3: Ben Allah'a ulaşmak derken namaz, ibadet, onu anlıyorum.
4: Namaz kılmak, Kur'an okumak, oruç tutmak, Allah'a dua etmek, baş başa kalmak. Biz canım sıkıcık Allah'a dua ediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak için ne gibi dualar ediyorsunuz?
2: Bitirik Allah'la, zaten Allah her zaman her yerdedir. Bizimle birliktedir. Direkt her zaman bizi duyar. Ve ona duaları, ayetleri okuyarak ona dua ediyoruz. İşten dua ettiğimizde sanki ulaşıyoruz. Yani bize öyle geliyor.
3: Bolca dua okuyorum. Sürekli evin içinde abdestli olmaya çalışıyorum. Böyle ibadetler, kendimce bir şeyler yapıyorum. Bir yerlere yani bağlı değilim. Evin içinde elimden geldiği kadar.
4: Dua ile ulaşıyoruz ki. Ağlayarak, ağlayarak. Çocuğun annesine mesela ben bunu isteyeyim anne diye. Ay çocuk nasıl ağlayan annesi dayanamıyor. Ben de Allah'ıma yalvarayım. Allah'ım ben bunu isteyeyim. Allah'ım hayırlısı verdim. Kurban oldum oğlum. Ben bir isteyeyim. Bak Allah'ım beş veriyor.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün velileri, bütün mürşitleri hepsi yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bu güzel duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: benim de ruhumu sana ulaştır.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Beni de dostların velinin arasında al. Allah'ım ne olursun Allah'ım. Mübarek günler gecelerin sürmetine yarabbim. Allah'ım sana yalvarıyorum. Sana sığınıyorum.
1: Peki bu duadan sonra nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bir dua?
4: İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlatılmaz. Sanki kalbeye gitmiş bir şey değil. Sen böyle bir dua edincik yani.
0: Misafirimiz bir çocuk nasıl annesine ağlıyor?

0: yapmayı dilemek bir duadır. Mutlak surette Rabbimize dua etmemiz gerekir. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Dua ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de buna dair birçok ayet var. Ve duanın mutlaka kabul görmesi Allah'ın gönderdiği Resul'e kişinin iman etmesini gerektiriyor. İnsanlar başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman kişi ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, cahildir, fitnededir, sağır, dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, fırkalar ayrılmıştır, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennemdir. Bu 16 tane negatif özellik onların takva sahibi olmadığını, mümin olmadığını, hidayette olmadığını açıkça ifade ediyor. Ama kim Allah'ın katından kendisine gelen hidayet tebliğiyle gelen Resul'ün davetini kabul ederse, ki Resulullah'ın hadiste hepiniz delalettesiniz, hidayet erdirdikler müstesna, dileyin ki sizi hidayet erdireyim. İşte hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o ameni olur. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o aynı zamanda takva sahibi olur. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam'ın ben bu yanımda ameni olanları kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Rum 31'de münibine ileyhi ve takuhu Allah'a yönelik böylece takva sahibi olun. Takva sahiplerinin de mutlak surette Allah'a ulaşacakları, ruhlarını Allah-u Teala'nın kendisine ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Hem Ra'd 27'de hem de Şura 13'te. Öyleyse asıl olan duadır. Duamızın mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Adab mutlaka saygıyı gerektirir ve Allah başka insanlara karşı, özellikle mürşitlere karşı en saygılı davranış biçimini göstermemizi ister. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şeyhler, mürşitler onlar sanki yol gösteren. Günümüzde biz her şeyi adabıyla yerine getirmiyoruz. Onlar edebiyle, adabıyla her şeyi yerine getirdiği için bize yol gösteren gibi oluyor.
3: Allah dostları, işte adı üstünde Allah dostları, çok güzel bir şey.
4: İşte Allah'a yakın insanlar, bana onlar rehber. Bir mürşidi tanırsam ben de o mürşide takılmak isterim ki beni Allah'ın yoluna götürsün.
1: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan Allah dostları, veli mürşitler?
2: Vardır belki bizim bilmediğimiz.
3: Çok nadirdir. Parmakla sayılacak kadar az diye biliyorum.
4: Evet var. Çok var ama benim evlerim hep uzaklar, evler hep uzak. Keşke komşum olsan diyorum onlara.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Duayla.
3: Hiçbir bilgim yok, hiç uğraşmadığım için bulmak için. Kendimce, kendim ben alanımda yaptığım için ibadetimi.
4: Vallahi buluyoruz yani, çıkıncık buluyoruz. Yani bakıncık görüyoruz aslında.
1: Allah-u Teala bu istikamette bizlere hacit namazını buyurmuş. 4 zekatlık bir namaz, Perşembe'ye, Cuma'ya bağlayan gece veya mübarek günlerde kılıp Rabbimizden sorduğumuz vakit bize hakiki dostunu göstereceğini açıklıyor.
2: Allah'a ulaşmak, Allah'ın dostuna ulaşmak ne güzel bir şey. İsterim tabii ki.
3: Çok da denedim ama olmadı. Olmadı yani, rüyada falan görülüyor diye böyle çok söyleyenler oluyor. Duyduğumu da hep uyguladım ama olmadı artık, bilmem neden.
0: Sen şut konusunda çok nadirdir, parmakla sayılacak kadar azdır diyor kardeşimiz. Günümüzde müşteri yok denecek kadar az mıdır? Hayır, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her kavimde, her devirde ardı arkası kesilmeksizin Resuller tayin ettiğini buyuruyor. İşte Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

0: bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağutta kulunmaktan iştinab etsinler diye Resuller bahsetti. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ İbrahim 4'te her Resulün o kendi kavminin lisanıyla ayetlerimizi açıklasın diye gönderiyoruz. En'am 48'de ardı arkası kesilmeksizin bütün gönderilen Resuller müjdeleyici bu uyarıcı olarak görünüyor. Ve Nisa 165'te müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerinden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Bir mazeretleri kalmasın. Öyleyse her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala Resuller gönderiyor. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes ya cennete ya cehenneme gidecektir. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde Zümer 71'e göre cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavet edilen Resuller geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Neden itiraf ediyorlar? Çünkü amel defterlerine bu olay geçmiş, Resul gelmiş, tebliğde bulunmuş, ayetleri tilavet etmiş ama o dikkate almamış. Almadığı için cehennemi hak etmiş. Cennete gidenler de Resul'ün davetine muhatap olmuşlar. Onlar da kabul etmişler ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kendilerini cehennemden kurtarmayı, tağuta ve şeytana dost olmak ve kul olmaktan kurtarmışlar, başarmışlar ve cennete müjdesine kavuşmuşlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle vasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Allah sohbetlerini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah sohbetlerini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sohbetin adabı konuşmamak, mümkünse ortalıkta dolaşmamak, oturmak ve sükunetle Allah'ın sohbetini dinlemektir. Hatta mümkünse hiç kımıldamayın. Başkalarının dikkatini çekecek olan hareketleri yapmaktan sakının. Can kulağıyla sohbeti dinleyin. Hem sohbetin hem de hizmetin beraber olduğu devrede sessizce hizmet yapılırken sohbet de dinlenmelidir. Sohbet dinlerken zikir yapıyorsanız o sohbetin mahiyetini anlamak istikametinde mutlaka zikir lehine farklar vardır. Onun için sohbetleri zikirle dinlemeniz en güzelidir. Sohbette not almak, tezekküre katılmak bu işi daha ötede bir güzelliğe kavuşturuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Edebe riayet etmek yani adab sevginin de bir nişanesidir ve bu sevgi Allah'a zikretmemize paralel olarak artacaktır. Sizce zikirle sevgisi artan bir insanda neler değişir?
3: O insan biraz daha masumlaşıyor, daha olgunlaşıyor, mesela karşı daha anlıyor.
4: Bence vücut sağlığı sağlar, ruh sağlığı verir. Yani ne bileyim Allah'a bir adım daha yaklaştığını, cennete belki kapılarını açtığını falan öyle bir şeylerdir bilemiyorum.
5: İmanı daha kuvvetlenir, imanı güçlenir. Zikir yaptığınız zaman çekerken bile insan kendine huzura eriyor. Kalp çarpmaya başlıyor, heyecanlanıyorsun, daha mutlu oluyorsun, daha kendini huzurlu hissediyorsun.
2: Peki sizce herkesin çok zikrettiği, birbirini çok sevdiği, Allah'ı da çok sevdiği bir dünya kurmak mümkün mü?
4: Değil. Şu zamanda değil diye düşünüyorum. Kendi yani ailenle bile kuramazsın diye düşünüyorum artık. Bırak bir dünyayı.
3: Maalesef çok da komşuluk yok. Hiç komşu yok. Karşı komşuyu tanımıyor. Yan komşuyu tanımıyor. Yani çok zor ama çok da güzel yani. Ulaşırsak çok da güzel bir şey yani.
5: Yani mümkün insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa, peygamber efendimizin sünnetine uyursalar tamamen güzel Allah'ı seven bir dünya olacak.
0: Bir misafirimiz insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa tamamen Allah'ı seven bir dünya olacak diyor. Tüm dünyanın Allah'a dost olması peygamberlere peygamberlerle itaatten mi geçer diye soruyor. Evet. Peygamber insanlarla arasındaki ilişkide en üst makamı işgal ediyor. Peygamberler arasında fetret dönemi vardır ama onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesi yine vekaleten devrin imamı yani peygamberin varisi olarak bulunuyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte her devirde beni temsil eden bir kişi Hazreti İsa kardeşimi temsil eden üç kişi Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi ve Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi bulunuyor. Hadiste bir ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. O halde eğer olay buysa ne yapılması lazım? Yapılması gereken ister Veli Resul, ister Nebi Resul, ister 7-4 teslimi yaşayan Veli Mürşid Allah'a davet ettiği zaman dinleyenlerden kim daveti kabul ederse Allah-u Teala'nın verdiği söz gereğince mutlaka Şura 13'te o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Ve yoluna devam ederse ruh tesliminden sonra 7-4 teslimi yaşayan Allah'ın dünyadayken seçilen insanlar için en üst seviyede vaaz ettiği hedef teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak bu noktaya gelen herkes Allah'ın emrettiği sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşır. Bütün kutsal kitaplar hidayet ve nur olarak ayetlerde yer alıyor. Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu Maide 44, İncil'in bir hidayet ve nur olduğu Maide 46, Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğunu Şura 52 ve Ahkâf 12 açıkça beyan ediyor. Bunların gereğini biz yerine getirebilirsek o zaman mutlak surette üst seviyede birbirini seven birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbiriyle yardımlaşan mutlu bir toplum huzurlu insanlardan oluşan bir toplum oluşturabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız hasretlere hürmetle gül kokan mübarek ellerinize bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Çocuklara tasavvuf edebini nasıl öğretebiliriz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah.
0: Selamu Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tasavvuf ve özdeğimini çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz? Bunun %100 başarıya ulaşan kesimi bizim davranışlarımızdır. Davranışlarımızla örnek olabiliriz. Öğüt vermek, davranışlarımızla örnek olmak ve yapılan yanlışları sonuçlarını o kişiye belki göstermek, onu yapanın mutlak surette karşılığını Allah'tan alacağını ona anlatmak en seviyede bir tesir oluşturacaktır. Biz onlara her an tasavvufta olan bir annenin babanın davranışlarını sergileyebilmesini onlar için kendimizi harcarsak onlar da bunun farkına varacaklardır. O zaman onlar da bizim gibi olmak gereğini duyacaklardır. Diyelim ki öğrendiniz tasavvufu ama yaşamıyorsunuz. Çocuklarınızın da tasavvufu yaşamasını istiyorsunuz. Bunun gerçekleşmeyeceğinizi bilmeniz lazım. Tıpkı bu sigara içen bir baba, evladına oğlum sigara içme demesine benzer. Kendisi sigara içiyor ama çocuğuna sigara içme derseniz bu söz o çocuğun kulağından gider, öbür kulağından çıkar. Çünkü bu söz kişi kendisi yaşamıyor. Dilden çıkan kulaktan düşer. Ama kalpten çıkan kalbe işler. Eğer baba sigarayı bırakmışsa ve sigara içmiyorsa, yani daha sigara içiyor ama bırakmışsa ve bunu hayatına tatbik etmiş, bunu başarmışsa, çocuğuna da bu yönde örnek olmak istiyorsa, o zaman hedefe ulaşabilir. Çocuklar bize bakarlar. Nasıl bir baba kendisi sigara içiyorsa ve çocuğuna diyorsa ki sakın sigara içme, sigara kötü bir şeydir, çocuk dışında bir şey demese de içinden madem sigara kötü bir şey, sen niye içiyorsun diyecektir. Dolayısıyla görüyoruz ki yine etrafımızdaki insanlara karşı sergilediğimiz davranışlar çok önemli. Öğüt vermek bu işin birinci adımıdır. Ama öğütten nasibini almayanları bekleyen şey musibettir. Kula musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kula azmayınca. Eğer kişi öğütü dinlemezse, yaptığı yanlışlar sebebiyle mutlaka canı acıyacaktır, musibete düşer olacaktır. Bunun ötesi ise, musibetten ders alıp, bunu hayatımıza tatbik etmek ve davranışlarımızla da içinde bulunduğumuz toplumda örnek olmak asıldır. Aile içindeyse ailede örnek olmak asıldır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüştür. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu. Size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdüysen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz?
7: Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an'ın muhatabı insandır. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Sadece insan Allah tarafından üç vücutla yaratılmıştır. İşte İncil suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi yaratıyor. Fizik bedenimiz nefse ruhun mekanıdır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, bürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bize derecat kaybettiren her şey bu afetlerden kaynaklanıyor ama bu afetlere tesir eden de şeytandır. Şeytanın afetlere tesir etmesi sebebiyle biz derecat kaybediyoruz. Başlangıç noktasında her insan için, bütün insanlar için iki tane düşman var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah Teala secde 9'da zatından bize ruhu veriyor. Summa sawaha ve nafaha fi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın emrindendir. 19 tane hasletle mücehizdir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane hasletler ruhta var. Ve insanın başlangıç 3 vücutla müteşekkil, aynı zamanda serbest irade sahibi, insanın kendi seçimi kendisi yapacak. Akıl nefsin talebine uyabilir. O zaman şeytanın kulu ve dostu olur. Akıl ruhun talebine uyabilir. O zaman Allah'ın kulu ve dostu olur. Allah-u Teala yaratılış gayesi hepimizin Allah'a kul olmak ve Allah'a dost olmak olduğunu buyuruyor. Evet. Bütün insanlar için Allah'ın muradı Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. O zaman hayatımızda her an ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman daima Allah'a kul olur, Allah'a dost oluruz. Aynı zamanda mutluluğu yaşarız. Nefsin talebine uyduğumuz zaman şeytana kul oluruz, şeytana dost oluruz ve mutsuz oluruz. Allah'a kul olduğumuz zaman, Allah'a dost olduğumuz zaman Allah'ın kulu oluruz, Allah'ın dostu oluruz ve mutlu oluruz. Yaratılış gayemiz Allah'ın bizi iki cihan saadetine ulaştırmasıdır. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmarenin standartları içerisinde hayata başlar. Evvela ayetlerle nefs ve ruh arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Onu görelim. Evet, görüyorsunuz ayetlerde geçen nefsin özellikleri, ayetlerde geçen ruhun özellikleri ve baktığımız zaman şerrin daima nefsten olduğunu görüyoruz. Nefs seba edilmiş, nefs tezkiye olma emriyle emredilmiş. Nefs başlangıçta nefsi emmarededir. Nefste 19 afet vardır. Nefs ölümü tadar. Nefs berzah alemine aittir, fiziktir. Nefs azap görür yaptığı şerler sebebiyle. Nefs şer işler zulmeder. Nefs cennet ve cehennem hayatına gidebilir. Nefsin serbest iradesi var. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Nefs çift yönlü değişebilir. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve nefs لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Biz belli bir zaman dilimi içerisinde nefsi tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşabilecek özellikte yarattık. Nefs çift yönlü bir varlıktır. Ruh ise görüldüğü gibi Allah'ın emrindendir. Hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Şer nefsimizdendir, nefsin talebidir. Şimdi başlangıç noktasına baktığımız zaman olayları Allah'ın istediği biçimde değerlendirmek söz konusu, olayları yanlış değerlendirmek söz konusu. Olayları yanlış değerlendirenler, onlar kendilerini sevindiren bir olayla karşılaştıkları zaman ona hayır diyorlar. Kendilerini üzen bir durumla karşılaştıkları zaman ona da şer diyorlar. Bu Allah'a göre yanlış bir değerlendirmedir. Allah'ın Kur'an değerlendirmesi nedir? Bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Öyleyse ister bizi üzsün, ister bizi sevindirsin, derecat kazandırıyorsa o kesinlikle hayırdır. İster bizi üzsün, ister bizi sevindirsin, derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane nefsin özellikleriyle hayatı yaşıyorlar. İşte 19 tane negatif özellik. Nedir? İnsanlar ayetlerden gafildir. Çünkü Nahl 78'de biz sizi hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttık. Şirktedirler Zümer 65. Küfürdedirler Sebi 20. Delaletedirler Aletim 7. Fısktadırlar Bakara 25. İsyandadırlar Yunus 12. Zalimdirler İbrahim 27. Maide 51. Cahildirler Bakara 13, Bakara 142. Fitnededirler Enfal 28. Sardisiz ve kördürler. Şeytanın kulu ve dostudurlar. Sebil-i gaydedirler. Dinde fırkalar ayrılmıştır. Helaktedirler. Takva sahibidirler. Mümin değildir. Hidayete değildir. Amelleri boşa giden. Gideceği yer cehennem olan insanlardır. Bu helaktedirler. Aslında onu birbirine düşmandırlar yazalım inşallah. Başlangıç noktasında insanlar hepsi birbirine düşman. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi bütün kötülükler nefsimizden kaynaklanıyor. Şer nefsimizdendir. İşte şerrin nefsimizden olduğunu bildiren tam 7 tane ayet daha söz konusu. Kur'an ayetleri. Evet. Nisa 79. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Yani sana bir seyyiat ulaşırsa bu nefsindendir. Ama bir hayırla karşılaşırsan da bu Allah'tandır. Yani şerrin nefsimizden, seyyiatın nefsimizden hayrın Allah'tan olduğunu görüyoruz. Araf 23'te Adem babamız ve Havva annemiz cennetten çıktıkları zaman Allah Teala diyorlar ki Rabbena zellemna enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm nefsimizdendir. Yunus 44'te اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْنَ النَّاسَ وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسُمْ يَزُمُونَ Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar nefslerine zulmederler. Öyleyse derecat kaybettirici zulüm nefsimizdendir. Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Öyleyse kötülüğü şerimizden, yani şerrin nefsimizden olduğu buyuruluyor. Enbiya 87 La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu senden başka ilah yoktur. Biz nefsimize zulmettik. Kasas 16 Hazreti Musa Rabbim ben nefsime zulmettim. Bütün bu ayetler bize ister Allah-u Teala şer desin, ister Allah-u Teala günah desin, ister Allah-u Teala seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizden kaynaklanıyor. Ama hayrın da Allah'tan olduğunu buluyor. Şimdi hadislere bakalım. Hadiste de sizden kim bir hayırla karşılaşırsa bu Allah'a hamd etsin, Allah'tandır. Kim hayırdan başka bir şeyle karşılaşırsa bu da nefsini levmesin, nefsten olduğunu söylesin. Yine ikinci hadis. Kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse ayetler ve hadisler bize kesin şu sonucu veriyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Veya başka bir deyimle derecat kaybettirici her şey nefsimizdendir. Derecat kazandırıcı her şey Allah'tandır, ruhumuzun talebidir. Şimdi bir başka slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. İşte şerin geçtiği ayet-i kerime İsra 83. Ona bir şer dokunduğu zaman yese düşer. Nefsten kaynaklanıyor. Günahın geçtiği ayete baktığımız zaman Bakara 81'de hayır sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmışsa da hataları kendisini kuşatmıştı. Öyleyse günahın da derecat kaybettirici olduğunu ve nefsimizden olduğunu açıkça Allah-u Teala ifade ediyor. Seyyiat Rad 22'de onlar sabırla Rablarının zatını dileyenlerdir. Namazı ikame edin, rızıklandığınız şeylerden verin ve seyyiat-ı hasenat ile savun. Belki bu ayet buraya o gün düşmemiş. Bunun yerine seyyiatın geçtiği 7 tane ayet var. Bunların başında da mesela Enam 160 geliyor. Men câbel haseneti fellehu eşru hamsaluha. Men câbi seyyeti felâ iclâmin misnâ. Seyyat orada da geçiyor. Enam 160. Ve şerrin cezası misliyledir. Seyyatın cezası misliyledir. O ayetle geçiyor. Enam 160 burada verilebilir. Gelelim zulüm. Araf 162'de böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ister Allah-u Teala ayetlerde şer desin, ister günah desin, ister seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizdendir ve bize derecat kaybettiriyor. Yani insanı bu dünyada huzursuz ve mutsuz kılan, ahirette de cehenneme götüren nefsimize tabi olmamızdan kaynaklanıyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Şeytan bunun 19 afete %100 tesir ediyor ve derecat kaybettirici her şey ama her şey nefsimizden. İlahi iradeden kaynaklanan bize isabet eden hiçbir şeyden derecat kaybetmeyiz. Külli iradenin tesiri altında bize isabet eden hiçbir şeyden de derecat kaybetmeyiz. Sadece kendi cüz'i irademizle nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybederiz. İşte Allah-u Teala Bakara 256'da Dinde zorlama yok. Serbest irade yaratmış. Katte ben üstüm nelgayb. İrşat yolu ve gay yolu. İrşat yolu bize derecat kazandıran yoldur. Gay yolu da derecat kaybettiren yoldur. Kim iradesiyle Allah'a iman eder, irşat yolunu tutarsa, derecat kazandırıcı yolu tutarsa, o zaman o Urvetül Uska'ya Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olur. Gelelim hayır kısmına. Hayır Allah'tandır, yani ruhumuzun talebidir. Muhtevaya baktığımız zaman Al-İmran 104'te وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرْ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ Sizden içinizden hayra davet eden, maruf emreden ve münkerden ne eden bir topluluk olsun. Öyleyse hayra davet söz konusu. Derecat kazandırıcı şeylere davet söz konusu. Sevap kısmına gelince Bakara 103 yerine Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesini ilave ederim. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكْتِ وَسَفَى لَا يَتَكَلِمْنَا اِلَّا مَنْ اَذِنَا لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا Nebe 38. Gelelim hasenat kısmı, Kasas 84'te de kim hasenatta pozitif derecelerle gelirse veya Enam 160'ta aynı şekilde o mutlaka kurtuluştadır. Salihat kısmına gelince Al-İmran 57'ye baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tabiri caizse bir deli bir kuyuya bir taş atmış, 40 ağırlı çıkaramamış. Birisi gelmiş demiş ki hayır da şer de Allah'tandır. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamışlar. Ayetler ışığında incelenmemiş ve ne yazık ki şu anda İslam alemin hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir inancın içindeler. Ayetler şerrin nefsimizden olduğunu, hayrın Allah'tan olduğunu buyuruyor. Bu durum karşısında bu dünyada huzursuz ve mutsuz olan bütün insanlar huzursuz ve mutsuzlukların sebebi kendi nefsleridir. Bu dünyada mutlu olan, ahirette de cennete gidecek olan insanlar da yine kendi ruhun talebine uymalarından kaynaklanıyor. Başlangıç noktasında insanlar ikiye ayrılıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Seçilmeyenler kimlerdir? Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. İşte Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesi وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَعَسْمَعُمْ Yani onlarda derecat kazandırıcı hiçbir şey yok, bulamıyorlar. Evet, Enfal. Öyleyse Allah onların akla etmeyen sağır dilsiz içerisinde hayır olduğunu bilse işittirir. Ama hayır yok. İşte seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği, derecat kazandırıcı bir şey olmayan insanlardır. Onlar devamlı şer işlerler. O seçilenlerden de Allah Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetler nefsimize uyarak kaybettiğimiz derecelerin aksümelidir. Hak şerleri hayır eyler. Nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz, şer işliyoruz. Ama Allah Teala ise şerleri hayır ediyor. Yani buradan da bu noktaya ulaşıyoruz. Şer nefsimizdendir, hayır ise Allah'tandır. İşte bu noktada duruma baktığımız zaman evet gerçekten de net olarak bunu görüyoruz. İsra 83 kalabilir. Bunun yerine Maide 93'ü ilave edin. Maide 93, Enam 160. Evet, görüyorsunuz ki Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Şimdi Neviler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Nefsinize zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinizde hakkı var. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmektir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bize derecat kaybettiren her şey, şeytanın bu hastalıklara tesir etmenin bir sonucudur. İşte 3 ayet-i kerime. Araf suresinin 9. ayet-i kerimesi. وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا اَيَاتِنَا يُظْلَمُونَ Ayetlere zulmetmeleri sebebiyle onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Nefslerin hüsrana düşmesi, nefsin kazandığı negatif derecelerin pozitif derecelerinden fazla olması sebebiyledir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi yine وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ بِجَهَنَّمَ خَالِدِينَ Kim hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefslerini hüsrana düşüren ve gideceği yer cehennem olan insanlar. Yani nefsimizin afetlerine tabi olmamız hasebiyle cehenneme gidiyoruz ve bu dünyada mutsuzluğu yaşıyoruz. Ama Allah Teala da bize emri vermiş, nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu tuzak nefs tezkiyesi ve tasfiyesini unutmalarıdır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ancak kalben ulaşmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşır ve nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle başlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi mürşide tabi olmadan hiç kimse tarafından gerçekleştirilemez ve iblis denen insanların baş düşmanı, insanları İslam'ın 5 şartını tuzağını kurmuş ve iblis de diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte herkesi bu tuzağa düşürmüş. Tekasür suresinde de yine aynı şekilde Allah Teala وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُمُّ هَاوِيَ Kimin hasenat tartılığı hafif gelirse işte o haviye cehennemin en derin kuyusuna gider. Öyleyse ayetler nefsimizin bize kaybettirdiği dereceler sebebiyle cehenneme gittiğimizi söylüyor. İster Arap 9 olsun, ister Muminin 103 olsun, ister Tekasür suresindeki ilgili ayet-i kerime olsun, kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler fazlaysa, Tekasür suresinde değil demek ki, evet şu anda hatırlayamadım. Hayır ise ruhumuzun talebine uyarak kazandığımız pozitif derecelerdir. Nerede ruhun talebine uyarsak mutlaka bize derecat kazandırıyor. Bu tarafımızdan öğrenmiş olduğumuz mutsuzluk üçgeni bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler sebebiyle oluşuyor. Kim bir mutsuzluğu yaşıyorsa nefsine tabi olduğunu bilsin. Kim bir mutsuzluk yaşıyorsa şeytanın kulu olduğunu, şeytanın dostu olduğunu bilsin ve onun sonucu olarak mutsuzluğu yaşıyor. Ama kişinin serbest iradesi var. Mutsuzluğu değil, mutluluğu da seçebilir. Mutluluğu seçmek istiyorsa o zaman ruhun talebine uyacak. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız dereceler. İşte kazandığımız dereceler Arap suresinin 8. ayet-i kerimesinde pozitif dereceler ne dereceden fazlaysa kurtuluştayız. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler, kaybettiğimiz dereceden fazlaysa kurtuluştayız. Ve diğer ayetlerde de aynı şekilde kurtuluşta olduğumuzu Allah-u Teala bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vücutta bir et parçası var. O ıslahtaysa vücudun bütün huzurları ıslahta. O ifsattaysa vücudun bütün huzurları. Nedir ya Resulullah? O kalptir diyor. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin tezkiye ile kontrol altına alması, tasfiye ile tamamen temizlenmesini Allah-u Teala bize görev olarak vermiş. Evet bilin ki vücutta öyle bir et parçası var ki iyi doğru düzgün olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Ne zaman bütünüyle doğru olur? Daimi zikre bulaştığımız zaman. Afetleri kalpten temizlemenin yegane silahı zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Allah Teala Müzemil 8'de veskur ismi rabbike fetebettele tebtile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Zikir şeytanın kapısını kilitleyen bir anahtardır. Ne demiştik? Şeytan insanı şerre, şeytan insanı günaha, şeytan insanı seyyiate, şeytan insanı zulme götürür. Ama Allah Teala da bunun tam tersini. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde ne diyor? Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, kişinin ruhun talebine uyması halinde hidayet gerçekleşir. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum, birbirinize zulmetmeyin. İşte zulümden beri olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız nokta. Gerçekten de Ahzab 41'de Allah'a çok zikirle zikredin. Çok zikir 13 saatten fazla zikri ifade ediyor. Zikirde biz Allah'ı öne geçiriyoruz, zikirsizlikte nefsimizi öne geçiriyoruz. Öyleyse eğer biz nefsimizden yana değil, Allah'tan yana, ruhtan yana, hayırdan yana davranmak istiyorsak, o zaman zikri her şeyden öne geçirmemiz gerekir. Nisa 103'te ise daimi zikri Allah-u Teala emrediyor. Ya eyyühellezine amenu, daha doğrusu izâ kadaytumus salâte fezkurullâha kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zaten bir insan için dördüncü hal mevcut değil. Ayaktayken zikretmemizi, otururken zikretmemizi, yanüstü yatarken de zikretmemizi Allah-u Teala emrediyor ve bu da bizi daimi zikre ulaştırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Yani daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Ve alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim uykudayken de zikrettiği için bire 700 kazanıyor. Ama cahil ise en fazla bire 10 kazanır. İşte 1'e 10 nerede, 1'e 700 nerede? Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Kur'an ayetleri net olarak bize bunu söylüyor. Şerrin nefsimizden olduğu, hayrın Allah'tan olduğu ve kişi nefsine uyarak şer işlediği zaman, nefsine uyarak günah işlediği zaman, nefsine uyarak seyyiat işlediği zaman, nefsine uyarak zulmettiği zaman derecat kaybediyor, huzursuz ve mutsuz oluyor, azap görüyor. Ama tam tersi, kişi ruhun talebine uyarak hayır işlediği zaman, sevap işlediği zaman, hasenat işlediği zaman ve salihat işlediği zaman derecat kazanıyor, mutlu oluyor, huzurlu oluyor. İşte İnsanlar başlangıç noktasında şeytanın ülkesinde yaşıyorlar. Onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçirecek yegane şey bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şeytan nefsimize tesir ediyor. Şeytanın yukarı emir alemine çıkma etkisi yok. Sadece afetlerle meşguldür. Ama kim ruhun talebine uyarsa kalpten ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde daima mutluluğu yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. Sevgili kardeşlerim, şu anda insanların hepsine baktığın zaman herkes ne olmak istiyor? Mutlu olmak istiyor. Mutluluk bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin ve bütün mutlulukları hem bu dünyada yaşayın hem ahirette bütün cennetlerin sahibi olun. Hepinizin cennet saadetine, dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Hiç unutmayın, şer, hayır de şer de Allah'tandır. Bu bir bidattır. Kur'an ayetlerine ve hadislere göre şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Siz bunu hayatınıza tatbik ederseniz, devamlı hayırlar işlerseniz, derecat kazandırıcı fiillerle mürşidine tabi olursanız, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle en üst seviyede sabikunel ahirinden olabilirsiniz. Hepinizin bu hedefe ulaşmanızı Rabbimizden Efendimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz felah ve hüsran. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Felah kurtuluştur, hüsran da kişinin ebedi cehenneme gitmesi halidir. Allah Teala Müminun Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Müminun Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde bunun tam zıttı. وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ. Ama kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onların gideceği yer ebedi cehennemdir. Kur'an ayetlerine göre felah ve hüsran birbirinin zıttı olan iki tane kavramdır. Felah cenneti müjdeler, hüsran ise cehennemi işaret ediyor. Kalın çizgilerle felaha ermenin matematiksel ifadesi sevap tartılarının günah tartılarından ağır olmasıdır. Hüsran da bunun tam zıttı. Kazandığı pozitif derecelerin negatif derecelerden fazla olması hali hüsranı ifade ediyor. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. Kur'an ayetleriyle bütüne baktığımız zaman yedi safa felahı görüyoruz. Birinci safa felah, Mü'min Suresi 102. ayet-i kerimesinde. İkinci safa felah, Mücadele 22, Mürşide Tabiyet noktasında gerçekleşir. Üçüncü safa felah, Şems 9'da nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Dördüncü safa felah, Haşr 9'da fizik vücut teslimini yapanlar felah ermiştir. Beşinci safa felah, Maide 100'de daimi zikrin sahipleri Ulul Elbab, onlar felah erenlerdir. Tekâbün 16, İhlas, onlar kurtuluşa erenlerdir ve Ali İmran 104'e göre irade teslimini yapanlar, onlar felaha erenlerdir. Öyleyse felahın da tıpkı amin olmak gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı hidayet gibi, teslim gibi, rıza gibi yedi safhası söz konusu. Hüsranın da yedi safhası söz konusu. Hüsran cehennemi işaret ettiğine göre başlangıçta herkes hüsranda. Ve dikkat edin, Bakara 27'de kimlerdir hüsranda olanlar? Onlar fasıklar, misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozanlar. Nisa 119'da kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse işte onlar hüsrana uğramıştır. Araf 9'da ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle hüsranda olanlar. Araf 178'de delalette olanların hüsranda olması. Tövbe 69'da dünya metaına dalanların hüsranda olduğu ifade ediyor ve Mümin 78'de batılı isteyenler hüsrana uğramışlardır ve muhakkak ki insan hüsrandadır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki kavram, birisi felaha, kurtuluşu, cenneti, diğeri de hüsranı, cehennemi ifade ediyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah herkesi felaha davet etmesine rağmen çoğu insanın hüsranda kalacağı doğru mudur? Evet. Allah Teala Arap suresinin 178. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يُدْلِلْ فَاُولَٰئِكَ مَا الْخَاسِرُونَ. Allah kimi dalalette bırakırsa o hüsrandadır.
Ve Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ الْأَنْعَامِ. Ayet-i kerimede insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fakat etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha şaşkın. Onlar delalette olanlardı. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir dizayn ifade ediyor. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların büyük bir kısmı hüsrandadır. Nitekim Araf 179'da hiçbir şüpheye mahal vermeyecek tarzda insanların çoğunun cehenneme gideceğini Allah-u Teala ayette açıklamaktadır. Yine Vel Asr suresinde Vel Asr innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. İllezîne âmenû ve amilü sâlihâti, her devirde kurtuluşa ulaşan âmin olanlar, ıslah edici amel işleyenler, hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler hariç diyor. Serbest irademiz Allah'ın katında çok kıymetli ve iki tür insanla karşılaşıyoruz. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar ve Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullananlar.

0: Biz irademizi Allah yolunda kullanmaya başladığımız zaman Allah'ın bütün kapalı kapılarını Allah Teala'nın Rahim esması ile üzerimize tecelli ederek açtığını görüyoruz. Şeytanın bütün açık kapıları da kapanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan mutlaka kurtulur. Evet, kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur. İşte Vel Hasr suresinin 3. ayet-i kerimesi Lezine aminu Aminu olanlar hariç. Kendisini hüsrandan kurtarabilen aminu olanların özellikleri ne? Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Nuh aleyhisselam Ya kavmi la eselukum aleyhi mala. Ben sizden mal istemiyorum. İn ecri ilallah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma ene bitardillezine aminu. Ben bu amin olanları yanımdan kovamam. Ennehum mülaku rabbuhum. Mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amin olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Onlar aynı zamanda kendilerini hüsrandan kurtaranlardır. Bu artık hüsrandan kurtulan kişi cehenneme giden birisi değildir. Hüsrandan kurtulmuş da felaha ermiştir. Ve felaha ermenin bir dilek olduğunu Kur'an'ın birçok ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu ifade etmektedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidiyor Yunus 7'ye göre, Kehf 105'e göre ayetlerden gafil olduğu için, Kehf 105'e göre ayetleri inkar ettiği için, Nem 99'a göre dereceleri şerler hayırlardan fazla olduğu için, Mümin 103'e göre hüsranda olduğu için. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler de cennete gidiyor. Ankebut 5'e göre Allah'a ulaşmayı dilediği için, Enfal 29'a göre günahlar örtüldüğü için, Nem 89'a göre kazandırılacak kaybettiğinden fazla olduğu için ve Mu'nun 102'ye göre cevap tartıları ağır geldiği için. Üçüncü sual, felaha erecekleri söylenen müminler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا Kim bir seyahat işlerse misliyle cezalandırılır. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيَرْزُقُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ama kadın erkek kim hasenat amel-i salihat işlerse onlar Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Müminler felaha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müminler hak müminlerdir. Diğerleri gene müminlerdir ama Allah'a inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Gidecekleri yer ne yazık ki cennet değildir, cehennemdir. İnsanlar arasında dolaşan bir hürafe, kalbinde zerre kadar halde tanesi iman olan ikisi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennete gideceğini, amini olanların cennete gideceğini, tavka sahiplerinin cennete gideceğini, Allah'ın rızasını kazananların cennete gideceğini, birçok kavram Kur'an'da ayetlerle açıklanmış ve onların Allah'ın emrettiği bir muhtevada kalbinde iman yerleşmişse onların cennete gideceğini, diğer insanların ise gidecekleri yeri cehennem olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hüsrandan kurtulup felaha erebilmemiz için hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak takva yoluyla, Allah'a yakın olmak için Kur'an'ımızla, namazımızla, zikrimizle,

0: Doğru yolda gitmek.
1: Allah'ın emirlerine uymak diyorum.
2: İbadetten geçtiğini anlıyorum. Allah'a tevekkül etmemi anlıyorum. Ona teslimiyeti anlıyorum.
3: Ne kadar zengin olsan ol, oraya gittiğinde ameliyle beraber baş başa kalacaksın. Geri akraban, dostun, malum geri dönecek onlar. İşte o zaman iyi bir amel yapmışsan namutlu cennete yol gösterilir. Yok hayır, kötü bir amelsen cehennem yol gösterilir orada. Diyecek eyvah, keşke ben bunu yapmayadım. O zaman husura ne olacak yani?
1: Allah'a neyimiz olacak? Duamız. Yolunda gittiğimiz sürece hep yanımızda hissediyorum. Ama dua ettikçe hep bizden beraber, hep yardımlarımıza ulaşıyor. Çok şükür dualarımızı kabul ediyor. Ben buna inanıyorum yani.
2: Yani bütünlüğümüz ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır, Allah'ı zikretmekle ulaşırız.
4: Şöyle bir mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı ablam?
2: Yapalım.
4: Tamam. Açalım ellerimizi. Ey yüce Allah.
2: Ey yüce Allah'ım.
4: Seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
4: Ben de ermiş evliyaların gibi.
1: Ben de ermiş evliyaların gibi.
4: Sana ulaşmayı diliyorum.
5: Sana ulaşmayı diliyorum.
3: Sana ulaşmayı diliyorum.
6: Amin. Evet. Bir misafirimiz, öldükten sonra amelinle baş başa kalacaksın. İyi bir amel yapmışsan cennette yol gösterilir dedi. Yapılan güzel ameller insanların felaha ermesini sağlar mı? Eğer ameller boşa gitmediyse tabii. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de amellerin hangi standartlarda boşa gideceğini bir bir ayetlerde açıklamış. Örneğin Kehf suresinin 105-104-105. Ayetlerinde Allah'ın ayetlerini melike Allah'a inkar edenlerin amelleri boşa gider. Zümer 65'te ise Allah Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَلَلِّزَنِ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُمْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider. Ve üstüne düşerlerden olursun. Kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her iki halde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Daha birçok özellikleriyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu tarif ediyor. Arapçası 47'de Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve kibirlilere gök kapıları açılmaz, onların amelleri boşa gidiyor. Dünya hayatının peşinden koşanların ameli boşa gidiyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediyse hüsrandadır. Böyle bir insan ömrü boyunca İslam'ın 5 şartını ne kadar yerine getirse getirsin, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece amelleri boşa gider. İşte Arabi 46-47'de فَاَسْيُفَا نَيَاتِ الَّذ۪ينَ الَّذ۪ينَ تَكَبْرِنَا فِلَرْد۪ي بِغَيْرِ حَقٍ وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ غَيْرِ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا Onlar gay yolu görseler onu yol edinirler. İşte bu onların Allah'ın ayetleri yalanlaması ve ahireti yalanması sebebiyle amelleri boşa giden kişiler olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ne hayır işlerse işlesin, kazandığı dereceler boşa gitmeyi mahkumdur. Sebep, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İnsanın Allah'ın edep gösterdiği kolaylıkla cennete girme işlemini tamamlayabilmesi, onun doğru niyetine dayalı bir muhteva söz konusu. Bu niyet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir ama amelden üstündür. İslam'da niyet amelden üstündür. İslam'da innemel amalü bin niyeti, ameller niyete tabidir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle felaha eremez. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse görüyorsunuz ki kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
4: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah tayin ettiği öğretmenler, hocalar, imamlar, vaaz verenler.
5: Mürşitler bize daha bilgili, daha alim olduklarını belirtiyor.
2: Mürşit elçi olarak bize gönderildiğine inanıyorum ben. Allah'ın var olduğunu anlatan. İslamiyet'i anlatan, yani yol göstericidir bize, bir rehberdir. Uzun süreden beri gelen elçiler, İslamiyet'i yaymak için gönderilen insanlar, inananlar.
4: Günümüzde de Allah dostları var mıdır?
3: Bulunur mu? Hakkı var, her zaman var. Allah'ın yarattığı dostlar mesela devam değil. Zaten dostlar olmazsa Allah'ın dostları dünya çoktan bozulmuş olur. Onların yüzü hürmetine bu dünyada ayakta mesela. Eğer onlar biterse zaten biz zaten bitmiş olur. Felaketlerden kurtulmazdık. Felaket devamlı olur.
4: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
2: Vardır elhamdülillah.
4: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Onları nasıl bulabiliriz? Onlar zaten kendilerini belli eder.
3: Onlar bulabilirse Allah-u Teala zaten onunla bence gizli tutmuştur. Bence şimdi onlar yüzüne. Onlar bizi görür, biz onları göremiyoruz.
6: Bir misafirimiz mürşitlerin bize elçi olarak gönderildiğine inanıyorum dedi. Mürşitler insanlara hangi konuda elçilik yaparlar? İnsanla Allah arasında insanların işini görmeleri için Allah-u Teala Resuller tayin ediyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِينَ مُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Resuller kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Daveti kabul etmeyen, emirlere isyan edenler için de cehennemle uyarıcı olduklarını Allah Teala açıklıyor bize. Her devirde bu veli resullerden bir tanesi mutlaka vekaleten devrin imamıdır. Bu statüde Kur'an'ın bütün ayetleri bize şu özeti veriyor. Her devirde hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar vardır. Her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. O Allah'ı temsil ediyor. Diğer bütün veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi de hidayete vesile olanlardır ve devrin imamını temsil ediyorlar. Devrin imamı Allah'a temsil ediyor. Kavim resulleri, veli mürşitler, muhlisler, ulelbab, muhsinler, zahitler hepsi onlar devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ın istediği bir şey bütün insanların mutluluğudur. İşte Allah'ın görevleri de iki görev tahtında vazifelidirler. Bir, insanlara yaptıkları şeyin yanlış olduğunu belirtmek suretiyle ikaz ederler. Ne yapmaları lazım geleni anlatırlar ve bunları yaparlarsa mutlaka cennete gireceğini, dünya hayatında saadete ulaşacağını Kur'an ayetleriyle açıklarlar. Her devirdeki kitapların ayetleriyle bu konuyu kesinlikle açıklarlar. Tüm kavimlerde kendisi hidayete ermiş olan, başka insanların da hidayete erdiren insanlar mutlaka vardır. Hacet namazının kılınması halinde Allah'tan mürşit sorulursa, Allah'ın verdiği söz tahtında mutlaka Allah ona mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benden sonra nübüvvet doktrini mübeşşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte nübüvvet sona erdiğine göre, veli resullük kıyamete kadar devam ettiğine göre, onlardan birisine ulaşabilmek, hacet namazını kılmak suretiyle, Allah'ın bize gösterdiği mürşide ulaşmak, ona tabi olmak, hepimizin üzerine Allah Teala farz kılmıştır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappor Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Son nefesinde bile kelime-i şehadet getirecek olan bir kişi felaha ereceği doğru mudur? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden tekrardan öpüyorum sevgili Cappor Hocam. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
6: Selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. son nefesinde bile olsa kelime-i şehadet getiren kişinin felaha ereceği doğru mudur? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden kelime-i şehadet getirenler felaha erenlerdir. Ama kişi kelime-i şehadet getiriyor fakat kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bir münafıktır ve kurtuluşa ermesi söz konusu değil. Nereden biliyoruz? Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinden. Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. İzâ câekel münafıkûne. 1. ayet-i kerimeye bakalım inşallah. Birinci ayet-i kerime. İzâ câe münafıkûne, münafıklar sana geldiğinde. Kâlû neşhedü enneke lâ Resûlullah. Şahitlik edersen Allah'ın Resulü. Yani kelime-i şehadet getiriyor bunlar, münafıklar. Vallahu ya'lemu enneke rasulü. Allah bilir ki sen onun resulüsün. Vallahu yeşhedü ennel münafıkûne lekâzibûn. Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Öyleyse münafık olan kişi kelime-i şehadet getiriyor ve Allah Teala da diyor ki evet Allah sana şahitlik eder ki sen Allah'ın resulüsün. Ama Allah münafıkların yalan söylediğine şahitlik ediyor. Öyleyse kalbinde bu talep olmayan kişi diliyle söylediği için zanda bulunuyor. Onun kurtuluşu mümkün değil. Son nefesinde ne yapıyor Allah Teala? Kelime-i şehadet getiren hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bu bir hürafedir, bu bir bidattir. Bir insan kendi kendine La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse o cennete gitmesi mümkün değil. Derecat kazanır ama bu söylenen sözün kalbinde olması lazım. Hangi halde Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek onun kalbinin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor? Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Öyleyse kendi kendine bunu söylediği zaman cevap kazanır ama felaha ermesi için mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu kişi eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse ondan sonra mürşidine ulaşmışsa önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra La ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
8: Allah-u Teala feraha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor. Ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
3: Çok önemli. Çünkü zikredersen zaten felaha erersin. Zikretmezsen Allah-u Teala diyor zikreden kulun çok severim, cennete koyarım. Ama beni zikretmezse ben de ondan uzaklaştırırım.
2: Zikrin önemi çoktur tabii ki. İbadetimizin önemi çoktur tabii. Bunu Rabbim bize farz kılmış. Ona tevekkül edelim ki biz de feraha kavuşalım.
5: Zikrin önemi Allah'a yakın olmak. Yani zikrettikçe Allah'a yakın oluyorsun, her daim onu anıyorsun. La ilahe illallah çektikçe hep kalbimizi yani ferahlatıyor. Daha huzurlu oluyoruz yani. Daha mutlu oluyoruz onu andıkça.
8: Zikir çeken bir insanın diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
9: Daha iyi olur. Allah'a daha yakın, daha vicdanlı, daha merhametli.
3: Zikir yaparsa kalbi aynı parlayan ışık gibi olur.
10: Ben yani zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm.
2: Bence kötü olmaz. O Allah'a yakın olan insan çevresindekilerle eğer gerçekten ibadetini düzgün yapıyorsa, inanarak bir teslimiyetle yapıyorsa etrafıyla da iyi geçinir.
6: Bir misafiriniz ben zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm. Zikir yapmasına rağmen kötü davranışlar sergileyen insanlar da olabilir mi? Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mürşidine tabi değilse, zikir yapsa dahi, o zikrin ona bir şey kazandırması söz konusu değil. Allah-u Teala Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde bunu açıklıyor. Rum 39'da Rabbimiz, insanların mallarında artış olsun diye faizden verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir gibi, o da Allah katında artmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yaparsanız kalbinize nurları arttırmaz. Faize nasıl para verdiğin zaman Allah katında artmıyorsa Ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler, Allah onları kat be kat arttırır. Öyleyse zikrin o kişiye fayda ve sağlayabilmesi için ne lazım? 7 kalp şartının sahibi olması lazım. 7 nimetin sahibi olması lazım. 7 kalp şartı kişinin müşride tabiyetiyle elde edilen bir sonuçtur. 7 nimet de öyle. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman ilk etapta mutluluk üçgeni içerisinde, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarda kazandığımız pozitif dereceler, devamlı bir mutluluğu yaşar. Daimi zikre ulaşması halinde bu mutluluk üçgeni mutluluk karesi olur. Zikrin nefsimizin kalbinde bir birikim vücuda getirebilmesi 7 tane kalp şartının sahibi olmamıza bağlı. Bu da 7 kalp şartının gerçekleşmesinde zikrin temel muhtevasına ulaşabilmemiz 3 tane iman vasıf şartı da söz konusu. Böyle bir şekillenmede başlangıçta o kişinin düşünce sisteminin onun sahip olduğu nokta önemli. Primitif seviyede bir insan ya Allah'a veya başka insanlara karşı sevgisi hakimdir veya Allah'a veya başka insanlara nefreti hakimdir. Kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse o değişim içerisinde tedrici basamaklarla yavaş yavaş Allah'a yaklaşır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
11: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Özlemiş olarak hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum. Efendimizin himmetiyle inşallah. Muhterem hocam, eğer uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Felaha erecek olanlar sadece Müslümanlar mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
6: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sualimi bir kere daha tekrar edecek olursak, felaha erecek olan sadece Müslümanlar mıdır? Tabii ki hayır. Birleşmiş Milletler'in insanlar arasında yaptığı inanç envanter araştırmasında birbirinden farklı şu an dünyada yaşayanlar arasında 72 tane ayrı inanç türü var. Bu 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde küçük bir grup, mutlaka onlar felaha erenlerdir. Müslüman kimdir? Teslim olan kişidir. Neyi teslim edecek? Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek. Onun Hristiyan olması, Musevi olması bir şey değiştirmez. 3 kitaplı dinde de Allah'ın dinidir. İnsanların dinlerini Allah-u Teala'dan aldıkları statü içerisinde gerçekleştirirlerse, o zaman Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da felaha erer, hedeflerine ulaşır. Yani Adem Aleyhisselam'ın öğretisi, Nuh Aleyhisselam'ın öğretisi, İbrahim Aleyhisselam'ın öğretisi, Musa Aleyhisselam'ın öğretisi, İsa Aleyhisselam'ın öğretisi, bütün nebilerin öğretisi, bütün resullerin öğretisi, bütün veli mürşitlerin öğretisi aynı öğretidir. 7 sabah 4 teslimi içerir. Önemli olan öğrenip yaşamak ve hayatımıza tatbik etmek. Kur'an-ı Kerim bize kesinlikle bunu söylüyor. İşte Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanif dininin 7 safhası, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı. İkinci safha mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Üçüncü safha ruhun teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber'in şeriatı. Öyleyse 7 safha şeriat arasında hiçbir farklılık yok. Önemli olan onu öğrenip yaşamak ve başkalarına öğretmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her Amut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün
12: insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
13: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, tövbesinden dönen bir insanın tekrar tövbe etmesi kabul olur mu? Ve yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buna izin veriyor. Bir kere kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ederek onu Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştırıyor. Mürşid önünde tövbe ile birlikte yedi nimeti Allah'tan alan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye tezki kademelerinde ona paralel ruh da yedi tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve hidayete eriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın o kişiyi mürşide ulaştırmaması, Allah'ın o kişinin tövbesini kabul etmemesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın bir sözü var. Şura 13 ve Rad 27'de. Kim bana ulaşmayı kalben dilerse o bana ruhunu ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman kalben ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırmasını garanti ediyor. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. O noktadan itibaren nefsteki 19 afet sebebiyle evet %100 değil %51 oranda azalmış ama %49'undaki afet şeytanın bu afetlere %100 tesiri ve şeytanın emrindeki etraftaki insan şeytanlar, cin şeytanlar bu kişiye hep saldırı halinde onu tekrar ait olduğu yerden eski haline çevirmek için uğraş veriyorlar. Bu şekilde insan şeytan, cin şeytanların başardığı insanlar var mı? Var tabii. Kimlerde bu olur? Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa ona adeta 3 saatlik bir zikri de ikram etmiştir. O zaman bu insan şeytan, cin şeytanların tasarrufundan tekrar tövbesini bozmaması, eski haline dönmemesini kişi istiyorsa zikrini 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama kabul ederim ki bazı insanlarda oldu. Nitekim hem Nahl Suresi'nin 106. 107. 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu fıska düşenlerden bahsediyor. Hem de Rum Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde bahsediyor. O noktadan itibaren tekrar tövbe alması mümkün mü? Evet. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken deralete düşerler. İşte bu hidayetteyken deralete düşenler Allah'a tekrar bir hak veriyor. Bunlar tekrar Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbelerini gerçekleştirmesi halinde tekrar Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama bu noktadan itibaren tekrar tövbesinden dönerse o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbini tabi ediyor. Bir daha açılmamak üzere Allah bu konuyu tövbesi kabul edilmeyen kişileri Nisa 137'de şöyle açıklıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُ كُفْرًا. Bakın başlangıç noktasında küfür der herkes. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا آمَنُ olmuş. Ruhu Allah'a ulaşmış. سُمَّ كَفَرُوا sonra fıska düşmüş. سُمَّ آمَنُوا sonra tekrar ruhu Allah'a ulaşmış. Sümme keferu, sümezdadü küfren. Ve küfrini artırırsa lem yekunullahu liyaghfir lehum. Allah onların tevbesini kabul etmez. Ve la yetim tarika, yetim sebil, artık onu mürşide ulaştırmaz, sebile ulaştırmaz. İla tariki cehenneme ulaştırır. Öyleyse yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapması lazım? Zikrini 3 saatin üstüne çıkartması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat ve 13 saat ve daha fazla zikir kişiyi zahitlerden kılar. Daha ötesi muhsinlerden 18 saat zikir. Bu şekilde zikrini arttırması gerekir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte. Yani dünyaya rağbet bir tarafta var, bir de züht var. Zühte çağıran, yani zikrini de artırın diyen insanlarla beraber olun. Aydın'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bazı insanlarda öfke afeti fazla iken gurur afeti az oluyor. Bir kişinin doğumdan yetişkinlik dönemine kadar nefsin afetlerinde bulunan öfke, kibir, gurur vesaire afetlerin azlığı ya da çokluğundan etki eden faktörler nelerdir, açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin bize anlattığı, insanlar kulvara eşit şartlarda başlarlar. Her afeti 10 puanla temsil edecek olursak, herkesin doğumdan manevi kalbinde %90 afet, ruhta da her hasreti 10 puanla temsil edersek, doğuştan üfürüldüğü zaman ruhta 190 hasret var. Bir denge varlık olarak insan hayata başlıyor. Ama darımları birbirinden farklı. İşte o şeyi bakın gösterebilirsek, diyelim ki kişi kin ve nefret afeti birisinde 7, diğerinde sevgi 13. Ama küfür 13, diğerinde iman 7. Yalan 10, doğruluk 10. Eşit. Zulüm 6, adalet 14. Haset 11, edep 9 vesaire. Bu tip darımlar farklı ama kulvara eşit şartlar altında başlarlar. Neye göre şekilleniyor? Allah-u Teala'nın dizaynı o. Kişinin hiç kimsenin kimseye benzememesinin bir sonucudur bu. Ama kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmişlere tabi olur da Allah'ın garantisinde zikrini 3 saate çıkartırsa, ki Allah ya zikri sevdiriyor, 3 saate çıkartıyor. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. O zaman o kişinin kalbindeki afetler %51 oranında azalır. Kalan %49'dur. Ve şeytan serbest kaldığı zaman sadece %49'una tesir edebilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız diyor. Nasıl diyor? Oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte yani başka bir deyimle nefs tezkiyesi yapınız, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Kim yani dikkat edemeyen nefs tezkiyesi yapar, eskiden şeytan %100'üne tesir ederken şu anda %49'una tesir ediyor. Tezkiye ile birlikte şeytanın vücuda giriş yolu %51 oranında azalmıştır. Üçüncü sual eden adam bir kardeşim, Muhterem Hocam, huşu sahibi olma bilmem için, fizik vücut teslimi için neler yapmam, hangi yolu izlemem gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olabilmen için kalben ulaşmayı dilemen ve zikre başlaman lazım. Kişiyi huşuya ulaştıran muhteva, vasıta, emir zikirdir. Ama ulaşmayı kalben dilemeyen, hedefi belli olmayan kişi ne kadar zikrederse zikrin, asla Allah'ın katından gelen rahmet o kişinin kalbine giremez. Evvela nur yolunun açılması lazım. Nur yolunun açılabilmesi için o kişinin hedef tayini yapması lazım. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o hedef tayini yapmıştır. Hedefi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Allah da o zaman rahim esmasıyla tecelli ederek onu dört kalp şartının sahibi kılar. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi olur. Ondan sonra şu sahibi olan kişi Allah mürşit gösterir. Mürşitle birlikte fizik vücut hidayeti, mürşitle birlikte nefsin hidayeti, mürşitle birlikte iradenin hidayeti, mürşitle birlikte ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayetini Allah Teala herkese garanti sağlıyor. Asıl olan fizik vücut hidayeti, asıl olan nefsin hidayeti, asıl olan iradenin hidayeti. Fizik vücudun hidayetinde Allah Teala zikretmemizi ve zikirle birlikte zikri 18 saat zikre çıkartmamızı istiyor. 3 saatlik zikirle ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti herkese Allah'ın bir hediyesidir, armağanıdır. Tevrat'ta bunu lütuf olarak Allah Teala açıklamış. İncil'de müjde, Kur'an-ı Kerim'de hidayet hediye olarak aynı ifade ediyor. Ama asıl olan fizik vücudun Allah Teala'ya teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, peşinden nefsin Allah'a teslimi ve peşinden de iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimizin buyurduğu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikrini 3 saatin altına düşürmemesi, örtü altında 3 saati düşürmemek mi yoksa gün içinde genel olarak yaptığı zikrin 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Sevgili kardeşlerim, şartları müsait olmayan kardeşlerimize Efendimizin verdiği vücuttaki göğüsteki 7 nokta üzerinde 2000-2000-2000 örtü altında en az 14 bini çekmesi lazım. Ama gün içerisinde yaptığı zikirlerle 3 saatin zikrinin altına düşürmemesi gerekir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde o zikri 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama hedef ne? Hedef Allah'a tevekkül edip zikri arttırmak. 3'ü 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 6'yı 7'ye, 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a, 10'u 11'e, 11'i 12'ye, 12'yi 13'e ve zahitlerden kılması gerekir. Kişi yaptığı zikir artışlarıyla. Arkasından fizik vücut teslimi ancak 18 saat zikirle gerçekleşir. Kişi zikrini azar azar arttırabilir ama arttırma meyli içerisinde daima olması lazım. İnşallah. Öyleyse kişi ruhunu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini 3 saatin altına düşürmemesi en ideali örtü altında 3 saati yapması. Ama şartlar el vermiyorsa kişinin bir takım mazeretleri varsa vesaire minimum 14 bini örtü altında çekerek diğer kalan kısmını da zaman ve şartlar müsait olursa ne yapması lazım? 3'e gün içinde tamamlaması lazım. Ve 3 saatin altına düşmemesi gerekiyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Zafer Hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden hürmetle, saygıyla öpüyoruz. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı inşallah. Günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah şiddete müsaade etmiyor. Şiddet bir boşanma sebebi, ayrılık sebebidir. Dolayısıyla aile içindeki şiddetin olmaması lazım. Şimdi evlenen erkek üç vücut ve serbest irade aklın muhtevasının içerisinde aile hayatını yaşıyor. Onunla evlenen hanım da üç vücut serbest irade ve aklın muhtevası içerisinde olaylaşıyor. Onları karşı karşıya getiren iki tane düşmanımız var. Nefs ve bu nefse %100 tesir eden şeytan. Birisini şöyle kabul edelim. Bu erkek olsun, bu da hanım olarak. Aslında böyle bir şey de yapabilirsek daha yani. Şimdi her iki tarafın nefsi var. 19 tane afet. Darımlar farklı ama şeytan başlangıçta %100 tesir ediyor. Şimdi muhterem Efendimiz aile yapısında aile mukaddestir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evlenen kişi imanın yarısını temin etmiştir. Geri kalan imanın yarısını da kendisi sağlasın. Buradan murat nedir? İmanın yarısını gerçekleştirmiştir. Bundan murat erkeğin %100 devamlı hanımını mutlu etmek üzere çalışması lazım. Yani erkek dışarıdan sorumludur, aile reisidir ve hedefi sadece hanımıyla meşgul olup onu mutlu etmek. Aile içerisinde, aile mukaddestir, mutlu etmesin. Dolayısıyla eşini mutlu ederken çocuklarını mutlu edecektir. En çok çocuklarla meşgul olan hanımdır. Eşi hanımını mutlu ederse, mutlu olan bir hanım çocuklarını mutlu eder ve mutlu bir aile huzur içerisinde bir aile saadeti gerçekleşir. Ama şeytan buna asla izin vermez. O zaman ne yapacaktır? Onları kendi alanların dışına taşıyacaktır. Yani aile reisi erkekken ona erkek Allah'ın emirlerine isyan eden bir yapı içerisinde hiç Allah'ın izin vermediği bir noktada güç kuvvet bendedir. Ben aile reisim, o zaman eşinin alanına hücum etmek suretiyle ona şiddet uygulayabilir. Ama bunda sadece şeytanın ekmeğini yağ sürer. Aile maişetini temin etmesi gereken aile reisi erkektir. Hanım evin içerisinde görevlidir. Dolayısıyla normal standartlarda Nisa 34'e göre Allah-u Teala aile reisi erkekse hanımın ona itaat etmesi gerekir. Ama bu itaat etmesi gereken nokta dini konularda. Nisa 34. Nasıl ki Allah-u Teala ayet-i kerimede Enam 151'de anne babanıza ihsanla davran. Ama Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şey var, şey koşarsa ona itaat etme. Tıpkı bu noktada da hanım özellikle Allah'la ilişkilerde mutlaka aile reisi erkekse ona itaat etmesi gerekir. Allah-u Teala Nisa 34'te itaatkar kadınlar nefs tezkiyesi yapanlardır. Ama bu bakımdan salih amel nefs eski yapan kadına itaatkardırlar. Ama isyan eden hanımlara evvela nasihat edilir. Sonra yataklarında yalnız bırakılır. Sonra hafifçe dövülür. Ama bu dövülmenin de Allah'ın izni olmadan sadece kişinin nefsinin tatbini bakımından Allah izin verdiğini saat 44'ten anlıyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman Allah-u Teala asla şiddete izin vermiyor. Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı ne yapmıştır? Çarşıya gitmiş ama geç dönmüş. Ve Eyüp Aleyhisselam dönünce ben 80 değnek ona vuracağım. Allah-u Teala da bu dövülmeyi müsaade etmediği için ama Eyüp Aleyhisselam'ın da yeminini yerine getirmesi lazım. Ne yapıyor? O zaman 80 buğday sapını alıyor ve bir kere eşine dokunduruyor. Böylece eminin yerine gelmiş oluyor. Ama aynı zamanda Allah-u Teala'nın da şiddette müsaade etmediğini anlıyoruz. Öyleyse şiddet dinimizde yeri yoktur. Dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Tarafların birbirinin hakkına riayet ederek devamlı birbirlerini mutlu etmesi lazım. Allah insanlardan sadece mutlu olmasını istiyor. Ailesinin mutlu olmasını istiyor. Eşinin, evinin, hanımının mutlu olmasını istiyor. Çocuklar mutlu olmasını istiyor ve mutlu bir aile içerisinde hayatı yaşamalarını istiyor. Ama mutlu bir aile demek, sorumlulukları bilen aile fertlerin herkesin ait olduğu sorumlulukları Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmesi lazım. İşte burada tekleme baş gösteriyor. Ve her konuda ifrat ve tefritte şeytan onları zorlamak suretiyle ait olduğu alandan çıkartarak onları karşı karşıya getiriyor. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki, sosyal ilişkilerde, davranış biçimlerinde bizden istenen devamlı başkalarından yana olmak. Başkalarından yana olmak demek, eğer haksız bir fiil varsa %100 kendimizde görüp onu değiştirmeye çalışmak, karşı tarafı da muhatabı da %100 haklı olan sebepleriyle davranış biçimini gerçekleştirmek. O zaman her olayda ben haklıyım, sen haklısın tartışmasına değil de her iki tarafta %100 ben haksızım, sen haklısın, ben senden özür diliyorum. %100 ben haklım, sen haksız, ben haksızım, sen haklısın, %100 senden özür diliyorum. Böylece birbirlerini affettiklerinde af da barışın zekatını gerçekleştirmiş oldu ve devamlı barış içerisinde en güzel saadeti yaşayan bir aile yapısı oluşur. Ama şeytan buna müsaade etmiyor. Hedefi onları mutsuz etmek. İşte sevgili kardeşlerim, karşı taraf diyelim ki koca nefsine uyarak şeytanın tesir altında sarılıya geçti. Hanımını dövmeye kalkıyor veya ona her türlü hakarette bulunuyor. O zaman hanımı ona cevap vermesi değil, karşıdaki kişi her ne kadar kendi eşiyse de o anda ona tesir eden şeytan. O zaman şeytanla mücadele etmenin silahı zikirdir. Zikre başlayacak. Ona laf yetiştirip o da mukavelede bulunacak değil. Allah'ın emri iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Bunu yapması gerekir. Diğer tarafta aynı şey yaparsa o zaman kavga etmeyen sülh ve sükût içerisinde birbirini mutlu eden bir aile yapısı oluşur ki İslam'da aile mukaddestir ve bu mukaddes aileyi korumak hepimizin hedefi olması lazım. Bu da ancak ne ile mümkündür? Dergah hayatı ile mümkündür. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak ve ait olduğu görevleri Allah'ın emrettiği biçimde yaparsa mutlaka hedefine ulaşır. Manisa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, mümin kul ile Müslüman kul nedir? Arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihattır. Allah Teala başlangıç noktasında Allah'ın ayetlerine iman eden herkesi teslim olanlar Müslüman olarak isimlendirmiş. İşin başı İslam, orta direği namaz ve doğru cihattır. İşte olayları bu şekilde sıralarsak kalben ulaşmayı dileyen herkes ayetlere iman eden bir Müslümandır ama Allah'ın teslim aldığı bir kişi. Yani o Allah'a teslim olmamıştır. Allah'a teslim almıştır. Ama kişi hacet namazı kılıp da mürşidine tabi olduğu zaman Allah kalbine iman yazıldığı zaman o mümindir. Ve namaz mümin miracıdır. Yani namaz deyince mutlaka kalbe iman yazılan bir kişinin namazından bahsetmeniz lazım. Çünkü Allah Resulü Es-Selatü miracil mümini. Namaz müminin miracıdır. Doruk noktası da cihattır. Teslimdir. Bir ayetlere iman eden kişi Müslümandır. Allah'a teslim olmayı dileyendir. İki, mürşidine tabi olan kişi kalbine iman yazılan mümindir. Ve en üst seviyedeki zikri de gerçekleştirmek suretiyle doğru da cihattır. Yani kuldur. İşin başı İslam, kısa dili namaz, doğru cihat. Nebiyer Sultanı Peygamber Efendimiz nefs-i eskeni gerçekleştirerek Allah beni kulluğuna kabul etti. Yani Allah Teala İslam olmamızı, mümin olmamızı ve abd olmamızı istiyor. Mümin kul, Müslüman kul ve abd kul. Bunlar hepsi ayrı ayrı safhaları ifade ediyor. Diğerleri de öyle değil mi? Mesela birinci safha kulluk. Evet. Ama Allah Teala'nın Kur'an'ın kendi dizaynı bu. Ne diyor Rabbimiz? Ya yutu nefsil mutmainnetu irci ila rabbike radiyeten mardiye fethuli fi ibadi ve tuhuli cenneti. Öyleyse burada kişi 7 kademede nefs tezkesini yapmış. Ruhu Allah'ın zatına ulaşmış veya evet ruhu Allah'ın zatına ulaşmış. Fizik vücutta Allah-u Teala'ya kul olmuş. Sıra böyle. Yani nefs tezkesi gerçekleşecek. Tezke ile birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Fizik vücutta Allah'a kul olacak. Allah'ın izniyle. Adıyaman'da birkaç muhterem hocam, Hazreti Adem'den bu yana Hanif dini yaşanıyor olmasına rağmen neden Allah babanız İbrahim'in Hanif dini diyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Din toplumsal bir muhteva içeriyor. Ve dinin bütün safhalarına baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslim itibariyle 7 safhanın 7'sinde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek olarak gösteriliyor. Nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam müşriklerden değildi diyor. Nereden biliyoruz? Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam çok halim, yumuşak, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. O müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmadı. Enam 79'da belki de Enam suresinin 76. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Rabbim beni hidayete erdirmeseydi, bu benim Rabbim dedi. Fakat 76, 70, 7 tane delalet ayet başlangıçta herkes delalette. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam görüyoruz ki bir açıklamada bunu 7 delalet ayet-i kerimesine baktığımız zaman Enam 77. Ayı doğarken görünce benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca eğer Rabbim beni hidayete erdirmeseydi mutlaka deretteki kavimden olurdum. Öyleyse Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka deretteki kavimden olurum. Onu hidayete erdirenin Allah olduğunu söylüyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Bu yönüyle örnek. Ama peşinden fizik vücut teslimi noktasına geldiği zaman yine hayati bir imtihan geçiriyor. Onların putlarını kırıyor vesaire. Onlar da ona ceza olmak üzere ateş atmak istiyorlar. Ama o konuda da Cebrail Aleyhisselam ben senin yardıma hazırım demesine rağmen Rabbim bana kafi ve ateşe seve seve gidiyor. Allah Teala'nın onu kesinlikle kurtaracağına iman ediyor şartlar ne olursa olsun. O konuda da Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek. Evlatla olan imtihanında da örnek. Eşiyle olan imtihanında da örnek. Babasıyla yani bu açıdan baktığınız zaman İbrahim Aleyhisselam Allah Teala'nın biz insanlardan istediği hayatı yaşama biçiminin en güzel örneklerini üzerinde oluşturmuş, tezahür ettirmiş. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini de Nuh Aleyhisselam'ın dinindendi. Bunu Allah Teala söylüyor. Hangi ayette? Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. 1 2 3 tane ayet öncesinden başlarsak muhakkak ki o dininden olanlardan önemli birisi de Hazreti İbrahim'di diyor. İşte 81. Ennehu min ibadil müminin. Muhakkak ki o bizim mümin Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğdu. Kimden bahsediyor? Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Sonra diğerlerini suda boğdu. Enne min şiatille İbrahim. Muhakkak ki onun edininden olanlardan önemli biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Ulu azme bilenden bahsederken ilki Hazreti Nuh, ikincisi Hazreti İbrahim, üçüncüsü Hazreti Musa, dördüncüsü Hazreti İsa, beşincisi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, son zamanlarda savaşlar ve savaş haberleri insanlar üzerinde üzüntü ve geleceğe dair endişe duygularını oluşturuyor. Bu durumlara karşı doğru düşünce alışkanlığımız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişki ait olduğu seviyede olmayınca savaş olmasa da her şeyde endişe ediyor. Ama bütün bu negatif düşüncelerden kişinin arınabilmesinin tek ölçüsü daimi zikirdir. Öyleyse biz bu negatif şartlardan kurtulmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, 12 tane insanla Allah'ın taneti müşride tabi olmak ve zikrimizi gün be gün arttırmak. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç diyor. O zaman buradan ne anlıyoruz? Buradan anladığımız şey o ki her türlü hastalığın ilacı var ama en son çare zikir zikir zikir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam sizden 40 boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu öğrendik. Dua ettiğimiz kişiyi sevmediğimiz halde onun için dua ediyorsak Rabbimiz 40 gün sonra bizim kalbimize o kişinin sevgisini koyar mı? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, zaten düşman olan kişiye sen dua ediyorsan onunla düşman değilsin. Sizden 40 gün boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu, yani onda da Allah Teala o kişi ders almak suretiyle onun kalbinde de sevgiyi ya Allah Teala yer verdiğini anlıyoruz. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İnşallah uygunsa bir soru arz etmek istiyorum. İbadetlerimizi yerine getirirken şeytanın vesveselerinden nasıl kurtulabiliriz? Sorun bu inşallah muhterem hocam. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, vesveseyi oluşturan şeytan ve nefsimizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytanın vücuda giriş olan daraltınız, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve şöyle buyuruyor bu başka, yani şeytanın vesvesenin panzehiri zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Ama nefs de vesvese verebilir. Kafa onatı, lakıl halakla insan, insanı biz yarattık. Enne na'lu ma tuvesvesu bi nefse. Nefsini ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İşte şah damarımızdan bize yakın olan Allah. Yani her olayda bir kendimiz karar verebiliriz. Bir de Allah'a tevekkül edebiliriz. Burada eğer ilim ve rahmeti her şeyi aşağı kuşatmışsa o zaman bizim ne yapmamız

0: Kupa'nın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maasara bağlı. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğimiz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat anlamı.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanın değeri. Birinci sual, insanoğlunun yaratılan

0: Tüm mahlukattan değerli kılan husus nedir? İnsanı bütün mahlukattan üstün kılan olay Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruhtur. Allah'ın ruhu insanın dışında başka hiçbir mahlukatta yoktur. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahluklarıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. İnsanın kainat üzerindeki önemli vurgulayan en önemli faktör budur. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar kıldı. Allah meleklere وَاِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةُ مِنِي جَعْلٍ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَ ben yeryüzünde muhakkak ki bir halife yaratacağım. İşte bu halife Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi ve Allah'ın ruhu sadece insanda var. Araf suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Andolsun ki sizi biz yarattık, sonra size suret şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Burada size ruh verdik manasında, çünkü sonra meleklere Adem'e secde edin buyuruyor. Bu ayet-i kerime ile Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesini birlikte zikredersek وَاِسْقَلْنَا الْمَلِكَةُ اَسْجُدَ لِعَادَمَ فَسَجَدَ اِلَى اِبْلِيسِ yine Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsini secde ettiler. İblis secde edenlerle birlikte olmadı. Sa'd suresinin 72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَاِذَا سَوَيْتُهَا وَنَفَاتُهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ فَقَوْلُ لَهُ سَاجِدِينَ evet, şimdi işte bu ister Araf 11, ister Bakara 34 birlikte Sa'd 72 ile zikredildiği zaman meleklerin de, cinlerin de ve mahlukatın Allah'ın emriyle kendisine secde etmesini istediği varlık insan. Çünkü insan Allah'ın ruhunu taşıyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. İnsanı üstün kılan 19 ayrı özellik söz konusu. Bu 19 ayrı özelliğe baktığımız zaman diğer yaratılanların hepsinden insanı üstün kılan bu 19 tane özellik devam edersek ikinci slaytımıza. Evet, 19 tane ayrı özellik söz konusu. Öyleyse Allah Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz gerekir ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak, ister Allah'ın nebisi olsun, ister Allah'ın huzur namazına tayin ettiği imam olsun, ister Allah'ın halifesi olsun, bunlar sadece insanlardan seçilir. Ama risalet ve velayete gelince o meleklerden de seçiliyor, Cinlerden de seçiliyor, insanlardan da seçiliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala en değerli mahluku olan insandan ne bekliyor? Allah'ın insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Yani Allah insanı mutluluk hedefiyle var etmiş. Böyle olunca da Allah'ın insanlardan istediği şey sadece tek bir şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehirleri bu mutluluğa sağlamaya yönelektir. Bunun için bile insan tek başına en üstün mahluk olarak mevcuttur. İnsanoğlu Allah-u Teala'ya kul olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a teslim olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a dost olacaktır ve mutlu olacaktır. Evet. Kul olacaktır, mutlu olacaktır. Teslim olacaktır, mutlu olacaktır. Takva sahibi olacaktır, mutlu olacaktır. Hidayet ehli olacaktır, mutlu olacaktır. Felaha erecek, mutlu olacaktır. Allah rızasına ulaşacak, mutlu olacaktır. Amin olacaktır, mutlu olacaktır. Yani ister amin olmak açısından, ister rıza açısından, ister felah açısından, ister takva sahibi, ister hidayet, ister kul olmak, ister teslim olmak, yedi açıdan da Allah'ın sadece Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah insandan başka istediği hiçbir şey yok. Çünkü Allah insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. O yoklukta var olan zat-ı hakikattir. Üçüncü sual, insandan üstün varlıklar da olabilir mi? Tabii eğer Allah-u Teala üstünlüğün takva ile olduğunu biliyorsa insanlar için Hücra suresinin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyven nasu enne halaknakum min zekerin ve unsa ve ceannakum şuuba ve kabaile lite'arafu enne ekremekum indallahi etkâkum. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Muhakkak ki Allah indinde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız, ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Üstünlük, görebilme yeteneği gibi, işitebilme yeteneği gibi, koku alma yeteneği gibi bir takım vasıfları ifade ediyorsa, o vasıflarla, insanlardan daha üstün vasıflarla donatılmış olan hayvanlar var, mahluklar var. Örneğin hiç kimse bir köpek kadar koku alamaz. Hiç kimse zifiri kanatta bir yarasa gibi yol alamaz. Şeytan muamelesi sizin bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi görürler Araf 27'de. Ama konu fazıllar açısından geldiği zaman işte orada fazıllar bakımından insandan üstün olan da var ama üstün kılmak, Allah'a sevgili olmak, Allah'ın en değerli mahluku olmak açısından insanın üzerinde bir mahluk yaratılmamıştır. Fazilet açısından üstün olanlar var. Nitekim İsra suresinin 70. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فَضَّلْنَاهُمْ fazilet açısından birçok mahlukatın üzerine üstün kıldık diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi insan Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst değerde olan mahluktur. Sizce insanın bu kadar değerli olmasının sebebi nedir?
2: Düşünebilen bir varlık olması.
3: Akıl sahibi olması. Bir tek yaratılanlardan akıl insanlara verilmiş.
4: Allah yaratmış.
5: Allah bütün vasıfları bizlere vermiştir, insanlara vermiştir. Bizleri Müslüman olarak yaratmıştır. Bizleri değerli kılmıştır. Rabbimin takdiridir.
1: Allah-u Teala insanı üstün kılan şeyin sadece insana verdiği ruh olduğunu söylüyor. Ve bu ruhu da hayattayken ona teslim etmemizi bizlere emrediyor. Peki sizce ruh Allah'a nasıl teslim olur?
3: İman ederek olabilir.
2: Onun yolunda harcanarak.
5: Tabii ki teslim olur. Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek, Allah'a yönelerek olur.
4: Herhalde ibadet ve ölümde bir de.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve ulaştırmışlar. Siz de böyle bir talebin sahibi olmak ister misiniz?
2: Yani inşallah nasip de varsa ama.
4: Çok zannetmiyorum. Yani bilmiyorum, o Allah'ın bileceği bir şey. Onu bilemeyiz biz. O onun takdiri.
1: Böyle talepleriniz var mı?
4: Olamam. Zannetmiyorum.
5: Rabbimin takdiri o kadar büyük, nerede, ne zaman, neyle karşılaşacağımızı ancak o bilir. Biz sadece doğru olmaya çalışırsak Rabbim her şeyi nasip eder bize.
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz.
4: Ne olursun benim bir ruhumu sana ulaştır.
5: Beni de dostlarının, velilerin arasına al.
0: Bir misafirimiz insanın üstün olma sebebinin akıl sahibi olması olduğunu söyleyip yaratılanlardan bir tek insana akıl verilmiştir dedi. Aklın insandaki fonksiyonu nedir? Yunus Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde وَيَجْعَلُ الْفِسْتَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklını kullanmayanlara azap ederim. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kimlerdir akledenler, kimlerdir akletmeyenler? Akletmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Akledenler de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nitekim tebliğe muhatap olan kişi eğer işitmiş ve akletmiş olsaydık, yani kimdir işiten, tebliğe muhatap olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi kimde görürse Rahim esmasıyla tecelli ederek onlardaki engelleri, kapalı sistemleri açıyor ve gözde hicam-ı mestura varsa onu alıyor, o kişi görmeye başlıyor. Kulaklarda vakra varsa onu alıyor, o kişi işitmeye başlıyor. Kalbinde ekinet varsa onu alıyor, o kişi idrak ediyor. Yani tamamen kişinin bir kalbi talebine bağlı olarak o kişi akledenlerden oluyor. İşte Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Onlar hidayete eren kimseler de olmadılar. Akıl insanoğlunun kumandanıdır. Ama akıl da netice itibariyle sadece bir yaratıktır. Bu aklı yaratan Allah-u Teala aklınızı nasıl kullanacağımızı size öğretmek üzere vahyi indirdim demiştir. Allah'ın yarattığı Kur'an-ı Kerim emirle ve nehilerle bizi aklımızı kullanmaya davet eder. Ama Allah kimseyi zorlamaz. Herkes aklını kullanır. Bir taraftan nefsten ulaşan negatif telkinler, bir taraftan da ruhtan ulaşan pozitif telkinler, aklın hangi iklimde yaşamışsa o iklimin şeklini alır. Akıl edebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Evet. İşte Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni ademen la tabudu şeytan önnekum adun mubin ve ne yubudun azâ sirat-ı müstakim. Şeytana kul olmayın, bana kul olun diyor. İşte bu sirat-ı müstakim üzerinde kurulmalıdır. 62'de ve andolsun sizden birçoklarını delalette bıraktı. Hala akletmez misiniz? Delalette olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayeti dilemeyenler, onlar akletmeyen, aklarını kullanmayan insanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en kıymetli mahluku olan insanın Allah yolunda ilerlemesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit ilim demektir. İlimden ayrılmamak lazım.
4: Aracı diyeyim yani, yukarıya ne bileyim ben, ulaşmaya yani, oraya bir şekilde elçi onlar diye düşünüyorum.
3: Bana da şey gibi, ilim ve takva sahibi insanlar gibi geldi.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah'ın Resulleri?
5: Ben olduğuna inanıyorum. İnsanları kesinlikle dış görünüşüne göre değerlendirmemek lazım. Ne zaman, nerede, neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Değerlendirmek kesinlikle bizim haddimiz değil. Rabbim takdir eder inşallah.
4: Vallahi bu devirde pek olduğunu zannetmiyorum. Maalesef. Hiç görmüyorum öyle birini.
1: Allah'ın hakiki mürşitlerini nasıl bulabiliriz?
5: Allah'ın yolunda ilerleyerek.
3: Bunu bence biz ayırt edemeyiz de. Sadece davranışlarına bakabiliriz diye biliyorum.
4: Arayıp bulabileceğimizi de bilemiyorum ama her insanın kalbini tertemiz tutması lazım.
1: Peki mürşidimizi bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
5: Önce Peygamber Efendimiz'i gönderiyor. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i indiriyor sayfa sayfa. Bizim önderimiz zaten var. Ancak bizim bu dünyada mürşid ihtiyacımız var. Daha doğru yollarda ilerleyebilmemiz için, dinimizi daha doğru yaşayabilmemiz için bizim buna ihtiyacımız var.
0: Misafir mürşid ilim demektir. İlimden ayrılmamak gerekir dedi. Mürşidin insanlara öğrettiği ilmin muhtevasında ne var? En büyük mürşid Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala onu Kur'an'ın kendisine indirilmesi hasebiyle bütün insanlara mürşid kılmıştır. Kendi döneminde sahabeye 7 sabahdır teslimi yaşattırarak onları asr-ı saadete ulaştırmış. Ve onun önderliğinde Kur'an'ın nasıl öğrenilmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim öğretim metodundan ayetlerle net olarak anlıyoruz. Evet, birinci noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala senin vazifen tebliğdir. Öyleyse Allah'ın davetini herkese ulaştırmaktır. İşte ikinci safhada kıraat. Kıraat seçilenlere Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodudur. Seçilmiştir ama kendisine Kur'an ayetleri kıratılmasına rağmen asla ders almayan, delalet üzerine hak olan insanlar var. Tilavet ise seçildikten sonra kendisine Kur'an ayetleri kıraat edildiği zaman o kişi daveti kabul eden, kalpten ulaşmayı dileyen kişidir. Tilavet onun için başlıyor. Tilavetle kişi tezkiye ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Yani tilavet bu işin giriş kapısıdır. Ama Kur'an'ın okunması nefs tezkiyesi, yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması hidayetle okunur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o artık Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişidir. Kısalar peygamberlerin kısalarını Allah-u Teala açıklıyor ve tezekkür en üst seviyede Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezunluk kişinin Allah'la olan muhaveresi, konuşması, Allah'ın ona bilgi aktarması, onun da Allah'tan aldığı bilgileri insanlara ulaştırmasını muhtevasına alır. Yani 7 safa devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Mürşidin öğretileri 28 basamağın hepsini ihtiva eder. Başka insanları da mürşid olma istikametinde teşhis etmek, yenilemek, ilimle doldurmak, Allah'ın yardımıyla irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak mürşidin görevidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Rabbani ilmin başlangıç noktasına ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. mürşidine tabi olduğu zaman hidayet de olur. Tabi olmadan öyle hidayet üzeredir ama tabi olduğu zaman ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iraden hidayeti başlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı hale getiren sebep nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı getiren sebep nedir diyor kardeşimiz. Allah Teala herkesi İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratmış. Ve İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratılan bay ve bayan herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Teslim dinin bütün emir ve nehyleri muhtevasını alan kutsal kitaplardır. Ama her devirde kutsal kitabın kendisine indirdiği nebiler bunun kutsal kitapların ilk açıklayıcısı onlardır. Daha sonra onlar olmadığı dönemlerde veli resuller var. Kutsal kitapları insanlara öğretmekte vazifeli. İşte onlar insanları Allah'a davet ederler. Allah'ın davetini kabul etmeyen kainatın en üstün mahluku olan insan hayvanlardan daha alt derekeye iniyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِرَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذْنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Araf 179 İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler, onların kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibi de hatta daha şaşkın. İşte kalbi olup fakir etmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Kulakları olup işitmemesi kalbin Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Gözleri var görmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğinden. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek bu engelleri ondan kaldırmıyor. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden koparmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. İnsanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insan, kendisine verilen bu yetkiyi kendi aleyhinde kullanan bir zavallı duruma düşmüştür. İnsanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan, şeytana galip gelen insandır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikir ibadetidir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
7: Öncelikle bir mutluluk geliyor. Ben daha önce deneyimim oldu. Çok güzel bir şeydi. İçine bir huzur doğuyor diyebilirim.
3: Düşünceleri rayına oturur yani düzenli bir hal alır. Karmakarışık bir yapısı olmaz yani.
4: Kalbini temizletmektir.
5: Her şeyden önce onların bizden daha sabırlı olduğunu düşünüyorum. Yapanla yapmayan bir değildir. O yüzden onlar bizden adım adım önde olduklarına inanıyorum.
1: Peki Allah'ın ismini zikredenle zikretmeyen arasında ne gibi farklılıklar olur?
3: Mutlu veya mutsuz. Hani dediğim gibi düşünce yapısı çok karmaşık olan insan dışarıya daha böyle karamsar görünebilir. Öyle ayrılabilirim anca.
4: Eğer zikir yapan gerçekten doğru ve yürekten yapıyorsa tabii ki farklar olur. Ama yapmıyorsa hiçbir fark olacağını düşünmüyorum.
5: Yapanla yapmayan bir değildir diye düşünüyorum. Ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka farklı yönlerden imtihan ediliyordur.
1: Sizce Allah'ın ismini sürekli zikreden bir insan mutlu olur mu? Dış ilişkileri nasıl olur?
7: Ya mutlu olur ki sadece Allah'ın sadece Allah ismiyle değil diğer Esma-i Hüsna'larıyla da zikredersek kendi sorunlarımıza da çözüm buluruz bence.
5: İnsanlar çok sıkıntılar yaşar dünyada. İmtihanımızdır. Zaman zaman varlık, zaman zaman yokluk. Tek kurtuluşumuz Allah demek. Çok iyi hissederim. Her zaman onu yanımda hissederim.
0: Misafirimiz zikir yapanla yapmayan insan bir değildir ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum dedi. Zikir yapmadan Allah'ın istediği gibi iyi bir kul olunabilir mi? Hayır. Zikir yaptıkça salih amel işlemiş oluruz. Bunun bakiyesi nefsimizin kalbindeki yerleşen Allah'ın nurlarıdır. Nefsimizin kalbindeki nurlar arttıkça bizim Allah ile olan yakınlığımız her geçen gün artacaktır. Davranış biçimlerimiz ve nefsimizin kalbine yerleşen Allah'ın nurlarıyla devamlı daha güzele gidecek ve bizi mutluluklara ulaştıracaktır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlar yerleştikçe daha güzeli ümit etmek için yeni imkanlar doğar. Artan zikrimiz, davranış biçimlerimizi düzelttikçe daha çok mutluluğu yaşamaya başlarız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem hocam, mübarek ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Fiziksel engelleri olan insanların Allah'ın indindeki değerini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fiziksel engelleri olan insanların Allah indindeki değerini açıklar mısınız diyor. Bir fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Yani bir fiziksel engelli olmak var, bir de zihinsel engelli olmak var. Özürlüler Allah'ın yerinde ibadet açısından sağlam olanlardan çok daha kıymetli bir seviyededir. Aynı seviyede bir ibadeti bir özürlü kişiyle bir sağlam kişi yapsalar özürlünün yaptığı ibadet Allah katında çok daha fazla derecat kazanmasına seviyet verir. Çünkü çok daha fazla gayret sarf etmesi gerekir. Allah-u Teala'nın ona vereceği ihsan da nimet de diğerinden daha fazla olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri Allah'ın yolunda en çok gayret edenlerdir. Dikkat edin, fiziksel engelli olmak Allah'a yakınlığa bir engel teşkil etmiyor. Ama zihinsel engelli olmak çok istenmeyen, hiç asla istenmeyen bir şeydir. Kimdir zihinsel engelli olan insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kulakları var, işitmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gözleri var, görmüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri var, idrak etmiyor. Yani bu zihinsel engelli olan insanlar, çünkü ister kulak, ister göz, ister kalp, bunlar sadece kulak sesleri alır ama işitme olayı beyinde gerçekleşir. Gözleri görüntüleri alır ama görme olayı yine beyinde gerçekleşir. İdrak etmek de kalpte oluşur. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde Allah-u Teala'nın o kişinin işitebilmesi, görebilmesi ve idrak edebilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini Allah'ın da rahim esmasıyla ona tecelli etmesine bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara va. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Fatiha ma'asara va.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Her zaman sohbet söz konusu olduğu zaman mucize-i baki Kur'an konunun merkezinde yer alıyor. Allah'ın ayetleri ve bu ayetlerle Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef istikametinde neler yapmamız lazım? Allah'ın emirleri ve yasakları konumuzun merkezini teşkil ediyor. İşte şimdi böyle bir ayetle başlıyoruz. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, Ya kavmi, ma eselukum aleyhi malen. Ben sizden mal istemiyorum. İn ecri ilallah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardil lezine aminu. Ben bu amin olanları yanından kovmam. Ennehum mülaki rabbuhum. Onlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun giriş kapısı likaallah'tır. Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı Hanif dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça ile İslam, 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Ve bunun birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek ne sağlar bize? Bizi gizli şirkten kurtarır sevgili kardeşlerim. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in iki şirkten bahsettiğini biliyoruz. Birisi açık şirk, diğeri de gizli şirk. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle yontuklarına tapmaz. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'la ilişkilerimizde öncelikle gizli şirkten kurtulmamız lazım. Bu dinin şeriatı tek ve tek olan şeriatta Allah-u Teala'nın bizi uyardığı şirkten beri olmak. وَشَرَعَ لَكُمُ الدِّينَ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا كَبُورَ عَلَى الْمُشْرُكِينَ مَا تَدُومِ اِلَيْهِ Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yeşâ'u. İşte Şura 13'te bütün insanlar için Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan hangi zaman diliminde yaşasa yaşasın Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu dinin şeriatı da tek. Ve Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm Nebisi olarak zikredilen tüm peygamberlere Allah'ın verdiği şeriat, dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Evvel emirde hepimizin şirkten beri olması lazım. Şirk varsa dini yaşamak mümkün değil. Bu ayet-i kerimede konu olan şirk, gizli şirk. Yani kişinin hevasını, nefsini ilah edilmesi hali. Allah-u Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde 23. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ الْعَلْمِنْ وَخَتَ مَا لَا سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَارِ مُخْشَابَةٍ O hevasını ilah edenini gördün mü? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Sevgili kardeşlerim, ilim var ama kişi delalette. Yani öyle bir ilim ki içinde hidayet yok. Adem babamızın mürşidi de Cebrail Aleyhisselam'dı. Allah'a yönlendirecek. Din-i nasihatin, din-i nasihatin, din-i nasihatin. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Kimin için nasihat? Allah için.
1: İki, Allah'ın kitabı için. Üç, Allah'ın Resulü için. Dört, Müslümanın idarecileri için. Beş, bütün Müslümanlar için. Evet, nasihat. Nasihatten ne? İşte iki ayet-i kerime. Müzzemmil 19 ve Dehr 29. İnne hazi tezkire, işte bunlar birer öğüttür. Femen şahatta kazayla Rabbi sebiha, dileyen Rabbine gidemiyor yol tutar. Öyleyse nasihatten nasiptar olmak, Allah'a giden bir yol tutmaya, yani Allah'a ulaşmayı dinlemeye. Kim Kur'an'dan nasihat, öğüt almışsa, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kalben ulaşmayı dileyenlerin hepsi, Rabbine giden yol tutanlardır. Allah Resulü Furkan 57'de, ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum, ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Rabbinize giden yol tutanlar, onlar öğüt alanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman bu kardeşimiz de Kur'an ayetleriyle nasihat ederek, Allah'a davet ederek eşini Allah'a yönlendirecek. Kalpten eşinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde geri kalan onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına göre o kişi eşinin hidayete vesile olmuş olur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, her Allah diyen için Allah'tan kişinin kalbine nur mutlaka gelir mi? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler istediği kadar Allah desinler, Allah'tan onların kalbine nur gelmez. Rum 39'da Allah-u Teala'nın Resulü Muhterem Efendimiz böyle açıklıyor Kur'an tefsirinde. Rum 39. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir. Bak, faize verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbinden nurları oluşturmaz, arttırmaz. Ama Allah'ın vecihini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, ulaşmayı kalben diledikten sonra verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler kalbinize nurları arttırır ve fayda sağlar inşallah. Öyleyse nurların zikirle kalbinize ulaşmasını istiyorsanız öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Müsaadenizle bir sorum olacaktı sizlere. Muhkeme müteşabih ne demektir? Bazı ayetlerin muhkem olması ve bazı ayetlerin ise müteşabih olması ne anlama geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huvellezi enzel aleyke kitabe min hayati muhkematin. Kitabı sana indiren Allah'tır. Onun bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir. Hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Yani Arapça manasıyla Allah'ın bize ulaştırmak istediği mesaj aynıdır. Bunlar kitabın esasını teşkil eder. Diğerleri müteşabihtir. Yoruma açık ayetlerdir. Mesela bunlara bir örnek vermek gerekirse Fetih suresinin 10. ayet kerimesi bir müteşabih ayettir. Ne diyor Fetih 10'da? İnnellezîne yübeynüke nemâ yübeynullah. Yâdullâhu fevkâ edîm. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa. Şimdi eğer bir insan buradaki Arapça manasıyla düşünmeye kalkarsa sanki Allah'ın da insan gibi bir insan olduğu, insan gibi bir eli sahip olduğunu düşünebilir. Bu doğru değil. Allah bir insan değil, yetmez. Allah Teala'nın huzurlardan münezzeh, insanın sahip olduğu sıfatların hepsinden münezzeh olduğunu bilmemiz lazım. O zaman burada yoruma açık olan ayet-i kerimede ne var? Allah Teala devrin imamının daimi tecellide olduğunu buyuruyor. Daimi tecelli Resulullah'ın daimi asaletin devrin imamı hasabıyla her zerresine tecelli ediyor. Şimdi Peygamber Efendimizin her zerresine Allah tecelli ettiyse o tecelliyat Peygamber Efendimizin eline de aynı şekilde tecelli ediyor. Peygamber Efendimizin eli biat edenin eli üzerindedir. Ona tecelli yetişiyor. O tecelliyat Allah'ın eli olarak düşünülüyor. Bu ancak devrin imamının açıklamasıyla oluşuyor. Öyleyse yoruma açık olan müteşabih ayetlerin manasını öğrenmek istiyorsak kime sormamız lazım? Ehl-i zikre ulel baba sormamız lazım. İşte burada Allah Teala Ali İmran 7'de kalplerinde eğrilik olanlar, mükemmel müteşabih ayetler var, kalbinde zevk olanlar, yani kalbi fesatla 19 afetle dolu olanlar, müteşabih ayetlere yorum getirerek insanlar arasında fitneye sebebiyet verirler. Allah Teala buyurur ki müteşabih ayetlerin yorumunu, manasını Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde rusul sahibi olanlar da muhkem müteşabihetler hepsi Allah'tandır. Onlar da bilemezler. Sadece kim bilebilir ulul elbab? Ulul elbab müteşabihetlerin hepsini biliyor mu? Hayır, bilmesine gerek yok. Bilmeyebilir de. Ama hepsini bilen Allah, ulul elbabın Allah'tan sorma ve cevap alma yetkisi vardır. O sebeple evet iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem müteşabih ayetler. Müteşabih ayetlere kalbinde zevk olanlar, yani fesat olanlar diyelim, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar müteşabih ayetlere yanlış yorum getirmek suretiyle insan arasında fitneye sebep oluyorlar. Ama Allah Teala diyor ki müteşabihatın manasını, yorumunu Allah bilir. İlimde rüsul sahibi olanlar da yapamazlar. Onlar da sadece Allah'tandır derler. Ama bunu ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab Allah'tan sorarak, manasını alarak muhataba ulaştırır. Allah'ın dizaynı bu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma'as-salavat. Kalbinde tasdik etmesi önemli mi?

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz talep etmek. Birinci sual, Nevire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'ı bilen talep eder buyuruyor. Talep etmenin önemi nedir? Allah'ın ezeli ebedi dini, babamız İbrahim Hanif dini, bütünüyle aslında talepler zincirinden oluşuyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Daha sonra Allah'ın bizler için taneti müşide ulaşıp tabi olmak yine bir talebi gerektiriyor. Daha sonra ruhun Allah'a teslimi talep, bizi gücün Allah'a teslimi talep, nefsin Allah'a teslimi talep, ihlas talep ve iradenin Allah'a teslimi, hep talepler zinciri birbirini takip ediyor. Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah-u Teala diyor ki, talebena ve cebena. Siz talep edin, ben de icabet edeyim. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey, Allah'ın daima bir talep üzerine hareket edişidir. Bu istikamette geçerli olan şey, Allah'tan talepte bulunmaktır. Kul Allah'tan hangi istikamette talep ederse, o istikamette Allah'ın yardımını alacağı kesindir. Allah'ı talep eden kişi, birinci ve ikinci basamakları aşmıştır. Allah'ı talep etmeye başlamıştır. Talep eden kişi Allah'ı bulur. Onun için Allah'ı bulan neyi kaybettik ki? Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Yani Allah'a ulaşır. Allah'ı talep etmeyen insanın gideceği yer cehennemdir. Onun için hadis-i şerifte Allah'ı bilen talep eder, Allah'ı talep eden bulur. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna, dileyin ki, talep edin ki, hidayeti talep edin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte bu kutsi hadiste her saniye her an Allah'a ihtiyaç içindeyiz ve talep etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Muhtaç olan, ihtiyacını talep eden kişidir. İhtiyacı gideren de Allah'tır. Onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Allah üzerinizde nimetini görmek istiyor. Bütün bunlar hepsi bizi bir güzelliğe ulaştırıyor. Nedir o? İstisnasız Allah'tan talep etmek. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Allah ganidir, siz fakirlersiniz. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Öyleyse her zaman Allah'tan dilememiz lazım, talep etmemiz lazım. Allah'ı bilen Allah'ı talep eder, Allah'ı talep eden bulur, Allah'ı bulan sever. Evet, bu önemli bir hadis. İkinci sual, bir insan talep ettiği şeye layık olmasa bile Allah Teala onu vücuda getirir mi? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve ihsan kanunu veya liyakat ve mükafat kanunudur. Aslında bizimle Allah arasındaki ilişki, Allah'a ulaşmayı dileyenler için
liyakat ve mükafat kanunu geçerli. Allah'ın vücuda getireceği şey kulun talebine göredir. Ama kul ona layık değilse onun liyakatını talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktayı Allah-u Teala götürür. Götürmesi için de onun talebinde ısrarlı olması, o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Onun en büyük anlamı daha çok zikir yapmaktır. Kişi zikrini artırdıkça daha üst seviyelerin sahibi olur. Allah-u Teala'nın dizaynı budur. İştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Liyakat ve mükafat son iki kademeyi ifade ediyor. Liyakat ve ihsan. Ama o liyakata erişebilmek için öncelikle bizim iştiyak sahibi olmamız lazım. İştiyak, Allah yolunda Allah'ın bize farz kıldığı hedeflere ulaşma istikametindeki talebimizdir. İstemektir Allah Teala'dan. İştiyak Allah'tan talep etmek, istemek. Gayret, iştiyak eğer bizim sözlü duamızsa gayret de ameli duadır. Yani sadece istemek değil, o istediğimiz hedefe ulaşmak istikametinde de ulaşmak için gayret sarf etmek. Ama bu gayretimiz tabi olduğumuz mürşidin himmetiyle gerçekleşir. Aslında mürşid devamlı bütün insanlar için dua eden, onları Allah'ın yardımını, onlara Allah'ın yardımını ulaştıran Allah'ın tayin ettiği kişidir. Hep dua eder. İşte eğer olay buysa o zaman ne olması lazım? İştiyak, gayret ve himmet. Himmet o duayı mutlak surette hak sahibi olmak lazım. Himmetin devreye girmesiyle Allah'ın nusratı devreye giriyor. Yani dualarımızda mutlak surette duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'ın vücuda getirdiği şey kulun talebine göredir. Ama kul ona layık değilse mutlaka Allah-u Teala o liyakat seviyesine Allah-u Teala ulaştı. Bunun en büyük anlamı evet, kişi zikrini arttıracak. Yani kişinin gayreti zikir seviyesinde gerçekleşir. Üçüncü sual, talep ettiğimiz hedeflere ulaşmak için başkalarından dua istemek doğru mudur? Allah-u Teala dua bir insanın Allah'a yakarmasıdır. Allah'tan talepte bulunması halidir. Birisi bir başkasına benim için dua et diyorsa bu halkın alışkanlığını ifade eder ve insanların arasında böyle bir talep söz konusu olabilir. Ancak bu yukarılara tırmandıkça tehlike kazanan bir davranış biçimi olur. Allah-u Teala hepimiz için en güzelini talep eder. Onun oluşmasını ister. Dua merci olarak Allah'ın Resulü'nün dışında kimse yoktur. Dua Resul'den istenir. Eğer Resul hayattaysa talep sadece ona yapılır.
ikinci birisiniz yapıldığı noktada ikinci birincinin yerine geçirmiş olursunuz. Öyleyse dua istisnasız Allah'ın Resulü dua mercidir. Ve bu istikametteki kişilerinde zaten bu şekilde dua etmesi lazım. Dua istediği kişi dua makamı Allah'ın Resulü'dür. Devrin imamıdır ve mutlaka ona ulaştırılması gerekir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala duada yer alan Allah'ın Resulü olduğu neticesine ulaşıyoruz. Umar sen amir Resulü'nün ilahi hitabizin Rabbisi Resulleri insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul buyuracaktı. Öyleyse mutlak surette Allah'tan talep ediliyor.

0: Allah cennetin hatun nasip etsin. Sırat köprüsünde imandan, Kur'an'dan geçmeyi nasip etsin.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Takvamız ulaşır.
1: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Ruhumuz Allah'a her türlü her şey dilerse ulaşır.
1: Peki o Allah dostları nasıl Allah'a dost olmuşlar? Nasıl ermiş evliya olmuşlar biliyor musun?
0: Biliyorum. Eğer namazını kılarsa, Kur'an'ı okursa, orucunu tutarsa Allah'a karşı dost olur.
1: Ölmeden önce ölmek demek ruhun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması demek. Bir talebimizle Allah devreye giriyor ve o emanet olan ruhu kendisine Allah ulaştırıyor. Böyle bir duayı edip Allah'ın ermiş evliyaları gibi olmak ister misiniz?
2: Bunu her Allah kulu ister ama saydığınız gibi evliyalar, Yunus Emre'ler, biz onlar gibi olamasak da onların uçlarından tutabiliriz, arkasından gidebiliriz, örnek alabiliriz.
3: Evet ediyorum, çok ediyorum Hamda.
4: Allah'ım ben de ermiş evliya gibi sana ulaşmak istiyorum.
3: Sana ulaşmak istiyorum.
0: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Sana ulaşmak için de namazımı kılacağım, duamı yapacağım, Kur'an'ımı okuyacağım, orucumu tutacağım, zekatımı vereceğim, fitremi vereceğim. Rabbime yakın olmayı nasip eder. Değil mi? Doğru mu?
5: Bir misafirimiz kulluk görevlerimizi yerine getirerek Allah'a ulaşırız dedi. Allah'a karşı kulluk görevlerimiz nelerdir? Allah Teala 7 tane vasıta emri bize farz kılmış. Hedeflerimiz var ve o hedeflere ulaşmak istikametinde de yerine getirmemiz gereken vasıtalar var. 7 vasıta emrin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Ondan sonra 12 tane insanla mürşide tabiyet geliyor. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve en üst noktada zikir yapmak geliyor. İşte Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İbadet de abd de aynı kökten türediği için genellikle insanlar biz insanları Allah'a bana ibadet etsin diye yarattık diyor, deniyor. İbadetler vasıtalardır. Ama o vasıtalarla hedefe ulaşılır. Devamlı vasıtaları kullanıp hedefsiz bir yere ulaşmak mümkün değil. Bakara 21'de Ya eyyühellezine aminu a'budu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ya eyyühen nasu a'budu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Rabbinize kul olun ki o sizi sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Rum 31'de Allah'a yönelin, münibine eğilin ve takva sahibi olun. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde أَلَمْ أَحْدِ لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَنَيَبُدُونِ عَذَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın çünkü o sapaçık bir düşmandır diye sizden aldanmadım mı? Ve bana kul olun, bu da sirat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Görüyoruz ki Allah Teala ezelde kalü bela gününde fizik vücudumuzdan naht almış. Evvela şeytana kul olmayacağız. أَلَمْ أَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadım mı? Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu. O zaman Allah Teala'nın ahdini düşünürsek, şeytana kul olmayan ben sizden ahd almadım mı? Ahdi yerine getirmek mutlak surette şeytana kul olmaktan kendimizi kurtarmaktır. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا يَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاِجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Biz bütün ümmetlere tağuta kul olmaktan iştinab etsinler ve Allah'a hamdolsun diye Resuller bahsettik. 7 safa kul olmak söz konusu Kur'an ayetlerine baktığımız zaman. Bu birinci safhada kişinin Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmak

0: yapmayı deneyip birinci safa Allah kul olması, ikinci safa kul olmak Mümin 15'e göre devrin imamın ruhun başımızın üzerine gelip yerleşmesi, üçüncü safa kul olmak ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslimi, dördüncü safa kul olmak fizik vücudun Allah'a teslimi, beşinci safa kul olmak nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa kul olmak ihlas ve yedinci safa kul olmak iradenin teslimi. Kul olmanın standartlarına anda gördüğümüz şey şu: birinci kulluk Allah'a ulaşmayı yönelediğimiz, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz an tahakkuk eder. Yedi tane kul seviyesi Kur'an-ı Kerim'in de arda arda dizilmiştir. Her kulluk seviyesi kişiyi bir evvelkinden daha üst seviyeye mutluluğa ulaştırır. Dua bizzat kulluktur. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır ve bizzat da kulluktur. Dilediğimiz an mutlaka Allah-u Teala bizi kul olarak devreye alır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah yolunda ilerleme talebi olan insanların mürşide tabi olmasını farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade?
2: Mürşit bizim için rehberdir. Allah dostudur. Biz Allah'a ulaşmak için önce mürşide ulaşmalıyız. O şekilde de Allah'a ulaşabiliriz.
3: Allah dostları.
1: Şu an onları arayıp bulmak ister misiniz? Allah'ın bizzat görevli kıldığı
4: kişi. Cenab-ı Allah'ın bütün Müslümanları bulmak isterim. Onların seviyesinde olmak isterim.
1: Mürşidimiz olursa bizim hayatımız nasıl bir hayat olur?
2: Mürşitle de o bağlantıda olur. İlla ki tamamıyla bir tarafa yönelecek ve orada kalacak diye bir şey yok. İşini gücünü yapar ve Allah'ın müsaade etmiş olduğu vakit zamanlarda da Cenab-ı Hakk'a mürşitle bağlantıda olursa daha iyi bir kul olur.
3: Çok güzel olur.
5: Hayatımız daha iyi olur. Mürşit olursak Allah'a daha yakın oluruz. Allah'ın sevdiği kulu olmak her zaman isteriz.
4: Ha, onların seviyesinde olmak için nedir? İmanını göstereceğim. Kalbini temiz tutacağım. Gözünü güzel tutacağım ki onların dediğine gidip.
1: Nasıl buluruz mürşidimizi?
2: Her şey ortada. Bunları bulabiliriz. Bunlar alenen ortada.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz diyor. Bunu yapmak ister miyim?
2: Bunu duymadım. O kadar çok fazla bilgim yok o konuda.
5: Evet, yapmak isterim.
3: Ben yapıyorum zaten. Evet, yapıyorum. Sordum ama görmedim.
0: Piyanın misafirimiz mürşit konusunda onları bulmak isterim. Onların seviyesinde olmak isterim dedi. Hanımlar da mürşit olabilirler mi? Verilen ilim açısından hanımlar da o ilmi başkalarına ulaştırmak noktasında öğretim seviyesinde mürşit olabilirler elbette. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve marsana min kablike illa ricalin nuhi ileyhi fesel ve ehle zikrin kullahi te'alemu. Senden önce de vahy ettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Bir mürşit olma açısından Allah Teala sadece erkekleri tayin ediyor. Ama eğer Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesine bakacak olursak orada hanımların da vel mu'minne vel mu'minati ba'du mevla ba'd ya'murune bil ma'rifi ve yenhevne al mukeri ve yekumune selat ve yetune zekat ve yetunullaha ve resulehu ulake serhamullah. Öyleyse hanımlar da maruf-u emreden, münkerden, neyden Allah'ın kendilerine öğrettiğini başkalarına ulaştıran bir konumda, bir vazifede olabilirler. Muhakkak ki hanımların hepsi öğretme konusunda birer mürşid olabilirler. Ve olmaları da üzerlerine farzdır. Ama bir hanım Allah'a ulaştırıcı mürşid olabilir mi? Olmaz tabii. Böyle bir yetki hanımlara verilmemiştir. Yani salah makamının inşaada ulaşma noktasına kadar bütün hanımlar ulaşabilirler. İradenin de Allah'a bağlayabilirler ama aynı yetkiyle donatılmış olmazlar. Allah'ın inşaadan memur ve mezun kılındığı cümlesiyle inşaat makamına tayin ettiği kişiler hepsi erkektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bekir. Sevgili hocam, izninizle bir sorum olacaktı. Nefsimizin ve ruhumuzun taleplerini birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat ve biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hep suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Nefsimiz ve ruhumuzun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bütün doğruları ihtim mühtevi, her şeyi kapsayan bir kitap Kur'an indirmiştir. Allah Teala Kur'an'da Allah'ın emir ve nehileri var. Bu emir ve nehileri yerine getirenler mükafatı cennet, getirmeyenin cezası cehennem söz konusu. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Cennet de nefsin sevmediği şeylerle çevrili. O zaman beraberce bakalım, nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın yap dediği emirleri yapmıyor, isyan ediyor, yasak olan fiilleri de işliyor nefs. Yapısındaki 19 afet sebebiyle olay bu. Ruh da Allah'ın yap dediği emirleri yapan, itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Şimdi nefsin bütün talepleri bize derecat kaybettiriyor ve nefs, cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Nefsin ne kadar Allah'ın yasak ettiği fiiller varsa, nefs onları talep eder, onları işler ve şeytanın tesiri altında da nefs ne yapar? Allah'ın emirlerini inkara kişiyi götürür. Ruh da Allah'ın yap dediği emirlere harfiyen itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Onun için cennet nefsin sevmediği. Nefs neyi sevmiyor? Nefs Allah'ın emirlerine itaat etmeyi sevmiyor. Ama cennette Allah'ın emirlerini itaatle kuşatılmış. Nefs neyi sevmiyor? Yasak olan fiillerden iştinav etmek istemiyor. Nefs ise ruh cennette bunlarla çevrili. O açıdan bakacak olursak, aklınıza ne kadar konu gelirse gelsin, gelemeyen ne kadar konu varsa hepsi sadece iki istikamete teşekkür edebilir. Ya Allah'ın emrettiği bir şeyle karşı karşıyasınız, ya da Allah'ın yasak ettiği bir şeyle karşı karşıyasınız. Yani ya Allah emrediyor veya Allah-u Teala yasaklıyor. Herkesin her türlü davranışı sadece bu iki sahanın içine girer. Bunların ihata etmediği hiçbir konu yoktur. Öyleyse mesele çok kolaylaşıyor. Nerede Allah'ın emrini yerine getirirseniz, bu ruhunuzun talebidir. Allah'ın emrini yerine getirmezseniz, bu da nefsinizin talebidir. Ayrıca son derece kolay. Evet, tekrar ediyoruz. Nerede Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, bu ruhunuzun talebidir. Yerine getirmezseniz de, bu da nefsinizin talebi. Dolayısıyla birbirinden kesin bir şekilde bu şekilde ayrılabiliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın yardımı kişinin imanına ve Allah'tan talebi üzerine kurulan bir köprüdür. Ve o imana ulaşmamız için Allah'ı çok zikretmemiz emredilmiştir. Siz de zikir yapmanın faydasını.
2: Zikir yapmak Allah Teala'ya çok büyük bir ibadettir. Yani ibadetlerin en büyüğü sürekli Allah Teala'yı hatırda tutmaktır. Daha sonra da zikir diye düşünüyorum.
3: Allah yolunda gitmek. Nurlanır tabii. Nefsimiz daha nurlanır. Nefsimiz de şey olur. temizlenir. Allah'ımıza daha yakın oluruz.
4: Allah Allah demek Allah'ımı çağırıyorum yanıma. Allah'ımı çağırıyorum, meleklerimi çağırıyorum, Peygamber Efendilerimizi çağırıyoruz, İmre'yi çağırıyoruz, cennetimizi çağırıyoruz ki Rabbim o gün sorumuzda bizi öbür dünyada ateş ettirmesin ya Resulallah. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Zikir konumuna erişen kişi bence iyi bir periyot yakalamıştır İslam dinine Müslüman olarak. Allah bize de nasip etsin. Hepimiz bunu yapmalıyız.
5: Kalbimiz huzur dolur. Günah işlememeye çalışırız. Nefsimizin günahlardan kurtulmaya çalışırız.
4: Ben dersliyim ama hastalandım şeyden ama evimde gizli yapıyorum. O aşk bir gizli. Kimse de değilmez.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Bir şey değil.
0: Bir misafirimiz ibadetlerin en büyüğü Allah-u Teala'yı sürekli hatırda tutmaktır, zikretmek. Daha sonra da zikirdir dedi. Allah'ı hatırda tutmak ve Allah'ı zikretmek arasında fark nedir? Zikrin mahiyetini bilmeyenler Allah'ı hatırlamaktır diye bir isim koymuşlar. Kişi namaz kılmakla da Kur'an okuyarak da Allah'ı hatırlıyor. Gerçekten zikirde hatırlama manası da var ama Allah-u Teala'nın zikrullah dediği şey Allah'ın isminin birbiri arkasından tekrarıdır. Allah Allah Allah diye yapılacak bütün zikirler eğer yola girdiyseniz sizin nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve selavat isminin nurları mutlaka getirecektir. Bu da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ki din baştan sonra nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden ibarettir. Onun için Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Kur'an ayetlerin tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Vaskur ismi Rabbike Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cappar hocam sizlere bir sorum olacak mümkünse inşallah. Kaderin oluşmasında kişinin cüz'i iradesinin talebi olan niyette bir ilişkisi var mıdır? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Esselamun aleyküm ve berekatuhu. Evet, dikkat ederseniz Allah-u Teala Kader Kamer Suresi'nin 49. ayet-i kerimesinde وَمُنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ زَوْجَيْنِ وَمُنْ كُلِّ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرْ Biz her şeyi bir kaderle yarattık. İrademizin dahli olmadan oluşan bize tesir eden her olay bizim için kaderdir. Ya ilahi iradenin oluşumuyla oluşur, bize tesir ediyor, kaderdir, doğum, ölüm vesaire veya külli iradeyle oluşan bize tesir eden bir olay yine kaderdir. Cüz'i oluşan bize tesir eden olay bir kaderdir. Örneğin doğum ölüm kader. Dualar kader. Veli olmak kader. Evlenmek kader. Beş şey var ki kader. Sadece niyet bu konuda söz sahibi değil. Niyet ve beraber nasip de devreye. Nasip bu sualin tam cevabıdır. Kişinin cüz'i iradesinin talebi olan niyet, o kişinin sahip olduğu liyakat kaderi nasip olarak oluşturur. Kaza ve kader var, bir de niyet ve nasip var. Kaderde birden fazla iradenin yer alması halinde oluşan bir sonuçtur. Ama niyet ve nasipte de yine kişinin niyet ettiği onun liyakatiyle oluşan bir sonucu bize ulaştırıyor. O da bir nevi kaderdir. Kişi niyetine ulaştığı takdirde niyet ve nasip eşitlenmiştir. Ulaşamadığı takdirde eşitlenmemiştir. Örneğin birisi bir adamı öldürme niyetinin sahibi, tabancasını çekiyor, adamı öldürüyor. Bu o kişinin niyetine ulaşması halidir. Öldüren kişi için bu bir kader değildir. Ölen kişi için kaderdir. Ölen kişi açısından düşünürsek onun niyetinin ve talebinin kaderle bir ilişkisi söz konusu değildir. Başka birisi onun dahli olmadan tabancasını çekmiş, onu öldürmüştür. Ölen kişi açısından bu kaderdir. Çünkü birden fazla irade devreye giriyor. Kişinin iradesinin dahli olmadan oluşan, tesir eden her olay kader. Kişinin bir talebi söz konusu değil ama bir başka irade onu öldürmek üzere harekete geçiyor ve de başarıyor. Ölüm zaten bir kader çünkü kendi iradesiyle oluşan bir durum değil. Ama niyet ve nasipte tek bir irade var. Fakat niyet ve nasipte tek bir irade olmasına rağmen nasipte kişinin müktesebatı önemli. Örneğin 30 kişilik sınıfta 30'u da sınıf geçmek istiyor. Ama 20 kişi geçiyor. 10 kişi sınıfta kalıyor. 20 kişi için niyet ve nasip eşitlenmiştir. Müktesebatına uygun olduğu için. Ama 10 kişi için eşit değildir. O liyakatın sahibi olmadığı için gerçekleşmiyor. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı kardeşlerimizin tebliğ sırasında karşı tarafın konuyu tam anlamadan direkt tövbe etme davet ettiğini gözlemliyoruz. Bu bağlama tebliğ ve tövbe konusunun gerçekten nasıl olması gerektiğini değerli açıklamalarınıza öğrenebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, aslında Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Tebliğ, yüz yüze görüşerek karşı tarafı ikna etme muhtevasını içeriyor. Öyle bir kere sıcak bir dostluk. Çünkü tövbenin talebi kişiden gelmesi gerekir. Allah Teala tebliğ ile sadece Allah'a davet eder. Daveti kabul eden bir insan Allah Teala onun kalbine mürşid sevgisini koyuyor. Ve o severek ben tövbe almak istiyorum diyen kişidir. Ama henüz karşı tarafta böyle bir talep oluşmamış, bir karar noktasına da gelmemiş. Sadece bir iki cümle konuşmak suretiyle elini uzat, tövbeni al demekle o kişi tövbe etmiş olmuyor. Dikkat ederseniz 14 asır evvelde münafıklar tıpkı sahabe gibi onlar da tövbe etmişler. Ama birçok noktalarda karşı çıkmışlar. Savaşa katılmamışlar vesaire. Ama söylenen kelimeler aynı. Öyleyse onlar dilden yapmış olabilirler ama bu söyledikleri kalbine inmemiştir. Onlar sadece İslam dairesine girmiyorlar. Fakat kalplerine iman girmiyor. O zaman Hazreti Ali'nin deyimiyle yapılan bu tövbe yalancıların tövbesidir. Bu o kişiye bir fayda sağlamaz. Tam tersi Sümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde dikkat ederseniz ne diyor Allah Teala? Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tekrar ediyorum, bu sualin cevabı bu ayette gerçekleşiyor. Hakikat ile gelen. Siz Allah'a davet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorsunuz. Tebliğ yaparken Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorsunuz. Onu tasdik edenler, sizi dinleyenler de tasdik eder de Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Allah'ın kalplerine koyduğu sevgiyle zaten otomatikmen sizden talepte bulunurlar. Biz de sizin gibi tövbe almak istiyoruz. Dikkat ederseniz konferansların sonunda diyoruz ki eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz siz de Allah'ın dostları gibi üst seviyede mutlulukları yaşamak istiyorsanız, tövbe almak istiyorsanız o zaman onların talebiyle bu tövbe gerçekleşir. Yoksa zoraki olarak hadi dosya alışverişte görsün, ben işte şu kadar kişiye tövbe verdim fakat o kişinin tövbe kelimeleri kalbine yerleşmiyorsa, kabul etmiyorsa, henüz bir ikilem içindeyse, bir ihtilaftaysa o tövbenin ona da tövbe eden kişiye de ne yazık ki bir hayrı yoktur. O sebeple sevgili kardeşlerim, daima seveceğim, devamlı insanlar Allah'a davet eden, dikkat edin, bizim diğer insanlardan farkımız, birçok insan grubu hep kendisine çağırıyor. Gelin bize katılın, gelin bize katılın. Biz hiç kimseye öyle demiyoruz. Diyoruz ki, biz sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Zaten bu dileğin sahibi olursanız, otomatikman Allah Rahim esması ile tecelli ederek, bundan sonra ruhunuzu Allah kendisine ulaştırana kadar olan gerekli bütün kademelerdeki vasıta, emirler vesaire hepsini Allah size sevdirir ve mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır. Allah'ın kesin kanunu bu. Öyleyse yüz yüze görüşmek, ikna etmek, sıcak dostluklar kurmak ve devamlı o kişiyi beslemek. Diyelim ki tebliğde yaptınız, henüz o birinci, ikinci kere o noktaya kişi ulaşamadı. Dostunuzu kesmeyin, devam ettirin. O sıcak dostlukların neticesinde ola ki günün birinde o anlattıklarınız onun kalbine erişir, kalbine girer. Ve o zaman o kişi talep ettiği zaman, ben tövbe almak istiyorum dediği zaman, gerçekten o zaman sadıkların tövbesini yapmış olursunuz. İnnemen mu'minellezine ellezine aminu billahi ve resulü sümme lem yertabu. Onlar o mu'minler ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi amvalim enfusuhum sebilillah. Onlar mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihad ederler. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimin aklıma verdiği telkinlerden nasıl kurtulabilirim, açıklayabilir misiniz? Zikirle. Yani vesveseler nefsten de gelebilir, şeytandan da gelebilir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Kaf 16'da "Lekad halakna insan, insanı biz yarattık. İnnen na'lemu ma tuvesvisu bihi nefse." Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatan Allah Teala bizim kesinlikle zikretmemizi istiyor. Çünkü Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de sayıların önemi var mıdır, açıklar mısınız? Vardır ki Allah Teala'nın en üst seviyedeki mürşidi muhterem efendimiz Devrin İmamı bize zikretmemizi belli ölçüler dahilinde yapmamızı istiyor. 15 bin zikirle kalp katında, 19 bin zikir ruh katında, 21 bin zikir sır, 23 bin zikir afa, hafi, 23 bin zikir afa, hafi afa ve 25 bin zikir letaifi nefs, 33 bin zikir letaifi ruh. En üst noktada bu zikirler gerçekleştirilir. Daha sonra 47 bine kadar da o ölçü dahilinde yine virt artırılarak o noktaya ulaşır ve daha sonra kalp zikrine geçirilir. Dolayısıyla evet, Kur'an-ı Kerim'de sayıların önemi var. Mesela 7 sayısı, Allah Teala her şeyi 7 sayısıyla adeta kilitlemiştim. 7 gökler, 7 tane cennet, 7 tane cehennem, 7 atmosfer tabakası, 7 Allah Teala 6 alem yaratmış. 7.'si Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması vesaire. Tüm bunlara baktığımız zaman Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok sayıları da devreye alıyor. Örneğin 19. Arayatı sata haşer. Onun üzerine 19 var. Dolayısıyla bu sayıların ebced hesabıyla bir takım hesaplamaları yapıldığında o sürenin başındaki mukatat harflerinin 19 ve 19'un katları kadar geçtiğini görüyoruz. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, Allah'a kimler layık olur, açıklayabilir misiniz? Her seviyenin bir liyakatı var. Nedir en üst seviyedeki liyakat? Liyakat ve mükafat kanunu. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, hak ve vazifeniz Allah'a ulaşmayı dilemek, hakkınız 7 furkanı Allah'tan alıp günahların örtülmesi. Ona layık oluyorsunuz. Allah-u Teala da sizin için bunu gerçekleştiriyor. Siz hacet namazı kıldığınız takdirde vazifeniz hacet namazı kılıp mürşide ulaşmak. Hakkınız 12 tane ihsanla mürşide ulaşmanız. Allah sizi o liyakat, 12 tane ihsan liyakatine ulaştırıyor. Mürşide tabi oldunuz. Vazifenizi yerine getirdiniz. Bu sefer ibadetlerini yerine getirerek üçün kat cennet, dünya saadetinin yarısına hak sahibi oluyorsunuz. Vesaire. Daima hak ve vazifeler vardır. Vazifelerimizi yerine getirdiğimiz takdirde hakkımız olan mükafatı Allah-u Teala'dan alıyoruz. Aldığımız zaman zaten o liyakatın sahibiz. Neydi? Liyakat ve mükafat. İkinci sual, Allah hikmet kapılarını kimlere açar? Allah hikmet kapılarını daimi zikrin sahiplerine açar. Çünkü suali, takva sahipleri kimlerdir? 7 sefa takva vardır. 1. sefa takva Allah'a ulaşmayı dinleyenler. 2. sefa takva mürşide tabiyet. 3. sefa takva ruhun teslimi. 4. sefa takva fizik vücut teslimi. 5. sefa takva nefsin teslimi. 6. sefa takva ihlas ve 7. sefa takva iradenin teslimi olarak 7 sefada gerçekleşiyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, hayat filmimizde olanlar kimseye gizli kalmayacak olduğunu biliyoruz. Daimi zikirde ve salah makamında olan biri için de aynı şey geçerli midir? Allah Teala salah makamında olanlar için onlar azaptan kurtulanlardır. İnsanlarla Allah arasında, Allah'la arasında onlar elçilik görevini yaparlar. Onlar azaptan kurtulanlardır diye Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Öyleyse azaptan kurtulanlar, tövbe-i nasuhla tövbe eden, evvela günahlar örtülen, salah nurun sahibi, günahları bir kere daha sevaba çevrilen ve sadıklardan, mürşitlerden, en sonunda Allah tarafından Allah'ın zatının gösterilmesiyle irşada memur ve mezun kurulanlar söz konusu. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim, muhterem hocam, imanın artması ve eksilmesi konusunda bilgi verir misiniz? İmanın artışı kalbe imanın yazılması iledir. Zikrinizi arttırdığınız zaman imanınız artar. Ama yapmadığınız zaman imanınız eksilir. Nereden biliyoruz? Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde. اِنَّمَنْ مُنَّ الَّذ۪ينَ وَمِنَّ الْاُكُمْ سَلَاتِكِ اِذَا ذِكْرَ اللّٰهُ وَجِرَتْ قُلُوبُمْ Allah zikredildiği zaman kalpler titrer. اِذَا تُلْيَمْ عَلَيْمْ عَيَاتُهَا زَادَتُمْ اِمَانًا Ayetler tilavet edildiği zaman imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمَ تَوَكَّلُونَ Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Allah-u Teala'yı çok zikredenlerdir. Zikrinize paralel ayetlerin artışı ve ona göre de imanın artışı veya eksilmesi. Zikriniz artarsa imanınız artar, azalırsa imanınız azalır. Balıkesir'den bir kardeşim, muhterem hocam, tekbir 15-16 ayet-i kerimelerini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde, tekbir 15 tefsirinde merkezi çekim kuvveti, büyük kütlelerin küçükleri kendilerini çekme kuvvetidir. Kendilerine çekme kuvvetidir. Allah öyle bir hızda, öyle bir mesafede dönüşü sağlar ki ne merkez çevresinde döneni kendisine çekebilir, ne de çevrede, yörüngede dönen uydu merkezden kopabilir. En basit adı hidrojen atom merkezinde bir çekirdek etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron. Bu elektron tam bir devir yapabilmesi için iki kere Allah'tan enerji alıyor, iki enerji alıyor. Eliptik yörüngenin iki ekseni var. Küçük eksen, büyük eksen. Küçük eksen noktasında Allah'tan aldığı rahmetle öyle bir hız söz konusu ki çok hızlanır. Yani manyetik alan en düşük, merkezi çekim gücü en düşük. ama hız en yüksek. Fakat eliptik yörüngenin en uzak noktasında, yani büyük eksen noktasında manyetik alan en yüksek, hız en düşüktür. Böylece bir denge içerisinde olay tamamlanıyor. Öyleyse tekrar ediyoruz. Merkezi çekim kuvveti büyük kütlelerin küçükleri kendilerine çekme kuvvetidir. Örneğin elektron açısından baktığımız zaman bir proton, onun çevresinde dolanan elektron. Proton 3676 tane elektronla 3676 tane 3676 karşıt elektron ve 3675 tane elektrondan oluşuyor. Çevrede dolanan bir elektron. Dolayısıyla merkezi çekim gücü ve onu kendisine çeken küçük kütle elektron, bir tane elektron, diğeri de onun 3000 neredeyse 4000 katı kadar bir kütle söz konusu. Devamlı elektronu merkeze çekiyor. Ama Allah-u Teala'nın verdiği yardımla, rahmetle, tam merkezle birleşeceği sırada Allah rahmetini gönderiyor ve ona üst seviyede bir hız kazandırıyor. O zaman manyetik alan en düşük, hız en yüksek ve merkezle birleşmesine engel olunuyor. Tekvin 16'da bir evvelki ayet merkezde dönen çekim kuvvetini, yani hünnesi anlatıyordu. Bu ayetse merkezi çekim kuvvetinin etrafında cevalen devamlı olarak dönen hünnesi anlatıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasları var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
8: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem Hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide Suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel izamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları, puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanına kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا لَلّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdele. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talebi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklarından kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

0: ayetinde قَالَتَ الْعَرَبُ وَمَنَّا Araplar dedi ki biz mümin olduk. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَكِنْ قُلُّ أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلْ اِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinize iman girmedi. Öyleyse dilleriyle söylüyorlar ama dinin söylediği kalpte yok. Kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olur da kalbine iman yazdırırsa o zaman o yedi kalp şartının da sahibidir. Aynı zamanda yedi inan şartının da sahibidir. Yedi inan şartı söz konusu olduğu zaman o Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, kitaplarına inanıyor, rasullerine inanıyor, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor ve ölümünden sonra dirilmeye inanıyor. Yedi inan şartı. Ama aynı zamanda o kişi yedi kalp şartının da sahibidir. Ne yapıyor o kişi? O kalpteki kineti Allah-u Teala almış, ibadeti yerleştirmiştir bir. Kalbi Allah-u Teala kendisine çevirmiştir ki ve kalbe giden nur yolunu açmıştır. Üç. Dört tane kalp şartının sahibi bu insan zikretmeye başlarsa Allah'ın katından gelen rahmet kalbe girer. Mümin olmanın temelinde yatan şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dil ile söylenen Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum ifadesi sadece bir laftır. Bu kalp ile tasdik edilmedikçe kişi mümin olamaz. Buradaki kalp ile tasdik Allah'a ulaşma dileğinin tasdikidir. Yani kişi o talep o kişinin kalbinde varsa yani dille söylediği kalbinde dinin söylediği kalbinde varsa kalp tasdik ediyorsa o zaman o gerçekten yedi kalp şartının sahibi olan kişidir. Ama dilin söylediği kalpte yoksa, kalp tasdik etmiyorsa o zaman boş bir laf olarak söylenebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: 14 asır önce kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa o hepsinin muhafızı olmuştu. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşidi ben istemiyorum. Bak mürşid ben de girdim bir ara. Ondan sonra torun torba sahibi bilmem onlara baktım ettim derken koptum ama ben Kur'an'ımı hiç bırakmam.
3: Bir mürşide tabi olmak bence gerekiyor çünkü niye diyeceksiniz? O mürşid bizi... öbür dünyada da ahirette de inanıyorum ki o bizim başımıza duracak. Zaten onun yanında bizim olmamız zaten ne olduğumuzu gösterir.
4: Doğrusunu söylesem Rusya memleketten geldim. Orada bize o dini neler yok hiç. Ben yalnız annem babamdan gördüklerimle namaz kılıyorum, Yasin okuyorum. O kadar.
3: Nasıl buluruz mürşidimizi? Aslında arayıp bulmamıza gerek yok çünkü her tarafta varlar. Yeter ki canı gönülden iste her tarafta varlar. İnternette yazsan bile ne hemen çıkıyor. Yani yeter ki iste.
5: Allah'ın görevli kıldığı kişiler var. O kişileri bulun diyor Allah. Onları bulabilmek için de hacet namazı kılıp bana sorabilirsiniz diyor.
4: Ben buna doğru cevap verebilmem. Eşim razı olur mu olmaz mı? Ben eşimden danışıp yapıyorum ne yapsam.
2: Kaç tane peygamber gelip geçti bu mesela. En son peygamberimiz biz buna iman ettik. Bunun yolunda gidiyoruz yavrum.
3: Ben yaptım. Sadece dua ettim. Rabbim beni bir yere yönlendirdi.
0: Bir misafirimiz mürşide tabiat konusunda şimdi buna razı olur mu? Mazım bilemiyorum. Ne yapsam şimdi danışıp yapıyorum dedi. Allah'ın emirleri konusunda işlerin birbirine olan hakları nelerdir? Talim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyuhellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler yakıtı insan ve taşlardan olan cehennem ateşinden kendinizi koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayda o size 5'te ise ya eyyuhellezine amenu takullaha ve abtagu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ama Lokman 15'te annem baban bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme, bana ulaşan yoluna tabi ol. Neyse ayetler buysa Allah-u Teala istiyor ki herkes Allah'ın emirlerini yerine getirsin ve mutluluğu herkes yaşasın. İslam ayeti tövbe almak farzdır. Tövbe almanıza eşinizin izin vermiyorsa bunu ona haber vermeden de yapabilirsiniz. Ama eşinize bunu anlatmalısınız ki sizin tövbe almanıza mani olmakla o çok büyük bir kayba giriyor. Eşinizle konuşmalı ve onu ikna etmeye çalışmalısınız diyor. Hayatınızda yapacağınız en ters şey tasavvufla eşinizi karşı karşıya getirmektir. Tasavvuf size eşinizle kavga etmek için bir vasıta olmamalıdır. Meselelerinizi sur ve sükun içinde çözmeye çalışın. Belki ona üsülünce söyleseniz zaten izni o kendiliğinden verecektir. Öyleyse yapılması gereken şey mürşide tabiyet farzsa Allah-u Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu hacet namazıyla Allah'tan isteyin. Nal 9'da var Allah'ı kasse sebili. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de istani Allah'tan isteyin. Yani istane özel bir yardım Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşid. İşte Fatiha 5 yalnız senden istane mürşidimizi isteriz. Öyleyse mürşid sadece Allah'tan istenecekse nasıl istenir? Bakara 45-46'da Perşembe Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla Allah-u Teala'dan kişi mürşidini sorar. Huşu sahibi ise Allah-u Teala'nın mürşid göstereceğini Allah garanti ediyor ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip kişi ne yapması lazım? Mutlaka tabi olması gerekir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü'yü sevgili Cafer Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer insan, sahabe dışında diğer insanların da vekili miydi inşallah? Sizleri çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ayetlere beraber bakalım. Furkan suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimelerine bakacak olursak olmadığı ortaya çıkıyor. Ereyte menettekize ilahu hevasını ilah edineni görmüyor musun? Efendi tekunu aleyhim vekile yoksa onun
7: Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Her zaman sohbetlerimizde iki temel kaynak var. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve 1400 yıl evvel bu Kur'an-ı Kerim'i sahabeye açıklayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'a uyan hadisleri. İşte tekrar adeta kutsal kitapların özeti durumunda olan bir ayetle başlamak istiyorum. Şura 13. Şura 13'te Allah-u Teala وَشَرَى عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَابِهِ نُوحًا وَالَّذَي وَحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَابِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيْسَى وَاَقِمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرْكُمْ كَبُورَ عَلَى الْمُشْرُكِينَ مَا تَدُومِ اِلَيْهِ اللّٰهُ يَشْتِبِ اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ. Sevgili kardeşlerim, aslında dini bir tek ayetle ifade etmek gerekirse işte bu ayet. Bu ayet dinlerin olmadığını ifade ediyor. Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatını Allah-u Teala Peygamberimize hitap ederek sana da şeriat kıldık. Yani şeriatın min kablena şeriatın lena. Resulullah'ın hadisi, evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Öyleyse dinler yoktur. Tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Allah Teala hepimize hitap ediyor ve akimü dine, dini ikame edin. Dini ayakta tutun, dini yaşamaya çalışın. Şimdi bunu dedikten sonra dini yaşamayanların iki özelliğini ifade ediyor. Ve la teferrakû. dinde fırkalara ayrılmayın. Kimdir dinde fırkalara ayrılanlar? Kebure alel müşrikine ma tedhum ileyh. O müşriklere senin davetin ağır geldi. Öyleyse dinde fırkalara ayrılanlar daima şirkte olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şirkin iki türlüsünü ifade ediyor bize. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk, Allah Resulü şöyle buyuruyor. Benim ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleriyle yonttukları putlara tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey, karıncanın ayak sesinden daha sinsi olan gizli şirk. Öyleyse dinin iki tane virüsünden bahsediyor Allah Teala. Birinci virüs açık şirk, ikinci virüs de gizli şirk. Ümmetim için artık açık şirk yok. Kimse güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, yontukları putlara tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Ne menem şeydir bu gizli şirk? Gizli şirk hepimizin temel hastalığıdır. Yani hiç kimse bundan istisna değildir. Herkes başlangıç noktasında hani fıtratıyla dünyaya geliyor. Bir fizik vücudun sahibidir, bir nefsin sahibidir, bir de Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun sahibidir. Gizli şirk nefsimizin afetlerine tabi olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de nefsimizin 19 afetinin toplam adı heva. Hevaya uymak, hevaya tabi olmak. Sevgili kardeşlerim, her saniye, her an ya hevamıza tabi oluruz veya Allah'ın emrinden olan ruha tabi oluyoruz. Her saniye, her an ya derecat kazanıyoruz veya derecat kazanıyoruz. Tabi bu hevayı da azgınlaştıran, devamlı aktif halde tutan bir dış düşmanımız var, şeytan. Hatırlayın Allah Teala, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyuruyor. Yani Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en zirve noktada olan, başka bir deyimle Allah'ın tasarrufunda olan, başka bir deyimle Allah ona tasarruf ederek kainatı idare ettiği kişi, halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım deyince hemen muhalefet başlıyor. Muhalefette yer alanlar kimler? Melekler ve cinler. Bizden önce yaratılan melekler, bizden önce yaratılan cinler. Ya Rabbim diyorlar, eğer ibadet diyorsan, bizden daha üst seviyede sana ibadet eden kimse yok. Devamlı seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz. Ama gördüğümüz gibi bu fesat çıkaracak, kan dökecek varlık nasıl bizlerin önünde olabilir? Allah-u Teala sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve meleklerin bilmediği, Adem Aleyhisselam'a Allah'ın öğrettiği Allah'ın 99 esması. İşte bu ilim sebebiyle halife olan Allah'ın temsilcisi meleklerin önünde yer alıyor. Gelelim cinlere. Ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edin dedikten sonra melekler istisnasız nefsleri olmadığı için, iradeleri olmadığı için %100 itaat ediyorlar. Ama cinlerden iblis isyan ediyor ve iddiasını şöyle konuşuyor. Diyor ki beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. Dolayısıyla ben ona secde etmem. Allah-u Teala buyuruyor ki emri ben verdim. Emrime rağmen seni isyan ettiren şey nedir ey iblis? İşte kibrini söylüyor ve sevgili kardeşlerim bu da bize bir derstir. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Kibirden sakının. Kibir sebebiyle şeytana lanet oldu. Tüm insanlar şeytan olma potansiyeline sahipler mi? Evet. Nasıl? Çünkü nefslerin manevi kalbinde 19 hastalıktan bir tanesi de kibir. Öyleyse o kibir bizde var olduğu süre içerisinde herkes şeytan olma potansiyeline sahip. Nitekim her devirde insanların %10'dan azı seçilmiyor. Bu seçilmeyenlere baktığınız zaman neden seçilmiyor? Elbiseleri mi iyi değil? Üstü başı mı kirli? Hayır, değil. Tamamen Allah'ın temsilcisi olan Resul davette bulunuyor. Davet kendilerine ulaştığı zaman bunlar eskinin masalı, geç git işine diyor. Ve bakıyor, dıştan bakıyor, ya senin de iki gözün, iki kulağın var, bir ağzın, bir dilin. Bende ne farkın var? Git işine diyor. Bu şekildeki değerlendirmelerle aslında kimi reddetmiş oluyor? Allah'ı. Çünkü o gelen davetçi Allah'ı temsil ediyor. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَابِزُنْدَا Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse Resullerin hepsi Allah'ı temsil ediyor. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi مَنْ يُتِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَلَّا Kim Resul'e itaat ederse aslında kime itaat etmiş oluyor? Allah'a itaat etmiş oluyor. Ama ne yazık ki Resuller ardı arkası kesilmeksizin insanlara geliyorlar ve o gelen Resulleri insanlar dış görünüşlerine bakarak, değerlendirerek isyan ediyorlar. Şimdi sen de bizim gibi beşersin diyen birçok ayet-i kerimeyi sıralayabiliriz. Ve insanların en merhamet, bir beşer mi bizi hidayete erdirecek? Özellikle manidar bir ayet-i kerimeyi sizinle paylaşmak istiyorum. İsra 94. Hidayet geldiği zaman insanların iman etmelerine engel olan şey Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. Yani insanların imanına engel yahu bir insan mı beni hidayete erdirecek? Halbuki gerçekten o da bir insan ama Allah ona vahy ediyor. İşte bir beşer mi bizi hidayete erdirecek dediği zaman birçok ayet-i kerimede ki bunlardan bir tanesi de Kehf 110 Kul ene beşerim üstüküm de ki ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ileyye Allah bana vahy ediyor. İlahüküm ilahın vahid. İlahınız tek bir ilahtır. Diyor yani bu vahide söz konusu olan evet insan gibi bizim beşer ama yedi safayı yaşayan Allah'ın irşada memnun ve mezun kıldığı kişi Allah'ın emriyle iş gören kişi. Bu ayetlerde özet iki ayet var. Bu beşer peygamberse Allah Teala bütün peygamberlerin Allah tarafından yeryüzünde vazifeli kılındığını beyan ediyor. İşte Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor Estağfirullah. Ve cealnahum eyyimeten yehtune bi emrina ve uhayna feylel hayrati ve kıyamü selati ve ate zekat ve kanunlen abidin. Biz bütün peygamberleri emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi vahyettik. Namaz kılmayı, zekat vermeyi ve onlar bize kul oldular. İşte dikkat edin hep eşhedü en la ilahe illallah dedikten sonra ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İşte evvela kul olmak, daha sonra da resul olmak Allah Teala'nın Kur'an'da işaret ettiği bir hakikat. Ama biz onları emrimizle yani peygamber geldiği zaman kendiliğinden bir şey söylemiyor. Sadece Allah'ın kendisine söylettiğini söylüyor. Bu peygamber hevasına uymuyor. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala onun için وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevasından konuşmaz. O sadece Allah'ın kendisine vahyettiğini konuşur. İşte o bir insan geliyor, Allah'ın sözüyle konuşuyor ama karşıdaki kişi ne anlıyor? Sen de benim gibi insansın, senin benden ne farkın var? Ola ola sen beni kandırmaya geldin, malımın üstüne konmaya geldin, makamı elde etmeye geldin vesaire vesaire birçok şeyler söyleniyor. Ama o nebinin, o peygamberin özellikle Allah'ın tasarrufunun devrin imamının Allah'ın söylediği sözün dışında bir kelime söyleme durumu yok. Yani iradesi bağlı, aklı Allah'a teslim, hiçbir zaman kendinden bir şeyi söylemesi mümkün değil. O zaman peygamber konuştuğu zaman aslında o kişiyle kim konuşuyor? Allah konuşuyor. Onun şahsında Allah konuşuyor ama o ne görüyor Allah-u Teala'yı? Bir beşer mi? Yani dış görünüşüne bakarak değerlendiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, belki şu dünya hayatında bizi en çok Allah indinde mahcup duruma düşüren şey, dış görünüşüne bakarak değerlere varmamız ve insanları değerlendirmemiz. Ama iç dünyalarını bilmediğimiz takdirde devamlı nereye ulaşıyoruz? Zanlara ulaşıyoruz. Yani o kişi hakkında zanda bulunuyoruz. Aslında onun için Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah hiç kimseye kendi hakkında hüküm verme yetkisini vermedi. Kendi hakkında hüküm verme yetkisi olmayan bir insan başkası hakkında nasıl hüküm verebilir? İnsan en çok kendisi kendisini bilir ama öyle de olsa kendisi bile kendi hakkında hüküm verme yetkisine sahip değil. Ben buyum, ben şuyum, hayır. Sadece hükmün sahibi kimdir? Allah'tır ve kişi hakkında Allah hüküm verebilir. İşte bu ayetler çok manidar, özellikle seçtik. Bir iki ayet daha bu istikamete söyleyeyim. Mü'minin suresinin 33. ayet-i kerimesi. Bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor. O zaman niye itaat edeceksiniz? Devamında 34'te, eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz o zaman mutlaka hüsrana düşenlerden, yani cehennemliklerden olursunuz. Allah-u Teala Resul'e itaati kurtuluş olarak söylüyor ama şeytan geliyor o kişiye üflüyor, diyor ki tam tersi, sen senin gibi beşere itaat edersen gideceğin yer cehennem. İşte burada kişinin feraseti devreye giriyor. Allah'ın kendisine verdiği serbest irade tahtında kişi irşat yolunu da seçebilir, kişi gay yolunu da seçebilir. Neye göre irşat yolu, neye göre gay yolu? İşte Allah-u Teala bunu söylüyor. Ruhumuz Allah'ın emrinden. Muhtevasında 19 tane hasret var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür vesaire. Şimdi ikisini de söyledim size. Şey de nefsin afetleri de tam tersi. Kimdir Resul'e itaat eden? Kimdir isyan eden? Resul konuşmaya başladığı zaman onun bizdeki temsilcisi ruh hemen harekete geçiyor. Ve diyor ki bu Resul'ün söyledikleri hak ve hakikattir. Nefs de şeytan tarafından azdırılıyor. Tam tersi, bu da senin gibi beşerdir, bir insandır. Ne diye itaat edeceksiniz? İşte sevgili kardeşlerim, burada aklınız devreye giriyor. Akıl tahkik etmek göreviyle vazifeli. Yani siz insanların söylediklerine itibar ederseniz, araştırmadan zanlara tabi olursanız, o zaman o zan sizi Allah'ın yolundan saptırır. Yapmanız gereken şey ne? Yapmanız gereken size herkes söyleyecek bir şeyler. Ama sonuçta siz Kur'an'la karşılaştıracaksınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ı indirmiş, Kur'an Furkan. Hani biz şu anda alışveriş yapıyoruz insanlarla birlikte, gittiğiniz yerden 1 kilo domates, 5 kilo patates aldığınız zaman terazide tartılıyor, öyle değil mi? Yani hatta zaman zaman biliyorum bu teraziler de bir yerden kalibre ediliyor. Yani gerçekten doğru mu yanlış mı, eksik mi fazla mı tartıyor, her zaman belli süre içerisinde kalibre ediliyor. Nasıl alışverişlerimize bir ölçü varsa, Allah'la alışverişimize de bir ölçü var. Bu ölçü Kur'an'dır. Kur'an Furkan'dır. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve Allah'ın kelamının aksine hiçbir şey Kur'an'da yer almamıştır. Mucize-i Baki Kur'an. Onun için Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَ الْاَحْسَنَ Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan söz kimin sözüdür? Allah'ın sözü. O zaman karşılaştıracaksınız. Karşılaştırdığınız an mutlaka neticeye varırsınız. Ruh, aklı pozitif istikamette besliyor. Nefs de negatif istikamette besliyor. Ama nefsin değişebilme özelliği var. İki istikametli olabilir nefs. Nefs şerri de emredebilir. Nefs rahim esmasının tecellisine mazhar olduğu zaman hayrı da emredebilir. Yani bu dünya hayatına geliyoruz. Nefsimizi Allah'ın emrettiği biçimde tezkiye ve tasfiye ederek Allah'a teslim etmek suretiyle zülcenahayn, iki kanatlı olmak. Zaten doğuştan Allah bize bir kanadı verdi. Bunu adı ruh, Allah'ın emaneti. Ama aynı zamanda nefsimizin de tıpkı ruh gibi bu dünyada yapmamızı istiyor. Zor değil. Sadece insanlar bilmedikleri için bu tuzağın içindeler. Eğer öğrenir, hayatlarına tatbik ederlerse çok kısa süre içerisinde, uzun değil, 7-8 aylık süre içerisinde bu dünya herkese cennet olur. İstisnasız bu dünya herkese cennet olur. Ama dediğim gibi şeytan boş durmuyor. Azgın bir düşman içimizden üflüyor. Ve çok enteresandır. Çoğumuz şeytanın bize üflediklerini ne diyoruz? Bizim aklımızdır diyoruz. Bizim sesimizdir diyoruz. Bu bizim görüşümüzdür diyoruz. Hatta televizyonlarda din adına konuşanların çoğu belki duymuşsunuzdur. Bana göre diyor. Bana göre dediyse ama bileceksiniz ki nefs devreye girdi. Ama Kur'an bunu söylüyor dediğin zaman o zaman Allah'a dayanıyor. Birisi bana göre diyor, öbürü Allah'a göre Allah ne diyor. Biz her zaman hayatımızı neye göre tanzim etmek durumundayız? Sahibimiz olan Allah'a göre. Biz yaratılmışız, mahlukuz, kuluz ve kula düşen sahibinin emrine itaat etmek. Öyle yaparsa o zaman saadeti ve huzuru yaşayabilir. Şimdi mucize-i baki Kur'an işimizi o kadar kolaylaştırıyor ki her konuda misaller vermiş ve sadece ve sadece bizim öğrenmemizi istiyor. Şu dünya üzerinde insanoğlu için ilk şey nedir biliyor musunuz? Eğitim. Evet, farz olan ilk şey eğitim. Her kadın erkeğin üzerine Kur'an öğrenmek farz mıdır? Evet. Bizim gibi Allah-u Teala okuma yazması var mı yok mu demiyor. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ı öğrenmemiz için okuma şartını öngörerek bir engel koymamış. Sadece ve sadece kendilerine verdikleriyle benim kitabımı oku diyor. Peygamber Efendimiz ilk karşılaşmasında Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman ne diyor? Benim okuma yazmam yok. Allah-u Teala bilmiyor mu okuma yazması yok? Biliyor. Ama Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor, bir kere daha akra diyor. Yine okuma yazmam yok. Ve benim okuma yazmam yok diyen Peygamber Efendimiz'i Cebrail Aleyhisselam kucaklıyor. Allah'ın ceryanı geçiyor Peygamber Efendimiz'e ve okumaya başlıyor. Herkes buna muhatap olabilir mi? Evet, herkes muhatap olabilir. Öyleyse bizim gibi harfleri bilmiyor, okula gitmemiş vesaire değil. Tek şey Allah ona oku diyor. O da Rabbinin emrine uyarak eğer gerçekten daveti kabul ederse okumaya başlıyor. Neyi okuyor kalbinden? Kur'an'ı okuyor. Onun için Allah Resulü Kur'an tilavetle değil neyle okunur? Hidayetle. Hidayetle okumak zikirle okumaktır. İşte ilk inen sure ayet-i kerime Alak suresi. Ama Alak suresinin başında ne geliyor? Ikra bi ismi rabbikellezi. Ne demiş oluyor Allah Teala? Rabbinin ismiyle. Yani neyle oku? Zikirle oku diyor. Rabbinin ismiyle oku. Öyleyse siz Rabbinin ismini andıkça farkında olsanız da olmasanız da hayatta hangi kitabı okuyorsunuz? Kur'an'ı okuyorsunuz. O zaman herkes Kur'an'ı okuyup öğrenebilir mi? Tek şartı ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı. Neden Allah'a ulaşmayı dilemek zikrinde önünde? İfade edeyim. hedefi belli olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. Evvela hedefimiz. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan bütün insanlar için tek hedef nedir? Allah'ın zatı. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek. Yani tek hedef var. Başka insanlar bu dünyada işte köşkler sahibi olma hedef, hayır. Çocuklarımız bütün üniversiteyi bitirsin, hayır. Her şehrin sahibi olalım, hayır. Hiçbir hedef değil. Herkes için, Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan insanlar için. Hatta şunu söyleyeyim, belki de bir gün inşallah idrak edersiniz. Gezegenlerin de hedefi Allah. Galaksilerin de hedefi Allah. Her şey ona göre programlanmış. Canlı ve cansız her şey hareket halinde ve hareket istikamet yeri kesinlikle orası. Allah'ın zatı. Ama buna en üst seviyede layık olup da ulaşan varlık kim? O insan. Çünkü gezegenler de insan için, bitkiler de insan için. Hatta şunu ifade edeyim, Allah Teala bize kurbanı kesiyor, bu kurban etinden iki tür insan yiyebilir. Birisi o kurban eti ondan, ya niye bu beni yedi diye belki şikayette bulunur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Öbürü de Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kulu için o koyun, o kesilen kurban Allah Teala'ya hamd ve şükrediyor. Acaba anlatabildim mi? Her şeyin yaratılış gayesi Allah'tır, Allah'tır, Allah'tır. Allah'a göre şey programlanmış. O zaman olayı buysa ve en yakın mahluk biz isek, o zaman acaba bizden Rabbimiz ne istiyor? İşte dini ikame edin. Öyleyse herkes için dini yaşamak farz. Dinde fırkalara ayrılmayın. Dinde fırkalara ayrılanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kalben Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dinden mi, kalpten mi? Siz sırat-ı müstakimdesiniz. Fırkalardan uzaksınız. Kim bunu kalbine yerleştirmişse o sırat-ı müstakimde yerini almıştır inşallah. Aynı muhteva Rad 27'de açıklanıyor. Allah dilediğini delalette bırakır ve ona yönelen kişiyi de mutlaka kendisine ulaştırır, hidayet erdirir. Şimdi bu iki ayetle örtüşen hadislere bakalım beraberce. Yüce Allah dilediği zaman ruhlarınızı alır, dilediği zaman da geri verir. Ne yapıyor? Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ne yapıyor? Onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Eğer fıska düşerse de geri ruhu veriyor. Ve Allah Teala Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde dinin temelini iki esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Durubet aleyhim zilletu eynema siqifu hablin minallahi hablin minennas. İnsanların üzerine, bütün insanlar ama, insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Bu zillet damgasından kendisini kurtaranlar Allah'ın ipine sarılan ve insanlardan bir ipe sarılan. Yani kim bu zillet damgasından kurtulmak istiyor? Zillet damgası belki çoğunuz köylüler biliyor, ben de köylü olmam hasebiyle biliyorum. Diyelim ki koyun sürünüz var, veteriner geliyor, inceleme yapıyor. Hasta olan koyunu ne yapıyor? Damga alıyor. Hasta olan koyun damga alıyor. Tıpkı onun gibi Allah Teala da hasta olanları ne yapıyor? Damgalıyor. O damgadan kurtulanlar kimler? İki şey vasıf veriyor. Birisi Allah'ın ipine sarılmak, diğeri de insanlardan ipine sarılmak. Allah'ın ipine sarılanlar kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kalben Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Belki söylüyorsunuz ben kalpten diliyorum. Bunun bir sağlaması var mı? Her şeyin bir sağlaması var. Bunun sağlaması zikir. Kalpten ulaşmayı dileyen kişi mutlaka iç dünyasında Allah'ın ismini tekrar etme isteği gelir. Sever yani. Çünkü Allah Teala kendisine ulaşmayı dilediği kişiyi neyle ulaştırır kendisine? Kim söyleyecek? Zikirle bakın. İşte o sebeple Allah ulaşmayı dileyen kişi gerçekten kalpten dilemişse derhal onun ruhunu kendisine ulaştırmak üzere zikri ona sevdiriyor. İkinci olarak neyi sevdiriyor? Kim söyleyecek? Evet bakın, evet. Yani Allah sözünü yerine getirecek. Yerine getirmesi için önce o kişiye zikri sevdirmesi lazım. İkinci etapta da mürşidi sevdirmesi lazım. Zikri sevdirmediği takdirde huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmayan kimseyi Allah-u Teala mürşid göstermez. Mürşid herkes için var. Yani şu dünya üzerinde 8 milyar 250 milyon insan için mürşid var. Ama Allah-u Teala ayet-i kerimede dikkatle bakın, mürşid yoktur demiyor, mürşid bulunmaz diyor. مَنْ يَحْتِ اللّٰهُ فَوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِيدَ لَهُ وَلِيَّنْ مُرْشِدًا. Mürşid bulunmaz. Kimdir bulunmaz dediği kişi? Aramayan kişi bulabilir mi? Evet, aramayan kişi bulamaz. Onun için Beyazid Bisami Hazretleri, mürşidi bulan arayandır. Ama her arayan mürşidi bulamaz. O zaman arayanlardan kim mürşidi bulur, kim bulmaz? Arayanlardan huşu sahibi olan kişi mürşidi bulur ama huşu sahibi olmayan kişi mürşidi bulamaz. Var olmasına rağmen mürşidi bulamaz. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi de ifade ettikten sonra gelelim Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesi. Allah işimizi dini yaşamak babında o kadar kolaylaştırmış ki elzem olan bizim için ihtiyaç duyduğumuz ne varsa hepsini ayetlerle bizlere söylemiş. Ve secde 24, her devirde ve ce'anna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lema seberu ve kâri bâyatina yukunun. Devrin imamının olmadığı bir zaman dilimi yok. Devrin imamı Allah'ın tasarrufunda. Ne demiştim? Evet, bütün canlı ve cansız mahlukatı Allah-u Teala insanın emrine vermiş. Ama hangi insan? Tasarrufunu aldığı insan. O ruhuyla teslim olmuş, fizik vücuduyla teslim olmuş, nefsiyle teslim olmuş, aklıyla, iradesiyle teslim olmuş ve aklıyla teslim olmuş. Yani aslında o kişi bir görüntü. O görüntüye kumanda eden kim? Allah. Onunla iş görüyor Allah-u Teala. Her devirde onun olmadığı bir zaman dilimi yok. Ve bu kişi de hayatta olmakla kaim. Yani mesela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in rahmet-i rahmana kavuşmasından belki 3 gün sonra sahabe bu hakikati bildiği için derhal aralarında biat ettikleri kimi koyuyorlar? Hazreti Ebubekir'i. Böyle bir tartışma, ihtilaf söz konusu olduğu zaman hemen Hazreti Ömer geliyor, Hazreti Ebubekir'in elinden tutuyor. Biz sana biat ediyoruz, istemezsen de sen bundan sonra bizim için emiril müminsin. İstisnası yok. Çünkü Allah'ın kanunu bu. Ve o şekilde ifade ediyor. Şimdi devrin imamın ruhu olması bize ne sağlar? Ne demiştim az evvel? Allah-u Teala insanı çok seviyor. Sevdiği bu insanı kendi şartları içinde eğitiyor. Eğitimini tamamlayabilmesi için 2 temel özellik var. Birisi mutlaka hedef, Allah'ın zatı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada zikri sevdiriyor. İkincisinde de ruhun vücudundan ayrılıp hedefine ulaşabilmesi için mürşit mutlaka gerekli. Çünkü tabi olmadığınız takdirde o ruh sizden ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşamaz. O zaman mürşidi sevdiriyor. Yani aslında devrin imamını bize sevdiriyor Allah-u Teala. Birincisi zikri sevdiriyor. İkincisi devrin imamını sevdiriyor. Şimdi Resulullah'ın bir hadisi şöyle. El-âne fitteri nefakatin fetearredu ve men lem nârif imame zamanihi fel yemutu meyteten cahiliyeten. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlarıyla ölür. O zaman kardeşlerimiz zaman zaman tebliğe çıktıklarında diyoruz ki mutlaka ulaşma dileği ve mutlaka mürşidi devreye alın. Biri diğerinin sağlamasıdır. Mürşide tabi olan kişi ulaşmayı dilemeden tabi olursa hedefine ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden hedefine ulaşamaz. Zikri sevdirmeden de hedefine ulaşamaz. İkisi mutlaka gerekli. Biri diğerinin sağlaması. İkisini mutlaka söylemek lazım. İşte burada da zamanın imamına arif olmayan cahiliye standartları görülür. Kimdir zamanın imamı? Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala belli Resuller tayin ediyor. Hakikati bilmeyen insanlar şöyle düşünüyorlar. Ama bütün toplumlarda bu böyle. Gelelim Yahudilere. Yahudiler Allah-u Teala'nın kendilerine indirdiği Tevrat ve o Tevrat'ın kendisine indirdiği Hazreti Musa Aleyhisselam devrin imamıydı. Tamam. O kadar ona sarıldılar ki o rahmeti rahmana kavuşunca birileri hayır dedi. Kesinlikle bizim için yine kimdir devrin imamı? Hazreti Musa'dır. Başkası yoktur. Ama o ara süre içerisinde yaşayanların arasında mutlaka devrin imamı olan belli Resuller geldi. Ama çoğu kişi onlara itibar etmedi ve şeytan onların ayağını kaydırdı ve böylece dini yaşamaktan onları alıkoydu. Bunu yapan kim? Şeytan. Ondan sonra Allah Teala Hazreti İsa'yı gönderdi çok zaman sonra. Belki 2000 yıl sonra Hazreti İsa geldi. Hazreti İsa da aynen Hazreti Musa'nın söylediğini söyledi. Ben size Allah'ın gönderilen peygamberiyim. Ben devrin imamıyım vesaire. Bu sefer ona tabi olan Hristiyanlık alemi ne dedi? Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Kim Allah'a ulaşmak isterse nereden yolu geçer? Hazreti İsa'dan geçer. Biz Hazreti İsa'nın dışında başka kimseyi tanımıyoruz. Bugün Hristiyanlık aleminin çoğu da bu tuzağa düşmüş mü? Evet, ne yazık ki bu tuzağa düşmüş. Ama Allah Teala bu hakikati bir kere daha canlı babında onlara anlatmak, ifade etmek için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i gönderdi. Hangi ayette bize bunu söylüyor Allah Teala? Saf suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bakın ne diyor Saf 6'da. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam demişti. Ey İsa oğulları, muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden, benden sonra gelecek olan ismi Ahmet olan Resul'le müjdeleyen. Tevrat'ı tasdik ediyor, Peygamber Efendimiz'i müjdeliyor. Size gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. O zaman siz size düşenleri yapın. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i müjdelemiş mi? Evet. Müjdelemesine rağmen Hristiyanlar ne dediler? Hayır, biz kesinlikle yine kimi devrin imam olarak biliyoruz? Hazreti İsa'yı ve bugün hala o bidat devam ediyor. Allah Resulü bu konuda şöyle buyuruyor hadisinde. Hazreti İsa yeryüzüne gelinecek. Ama indiği zaman haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi ortadan kaldıracak. Yani ne demiş oluyor? Hazreti İsa'dan sonra insanlar Tevrat'ın birçok hükümlerini değiştirdiler. Hazreti İsa Aleyhisselam gelip o değişen hükümleri tekrar yerine koyacak. Neyi değişmiş? Haç. Haç normal Hazreti İsa'nın tebliğinde yoktu. İnsanlar uydurdular. Üç Allah'a inanırız olayı tamamen insanlar uydurduğu bir safsata. Markos 29-31'de bakın ne diyor. İncil'in bir ayeti kerimesidir. 29-31'de dinle ey İsrail Allah tektir diyor. Allah'a bütün kalbinle sev. Allah'a bütün canınla sev. Allah'a bütün aklınla sev. Allah'a bütün gücünle sev. Ve komşunu kendin gibi sev. Hiç Hazreti İsa Allah'tır diyor mu? İncil'in ayeti. Öyleyse demek ki insanlar bir müddet sonra nasıl şeytan onları kandırıyor, o bidata sımsıkı sarılıyorlar ve daha ötesi yok. Hiçbirisi Hristiyan demiyor ki ya bak bu ayette böyle deniyor. Onun için Amerika'dayken kilisenin bahçesinde mermer levha üzerinde şu yazılı: sakın İncil'i kendine göre değiştirme. Sen İncil'e göre değiş. Şimdi İncil, iman ettikleri İncil, Markos da diyor ki Allah tektir diyor. Hazreti İsa Allah'tır demiyor. Allah tektir. Hazreti İsa Allah'ın bir Resulüdür. Ve Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle sev ve komşunu kendin gibi sev. Komşunu kendin gibi sev, Efendimizin yıllardan beri bize söylediği hakikat şu: başkaları için yaşamak. Yani dışınızda siz dini yaşayıp yaşamadığınızı nereden anlayabilirsiniz? Bakın bakalım etrafınızdaki insanları ne kadar seviyorsunuz. Düşmanınızı sevebiliyor musunuz? O bana düşman. O sana düşman olabilir. Ama önemli olan sen komşunu seveceksin. O düşman senin komşunsa Allah böyle emrediyor. O zaman ne zaman nefsinizin manevi kalbindeki afetleri tamamen siler, temizlerseniz düşmanınızı sever misiniz, sevmez misiniz? Başka alternatifiniz yok. Çünkü sizi sevgisizliğe, nefrete götüren nefsin afetleri onlar temizlenmiş. Onlar yoksa o zaman siz herkesi seversiniz. Onun için Osmanlı döneminde yine böyle halkla ilişkilerde çalışan bir memur var. Herkes sıraya giriyor, biliyorsun Türkiye'de bu çok şey ediliyor, eleştiriliyor. Adaletsiz, şusuz, busuz diye söyleyenler var, kaynak yapan insanlar var. Böyle bir yerde o memur vazifesini yaparken diğerleri hep hakaret ediyor. Ne biçim adamsın, işte sana şöyle deniyor, böyle deniyor falan. Sende izzeti nefis yok mu diye söylüyorlar. O da diyor ki ya nefs yok ki izzeti olsun. Şimdi nefsiniz bittikten sonra sizin için herkesi sevmekten başka bir şey olmaz. Bütün mesele nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek, nefsimizin manevi kalbindeki afetleri temizlemek, yerine Allah'ın katından 19 tane fazileti yerleştirmek. Allah bize bu dünyada bu görevi vermiş. Ve onun için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da aynı hakikatler yazılı. Tevrat'ta da Peygamber Efendimiz'in geleceği ifade ediliyor. İncil'de de ifade ediliyor ve Kur'an'da da ifade ediliyor. Size bir Resul gelecek. Bu da Mehdi Resul'ün haberlerini ifade eden ayetler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birinci olay, hiç unutmayacağız, kalben ulaşmayı dilemek, bu hedef tespitidir. Bütün insanlar için. Adem Aleyhisselam zürriyeti, bay ve bayan, herkes için tek bir hedef var, Allah. Her şeyi yoktan var eden Allah. İkinci hedef, sizi bu hedefe ulaştırmak için bir vasıta. O vasıtanın adı zikir. Zikirden daha üst seviyede bir vasıta yok. Üçüncü vasıta, mürşit. Mürşit de ikinci safhada devreye giriyor ve bütün bu vasıtaların en üstte olan şey ne? Devrin imamı. Devrin imamına arif olmanız, devrin imamıyla hemhal olmanız ve devrin imamını mutlaka tanımanız. E nasıl yapacaksınız? Sizden istenen ulaşmayı dilemek, hacet namazıyla mürşidinize tabi olmak. Kim Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa o devrin imamına arif olmuş mudur, olmamış mıdır? Ne diyorsunuz? Olmuştur çünkü onun başının üzerinde tabi olduğu mürşidin ruhu değil. Devrin imamının ruhu gelip yer alıyor Allah'ın izniyle. Ve sevgili kardeşlerim, yaratılış gayemiz kul olmak ve Allah Resulü kul olmanı şöyle tarif ediyor. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Demek ki bütün insanlar için yaratılış gayesi kul olmak. Abd olmak. Ama abd olmanın iki kanadı var bir. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Şimdi insan komple bir varlık. Duayı yapıyorsunuz. Duayı neyle yapıyorsunuz? Duanız ne zaman kabul olur, ne zaman kabul olmaz? Kim söyleyecek? Başka? Başka? Kalbinizden yaptığınız zaman. Kalbinizden. Dilinizden dua ederseniz, bu dilinizin söylediği şey kalbinizde yoksa Allah katında bir kıymeti var mı? Yok. Kalbinizden. Onun için bakın, kul olmak. Hepimiz için hedef kul olmak. Ama hepimizin için hedef kul olmaksa mutlaka kul olmanın iki kanadı. Birisi duanın kabul edilerek ruhunu çözer Allah'a ulaşmak. Duanız ne? Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek bir duadır. Siz bu duayı yapıyorsunuz. Ondan sonra duanızın kabulü neyle mümkündür? Ruhunuz sizden ayrılacak, Allah'ın zatına ulaşacak. Duanız kabul oldu mu, olmadı mı? Oldu. Bakın gayet açık. Şimdi bunu yaparken iç vücudunuz devreye giriyor. Kul olmak fizik benim işi. Duanın kabulü kalbin işi, nefsin kalbinin işi. Ruhun ise sizden ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşması. Bu duanın hepsinde bunlar hepsi devreye giriyor. Ama şimdi tersini düşünelim. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Bu da günümüzde birçok insan var. İlimleri ne? Emaniye. Kur'an kaynaklı değil, faydasız ilim, insanların ürettiği zanlar. Onun için Allah Resulü bundan da sakınmamızı emrediyor.

Onun için Allah Resulü boşuna söylememiş. Bir kere daha söylüyorum. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sanırım. Siz ise faydalı ilmin sahibi oldunuz. Siz huşu içerisinde mürşidinizi sordunuz. Allah size mürşid gösterdi. Sizin ruhunuz sizden ayrıldı. Mutmainne kademesinde nefsiniz doydu mu? Evet, mutmain oldunuz. Doyuma ulaştınız. Hatta şunu söylediniz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermesen isyan ederdim. Dolayısıyla bunların hepsini yaptınız ve sonuçta ruhunuz sizden ayrıldı. Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Duanız kabul olundu mu? Allah'a ulaşmayı dilemek dua mıdır? Ne zaman dua kabul olunuyor? Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman. Şimdi yaratılış gayeniz kul oldunuz mu? Evet, dost oldunuz, kul oldunuz, Allah'ın bir sevgilisi oldunuz. Şimdi bu noktadan itibaren sizin için yeni bir iş sahası açılıyor. Diyorsunuz ki ben Allah içinim. Evet, gerçekten Allah içinsiniz. Bu sefer Allah için olan insan, başkalarının faydasına çalışan insan. Sizin dışınızdaki herkes sizin çalışma alanınız. Hangi açıdan? Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kendin için istediğini, kardeşin için istemedikçe, kendin için istemediğini, kardeşin için de istemedikçe, imanın kemaline eremezsin. Kendin için ne istedin? Ulaşmayı dilemeyi istedin. O zaman kardeşin için de isteyeceksin. Kendin için ne istedin? Hacet namazıyla mürşide ulaşmayı. O zaman kardeşin için de isteyeceksin. Kendin için ne istedin? Mutmain olmak istedin. Kardeşin için isteyeceksin, zikri söyleyeceksin. Kendin için ne istedin? Ruhun Allah'ın da onun için de isteyeceksin. Öyleyse hepimiz burada vazifeliyiz. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak da A'dan Z'ye kadar bu dizaynı gerçekleştirmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işimiz kolay mı, zor mu? Çok kolay. Yani bugün şu anda bir yeni aramıza katılan kardeşimiz yarım saat içerisinde her şeyi anlayabilir. O zaman hem ayetler hem hadisler bizi mutlaka Allah'ın hedefine ulaştırıyor. Dolayısıyla Allah Resulü bir cuma hutbesinde hamd eder, şükrederim Allah beni kulluğuna kabul etti dediği zaman bahsettiği kulluk bu. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah biz kul değil miyiz? Hayır diyorum, ben bahsettiğim kul ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Allah'ın melisi, Allah'ın dostu olan kişi. Allah razı olsun. Ve Beyazid-i Bistami Hazretleri noktayı koyuyor. Neyin noktasını? Hepiniz biliyorsunuz. Hatay'a girişte mekanı var. Çok sevdiği bir Allah dostu. Hatta mürşidi olan bir mürşidi şeytandır sözü ona ait. Ne diyor bakın Beyazid-i Bistami Hazretleri? İnsan ölmeden evvel ölme sırrına erişince. İnsan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. Öyleyse demek ki bizim ruhumuz bizde kaldığı süre içerisinde bedenimiz ruh için nedir aslında? Bir zindan hükmünde, hapishane hükmünde. Ama siz ulaşmayı kalben dileyip mürşidinize tabi olduğunuz an o zaman o hapisteki ruh ne yapıyor? Azad oluyor, sizden ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Belki diyeceksin ki benim burada faydam ne diyeceksiniz. Faydan seni huzursuz ve mutsuz eden nefsinin %51'i nurlandı. Bunun manası şu. Zaten ruh itibariyle %100 ruh seni mutlu ediyordu. Nefs de %51 oranında bundan sonra seni mutlu edecek. Yani %51 oranında nefsin artık isyan etmeyecek. Geri kalan %49. O zaman o %49'unu da temizlemek istiyor musunuz? Bu 7-8 aylık süre içerisinde. Sevgili kardeşlerim, bakın Allah'ın sonsuz kudretini idrak etmeniz için söylüyorum. Ruhumuzun Allah'a ulaşması, bütün bu söylediklerim hepsi 7-8 aylık süre içerisinde gerçekleşiyor. Ama kumanda bize verildiği zaman
fizik vücudun Allah'a teslimine kadar

40 yıl kazanda kaynadık. Çıkarttılar, ne dediler? Pişmemişsin dediler. 40 yıl kazanda kaynadık. İşte kumanda bize verildiği zaman aciziyetimizi de böyle anlıyoruz. Halbuki Allah-u Teala tek bir dilekle nefsimizin manevi kalbini %51 nurlandırdı. Geri kalan diyor ki sizin bu dünyadaki vazifeniz %49 karanlığı temizlemeniz. Yani hepimiz hani diyoruz ya işte bazen kardeşlerimiz, ya hocam benim Allah katındaki makamım nerede? Hangi cennetteyim falan şu yaptığı şey belki o gün 2-3 saat zikretmiştir. Hemen karşını istiyor. Hemen gelsin bana diyor. Halbuki vazifemiz, görevimiz %49 karanlığı temizlemek. İşte bu iş %49 karanlığı temizlemeye gelince ne yazık ki orada tökeziyoruz. Ne yazık ki orada çoğumuz sınıfta kalıyoruz ve zikrimizi arttıramıyoruz. Daha ileri gidemiyoruz. Çünkü burada bütün nefsin afetleri devreye giriyor. Karşımızdaki kardeşimiz geliyor. Bizim ona selam verip ya seni çok seviyorum dememiz gerekiyor. İçimizdeki nefs galyana geliyor. Sen kim oluyorsun? Sen geçen de şöyle yapmıştın. Vesaire vesaire. Derhal dıştaki kalıbı ile değerlendirmeye başlıyoruz. Ama iç dünyası hiç bizi ilgilendirmiyor. Halbuki sevgili kardeşlerim, daima değerlendirmelerimizi Allah nasıl kalp üzerinden yapıyorsa bizim de öyle yapmamız lazım. Öyle değil mi? Yani Allah diyor ki ben sizin soyunuza bakmıyorum. O zaman biz de değerlendirirken kimsenin soyuna bakmayacağız. Allah sizin malınıza bakmıyorum. O zaman biz de insanları değerlendirirken fakir zengin olma bayım. Allah çirkin güzel olan bakmıyor. Sadece kişiyi ne üzerinden değerlendiriyor? Kalp üzerinden değerlendiriyor ve Allah'ın kalp üzerinden değerlendirmesi de kala kala elimizde zikir kalıyor, öyle değil mi? Allah'ın kalpte devamlı tekrar etmemizi istediği şey ne? Allah'ın ismin tekrarı. O zaman diyelim ki karşımızda kişi geldi, daha önce bize her türlü hakaret yapmış olabilir ama yola girmiş, kalbi %51 nur. Biz de onu öyle bilmiyoruz. Bilmediğimize göre elimizin tersiyle itersek aslında kimi reddetmiş oluyoruz? Allah'ı. Çünkü biz hiçbir zaman onun dış görünüşüne bakmadan tam kalbindeki zikirle değerlenmiş olsaydı, ki kalbi biz bilmiyoruz, Allah biliyor. O zaman diyecekti ki bu Allah'ın bir sevgilisi, bana düşen görev, bu Allah'ın bir misafiri. Hangi ölçüde ben ona kendimi toprak edersem, yani tevazu içinde davranırsam, o kadar Allah yanında kıymetli olurum. O kadar Rabbimiz o %49 karanlığın temizlenmesi istikametinde bana yardım eder. O zaman Allah'ın o %49 karanlık noktasına yardım almasını istiyor musunuz? İşte dışınızdaki ne kadar dertli insan varsa onların derdine derman olun. Onların derdine kim söyleyecek? Herkesin derdine nefsin afetleri kalbimizdeki karanlıklar. Herkesin derdi. Mesela şu anda burada oturanların da bundan emin olur. Mesela kardeşimiz diyor ki yani Allah bana niye bir şeyler göstermiyor? Burada bunu söylerken ne demiş oluyor? Derdini zikretmiş oluyor. Niye göstermiyor? Allah birisine gösteriyor da niye göstermiyor diğerine? Gösterdiği kişiye iltimas mı ediyor Allah? Hayır. Gösterdiği kişi Allah-u Teala onu o liyakat sahibi kılmış ve gösteriyor. Sen ise o liyakat seviyesinde değilsin, sana göstermiyor. O zaman yapman gereken şey ne? Daima eksik olan tarafı kendimize görmek ve Rabbimizin liyakatine mazhar olmak için dört elle zikre sarılmak, zikre sarılmak, zikre sarılmak. İşte Beyazid Bistami Hazretleri tek bir sözüyle özetlemiş, insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince. Hazreti İsa Aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Bedendeki ruh zindan hükmünde bizden ayrılıyor, sırat-ı müstakim üzerinden Rabbine ulaşıyor. İşte o zaman emanet sahibine mağap oluyor. O zaman emanet kime ulaşıyor? Sahibine, Allah'a ulaşmış oluyor. Din bu. Şimdi günümüz din öğretisinin içerisinde bu var mı? Yani dini eğitim yok. Dini eğitim yoksa biliyor musunuz ne yok?
Başka bir şey yok. İnsanın güvenliği yok. Şeytanın tesiri altında zikzaklarla yaşanan bir hayatın içerisinde. Güvenlik yoksa ne yok? Sağlık yok. Sağlık yoksa ne yok? Adalet yok. Adalet yoksa ne yok? Aslında insan olmak yok. Halbuki bütün bunların hepsi biz insanlara Allah Teala hitap ediyor ayetlerle ve tek bir şey istiyor insan olmamızı. Onun için Efendimiz ne diyor? İnsan olmak isterseniz tasavvuf. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf. Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf. Başka insanları mutlu etmek isterseniz tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirmesi zor değil. Üç tane şey. Ulaşmayı kalben dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a teslimi. Zor mu, kolay mı? Çok kolay. Geri kalan stajınız. Yani insanlar okulu bitiriyorlar. Bitirdikten sonra bir yere nakletme, yani tayin olmadan evvel ne yapılıyor? Staj yapıyorlar. Evet, gerçekten bizim de stajımız ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ın dostu oluyorsunuz ve o stajda her şey belli oluyor. Bildiklerinizi ne kadarını hayatınıza tatbik ediyorsunuz. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Her mümin bunun diğer de vazifeli. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ne yapar? Ona bilmediğini öğretir. O zaman diğer bütün sırların sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey ne? %49 karanlığın temizlenmesi noktasında Rabbinizden devamlı yardım istemeniz, onun yardımıyla yol almanız, etraftaki insanları mutlu etmeniz. O zaman bu sizi nereye götürecek? Mutlu et ve mutlu ol sırrına ulaştıracak. Ölmeden evvel ölme sırrına erişmek aslında bir noktada mutlu et ve mutlu ol sırrına ulaşmaktır. O zaman demek ki hayatımız çok güzel. Sadece bu güzellikleri Rabbimizin emrettiği tarza, ister Tevrat'tan öğrenin aynı, ister İncil'den öğrenin aynı, ister Kur'an'dan öğrenin aynı, kimden öğrenirseniz öğrenin, kutsal kitapların hepsinde Allah'ın kelamı var ve Allah insanları çok seviyor ve sevdiği insanın sadece ve sadece ve sadece mutlu olmasını istiyor. Ama mutluluğa giden yol kul olmaktan ve Allah'a dost olmaktan geçiyor. Evet, şimdi gelelim zaman zaman o %49 karanlığın temizlenmesi noktasında iç dünyamızda olan zikzaklar neler? Allah Teala şöyle buyuruyor bir ayet-i kerimede. Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. Biz ona tevekkül ettik. O bizim Mevlamızdır. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. İbn-i Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste bu ayette örtüşen, genişlik ve bolluk zamanında Allah'ı tanı, onu zikret ki sıkıntıya düştüğünde seni o tanısın, sana yardım etsin. Eğer bütün insanlar sana bir fayda vermeye kalksalar, Allah'ın senin için yazdığından başkasını yapamazlar. Eğer insanların hepsi sana zarar vermeye kalksalar, Allah'ın senin hakkında yazdığından başkasına başkası bir zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, sonuç bizim gayretimize, bizim çalışmamıza kalıyor. Ya biz Allah için olacağız, Allah'ın emrettiği biçimde o %49 karanlığı zikirle temizleyeceğiz. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Daimi zikre ulaştığımız an biz zamanımızı artık kim için, %100 kim için kullanıyoruz? Allah için. O zaman Allah Teala diyor ki tamam, ben senin yaratılış gayen buydu. Her şey senin için ama seni kendim için yarattım. Daimi zikre ulaşarak bunu ispat ettin. O zaman daimi zikirdeki kişi Allah'tan bir şey talep ederse Allah'ın geri çevirmesi mümkün müdür? Hayır, değil. İşte Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyorum. Kul en çok farz ibadetlerle Allah'a yaklaşır. Ama nafilelerle de Allah'a yaklaşır. Ben kulu seversem onun işiten kulağı olurum, onun gören gözü olurum, onun tutan eli olurum, onun yürüyen ayağı olurum. O benimle işitir, o benimle görür, o benimle tutar, o benimle yürür. Bu kul Allah'tan ne isterse Allah asla geri çevirmez.
İşte sevgili kardeşlerim, eşrefi mahlukat olarak yaratılan insanın varacağı son nokta, hedef bu. Yani Allah için olmak, başkaları için yaşamak ve bu dünyanın herkese cennet olması. O zaman körün aradığı bir göz, Allah verdi iki göz. Evet, başlangıç noktasında hepimiz sağır dizi ve kördük. Bir gözü aradık, akabinde Allah-u Teala iki gözü verdi. Hem bu dünya gözünü hem de ahiret gözünü, kalp gözünü verdi ve o zaman her şey sizin için, gece de gündüz, gündüz de gece, her şeyi de Allah-u Teala size veriyor. İşte din bu. Al-İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala söylüyor. Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ve bu ayette örtüşen hadiste şöyle: her kim insanların en kerimlisi, en değerlisi olmak isterse Allah'tan sakınsın, takva sahibi olsun. Her kim insanların en güçlüsü olmak isterse Allah'a tevekkül etsin. Her kim insanların en zengini olmak isterse kendi elindekinden ziyade Allah katındakine güvensin. Bir daha söylüyorum. Çok önemli. Her kim insanların en kerimlisi, bu keremli olmak olayı size İsra 70'i hatırlatmalı. İsra suresinin 70. ayet-i kerimesinde bakın bakalım ne diyor Allah Teala. Allah Teala ve laqad kerremna bani Adem ve hamalnahum fil barri vel bahri ve razaknahum min at-tayyibati ve fadalnahum ala kesirin mimmen halaknâ teftîlâ. Andolsun ki Adem oğlunu kerem sahibi kıldık, şeref sahibi kıldık. Yani en üstün varlık kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Onları helal şeylerden rızıklandırdık. Onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. Dikkat edin, melekler ne demişti? Biz devamlı sana ibadet ediyoruz. Ama Allah Teala meleklerin üstünde kimi tayin ediyor? İnsanı. Hangi insanı? Keremli, yani kerem sahibi kıldı insanı. İblis ne diyordu? Şöyle şöyle. Hayır diyor, ben onu nar ruhumdan üfürdük. Ve şimdi bir nevi bu ayetin özeti durumunda olan hadis şöyle: her kim insanların en keremlisi, en kıymetlisi olmak isterse Allah'tan sakınsın, takva sahibi olsun, Allah'a ulaşmayı dilesin. Her kim insanların en güçlüsü olmak isterse Allah'a tevekkül etsin. Her kim insanların en zengini olmak isterse elindekinden ziyade Allah katındakine güven. Üç şey: takva sahibi olmak, güçlü olmak, Allah'a tevekkül etmek ve zengin olmak, kendi elimizdekiye değil, Allah'ın katındakilere güvenmek. Allah'ın katında ne var? Allah'ın katında rahmet var, fazıl var, selavat var, sekinet var, hikmet var, feyiz var ve salah nuru var. Allah'ın katındakiler bunlar. Demek ki biz tarlamıza, evimize, arabamıza, şuna buna değil, neye güvenmemiz lazım? Allah'a güvenmemiz lazım. Allah'ın katındakine talep sahibi olmamız lazım ve Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz sevgili kardeşlerim. Hepiniz öylesiniz. Sizi tebrik ediyoruz. Sizi kutluyoruz. Ve diğer insanların da sizler gibi Allah'a ulaşmayı dilemelerini, Allah'ın kendileri için taati mürşide tabi olmalarını ve ruhun çok kısa süre içerisinde Rabbine kavuşması, Allah'a dost olması, Allah'a kul olmalarını Rabbimizden diliyoruz. Pazar sohbetini buradan noktalıyoruz ama pazar sohbetimiz bitmiyor. Sizden gelen suallerle devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, mürşidi olmayan nasıl ibadet etsin, hangi zikirle meşgul olsun, Allah'a ulaşmayı nasıl dilesin? Sevgili kardeşlerim, mürşidi olmayan kişinin yapacağı ilk şey Allah'ın davetini kabul etmek. Nedir bu davet? Bu davet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İşte 7 tane ayet-i kerime. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87 ve Fusilet 33.
7 ayet-i kerimede tekrar ediyor Allah Teala. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. Bay ve bayan herkes Allah'ın davetçisi tarafından ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın davetini kabul edin diye devamlı kendilerine tebliğ yapılıyor. O zaman mürşidi olmayan kişi bu tebliğe kulak vermeli. Allah'a ulaşmayı dilemeli. Ne diyor Allah Resulü hadisinde? Mümin kulağından sulanır. Mümin kulağından sulanmasına rağmen birileri dur bakalım daha ben ilim sahibi olmadım. Kitaplar okuyorum vesaire vesaire. Ama Yunus şöyle diyor. Bin kez okur isen aktan karayı bir kamil mürşide varmazsan olmaz. İşte bu kamil mürşit ne yapıyor? Seni Allah'a davet ediyor. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dile. Git falanın kitabını, feşmekarın kitabını, şunu kitabını, bunun kitabını okudun. Bunları öğrenmeden gelme demiyor. Tek bir şey söylüyor sana. Kalbinden Allah'a ulaşmayı dile. Kalbinden Allah'a ulaşmayı dile. Dileyen kişiye Allah ne sevdiriyor? Kim söyleyecek? Zikri sevdiriyor. Zikri seven kişiye Allah neyi gösterecek? Mürşidi seven kişiye ne yapacak Allah Teala? Ruhunu kendisine ulaştıracak ve kendisine dost olacak. Bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman neyle meşgul edecek? Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kalben dileyip dilemediğini sağlamasını da yapacak. Kalben ulaşmayı diliyor musun? Dinler mi kalpten mi? Kaç kişi zikrediyor şu anda? Evet. Demek ki her zaman sağlamaya başvuracaksın. Ya acaba ben dilimden bunu söylüyorum ama acaba bu dilimin söylediği kalbimde var mı? Test edeceksiniz. Çünkü bileceksiniz ki sadece Allah kalpte olan taleplere değer verir. Dilinizde ne yaparsanız yapın Allah katında bir kıymeti harbisi yok. Ama kalbiniz çok önemli. Kalbinizden dileyeceksiniz. İkinci sual medyadan. Geçen yıl tövbe aldım. Namaza başladım. Mürşidimi bulmak için hacet namazları kıldım. İlk zamanlarda güzel hayaller, rüyalar görüyordum. Şimdi ise kendi manevi olarak yalnız hissediyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Ne yapmam gerekir? Evet sevgili kardeşlerim, çoğu kardeşimiz, çoğu demeyeyim de kardeşlerimizin bir kısmı öyle. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah Teala da verdiği sözü yerine getiriyor ve mutlaka ona zikri sevdiriyor, mürşidi sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Bütün ibadetleri sevdiriyor ve sanki kendisi yapmış gibi de üç tane cennet dünya saadetinin yarısıyla onu müjdeliyor. Çok daha güzellikler nasip ediyor ama bu kişi ne yapıyor farkında değil. Sanki bütün bunları kendi gayretiyle yapmış gibi. Halbuki burada kumanda tamamen kimin elinde? Allah'ın elinde. Sen sadece diliyorsun, geri kalan her şeyi kim yapıyor? Allah Teala gerçekleştiriyor. Marifet ne? Marifet ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra, koruyucu kalkan kalktıktan sonra o zikri arttırman. Ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra zikrinizin artmasını istiyor musunuz? Diller mi kalpten mi? O zaman yapmanız gereken bir şey var. Ya Rabbim, ben sana ulaşmayı diledim. Sen nasıl ruhumu bu dilek üzerine kendine ulaştırdıysan, birçok evliyaya bu şekilde ruhunu kendine ulaştırdıysan, kendine dost kıldıysan, beni de kendine dost kıldın. Şimdi ikinci işim, fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Burada da seni vekil olarak tayin ediyorum. Bana vekil olur musun ya Rabbim? Şimdi siz Allah'ı kendinize vekil tayin ettiğiniz an, zikrinizin artmaması mümkün değil. Ama burada da yine iki şey çıkıyor o devreye. Bir dilden ben sana fizik vücudumu teslim etmek istiyorum var. Bir de kalpten ben sana fizik teslim etmek istiyorum diyen var. Kalpten deseniz hastalıklara oh veya şu bu der misiniz? Çünkü ben fizik vücudumu sana teslim etmek istiyorum dediğiniz an artık bu fizik vücudu sen kullan ya Rabbim. Diyorsun. O zaman o da diyor ki tamam madem kumandayı bana verdin ben bu fizik vücudu dilediğim zaman 100 derecedeki kaynar suyla da yıkayabilirim. -50 derecedeki buzla da temizleyebilirim.
Senin sesin çıkmaması lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz o zaman öf öf diyoruz. Bu hastalık nereden geldi? Bu fakirlik nereden oldu? O kişi bana niye bunu söyledi? Vesaire vesaire başlıyoruz. Halbuki ne dememiz lazım? Kesinlikle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ve o işini yapacak, biz de işimizi yapacağız. Onun sonuçta Hazreti İsmail gibi babası Hazreti İbrahim, oğlum seni kurban ederken görüyorum. Ne diyorsun? Babacığım emri yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Bizim devamlı ne yapmamız lazım? Zikretmemiz lazım, zikretmemiz lazım, zikretmemiz lazım. Size ne yaparsa yapsın, her sualin cevabı zikirdir. Hani hep söyledim söyledim, birisi diyor ki ya hoca sen de zikirden başka bir şey bilmiyorsun diyor. Gerçekten de öyle yani. Her şeyin gelip dayandığı yer Allah isminin tekrarı. Bir gün kabul edelim ki Rabbimizin yardımıyla daimi zikre ulaştınız. O zaman hedefinize ulaşmış oluyor musunuz? Her şey. İş dünyanızda kavga bitiyor. Dış dünyanızda kavga bitiyor. Allah ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemiyorsunuz. Ve bu dünya size cennet oluyor. Şimdi eğer cennete girseydiniz ne olacaktı biliyor musunuz? Hemen o ayet-i kerimeyi göstermek istiyorum. Araf 43. Cennete girdiğiniz zaman bakın Allah ne yapıyor. Cennete girdiğiniz zaman Allah ne yapıyor? Araf 43-30 değil. Arap suresinin 43. ayet-i kerimesi. Evet bakın. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerden ne varsa çekip aldık. Yani cennete girdiğiniz an afetlerinizin hepsi kalbinizden söküp atılıp temizleniyor. Cennete giriyorsunuz. Bu dünyada da afetleri tamamen temizlediniz, 19 vaziyete çevirdiniz. Burada da sizin için cennete girmiş oluyor musun? Demek ki cennet nefs afetlerinin olmadığı bir yaşam biçimi. O zaman cennetin kapıları herkese açık. Buyurun buradan cennete girin. Daimi zikirden geçin ve cennete girin. Girmek istiyor musunuz? Gider mi kalpten mi? Allah de. İşte bu. Bu kadar basit, bu kadar kolay ve hepsini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Demek ki her şeyin çaresi var. Eğer siz o ilk zamanda Allah'ın yardımıyla yaptığınız güzellikleri, yaşadığınız mutlulukları tekrar devam ettirmek istiyorsanız fizik vücudunun teslimi için harekete geçeceksiniz ve Allah'tan ya Rabbim ben sana fizik vücudumu da teslim etmek istiyorum. Bunu bana nasip kıl diye devamlı yalvaracaksınız. Zikrinizi artıracaksınız ama bunu söylemenizden rağmen zikriniz artmıyorsa bu demektir ki kalpten bunu yapmadınız. Çünkü hangi duaları Allah kabul ediyor? Kim söyleyecek? Kalpten. Onun için duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını ne yapmaz? Kabul etmez. Kalp, kalp, kalp. Kalp Allah'ın nazargahıdır. Hani Allah Resulü kutsi hadiste ne diyor? Yerime göğüme sığmadım diyor Allah Teala. Ama nereye sığdım? Kulun kalbine. Mevlana ne diyor Yunus Emre? Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı. Eğer bir gönül yıkar ise. Kabe'yi yıkmak mı, gönül yıkmak mı? Evet. Allah'ın nazargahı gönül. Sosyal medyadan bir izleyici muhterem hocam, İbrahim Liv Çince sayfamızda bir izleyici çok güzel sufili tasavvufu öğrenmek istiyorum diye yorum yapmış. Bu izleyicimden ne buyurdu? Ben Çince ona cevap vermişimdir mutlaka. Allah'ın ne kadar güzel şeyleri var değil mi? Yani bütün ilim, teknik Allah'a hizmet verdiği zaman güzel. Evet, o zaman yapması gereken kardeşimizin Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten dileyip dilemediği zikir belirler. Zikri severse mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır ve mürşide tabiyetle Allah Teala'nın ona nasip ettiği 3 saatlik zikirle ruhu çok kısa süre içerisinde Allah'a ulaşır ve Allah'a dost olur. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun.
Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam, küçüklüğümden beri mutsuzum, namaz kılıyorum, zikir ve dua ediyorum, nerede yanlış yapıyorum? Sevgili kardeşlerim, önce eğitim. İlim, ibadetin imamıdır. Bunu iyice kalbinize yerleştirin. Hanımlar pazara gidiyorlar. Hiç bilmediğiniz bir şey, pazarcıdan 5 kilo bilmem, ne diyelim, bana verin der misiniz? Ancak neyi isterseniz pazarcıdan? Bildiğiniz şeyleri. Öyleyse siz de Allah'tan bunları istemeniz için ne yapmanız lazım? Bilmeniz lazım. Sizde ruhun varlığını bilmeniz lazım. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diyeceksiniz. Sizin mutlaka mürşidinize tabi olmanız lazım. Gök kapıları size açılacak. Siz mutlaka zikredeceksiniz, kalbiniz temizleşecek. Yani bildiklerinizi Allah'tan isterseniz Allah'ın da size onu nasip ettiğini göreceksiniz. Şimdi bakın size bir şey bu konuda göstermek istiyorum. Nuh aleyhisselam Hud 46 ve 47'de bakın ne diyor. Hud suresinin 46 ve 47. ayet-i kerimesi. Nuh aleyhisselam gemiye binmeyen oğlu için Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey Nuh, muhakkak ki o senin ailenden değildir. Çünkü Nuh aleyhisselam evladı için talepte bulunuyor. Allah'ın talebe verdiği cevap. Ey Nuh, muhakkak ki o senin ailenden değildir. Muhakkak ki onun yaptığı salih amel olmayan bir ameldir. Öyleyse dikkat edin, aslında devrin imamları bizim manevi babamızdır. Ama kimlerin manevi babasıdır? Salih amel işleyenlerin. Ayet-i kerime bakın. Çünkü onun ameli salih amel değildi diyor. Salih amel işlemeyen senin evladın değildir diyor. Onun yaptığı salih amel olmayan bir ameldir. Öyleyse senin hakkında bir ilmin olmayan şeyi benden isteme. Demek ki Allah'tan isteyebilmeniz için ne lazım? Sizin bilmeniz lazım. Bileceksiniz ki Allah'tan isteyeceksiniz. Bilmediğiniz bir şey, mesela şu anda birçok kişi namazda Fatiha okuyor. Manasını bilmediği zaman ne oluyor? Dilden çıkan, yani dilini söylediği kulağı ne yapmıyor? İşitmiyor. Hatta halk arasında da bir söz var. Ya senin söylediğini kulağın işitiyor mu? Demek ki aslında bizim Allah'a neyi ulaştırmamız lazım duada? Bildiklerimizi ulaştırmamız gerekiyor. Öyleyse senin hakkında bir ilmin olmayan şey, senin o hakkında ilmin yok, benden isteme. Muhakkak ki ben cahillerden olursun diye sana öğüt veriyorum. Şimdi gelelim Hud 47'ye. Nuh aleyhisselam Rabbim, muhakkak ki ben onun hakkında benim bir ilmim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Yani ne yapmış oluyor? Geri adım atıyor ve diyor ki ben böyle bir şeyi senden istedim. Şimdi bundan ben geri adım atıyorum, vazgeçiyorum. Bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve senin beni mağfiret etmen, buraya çok dikkat edin. Senin beni mağfiret etmen ve senin bana rahmet etmen olmazsa ben hüsrana uğrayanlardan olurum. Yani hepimizin kurtuluşu Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın mağfiretiyledir. Allah'ın rahmeti ulaşmayı kalben dilemek, Allah'ın mağfireti tabiyeti gerçekleştirmek. Dinin temeli bu, rahmet ve mağfiret. Bütün peygamberler, Kur'an'ı inceleyin, bütün peygamberler kavimlerini neye çağırmışlar? Rahmete ve mağfirete davet etmişler. İşte Hud, Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, bakın ekrana geldi. Adem aleyhisselam aynı şeyi söylüyor. Nuh aleyhisselam aynı şeyi söylüyor. Hud aleyhisselam aynı şey. Salih aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Davud aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve diğerleri, Nebiler Sultanı, Peygamber Efendimiz hep bunu söylüyorlar. Ne diyorlar? Kavimlerini rahmete ve mağfiret. Rahmete mazhar olmak istiyorsa kişi kalbin ulaşmayı dileyecek, mağfiret için mutlaka mürşidine tabi olacak. Dinin temeli bu. Efendimiz de ne buyuruyor? 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsanız
O zaman ne yapacaksınız? Bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Bodrum katına rahmet ve mağfiret. Ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Bunu gerçekleştirin. Yani zor değil, çok kolay. Ama ne yazık ki günümüzde bunlar öğretilmiyor. Tamamen insanların kafaları emaniye bilgilerle dolduruluyor. Onlardan da katta olmadığı için hiçbir şey oluşmuyor. O zaman nerede yanlış yapıyor? Mutlaka bir ustazdan daveti alacak. Tebliğ alacak, kalbine ulaşmayı dileyecek ve dileyip dilemediğini test edecek kalbinde. Çünkü Allah-u Teala'nın kişide nazar ettiği yer kalp. Kalpten dilemişse zikri sever hale gelecek. Kalpten dilemişse zikir yapıyorsa mutlaka Allah-u Teala mürşidi sevdirecek. Mürşidi sevdiriyorsa mutlaka onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracak. Bunlar hep Allah'ın garantisinde. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam 3 ay önce dini bırakarak Yaradan'ın insandan sadece zarar vermemesini ve özgür iradeye saygı göstermesini istediği düşüncesini benimsedim. O günden beri kendimi daha özgür hissediyorum diyen bir izleyicimize ne buyursunuz? Allah Teala Yasin suresinin sanıyorum 70. ayet-i kerimesinde bakalım ne diyor? Belki 80. ayet-i kerimesi. Biz diyor insanı bir damla sudan yarattık. Ama bu damla sudan yarattığımız bize düşman kesildi diyor. Yani Allah'ın tek bir damla sudan yarattığı Yasin suresinin önünde arkasına bakarsanız belki 79, 78 vesaire insan Rabbine karşı düşman kesiliyor. Hasibun mubin. İşte bu kişi de bakın ne yapmış, neler söylemiş. 3 ay önce dini bırakarak Yaradan'ın insandan sadece zarar vermemesini ve özgür iradeye saygı göstermesini istediği düşüncesini benimsedim. Sanki evet bakın Yasin 77'ymiş. Evvelim yerel insane enne halaknahu min nutfetin. İnsan onu bir nütfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım düşman oldu. Bir damla sudan yaratılan kişi bu sonsuz kainatın sahibi yoktan var eden Allah'a ne oluyor? Düşman kesiliyor. Bu düşmanlığı aslında kime? Allah'a bir zararı yok. Ama kime zarar veriyor? Kendisine aslında bu kişi ne yapmış oluyor bu sözüyle? Kendisine beddua ediyor. Farkında değil. İşte cehalet bunun için çok kötü bir şey. Her türlü melanet cehaletten doğuyor. Dikkat edin Allah'ın en üstün kıldığı şey ruh. Ruhu bize emanet olarak vermiş ama aynı ayet-i kerimede nefsimizin iki afetinden bahsediyor. Bir tanesi cehalet, diğeri de zulüm. Cahil olan insan daima kendisine zulmeden insandır. Bu adam şu anda bu sözüyle ne yapmış oluyor? En büyük zulmü kime yapıyor? Kendisine. Yani affetmeyen insan nasıl kendini zindana kapatıp anahtarını da atıyorsa bunun gibi. Halbuki bize düşen Rabbimizin buyruklarına itaat, ona sığınmak, ondan yardım dilenmek. Şimdi yeni dünyaya getirmiş bir anne çocuğunu, o çocuğu annesine kafa tutarsa hiçbir zaman büyür mü, gelişir mi? Hayat mümkün değil. Yani insanoğlu cehalet içindeyse her türlü kötülüğü kendisine o yapıyor. Bir izleyicim muhterem hocam, bayram günü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kıldım. Bu 4. kez oldu fakat henüz mürşidimi rüyamda göremedim. Ya da hatırlamıyorum. Bunun bir sebebi var mı? Sevgili kardeşlerim, bize düşen Allah'ın verdiği reçeteyi uygulamak. Ama sonuç kime aittir? Allah'ın takdirindedir. Ben görmedim diye sakın ha sakın sen yoluna devam et. Bir kere öyle bir güzel yoldayız ki diyelim ki kıldı. Bir gün daimi zikre ulaşırsa %100 mürşidini görür mü? Öyleyse bu yol Allah'a götüren yoldur. Sen devam ettikçe Allah'ın sana
bunu vermemesi mümkün değil. Ama öncesine de olabilir, el-mukaddim esması gereği. Daha sonrasına da olabilir, el-muayyir esması gereği. Allah'ın 99 esması var. 99 esmayla tecellide o keyfe mayeşadır. Ne zaman sana gösterir, ne zaman göstermeyecek. O onun bileceği bir iştir. Bize düşen ne? Bize düşen Rabbimize, sahibimize teslim olmak. Allah'ın izniyle. Sosyal medyada bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an okuyup ibadet ediyorum ama hadis ve bazı gelenekleri kabullenmekte zorlanıyorum. Sürekli Allah'tan doğru yolu göstermesini diliyorum. Peygamber'e bağlıyım ve Kur'an'a imanım tam. Bu durumda bana bir zararı olur mu? Sevgili kardeşlerim, biz hastayız. Allah'ın kainatın sahibi Allah bizim doktorumuz, tabibimiz. Doktorla hasta arasındaki ilişki, hastanın doktorun verdiği reçeteyi hayatına tatbikindedir. Biz eğer ötesine berisine geçersek, doktor yaparsak olmaz. O zaman sen ne yapacaksın? Kalben ulaşmayı dileyeceksin. Bir kalp doktorunu Allah'tan isteyeceksin. Kendin değil. Eğer bugüne kadar gerçekten insanın kendi okumasıyla olsaydı ne olurdu? Varınsız düşünün. Ben her zaman söylüyorum, din öğretmekte olanlar eğer bir kibrit çöpü kadar etrafına aydınlık verselerdi Türkiye'nin gecesi gündüz olurdu. Ama olmuyor demek ki. Çünkü aydınlanma kalpte başlar, tatbikatta da kalbeki talep yok yani. Olmayınca bir hedefe ulaşmak söz konusu değil. Sosyal medyadan izleyicimi daha öncesinde zikri, Allah'a ulaşma dileğini tam olarak bilmeden önce gece ibadetleri yapar, 2-3 saatlik uykuyla zinde olurduk. Ama şimdi bir saat gece geç kalınca sanki ağır hastalanmış gibi vücudumuzu ağrı sarıyor. Zikirlerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi iştiyaksızlık. Sevgili kardeşlerim, şu anda ne diyelim? Hadi bunu ben biraz içmişim. Bunu ben içiyorum. Birisi kalkıp da bunun aynı suyu doldurmak istese ne zaman alır? Boş bardağı alır, öyle değil mi? O zaman Allah Teala bize veriyor. Niye bize veriyor? Başkasına bizim vermemiz için. Bizde eğer bu su kalırsa, 3 günlük hiç içmeden kalırsa, o suyu sahibi bir kere daha içer mi? İçmez. Onun için hayat dinamiktir. Hiç kimse yerinde saymıyor. Şu saniye, bir saniye sonra kainat %100 değişiyor. Bunun farkında değilsiniz. Mikro alem dizaynı içerisinde şu saniyedeki kainat bir saniye sonra aynı kainat değil. Çünkü Rahman suresinin 29 anca ayet-i kerimette يَسْأَلُهُ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَلَرْدِ Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'tan istiyorlar. Taş da istiyor mu? Taş da atomlardan yapılmış. O da istiyor. Bitki istiyor mu? Toprak istiyor mu? Her şey Allah'tan isteme halinde. İstiyor. Ve Allah Teala da ona veriyor mu? Veriyor. Hepimiz atomlardan değil miyiz? Evet. Atomlardaki elektronlar hareket halinde olabilmesi için ne yapması lazım? Allah'ın katında enerjinin oraya gelip onu hareket ettirmesi lazım. Dolayısıyla bu vücut hep hareket halinde, bir statik durum yok. Dinamik bir durum var. İşte o dinamik duruma paralel bizlerin de devamlı Allah'ın ismini tekrar etmesi gerekir ki aldıklarımızı verebilir. Mevlana ne diyor? Hak'tan alır, halka veririz. O zaman eğer zikriniz artmıyorsa eksiğiniz ne? Vermiyorsunuz. Vermiyorsunuz. Verirseniz mutlaka Allah'ın da size verdiğini göreceksiniz. Vermeye çalışın. Bazı kardeşlerimiz bunun sırrına ermişler. Yani gün içinde birilerine tebliğ yapmazlarsa o günleri sıkıntı içinde geçiyor. Anlamışlar yani. Kime bir şeyler verirlerse Allah için mutlaka mutlu yaşıyorlar. İstisnası yok. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir izleyici Muhterem Hocam, bazen içimde ne gelirse sayısız olarak okurum. Sayısız zikir çekilir mi? Evet, sayısız zikir çekilir ama virt başka bir görev. Mürşide tabi olan tasavvuf adabına bağlanan kardeşlerimiz virdi ayrı özel olarak değerlendirsinler. O ayrı bir ders. Nasıl okula gidiyorsunuz, imtihan, dersler, şu bu tamam. Ama aynı zamanda öğretmen ne yapıyor? O dersin ev ödevini de veriyor. Tasavvufta da
Virt bizim ev ödevimizdir. Hepimizin mutlaka yapması lazım. O ayrı bir şey. Ama diğerinde ne kadar zikrediyorsanız zikredebilirsiniz. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam yıllardır bir dua ediyorum. Cenab-ı Hak hala duamı kabul etmedi. Duamın kavurması için bir yol göstermesinler. Bir kere duası kabul olmayan kimse yok. Duada insanoğlu Rabbinden manevi istekte de bulunabilir, maddi istekte de bulunabilir. Maddi isteklerde bulunanlara Allah Teala alın gidin diyor. Alın gidin diyor. Bunlar kimlerdir? Bunlar nefsleri uğrunda dünyalık talep edenlerdir. 7 ayet-i kerimeye bakın. Kim bizden dünyayı isterse, bakın 7 tane ayet-i kerime. Biz ona veririz. Ama onun ahirette nasibi yok. Şimdi akıl sahibi insan yaşayacağı hayatı, ahiret ve dünya hayatını mukayese etmesi lazım. Ahiret sonsuz, dünya 3 günlük. İşte bakın, dünyayı isterseniz veririm ama ahirette nasibiniz yok. Öyleyse duası kabul olmayan kimse yok. Hatta bazen söylüyoruz, işte böyle bir kardeşim diyor ki ne münasebet, benim kalbim tertemiz, ben ne Allah istersen veririm. Ne istedin kardeşim? Araba istedim, verdi. Ev istedim, verdi. Halktan vermiş mi? Vermiş ama bunlar dünyalık. Ve bu kişiye diyor ki sen böyle devam edersen ahirette nasibin yok. Ama farkında değil. Onun için de aman, 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Asıl insanoğlunun çalışması hangi istikamette olacak? Ahiret hayatı için. Ahiret hayatı için çalışan kişinin dünyasını Allah garanti altına almış mıdır? Evet. Siz bana teslim olursanız, ben de her şeyi size teslim ederim. Bu kadar güzel bir ilişki. Allah razı olsun. O zaman duam kabul olmadı, olayı hayır. Ama manevi istikamette diyorsa evet, o zaman kalpten ulaşmayı dileyecek inşallah. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam, 37 yaşındayım, elimi tattım, her şey iş anlamında bozuluyor. Evlilik de nasip olmuyor, çok yoruldum, tükenmiş hissediyorum, namaz kılıyor, Kur'an okuyorum. Diyorum ama yine sevgili kardeşim sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Efendimizin hani yağmur duasına çıkan bir fıkrası var. Köylüler habire yağmur yağsın diye dua gidiyorlar. Hiçbirisi olmuyor. Oradan dönünce çok sinirli, öfkeli halde Bektaş'ı orada görüyor. Nereden geliyorsun? Diyor ki görmüyor musun? Biz yağmur duasına çıktık. Beyin ama sen hala buradasın. O da gülerek diyor ki ya o işi bana bırakın. Ya o işi nasıl bırakacağız? Siz diyor bana söyleyin derdinizi, gerisine karışmayın. Tamam mı? Tamam. Hadi sana bıraktık diyorlar. O da gidip şalvarını sudan geçiriyor ve kurumasın diye güneşin önüne bırakıyor. Yağmur şarı şarı akıyor. Sen diyor bunu nasıl yaptın? Benimle onun arası çok iyiydi. Ne zaman şalvarımı ıslatır, kurusun diye güneşe verirsem olmadan Şimdi sevgili kardeşlerim bizler de aynen böyle. Kardeşimiz her şeyi yapıyorum ama benim şeyim olmuyor. Hayır. Yani Allah Teala'nın kabul etmemesi mümkün değil. Negatif istikametinde kendisini şartlamış. Bir kere daha okuyayım bakın. Bu şey teki kardeşlerimiz lütfen kendilerini bir daha reset etsinler. Yani değiştirsinler. 37 yaşındayım diyor. Elimi attım her şey iş anlamında bozuluyor. Evlilik de nasip olmuyor. Çok yoruldum, tükenmiş hissediyorum. Namaz kılıyor, Kur'an okuyorum, zikir yapıyorum. Yine her şey. Şimdi her şeyi yaparken bu zihniyet içinde yapıyor. Yani bir nevi kendisini bir odaya kapatmış, kilitlemiş kendisini, anahtarı da kaybetmiş. Buna şarttı. O hani Bektaşi'nin ben ne zaman şalvarımı ıslatırsam kurutmak için güneşin önüne serersem mutlaka yağdırır diyor. Bu da negatife şartlandırmış kendisini. Halbuki öyle değil. Her zaman Rabbimizin rahmetine ümit var olmamız lazım. O küçüklerin bize verdiği mesela ne düşünecek 37 yaşındayım? Şöyle düşünmesi lazım. Ya 37 yıldır Allah Teala beni yaşattırıyor.
37 yıldır iki gözü, iki kulağı, bir ağzı, bir burnu, ellerimi, ayaklarımı, sağlığımı vermiş vesaire vesaire vesaire. Yani insanoğlunun, hiç kimse insanoğlundan daha zengin değil. Hiç kimse. Geçen bir kardeşimiz paylaştı, sizinle paylaşmak istiyorum. Kendisi üniversitede öğretmen, ders veriyor öğrencilerine. Ama olan bir öğrencisi var, yanına gidiyor, evladım diyor, senin bir ihtiyacın var mı, sana yardım etmek istiyorum. Öğrenci de bir şey görmüyor, sen diyor bana yardım edemezsin. Yardım ederim edemezsin derim diye o tartışmanın içerisinde, sen bana yardım edemezsin diyor. Evladım diyor, beni yardım eden kişi olarak kabul et, ne istersin? Sen diyor bana şu şekilde yardım edebilir misin? Hayır, ben sadece bir saniye, iki dakika gözümün açılmasını annemi görmek istiyorum. Sen yardım edebilir misin? Acaba anlatabildik mi? İşte o körün görmediği, o hiçbir şey görmüyor. İstediği tek şey, iki dakikalık gözünün açılması ve annesini görmesini istiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu açıdan baktığınız zaman bize Allah-u Teala neleri vermiş? Yani ne envai çeşit nimetler. Ve hala şikayet haldeyiz. Öyleyse bu şekildeki kardeşlerimiz, yani düşüncelerini reset etmeleri için diyorum, sahip oldukları şeyleri bir bir saysınlar. Saysınlar ki Rabbimizin bizi ne kadar üst seviyede zengin ettiğini. Şu anda envai çeşit zenginliğin sahibi olun. Herhangi bir sebeple, Allah göstermesin, gözünüzü kaybettiniz. Derse ki birisi, arkadaş senden hepsini istiyorum, sana gözünü geri vereceğim. Verir misiniz, vermez misiniz? Aynen. Her zaman Rabbimizin kapısında olalım. Her zaman onun bize verdiklerini düşünelim. Ve dikkat edin, az evvel sordum, okudum bir hadisten de diyor ki, kişi kendi sahip olduklarına değil, Allah'ın katındakilere güvensin. Benim arabam var, benim evim var, benim şuyum var, bunun var değil. Allah'ın katındakiler. Allah diyor musunuz? Size Allah rahmetini gönderiyor mu? Fazlını gönderiyor mu? Selahattin'i gönderiyor mu? İşte mutlu olanlar bununla mutlu olsunlar. Allah deyin bakalım. İşte bununla mutlu olacağız. Allah da onu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'deki esas mesaj bu. İnşallah. Allah razı olsun. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam tövbesini alsın. Allah'tan sorsun ne demek. Tövbesini alsın kardeşimiz, vakti boşa harcamasın. Çünkü Allah katında en kıymetli hazine zaman. Şimdi diyelim ki mürşit göstermedi. Geçen her güç o kişi ziyanda mıdır değil midir? Zamanı Allah'ın zikriyle geçirmiyor. Ben de diyorum ki vakti geçirmeyin. Çünkü zaman en kıymetli hazine. Tövbesini aldıktan sonra yine hacet namazları kılarak mürşidini soramaz mı? Sorabilir, onu demek istiyorum. Yani tövbesini alsın ve tekrar hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorsun. Allah razı olsun. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam, hayırlı bir iş için nasıl dua edebiliriz? Çok emek verdiğimiz işin karşılığını almak için bazen bir bedel ödenmesi mi gerekir? Tabi bu radi ilahi nedir ne değildir bilmiyorum. O kişi, belki o iş o kişi için bir imtihandır vesaire vesaire, ama bize düşen görev şu. Efendimizin bize öğrettiği gayret, himmet, nüsret, liyakat, mükafat, liyakat. İhtiyak, liyakat mı mükafat? Öyleyse biz gayretimizi göstereceğiz. O hedefe ulaşmak istikametinde de ihtiyakımız olacak. İki çeşit dua var. Bir sözlü dua, hedef istikametinde, bir fiili dua. Mesela biz Allah'a ulaşmayı kalben diliyoruz. Bu neyi, hangi duamızdır? Sözlü duamızdır. Kalbimize yerleştiriyoruz, biz sana ulaşmayı diliyoruz. Ama fiili dua nedir? Zikir yapmaktır. Siz zikir yapmazsanız hedefinize ulaşabilir misiniz? Allah ne diyor? Allah malınıza, soyunuza, şekli şemanıza bakmaz. Kalbinizdeki niyet ve o niyete paralel işlediğiniz amele bakıyor. İşte niyet sizin sözlü duanızdır. Amel de sizin fiili duanızdır. İkisini yapacaksınız, gerisini Allah'a bırakacaksınız. O her şeye kadirdir. Keyfe mayeşadır. Ne zaman ne yapar, ne yaparsa ne yapar, güzel yapar. Evet, Allah razı olsun.
Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam özellikle sabah namazlarını kaçırıyor. Günahlarınız olduğu için mi? Belki günahlar olduğu için değil de biraz iştiyaksız olduğu için. O zaman bu kardeşimize ben şöyle tavsiye ediyorum. Gün içinde birçok kişinin hacetine koşsun, derdini dinlesin, onlara yardım etsin, zikrini yapsın ve o gecede Allah'tan teheccüd namazını kılmayı istesin, sabah namazına kalkmayı istesin. Görecektir ki bu şekilde başka insanlar için hizmet edince Allah Teala'nın da onun yardımına koşunu görecek. Yani biz bollukta Allah'ı zikredersek darlıkta da Allah ne yapıyor? Bizi zikrediyor. Yunus suresinin 12. ayet-i kerimesi. Darlıkta aslında herkes Allah'ı zikrediyor. Neden öyle diyoruz? Yunus 12. Bakın, insana bir darlık dokunduğu zaman yatarken, otururken, ayaktayken bize dua eder. Yani darlıkta zikretmeyen insan var mı? Hayır. Darlıkta herkes zikrediyor. Marifet nerede dua etmek? Bollukta. Bollukta zikredeceğiz ki darlıkta Rabbimiz yardımımıza koşsun inşallah. Allah razı olsun. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam artık hiçbir şeye inanmıyorum. Her şeyim ters gidiyor diye mi izleyiciler? Olsun. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen kalben Allah'a ulaşmayı dile ve Allah Allah de. Gerisine karışma. Göreceksin ki eğer kalpten bunu yaparsan Allah'ın zaman içerisinde senin her işini yoluna koyduğunu göreceksin. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir izleyici muhterem hocam, neden Müslüman ülkeler hiç mutlu olamıyor ve insanlar Avrupa'ya göç ediyor? Müslümanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşamadıkları için. Eğer Kur'an'daki İslam'ı yaşasalar ki olacak inşallah bir gün, o zaman göç tersine başlayacak. Batıdan fevç fevç İslam'a girenler olacak. Hiç bundan endişe etmeyin. Allah-u Teala iki ayet-i kerimeyi bize müjdeliyor. Birisi Zuruf suresinin 33. ayet-i kerimesi, diğeri de Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesi. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, bunun manasına insanlar tek bir ümmet olacak, tek bir dini yaşayacaklar, anlayacaklar. Rahman'ı inkar edenlerin evlerini mutlaka gümüşten tavanlar, üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Yani iki türlü insandan bahsediyorum. Dünya zenginliğine değer verenler, paranın peşinden koşanlar, öbür tarafta Rabbinin yolunda koşanlar. İki tür insan. Dolayısıyla Rabbinin yolunda koşanlar mutlaka ve mutlaka ve mutlaka bir gün tek bir ümmet olacaklar. Herkes birbirinin kardeşi, herkes birbiri için yaşayacak. Bir altın çağ, bir hidayet çağı yaşanacak. Mutlaka olacak. Enfal 73. Ama neyle yaşanacak? Şimdi onu ayet-i kerimesini veriyorum sizlere. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, yani siz de birbirinize dost olmazsanız, hidayet çağını yaşayamazsınız. Dikkat ederseniz, hepinizi çok ama çok seviyorum. Siz de birbirinizi çok sevin. Çünkü hidayet çağı, bizim birbirimizi çok sevmemizle gerçekleşecek. Hiç unutmayın. Anahtarı bu. Hidayet çağını yaşamak istiyorsak, birbirimizi sevmekten başka yolumuz yok. Ben evimde kalır, evimi temizlerim, sokağa bana ne diyemezsiniz. Etrafınızdaki huzursuz insanlar varsa siz de huzursuz olursunuz. O zaman birimiz, hepimiz birimiz için olmak durumundayız. Bu hidayet çağının parolası olması lazım. Birimiz, hepimiz birimiz için. Allah razı olsun. Ve o zaman olursa Batı'dan bize göç olur mu? Ne diyorsunuz? Olacak, mutlaka olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asırla evvel bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüyecek. Neden ya Resulullah? Çünkü Müslümanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Hübbü dünya ve kerihtü kümül mev. Dünya metaına saplanmışlar ve ölmeden evvel ölme sırrını bilmiyorlar. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Allah razı olsun. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam, Allah-u Teala eşi benzeri bir ortağı yoktur. Sır ortağı yapın ve dert ortağı yapın denilmesi ne anlama gelir? Bu ifadeleri nasıl?
Yani devamlı Allah'la konuşun sevgili kardeşlerim. Yani şimdi bir misal verelim. Şekil abi bir de

Sen Ahmet'e, Fatma'ya, Mehmet'e anlatacağına gel seccade üzerine otur, abdestini al, bana anlat. Karşı tarafa ister hakaret et. O sana günah yazılmaz. Yani bütün problemlerin çözümü kimde? Allah'ta. İşte beni sırt ortağı yap. Allah razı olsun. Sosyal medyadan izleyici muhterem hocam, yakın sahibi olmak ne demek? Yakın sahibi olmak, ilmi Allah'ın öğrenmesi, ilmel yakini sahibi olmaktır. Ayn mertebesinde yerin göğün melekütün Allah'ın kalp gözüyle bize göstermesi, ayn el yakini sahibi olmaktır. Ne zaman Allah zatını bize gösterirse de hakkal yakini sahibi olmaktır. Üç yakin var. İlmel yakin, ayn el yakin ve hakkal yakin. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam, panik atak yaşıyorum. 4 aydır kurtulamıyorum. Ne okumalıyım? Sevgili kardeşlerim, bu tip negatif, ister stres, ister depresyon, ister panik atak, ister adına ne derseniz deyin. Bunun çözümü Allah'ın reçetesi. Hiç unutmayın. İnsanlar laf kalabalığı yaparlar ama Allah'ın reçetesi baki, mucize-i baki Kur'an. Hiç unutmayın. Bunlardan kurtulmanın yolu Kur'an'a sarılmaktan geçer. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ve hiçbir zaman kayıtsız şartsız şuna iman edeceksin. Yani Bektaşi'nin şalvarını ben şalvarımı ne zaman ıslatırsam, güneşe koyarsam ne yapar Allah? Sen de o imanla ben zikrimi yapacağım, Allah beni bu panik ataktan mutlaka kurtaracak. Ümidi içinde olacaksın. Negatif istikamete değil. Çoğu insan negatif düşüncesiyle aslında kendisini kilitliyor Allah'a karşı. Kendisini öyle bir hapishaneye tıkıyor ki ben bunu yapsam da olmaz. Nereden biliyorsun olmaz? Hz. İsa Aleyhisselam'a tam tersi söylemiş. Kullar için imkansız olan kim için kolay? Allah için kolay. Öyleyse her zaman Rabbimizin rahmetine ne yapalım? Ümit var olalım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyelim. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a aşık olmak nasıl olur? Bu onun bize verdiklerinin güzelliği için mi? Aşk daimi zikirle gerçekleşir. Yani kişi Allah'tan hoşlanır, bu ruhun Allah'a teslimidir. Kişi Allah'ı sever, fizik vücudun Allah'a teslimi. Aşık olan kişi nefsinin manevi kalbindeki afetleri tamamen temizlemiş olan kişidir. Allah'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi ve dışı. Evet, içiniz tamamen nurlandıkça bir gün salaha da ulaştırırsınız. Bu sefer salah nurunu Allah size verir, dışınız da nurlanır. O zaman ne olursunuz? Üç nurun sahibi. Nurunuz Allah tamamlar. O noktaya Allah sizi ulaştırır. Sosyal medyadan bir izleyici muhterem hocam, sahabenin başardığı gibi sevginin sahipleri olabilmeyi, hamile-i Kur'an olabilmeyi nasıl başarabiliriz? Allah için olarak. Yani bileceksiniz ki her şey sizin için, siz de Allah içinsiniz. O zaman evinize gidiyorsunuz, imtihan başlıyor. Eşiniz diyor ki, herkes malı götürüp gidiyor, zengin oldu, sen neredesin? İşte o sizin için bir imtihan. Söylenecek ama asla Allah'ın sizin için söylediğinizin dışında siz kalbinize bir şey koymayacaksınız. Dünyayı kalbinize koymayacaksınız. Hepimiz Nuh'un gemisindeyiz, hiç merak etmeyin. Ama Nuh'un gemisinden ayrılanlar kimler? Kalplerine dünyayı koyanlar. Gemi su almaya başlayınca gemi batmaya mahkumdur. O zaman siz olun, Nuh'un gemisinde kalmaya devam edin. Bu gemi neyle yürür? Allah zikriyle yürür. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, Nikola Tesla bir alana çok yoğun manyetik enerji vererek tasarladığı özel bir gözlükle o alanın 100 sene öncesini ve 100 sene sonrasını gördüğü anlatılıyor. Acaba bu mümkün mü? Tabii kalp gözüyle Allah Teala her şeyi gösteriyor ama bunun da ötesi mümkün olabilir mi? Elbette. Çünkü gerçekten atom bazındaki düşüncelerimize baktığımız zaman aslında iki şey var. Hız ve manyetik alan. Yani her şey parçacık ve dalga özüne sahip. Dalga dediğimiz bir manyetik alandır aslında. Parçacık da elektronun kendisi. Olay bu ise o zaman siz o enerjiyi yoğunlaştırırsanız, nitekim Philadelphia deneyinde de olay bu şekilde oldu. Yani onlar ne tasarlıyorlardı? İşte
radara yakalanmayan veya

0: başka bir şekilde olmayan ve yer çekimini ortadan kaldırmak için bir hedefin içindeydiler ama ait olduğu deney şartlarını yerine getirmedikleri için üst seviyede bir manyetik alanı tatbik ettiler ve bir günden sonra manyetik alan devreden çıkınca herkes gemiye çakıldı. Yani deminin içerisinde yer aldı. Çünkü o süre içerisinde siz orayı geçerseniz orada tamamen hepsi enerji. Ama o enerjiyi size tatbik ettiğiniz zaman UFO'lar gibi siz hakikaten onun tesiri altında olmak istemiyorsanız özel bir maddeyle manyetik alanın size tesir etmemesi lazım. Siz kapsülün içinde olacaksınız. Manyetik alan dışarıdan tatbik edilecek. Görünmez olacaksınız ama size tesir etmeyecek. Böyle bir şeye ulaşırsanız tabii ki mümkün. Niye olmasın? Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, hizmet yaparken bazen sebepsizce iştiyakimiz kesiliyor, hizmet süre yürümüyor. İşte orada sevgisizlik başlıyor sevgili kardeşlerim. Az evvel söyledim. Hidayet çağını yaşamak istiyor musunuz?
1: Evet.
0: O zaman hizmette yer alan kardeşlerimiz birbirlerini çok sevecekler. Bilmelisiniz ki tamamen Allah'ın işi sevgiyle ve bu sevgi de insanların birbirini sevmesiyle. O zaman siz ne kadar birbirinizi severseniz Allah Teala da kendine giden yoldaki kapıları size açar. Mesela kardeşlerimiz bir grup aynen Bektaşi gibi aynı şekilde gidiyorlar, diyorlar ki biz şimdi müracaat edeceğiz. Daha memura ulaşmadan evvel kafalarından neler geçiyor? Geçen bunu söyledik ama yapmadı, bunu yapmadı, ama bunu yapmadı. Şimdi de hiç yapmayacak vesaire falan. Hep neyi görüyorlar? Hep zahiri görüyorlar. Allah'ı görmüyorlar. Zahiri gördükleri için de hakikaten geri çevriliyorlar mı? Geri çeviriyor ama Allah'ı görseler Allah neye göre iş yapıyor? O vazifede yer alan kardeşlerimiz birbirine olan sevgisiyle. Eğer muhabbet içerisinde birbirine kenetlenirlerse, yani bunun çok örnekleri var. İki gönül bir olunca ne olur? Neden? İşte o vazifede yer alanların gönlü bir olursa, karşıdaki kişi de, o da Allah'ın bir kulu, Allah'a hizmet ediyor, kapıyı açacaktır yani. Kapıyı açan daima kimdir? Ne Allah'tır. Her şey Allah'ın kudret elinde. O zaman giderseniz zahire göre değil. Ben geçen gittim, beni reddettiler, ben şunu yaptım, beni reddettiler, şunu yaptım, reddettiler. Hayır, ona değil. Her zaman muhatabınızın Allah olduğunu bileceksiniz ve kesinlikle Allah'ın da insanlar arasındaki muhabbete göre yardım ettiğini bileceksiniz. O zaman birbirinizi çok seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Çok sevmekten başka bir çıkar yolumuz yok. Efendimiz ne diyordu? Sahabenin sizden farklı tarafı neydi? Onlar kardeşlerini kendilerinden öne geçiriyorlardı. Şimdi sevgisizlik başlıyor, iştiyakımız kesiliyor. İştiyak niye kesiliyor? Vazifede yer alanlar birbirlerini sevseler. Birisi bir şey söylüyor, arkadaş sen benden daha kıymetlisin, sen öne geç. Öbürü sen benden daha değerlisin, öbürü sen benden daha değerlisin. Birbirlerini onore etseler. Birbirlerini Allah için en güzel şekilde taltif etseler, Allah-u Teala yardım eder mi, etmez mi? Eder. Onun için biz bu şekilde zahire göre bakarak değerlendirmemizi yapmayalım. Daima muhatabımız Allah olduğunu bilelim ve Allah'ın da sevgiyle iş yaptığını görelim. Birbirimizi sevelim ve sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'a itaat noksan nefsin ve sındaki itaatsizlik olduğuna göre Allah Teala bu iki varlığın alemlerini neden ayrı tutmuştur? Şeytan cin taifesinden ve Allah'ın emrine isyan eden birisi. Aslında Allah'ın katında Rabbini biliyor, Rabbinden ilim almış vesaire. Tıpkı melekler de aynı şekilde ama Allah Teala takdiri ilahi ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve seçimini de insandan yana kullanmış Allah-u Teala. Şimdi Allah keyfe ma yaşaydır. Allah'ın yaptığında kimse ona sual edebilir mi? Çünkü onun karşısında bir güç yok. O kudretin tek sahibi. O zaman ne yaparsa güzel yapar. Bakalım Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. kayısı şartsız. Bu iki varlık nefsimiz dünya sebebiyle bu noktaya geliyor. İblis de kibir sebebiyle. Ama ikisi de nihayetinde ortak noktası zikirsizlik. Fetih Suresi 29. ayeti açıklar mısınız? Bu ayette geçen onların yüzlerinde secde izleri vardır ifadesi kimler için kullanılmıştır? Muhlisler için. Muhlis kullar için kullanılmıştır. Dikkat ederseniz Allah Resulü şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var ki Resul değiller, şehit değiller. Ama Resuller ve şehitler onlara gıpta eder. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar arasında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini ne için severler? Allah için severler. İşte o Allah için sevenlerin davamında bakın. Allah için sevenlerdir. Allah'a yemin ederim ki onların yüzleri nurdur. Onlar nur üzere nurdurlar. Herkes korku içindelerken onlar korkmazlar. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. İşte 29. ayet-i kerimede bahsi geçen kişiler bunlar inşallah. Evet sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Tekrar bir mutluluk zamanını Rabbimiz nasip kıldı. Bir ve beraber olduk. Kahvaltımızdan sonra Allah'ın zikir sohbetinde birlikte olduk. Ve her şey çok mu güzel? Size de öyle geliyor mu? Evet. Rabbimizin tekrar bir pazar sohbetinde bizi bir ve beraber kılmasını Rabbimizden Efendimiz hizmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

0: Ama sen müvekkil olacaksın. Yoksa onların çoğunun işittiğini veya akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe dışındaki insanların da vekili miydi? Ya? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vekil miydi? Tüm sahabenin vekiliydi. Onlar için her şeyi yapmış ve onların ulaşmaları lazım gelen son mertebeye onları ulaştırmıştır. Fakat Furkan suresinin 43. ayet-i kerimesindeki Allah-u Teala negatif cepheden söylüyor. Nefsinin afetlerini kendisine ilah edinen kişiyi, yani sana tabi olmayan kişi vekil olabilir misin? Onu irşada ulaştırabilir misin diyor. Bunun mümkün olmadığını bir sonraki ayet-i kerimede kesin şekilde zaten ispat etmiş oluyor. Bu insanlara Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vekil olması elbette söz konusu değil. Çünkü onların çoğunun işittiğini veya akıl ettiğini mi sanıyorsun? Yani onlar sağır dizi ve körlerdir. Sağır dizi ve körler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir vekil, bir muhafız söz konusu değildir. Bir vekil, bir muhafıza sahip olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنُ لَا يَبْسُرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Öyleyse kalpleri fıkıh etmiyor, gözleri görmüyor, kulakları işitmiyor. Gerçekten de onlar hayvanlar gibi. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, insanlar uykudadırlar, öldükten sonra uyanırlar. Yani uykuda olan insan görmüyor, işitmiyor, daha doğrusu görmüyor, idrak etmiyor, görmüyor ve işitmiyor. Öldükten sonra uyanırlar. Kişinin ölmeden evvel ölmesi, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması halinde, o zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek engelleri kaldırıyor. Enam 36'da. اِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Daveti ancak işitenler icabet eder. Kasas 50'de
1: Allah'tan herhangi birisi hacet namazı kılar.
0: فَاَنَّمْ يَسْتَجِبُ لَكَ Eğer senin Allah'a ulaşma davetine icabet ederse فَاَنَّمَا يَتَبِنَهُمْ بِلْكِ Onlar hevalarına tabi olur diyorlar. وَمَنْ اَدَّلَّ مِمَنْ اِتَبِعُوا مِنْ غَيْرِهِ بِلَنْ مِنْ اللّٰهِ Allah'tan bir hidayetçi olmadan hevasına tabi olan kimsenin daha delalette kim vardır? وَاللّٰهُ لَا يَعْدِي قَوْمِ الظَّالِمِينَ Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala insanlar Allah'ı zikrettiği ve hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadığı sürece onları koruyan muhafızı geri almayacağını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Kalbini Allah'a yöneltirse çok güzel bir şey.
4: Zikir yapmak Allah'a yakınlaşmak demektir. Hem rahatlama, vicdani olarak çevremize de daha iyi olduğumuzu düşünüyorum.
5: Yalnız dilde Allah, Allah, Allah ver, Allah ver de bir atın Allah vermez. Allah da diyor ki sen dalap etme veririm diyor.
6: Ya zikir Allah'a yakınlaşmaktır. Manevi olarak rahatlatır.
3: Allah'a yöneliyorsun. Allah'ı yani ne bileyim ben anlatılmaz ki bu yavrum. Bu yani bu duygular anlatılmaz. O zikirin tabii yaşanır.
5: O bizge 24 saat veriyor yaşamaya ama biz ona 1 saat veremiyoruz.
4: Yani her şeyde zikir yaparak bizim hal ve hareketlerimize bile değişiklik oluyor.
2: Sürekli zikir yapan bir insan sürekli mutlu olur.
1: Allah'tan dileği ya da mürşit istenir. Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Gerçek Allah dostları dünyada çok. Gerçek Allah dostları zaten bu devrin peygamberi.
1: Manakuri böyle tınmayıp zikir yapmaz insan ya. İbadet.
2: Sevdiği kullar Allah'ın dostları olabilir ama şimdi onlar yok.
3: Günümüzde kalmadı ki onlar yani. Hep 100 yıl, 200 yıl önceydi onlar yani. Şu anda anca onların kabirlerine gidip dua edebiliyoruz.
4: Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere günümüzde yaşayan Allah dostlarından bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte göreceğiz. Allah Teala dünya hayatına getirdiği Adem Aleyhisselam.
1: Geçken zamanların oturup yaparsın.
5: Her zaman her insan mutlu huzurlu olacak diye bir kaydı yok. Yani sınavımız, imtihanımız var bu dünyada. Rabbim bizi o şekilde de sınayıp bizi kendine o şekilde de onları sınayarak şükredip etmediğimizi anlayarak ve bizi o şekilde daha çok yaklaştığımızı öyle hissediyorum.
6: Bir misafirimiz, bana göre insan tüm gün zikir yapmaz. İbadet ettiğin zaman oturup yaparsın. Zikir her zaman yapılabilen bir ibadet değil midir? Zikir her zaman yapılabilen bir ibadettir. Çünkü Allah Teala Müzzemmil 8'de "Vezkur ismi Rabbike ve tebillileyi tebdile." Bu en az 13 saat zikir ifade ediyor ki 3 saat zikirle ruhun Allah'ın zatına ulaşması, teslim olması söz konusu. Ahzab 41: "Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire." Çok zikirle zikret. Bu çok zikirde fizik vücut teslimini bizi götürüyor. Ama nefs teslimi mutlaka daimi zikri gerektiriyor. Nisa 103: "Ve izâ kadeytümü selâte feskurunallâhâ kıyâme kavyâme lâ cunûbîm." Ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Emirlerde ifrat ve tefrit. Zikir açısından olaya baktığı zaman zikirde bir ifrat yok ama tefrit olabilir. Zikir her zaman yapılabilir ama yapılmayacağı yerlerde var. Mesela tuvaletteyken uygun değildir. Allah Teala daimi zikri farz kılıyor ve sadece bu noktalarda belki zikrin devam etmemesi söz konusu olabilir. Onun dışında Allah Teala'nın insanlara emrettiği şey ayaktayken, otururken de yanısı yatarken de hep Allah'ı zikretmesidir. Zikirde ifrat,
4: veli mürşitleri de vardı. Yahudilerden de, Hristiyanlardan da. Ali İmran suresinin 113-114. Ayet-i kerimesi bunun ispatıdır. Ve o dönemde de kesinlikle Allah'ın salih kulları vardı. Ulul elbab kulları vardı. Muhlisler vardı. Muhsinler vardı, zahitler vardı. İşte nübüvvet Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Onun döneminde bu saydıklarımın hepsinin iz düşümü bugün de var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o hidayete eren devrin imamı mutlaka Allah'ın halifesidir.
6: Müessisi mevcut değildir. Çünkü hududun en üstün
4: halifesi aynı zamanda Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği tasarruf rızasının sahibi Allah'ın Resulü olmasın. Ve hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde Allah'ın veli Resulleri olmasın, veli mürşitleri olmasın, salih kullar olmasın. Kısacası her zaman var. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle bunu %100 bize ifade ediyor. Öyleyse ne görüyoruz? Allah dostları her zaman var. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse şu anda milyonlarca Allah'ın velisi var insanların içerisinde. Allah'ın bildiği ama insanların da bilmediği. Öyleyse Allah dostlarına ulaşmak için ne lazım? Allah'ın rızasına tabi olmak lazım. Allah rızasını itaatte. Birinci safa rıza itaat. Neyin itaati? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileme itaati. Kabulü duada, işte ne zaman biz Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşırsak, Nisa 64'e göre onu da tövbe edersek, devrin imamı da bizim için Allah'tan mağfiret dilese, o zaman Allah-u Teala tövbemizi kabul buyuracaktır. Öyleyse Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin de ifade ettiği ve Kur'an-ı Kerim'de de yer alan Allah'ın velileri her zaman var. Veli dost demektir. Bütün insanlar edindikleri ilim seviyesine ya Allah'ın dostu ya şeytanın dostu olarak yaşarlar. Allah'ın dostlarından olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hidayete adım atmadıkça şeytan olan dostun bitmesi mümkün değildir. Allah kimi seçerse en başta Allah ona dosttur. Kimi 12 tane ihsanda bulunursa Allah ona daha üst seviyede dosttur. Tövbesini kabul eden bir dosttur. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah ona daha çok dosttur. Tasarruf takvasında ise en üst dostluk söz konusudur. Allah'ın dostu olmak da Allah'ın evliyası olmak birbirinden farklı şeylerdir. Dostluğun başlangıç noktası 3. basamakta olduğu halde evliyalık dediğimiz makama sahip olmak, Allah dostluk payesine ulaşmak 22. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Evet, dostluk 3. basamaktan başlar ama Allah'a veli olmak 22. basamakta gerçekleşir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ulaştığımız yer velayettir. Allah'ın evliyası olmak velayet dediği 7 makamdan oluşur. Zikirle bütün velayet kademelerini aşabiliriz. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Allah'ın dostlarının en büyük vasıfları Allah'a çağırmakta. Her devirde Allah dostları her türlü düşmanlığa muhatap olmuşlardır. Kim evliyaya çamur atarsa onlar şeytanın dostlarıdır. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Onlara dost edinen Allah'ın dostudur. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benimle nübüvvet sona ermiştir. Ama benden sonra hep Allah'ın velileri olacaktır. 7 tane hadiste zikrediyor. Ayetler böyle buyurduğuna göre 7 tane hadiste alimler, halifeler gelecek, imamlar, alimler gelecek vesaire diye buyurduğuna göre öyleyse her zaman Allah dostları vardır. Onlara ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hepinizin Allah'ın dostuna ulaşmanızı Efendimizin ümmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'asaravat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum.
10: Ben seni çok seviyorum.
11: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
12: Çok seviyorum, çok seviyorum.
11: Her an için, her gün, her gece gündüz.
13: Allah'ım seni çok seviyorum.
14: Seni çok seviyorum.
15: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
16: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
17: Ölmeden önce
18: emanet olarak verdiğin ruhumu
19: yaşarken
20: bu hayatı yaşarken
21: dünya hayatını yaşarken
22: sana ulaştırmayı diliyorum.
23: Sana ulaşmak istiyorum.
24: Çok istiyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
25: Kalpten diliyorum.
26: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
27: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
28: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
29: Dost olmak istiyorum.
30: Dostlarından olmak istiyorum.
31: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
32: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
33: Kabul et inşallah, amin.
34: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım.
0: İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki kabreye gitmiş bir şey değil sen benim dua edincik yani.
4: Fatiha. Mâ selavâdâ.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde kardeşlik. Birinci sual, dinde kardeş olma neyi ifade ediyor? Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle söyletmiştir. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Yani birbirinize nefret etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Yani birbirinizi seviniz. Mümin olunuz. Müminler kardeştir. Allah Teala Hucurat Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde "İnnemel müminu lezîne ahvetin." "İnnemel müminu ahvetin fe aslihû beyne ahvaykum." Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. İncil'de Yuhanna 20'de sevgi Allah'ın buyruklarına uymaktır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmedi Allah'ı sevemez. Öyleyse Allah'ı sevmek insanı sevmeyi de gerektirir. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kardeşlik insanları sevgiye götürür. Kardeşler birbirlerini severler. Sevgi Allah'ın temel kanunudur. Kur'an-ı Kerim dostluğu, Kur'an-ı Kerim sırf ve sükunu, milletlerin içerisinde ve milletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde sırf ve sükunu emreder. İnsanları sevgi çatısı altında birleştirmek temel hedefimizdir. Muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Ben nasıl sizi müjdeliyorsam, siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz İslam alemi din kardeşliğini ve tevhidi neden oluşturmuyor? Önceki suale şunu da eklemek lazım. Bir Katolik rahip olan Martin Luther King diyor ki biz balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama kardeşliği öğrenmedik. Yani teknikte epey bir ilerledik. Ama Allah'ın emrettiği güzel ahlakın sahibi olamadık, kardeşliği öğrenemedik. İşte ilimde ilerlemek tamam ama aynı zamanda Allah'a yaklaşmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, güzel ahlakın sahibi olmak bu önce gelir. Güzel ahlak Dini ahlak her şeyin başıdır. Kişi çok zengindir ama güzel ahlakın sahibi değilse o zenginlik ona bardır, yüktür vesaire. Yani her şey güzel ahlakla insanı mutluluğa ulaştırır. İkinci sual, günümüz İslam alemi din kardeşliğini ve tevhidi neden oluşturamıyor? 14 asıl evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor ki, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Yani Kur'an unutulacak, zikir unutulacak. Çünkü huşunun var olabilmesi için zikrin var olması lazım. Emanet ve huşu. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı, sünnetim. İşte burada üzerinde durmamız gereken her iki hadiste de Allah'ın kitabı, Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı, ümmetim iki emanetten birisi. Birincisi Allah'ın kitabı. Ve bu Kur'an'ın unutulması, din tatbikatından devreden çıkartılması neyle? İblisin negatif tesiri oluşmuş. İblis evvela hedef emirleri unutturmuş. Vasıta emirleri de hedef emirlerine geçiyor. Hedef emirleri nasıl unutturmuş? Din tatbikatından Allah'a ulaşma dileğini çıkartarak ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bunu unutturmuş. Bununla birlikte bundan sonraki vasıta emirlerin içerisinde de bu yoksa hiçbir vasıta emrin o kişiye bir fayda sağlaması mümkün değil. Ameller boşa gidiyor. İşte hem Zümer 65 hem de Kehf 105. ayet-i kerimede وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ مَيْلَنِزَا مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ اِلَبَتَّنَا مَالُكَ لَا تَكُمْ يَلْخَاسِنِ Şirk koşarsan amelin boşa gider. Ama Zümer 65'te, Zümer Kehf 105'te ise وَلَاكَ لَزِينَ كَبِرُ بِعَيَاتِ رَبِّهُمْ وَالْلِكَاهِ Yani lika Allah'ı inkar edenler حَبِزَتْ عَمَالَهُمْ Onların amelleri boşa gidiyor. Şirk koşanlar lika Allah'ı inkar edenlerdir. Lika Allah'ı inkar edenler ameli boşa gidenlerdir. İşte İblis böylece Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış. Kur'an-ı Kerim rafa kaldırınca Allah'a ulaşma dileği yoksa tevhid de oluşamıyor. Çünkü Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz cemaat rahmet, tefrika azap. Yani kişinin tevhidi olabilmesi için birleşmenin adresi hidayettir. Hidayet yoksa, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa bir beraberlik söz konusu değil. Nitekim 14 asır evvel geleceğini bize müjdelediği ümmetimin aynısı diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam için Allah Resulü, Allah Teala Furkan 30'da ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavm tehazel Kur'an mehşure. Benim kavmim Kur'an'dan ayrıldı. Bu ayetlerden hareketle her devirde insan şeytan, cin şeytanlar var. Kübera ve Sadatlar Ahzab 67-68'de قالوا إن ربنا أعطانا سادتنا وكبرنا. Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onları bizi yoldan çıkarttı. Onlara iki kat azap ver. Her devirde insan ve cin şeytanın tağutları var. Onlar insanları emaniyeye dayanarak din öğretiyorlar. Bu da tamamen insanları şeytana dost kılıyor. Enam 153'te Allah'a ulaştıran yolun sırat-ı müstakim olduğu buyuruluyor. Ve enne hâzâ sirâtı müstakîm fetebi'uhu. Ona tabiun ve etercü tebi'u sübüyle feteferekû bikum an sebilihi. Sizi sirat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Öyleyse bir dinde fırkalarına inananlar var, şirkte olanlar. Öte yandan tevhidde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhidde olmakla, kardeş olmakla mümkündür. O sebeple Âlimler 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. وَاسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. اِنْ كُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. Tek bir dilekle. فَاسْبَحْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Her devirde Allah'a çağıran imamlar var. Onlar kardeşi tesisini her devirde ateşe çağıran imamlar da var. Oluşturulmasının sebebi bu hedeflere ulaşamamış olan insanların onlara yol göstermesidir. Bir taraftan Allah'ın Resulleri insanları hidayete çağırmak üzere görev yapıyor. Ama insanlar her geçen gün birbirini dost olmak yerine her geçen gün biraz daha düşmanlık cihetinde bileniyorlar. Allah'ın temel felsefesini anlamıyorlar. Dostluğu, kardeşliği anlamıyorlar. Oysa ki Allah'ın temel emirlerine dikkatle baktığımız zaman sadece bir parantez içinde hepsini özetleyebiliriz. Teslim olmak. Kalplerin telif edilmesi ise mutlaka tabiyete bağlı bir husustur. وَاَتَسَوَا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْقَارَا اِلْمَيْنِ وَاَسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetiniz için اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنِ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Farklı dini mensup kişilerle dostluk kurulamayacağı iddiası doğru mudur? Maide 51'de Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin buyruluyor. Ama burada Yahudiler ve Nasraniler kimlerdir? Ona beraber bakalım. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmaz da sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلُوا اِنَا اَوْدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a ulaşmak var işte o hidayettir. وَنَاِنْ تَبَعْتَ عَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ عِلْمِ Yani hidayetin insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra eğer sen Yahudilerin zanlarına tabi olsan senin için bir veli, bir müşrik yok. Daha önce Yahudiler Allah'a ulaşma dinini dinden bir katından çıkartmışlar ve dinde fırkalar ayırmışlar. Sonra Hristiyanlar Allah'a ulaşma dinini dinden tabikatını çıkartmışlar. Sonra fırkalar ayırmışlar. Şimdi de sen eğer onların yönüne tabi olsan senin için Allah'tan bir müşrik, bir veli olmaz. Öyleyse farklı dine mensup kişilerle dostluk kurulmayacağı iddiası değil de dinde fırkalara ayrılanları dost tutmayacağız. Ama ehli kitabın hepsi bir değil. Âl-i İmrân suresinin 113-114. Ayet-i kerimesinden leyse seva ehli kitabı Ümmetin kaimetin yetune ayetullahi alen leyli ve hem yesudun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Kitap elinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetini tilavetini secde eden bir ümmet var. Allah'a yemin iman ederler. Kötülükten ne ederler? Hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Yani kitaptan salihler de var. Farklı dine mensup değil de farklı din içinde, yani Hristiyanların içerisinde, Yahudilerin içerisinde salihler var. Onları dost bileceğiz. Ama Hristiyanlar içinde, Yahudilerin içinde dinde fırkalara ayrılanları dost tutmayacağız tabi. Maide 57'de de zaten Allah Teala bunu söylüyor. Maide 57'de ne diyor? Maide Suresi. Ey aminu, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sizden önceki kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alay ve oyun konusu edinleri ve kafirleri veliler dost tutmayın. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Dost tutmayın diyor, çünkü dininizi alay alınlardır. Ama Maide suresinin 83. ayet-i kerimesinde bu bahsettiğim kişiler Maide 83'te Resul'e indirilen Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz biz iman ettik. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yani Resul'e iman edenler var. Hidayeti yaşayanlar. Diğerleri o hidayeti yaşamayanları. Dost tutmayın. Farklı dini mensup kişilerle dostluk kurulmayacağı iddiası doğru mudur? Farklı dine mensup olduğunu zanneden dinde fırkalara ayrılanları dostluk kurulmayacağı iddiası doğrudur. Allah-u Teala Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin diyorsa da bütün Yahudiler ve Hristiyanlar bu konunun içerisine girmiyor. Evet, aynen. Çünkü hem Yahudilerin hem de Hristiyanların içinde Allah'ın emirlerini Alman 113-114'e göre yerine getirenler, bütün devirlerde yaşamaya devam eden Allah'ın dostları var. Onlar dost edinilecek olan insanlar. Onlar kafirler değiller. Allah-u Teala diyor ki bütün müminler kardeştir. Hangi gruptan olursa olsunlar. Kim Allah'a inanıyorsa, müminse, o başka grupları kendisine en büyük dostlar edinmelidir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan herkes bizim dostumuzdur. Konumuzla ilgili bir videomuz var daha, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala bütün insanların birbirine kardeş olduğu bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak demek insanları sevmek demektir. İnsanlara hayır yapmak demektir. Bir şekilde Rabbime yakın olmak gerektir.
3: Aklınla kalbini temiz tutacaksın. Hak yemeyeceksin.
4: Onun maneviyatı geliyor hani aklıma. Sevgisi. Zaten onu sevmeyen insanları da sevemez.
5: Güzel, ağzım Kur'an'lı, dinli, imanlı, ölmeyi.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Neyimiz? Yaptıklarımız, iyiliklerimiz.
2: Öbür dünyaya geçtiğimizde sadece götüreceğimiz salih amellerimiz.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliya gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı, teslim etmemizi istiyor. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde dualar ediyor musunuz?
4: Tabii ki de ediyorum. Maşallah. Ama işte zamanı var onların da hani.
5: Benim anam bana böyle öğretti. Kızım hırsızlık yapma, yalan söyleme. Dininden, imanından ayrılma, duandan ayrılma. Bu insanlar bile cennetlik olur. Ben de anamın yolunda gideyim kızım.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
4: Ey yüce Allah'ım.
5: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
2: Evliyaların şeklinde senin yanına ulaşmak istiyorum ya Rabbim.
0: Misafirimiz hırsızlık yapma, yalan söyleme. Dininden, imanından ayrılma. Cennetlik olursun dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cennet ehli kılacak unsur nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cennet ehli kılacak olan unsur lika Allah'a dilemektir. Çünkü ameli ne olursa olsun lika Allah'ı inkar eden kişi Kehf 103, 104, 105'e göre ameli boşa gidiyor. Yunus 7-8'e göre ilk Allah'ı diyemeyenler ayetlerden gafildirler. Lik Allah'ı dilemeyen ayetlerden gafildir. Lik Allah'ı dilemeyen amelleri boşa gidiyor. Cennete girmeyi dileyen kişi cennete hangi dilekle girileceğini öğrenmek mecburiyetindedir. Bu dilek cennete ulaşmayı dilemek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetin şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetler amaç değil araçtır. Hadis-i şerifte cennet sizin ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyle. Cehennemden kurtuluş şifresi cennete sahip olmanın, cehennemden kurtuluş ve cennete sahip olmanın şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala sahabe devrindeki gibi başlangıçta birbirine düşman olan insanların kalplerini telif etmek, birleştirmek için mürşide tabiyeti farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Ya şöyle, İslam dini mantık dini. Yani eğer o gerçekten beni iyiye doğruya güzele götürecekse, hani anlattıklarıyla yaptıklarıyla bana götürecekse, ben bunun yolunda her türlü şeyi yaparım.
6: Kur'an'ın, dinin güzelliklerini sağlar, sana doğru yolu göstermeyi sağlar. O şekilde düşünüyorum hani ben.
7: Sana akıl fikir vermiş de doğru yoluna git. Bir yergi yol göstermiş, bir doğru yol göstermiş. Sen hangisini tercih edersen ona gidersin yavrum.
4: Çok ilerisine gittiğim zaman sanki böyle bir şey, kendimi kötü hissediyorum. Yani acaba şöyle mi olur, böyle mi olur diye. Çünkü maalesef bu dini çok kötü kullanan insanlar var.
0: Misafirin mürşide taviz konusunda çok ileri gidince kendimi kötü hissediyorum. Çünkü maalesef dini çok kötü kullanan insanlar var dedi. Mürşide tabi olmak dinde aşırı yaklaşmak mıdır? Hayır, dinin sahibi Allah'tır ve sahibimiz Allah Teala dinin bütün unsurlarını, her şeyi 7 sabah 4 teslimi Kur'an'da açıklamıştır ve Kur'an'da açıkladığı bu dinin ikinci farz emri mürşide tabiyettir. Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete, takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah Teala insanla Allah arasındaki ilişkide en üst noktadaki mürşid her devirde devrin imamıdır. Asaleten devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden seçtiği bir tanesi ise vekaleten devrin imamıdır secde 24'e göre. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yükselme, yücelme konularını temin edildiği bir zemin ifade eder. Mürşid de irşad eden kişidir. Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Tabiyetten evvel irşad meselesi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir ama manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Selamünaleyküm ve rahmetullahi aleyküm. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. İniniz olsa bir salim verdi. Peygamber Efendimiz'e tabi olmadan önce birbirine koyu düşmanlık besleyen sahabe tüm insanlığa örnek teşkil edecek din kardeşliğine nasıl ulaşmışlardır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi aleyküm.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan önce birbirine düşmanlık besleyen sahabe tüm insanlığa örnek teşkil edecek din kardeşine nasıl ulaştılar? 7 Safa ve 4 teslimi yaşayarak. Bütün sahabe başlangıçta kanlı katildi. Hayatları soygunla, hırsızlıkla, başkalarını öldürmekle geçiyordu. Şeytanla yakın bir ilişki içindeydiler. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz'in mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyi değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Dinde kardeş oldular. Hazreti Ömer'e atfedilen bir kısa var. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir sahabi su isteyince Hazreti Ömer matarasındaki suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. Ona vermek üzereyken o kişi de bir başkasını işaret ederek ona ver. Ya Ömer, o benden daha farz. Üçüncü şahsa gidip ulaşırken üçüncüye yetişemiyor ve şehit oluyor. İkinciye döneyim suyu vereyim derken ikinci de şehit oluyor. Birinciye döneyim suyu vereyim derken birinci de şehit oluyor. Bu da bize öyle bir kardeşlik ki birbirleri için hayatlarını feda eden, şehit olan en üst seviyedeki insanları oluşturuyorlar. Neyle? Yedi sabah dört teslimi yaşamakla inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de düşmanlıkların yok olması, dostluğun, kardeşliğin sürmesi için yapacağımız en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmanın önemi, ibadette bir numara gelen Allah'a secde edip Allah'a duada bulunmamız.
7: Düşmanlığın gitmesi için zikir mi edeceksin? Gidip düşmanlıktan vazgeçeyim diye. Ya düşmanlığın da şeyi var. Şimdi bir şey düşmanlık var. Bir gelir senin namusunla oynar, şerefinle oynar. Ona gidip de barışmazsın. Onunla düşman gidebilirsin. Hiç Allah sana günah etmez onu yavrum. Ama şu pembe şeyler olur, hafif şeyler olur. Onu düşmanlığa çekmeyeceksin yavrum. Barışıcın.
6: Herkes güzel geçinse, herkes güzel ligler içinde olsa, zikir yapmak da öyle bir şey değil mi? Hani güzel şeyler dilemek.
4: Allah'ım beni iyi insanlarla karşılaştırıp benim iyilik yapmama izin ver diye her gün mesela bu şekilde çıkıyorum evimden. Yani zikretmek eğer buysa ben bunu yapıyorum.
1: Sizce zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Aynen de öyle. Çünkü melekeler sürekli kendisiyle birlikte olur.
4: Kendini rahat hisseder.
6: Hani seni kötü arkadaş kötülüğe sürüklüyorsa iyi arkadaş da seni güzelliğe sürüklüyordur.
2: Tüm insanlar, çevresindekiler kendisini sever. Kendisinden akıl fikir ister.
0: Bir misafirimiz biri gelir senin namusunla şerefinle oynarsa onunla düşman gidebilirsin ama Allah sana günah yazmaz. Bizi kötülük eden kişiye düşmanlık etmemize Allah müsaade eder mi? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç tür davranış biçiminden bahsediyor. Kısa saf ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah'ın bizden istediği af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kişinin nefsi baştan aşağı afetlerle doluysa kendisine bir kötülük yapıldığı zaman bu kişinin yapacağı şey mutlaka o ki davranışının intikamını almaktır. Kısas. İşte Allah Kur'an-ı Kerim'de kısas rüknüyle bu insanlara alma fırsatını veriyor. Ama Allah-u Teala affederseniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Zaten başkalarına kötülüğü emreden, size tesir eden şeytanın düşüncesidir. Eğer o yanlışları daimi zikre ulaşmış birisine yaparsanız, onlar size hiçbir zaman sizin onlara davrandığınız gibi davranmayacaktır. O kötülüğe karşı hayırla mukabele edecektir. Başka seçeneği yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatü. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. Eğer uygun görürseniz sevgili hocam, bir soru arz etmek istiyoruz. Sorumuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Hadisi bugün kaos içerisindeki dünya insanlarına hangi mesajı vermektedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bursalı kardeşler olarak. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam Rahmetullahi Berekatuhu. Herkes yaratılış itibariyle Allah'ın kuludur ama kardeş olduğumuz nokta Allah'a gerçek anlamda kul olmak söz konusudur. O zaman birbirimize kardeş karşı birbirimize karşı daha fazla sevgi beslediğimizi görürüz. Allah'ın istediği şey de bütün insanların sır ve sükûne ulaşmasıdır. Son bir savaşın ardından bütün insanların birbirine kardeş olduğu yeni bir dünya kurulacaktır. İkinci asır saadet. O dünyada herkes birbirinin dostu olacaktır. İnsanlar mutluluğun başkalarını yüceltmekle mümkün olacağını öğreneceklerdir. Geleceğin dünyası kinlerin, intikamların üzerine değil, dostluğun, kardeşlerin üzerine kurulacaktır. Hadis-i şerifte birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
10: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünya ise miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız.

kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Peygamberlere Allah'ın verdiği kutsal kitapların hepsi bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İster Tevrat, ister İncil, ister Kur'an-ı Kerim, kronolojik tarih itibariyle ifade ettim. Hepsi Allah'tan bize mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak peygamberlere verilmiştir. Allah Teala'nın insanlardan istediği tek bir hedef var, mutluluk. Ama bütün insanlar için mutluluğun iki kanadı var. Bir, insanla Allah arasındaki ilişkiler. Bu bütünüyle emir ve nehilere itaat etmeye bağlı. En üst seviyedeki vasıta zikir. Bir de insan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık olan insanın başkalarıyla birlikte yaşamasında Allah'ın emrettiği davranış biçimlerine riayet etmesiyle elde edilen mutluluktur. Allah'la ilişkilerdeki mutluluk enfüsü olarak Kur'an'da yer almıştır. Kullar ile ilişkilerdeki mutluluk ise afaki olarak Kur'an'da yer alıyor. Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Seni ruhum ayatina fil afaki ve enfusi hatta yetebenen lehum ennehu'l hak. Evelem yekfi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Ayetlerimizi afakta ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste nefsimizin kalp gözüyle onları göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara belli olsun. İşte afakta gösterilmesi insanlarla ilişkilerdeki mutluluğu ifade ediyor. Allah-u Teala'nın enfüste gösterilmesi de Allah'la ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. Yani insanoğlu için enfüsi mutluluk ve afaki mutluluk bir bütünü ifade ediyor ve Allah-u Teala biz insanlardan ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Bugünkü konumuz bütün peygamberler insanları affetmeye davet etmişlerdir. Mutluluğun afaki kısmı insanlarla aradaki ilişkileri ifade ediyor. Mutluluğun kutsal kitaplara göre ifadesi üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve

bütün halini yaşamaktır. O salahiyetimize bakacak olursak, evvela insanın iç dünyasında nefse ruh arasında kavgası vardır başlangıçta. İnsan sosyal bir varlık olması hasebiyle dış dünyasında başka insanlarla kavgası vardır. Çünkü nefse ruh arasındaki iç kavga, nefsteki manevi kalbindeki 19 afet, evet şu anda gördüğünüz gibi nefste 19 afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık söz konusu. Ruhta da 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. İşte birisi gündüzü, diğeri de geceyi andırıyor ve başlangıç noktasında ikisinin arasında bir kavga var. Nefsin manevi kalbinde şeytanın %100 etki ettiği 19 afetle mücadele olan insan, nefsi sebebiyle, nefsindeki afetler sebebiyle başka insanlarla devamlı bir kavga içindedir. Ve Allah'la ilişkilerinde eğer kişi aklın kumanda, fizik ucunun kumandanı akıl, nefsin taleplerine uyarsa, havaya uyarsa devamlı olarak Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak olan fiiller işleyen durumdadır ve bu sebeple de iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde hep kavga içerisinde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyoruz. Ama eğer Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere itaat edersek, bu üç merhalelik bir olaydır. Nefs tezkiyesiyle nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin %51 oranında azalması, fizik vücudun teslimiyle %81 oranında azalması ve nefsin Allah'a teslimiyle %100'e ulaşmasıyla kişi mutsuz olan durumdan tamamen huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatı, ölüm sonrası hayatta da kişinin cennete gitmesi söz konusu. İşte enfüsi mutluluk Allah'la ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. Ama afaki mutluluk diğer insanlarla olan ilişkilerimizde o sonuca ulaşıyoruz. Şimdi tüm peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. İnsan ilişkilerinde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 3 tane davranış biçimi söz konusu. Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerine bakacak olursak, burada Allah-u Teala bu ayetlerde hep özetlemiştir. Evvela kısas, bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Yani kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek kısastır. Ve ama kim affeder ve ıslah eder, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse, onun mükafatı Allah'a aittir. Yani affetmek derecat kazanmaktır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek daha büyük derecelerin sahibi olmaktır. Şura 41'de kısasa kısas üzerinde, kısası kısas tatbik edenin üzerinde bir günah yoktur. Gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, onların üzerine bir ceza, bir günah yok. Ceza kimin üzerinedir? Zulmedenlerin üzerinedir. Fakat insanların, zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine bir ceza vardır. Onlar için elin bir azap var. Şura 43'te ise Allah-u Teala'nın insanlarla aramızdaki ilişkide kazanmamız gereken ahlakı
davranış biçimlerini ifade ediyor. Lemen sebere ve gafere. Elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki gerçekten bu azim işlerdendir. Yani Allah-u Teala affetmemizi ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemizi istiyor. İşte Resulullah'ın ahlakı Kur'an'ın ahlakıydı. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. خُوزُ الْعَوْفَ وَعَمِرْ بِالْعُرْفِ وَعَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Sen affet, maruf emret ve cahillerden yüz çevir. Her zaman Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Tasavvufa yeni giren kişi mürşidi diyor ki evladım şu anda merdiven altında Kur'an okumakta olan bir kişi var. Gidip onun ensesine bir tokat atacaksın ve yaşadıklarını geri bana anlatacaksın. Evet aynen seni yapıyor. Tokat attığı zaman birinci odadaki şahsa o da ayağa kalkıyor. Ona ensesine bir tokat atıyor. Gelip mürşidini anlatıyor. Evet diyor evladım bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın belirlediği kısastır. Kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek. Şimdi ikinci odada Kur'an okumakta olan kişinin ensesine bir tokat at. Oraya gidiyor. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek el misali tokat attığı zaman geri geri çekiliyor ama ikinci şahıs yukarıya bakıyor, gülümsüyor ve tokat atmıyor. Gelip hocasına diyor ki efendim ben tokat atmama rağmen o gülümsedi ve tokat atmadı. Evet evladım diyor bu da tasavvufta ikinci davranış biçimi olan afi ifade ediyor. Ve şimdi diyor üçüncü odadaki şahsın ensesine gidip tokat atacaksın. O da Kur'an okuyor ama o üçüncü odadaki şahıs tokat yediği zaman gülümseyerek evladım diyor senden özür dilerim. Muhakkak ki daha evvel sana veya bir başkasına yaptığım bir yanlış fiil sebebiyle onun bana karşılığı yansıması kefareti olmuştur. Ben senden özür diliyorum. İkinci olarak ensem hatta bana hatamı söyle düzelteyim sana karşı bir daha yapmayayım diye. İkinci olarak ensem senin elini acıttığı için senden özür diliyorum. Ve üçüncü olarak da bu tokatta bir dost kazandın. Bu noktadan itibaren nerede bir yardıma ihtiyacın varsa ben hazırım. İşte sevgili kardeşlerim üç tane davranış biçimi. Şeriat, kısası, tarikat, affı ve hakikat yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle hakikati kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenine baktığımız zaman bu üç davranış biçiminin hangi seviyede gerçekleştiğine bir bakalım beraberce. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Ama olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlar seçilenler ve seçilmeyenler diye iki ayrılır. Bu seçilenler ve seçilmeyenler iki ayrılanlar seçilmeyenler Haç 8'de zikredildiği gibi وَمِنَنْ نَاسِ مَنْ يُجْرَدِ لِفِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Bir ilmi yok, mürşide tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan Allah yolunda Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor. İşte bunlar seçilmeyen, Allah'ın kendilerine hayır görmediği insanlar. Bunlar zorba insanlar. Bunlar devamlı iyiliğe karşı kötülükle mukabele eden insanlar. İkincisi, kalbi bu zorbalara meyleden seçilmesine rağmen insan ve cin şeytanları dost edinenler. Onlar da aynı şekilde hep kısası tatbik ederler ve kötülük yaparlar. Ama üçüncü basamakta seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ayetlerde buyurduğu gibi
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmayacak. Allah buyuruyor ki ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte Allah'ın verdiği garanti Ankebut 5 ve 6'ya bakalım. Men kâne yercu likâ Allah fe ne'acerâ lâd. Kim kalpten ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun Allah'a ulaşmasını mutlak manada ifade ediyor. Yani Allah gerçekleştirecek. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırabilmesi için 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi gerekir. O sebeple Allah Teala Ankebut 6'da men cahede fennemâ yücadülü nefsi. Kim cihat ederse kendi nefsi için cihat eder. İşte birinci yedili basamakta kalben ulaşmayı dileyen kişi ne yapıyor Allah Teala? Dördüncü basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Beşinci basamakta gözlerindeki hicabın müsteriyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki engeli vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ekineti alıyor. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi haline geliyor. Neyi görüyor, neyi işitiyor? İrşad kademesini işaret kademesi olarak işaret kademesinin sözlerinin manasına varıyor, işitiyor ve idrak ediyor. Kalbindeki ekineti almak suretiyle idrak ediyor. Allah-u Teala Rahim esmasıyla o halde bırakmıyor o kişiyi. Kalbine ikinci yedili basamakta hidayet de ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor ve Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 4 kalp şartının sahip olan kişi Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman kalbine Allah nurunu gönderiyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor hadis 16'ya göre. İşte bu hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa ki Allah-u Teala her devirde hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Diğer bütün insanlar kavm-ı Resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Allah-u Teala da Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden kişi huşu sahibi ise Allah-u Teala ona mutlaka mürşid gösteriyor. Ve gösterilen müşride gidip tabi oluyor 12 tane insanla. İşte 12 tane insanla mürşide tabi olan insan ruhu ucundan ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor ve nefse karşı cihad başlıyor. Ve cahidu fi sebili leallek mutuflihun. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesi emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tesik kademelerini bir bir geçiyor. Bu slaytımızı gösterirsek 15 bin zikirle nefsi emmare, ruh birinci gök katında, 17 bin zikirle nefsi levame, ruh ikinci gök katında, 19 bin zikirle nefsi mülheme, ruh üçüncü gök katında, 21 bin zikirle nefsi mutmainne, ruh dördüncü gök katında, 23 bin zikirle nefsi raziye, ruh beşinci gök katında, 25 bin zikirle nefsi marziye, ruh 6. gök katında ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye, ruh 7. gök katında. Görüyorsunuz ruhun yükselebilmesi için nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Nefs tezkiyesi aşağı yukarı 3-4 saat zikri gerektiriyor. Bu 3-4 saatlik zikirle nefsinin manevi kalbinde %51 nura ulaşıyor kişi. Şeytan sadece artık %49'a tesir edebiliyor. %51 nura şeytan tesir edemiyor. Böylesi bir insan bir kötülükle karşılaştığı zaman evvelden kalbi %100 karanlıklar içerisindeyken kötülükle karşılaştığı zaman nefsindeki afetlerin kümülatif toplamı o kişiye de kötülük yaptırmaya sevk ediyordu. Kötülüğe karşı kötülük yapıyordu. Yani kısas tatbik ediyordu. Ama şimdi 7 kademede nefs tezkiyesini yapan kişi artık kötülüğe karşı af diyor. Yani af kimlerin davranış biçimidir? 7 kademede nefs tezkiyesi yapanların davranış biçimidir. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kul başkalarının hatasını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yani her zaman muhterem Efendimizin buyurduğu gibi başkalarını affetmek büyüklüktür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh olgun insan affetmeyi borç,
iyilik yapmayı farz bilir. Evet, yani yedi kademeli nefs ezkesi çünkü. Mevlana'nın sözünü hatırlayın. Hamdım, piştim, yandım. Bu pişme dönemini ifade ediyor. Ama yanma da mutlak surette kötülüğe karşı aile mukabele etmeye standartına bizi ulaştırıyor. Hazreti Ayşe validemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını vaaz ederken o kötü sözlü ve çirkin ağzı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü. Yine Hazreti Ayşe validemizin Allah Resulü kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnilmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Her zaman Efendimizin bize anlattığı başka bir kısa var. Osmanlı döneminde Bursa'da tasavvufu yaşayan tarikat mensupları kafalarını sıraya vururlarmış. Yine böyle birisi berberde tıraş olurken bir beyzade geliyor, kafasına fiske vuruyor, diyor ki kabak olgunlaşmadı mı? Sesini çıkartmıyor. Kalk buradan, ben tıraş olacağım diye. Yine ses çıkartmadan kalkıyor. Ama tıraş olduktan sonra gidiyor atına binmek üzere, at gemi azıya alıyor ve sürüklene sürüklene korkunç kan revan içerisinde kalıyor. Berber o kafasını usturaya vuran tasavvuf ehline diyor ki bu ceza ağır olmadı mı? Bana sorsaydınız diyor, kesinlikle asla ve asla biz ceza talep etmeyiz, ama kabağın sahibi kabul etmiyor. İşte Allah Teala davranış biçimleri açısından Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize düşen aftır. Ey Allah'ın Resulü, hizmetçi işlediği bir hatadan dolayı kaç kez affedeyim diye Resulullah'a soruyor. Hazreti Peygamber Efendimiz sustu. Ardından ey Allah'ın Resulü, hizmetçi kaç kez affedeyim diye tekrar sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu. Her gün 70 kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana dedi ki evladım, eğer kalbine hiç kimseye karşıyla olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennetimle benimle beraber olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sen affet, maruf lehmet ve cahillerden yüz çevir ayet-i kerimesi karşımızda dururken, bizler de onun ahlakıyla ahlaklanmak isteyen bizlerin de insan ilişkilerinde kısası değil affetmeyi tercih etmesi lazım. Ama bu da ancak nefs ezkesiyle. Şimdi birçok din adamı tabi nefs ezkesini yapmıyor. Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde اَتَّامُنُنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَاَنْتَنْسَ نَنْفِسَكُمْ siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz ama kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Şimdi nefs ezkesini yapmayan din görevlisi de ama vaiz olarak başkasını affedin, başkasını affedin ama nefs ezkesi olmadan bu mümkün değil. Şeytan nefsin 19 afetine %100 tesir ettiği zaman ne yapar yapar, o da mutlaka ondan intikam alır. İntikam şeytanın silahı. Onun için Yunus Emre ne diyor? Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Onun için Allah Resulü, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ukbe'nin elinde tuttu. Ey Ukbe, dikkat et, sana dünya ve ahiret ehlinin en üstün ahlakından haber vereyim mi? Bir, gelmeyene gitmen. Vermeyene vermen, sana kötülük edeni affetmendir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, insanlarla ilişkilerimizde affetmek çok önemli bir yer tutuyor. Ve üç tür davranış biçimine tekrar beraber bakalım. Özellikle bir slaytımız var. Kısasa kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısasa kısas,
Bu henüz nefs ezkesi yapmayanların davranış biçimidir. Kısas şeriatı ifade ediyor. Allah-u Teala böyle yapanlar, onlar üzerine bir ceza yoktur. Kötülüğe karşı kötülük, zulüm yaparsa Allah-u Teala ona tanığı bir de haktır. Ama kötülüğe karşı sessiz kalırsa, affederse o kazanç sahibidir. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın diyor Allah-u Teala. Resulullah'a sen affet ve marifle emret. Üçüncü davranış biçimi ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek diye Allah-u Teala 4 ayet-i kerimede bildiriyor bize. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onlar sabırla Rablerinin veçini dileyenler ve tabii bu veçini dilemek Allah'ın zatına ulaşmak ama aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor. Namazı ikame ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık olarak ifade ederler. Ve seyyiati hasenat ile savan kimselerdir. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Müminin suresinin 96. ayet-i kerimesi. Onlar seyyiati kötülüğü en güzel olanla yok et. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Kasas 54. Onlar seyyiati kötülüğü hasenat ile savarlar. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Fusilet 34. Hasene ile seyye bir değildir. Sen kötülüğü hasenat ile söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler, buna ancak sonsuz hazın sahibi olan insanlar. Kimdir bu sonsuz hazın sahibi, sabır sahibi olan insanlar? İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını görenler. Evet, iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını görenler, onlar 4 tane azimin sahibidirler. Fevzul azim, ecrün azim, hazzul azim ve fettul azim. Evet, azimlere bakacak olursak, Fevzul azim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde irşada memur ve mezun kılınan sahabenin davranış biçimini ifade ediyor. Ecrün azim, fethi 10'da bu Fevzul azimin sahibi, en güzel davranış biçimini sergileyen bu insanlara Allah'ın verdiği en üst seviyedeki ecir, Hazzun azim sonsuz mutluluğu muhtevasını alıyor ve Faddul azim en büyük fazlın sahibi oldukları Allah-u Teala tarafından dile getiriliyor. Sevgili kardeşlerim, tabii nefs ezkesiyle ki 3-4 aylık, 7-8 aylık süre içerisinde bunu Allah-u Teala garanti ediyor bize verdiği söz gereğince. Allah'ın zatı Alimran 14'e göre sığınaktır, mahaptır. Nisa 105'e göre ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatına sarılmış oluyor ve ulaşan Allah'ın zatında yok olan kişi evvap oluyor. Ama Allah'ın garantisi burada bitiyor. Bu noktadan itibaren fizik vücut teslimi için kişi talepte bulunursa ve Allah'a tevekkül ederse o zaman her gün zikrini arttırması lazım. Allah'a tevekkül zikrin sembolüdür, alameti farikasıdır. Fena kademesi, beka kademesi ve züht kademesinde kişi 13 saat zikre ulaşıyor. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saatini zikirle geçiren kişi Allah'ı kendinden daha fazla seviyor. Ama Allah-u Teala'nın muradı fizik vücudunda Allah'a teslimi Nisa 105'e göre bunu gerçekleştiren bir insan 18 saat zikre ve nefsin manevi kalbinde 181 nura ulaşır. Bunun manası ne? Şeytan %81 nura tesir edemiyor, %19 nura karanlığa tesir edebiliyor. Ve bu her olayda aklın ruhun talebine uyduğu ve hayrı işlediğini, Allah'ın emrine itaat ettiğini görüyoruz. Bundan sonrası daimi zikir, nefsin Allah'a teslimi. 26. basamakta kişi daimi zikre ulaşırsa nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet ve ruhtaki 19 tane hasret söz konusu. Aklın iki müşavirinden akla ulaşan talep hayır. Yani bunlar hayra ulaşmış oluyorlar. Ehli hayırdır.
Ehli hüküm hikmettir ve ehli tezekkürdür. Kalp gözü, kalp kulağı açık. 19 faziletin sahibi ve daimi zikirde. Bu ulul albab kademesi yerin melekütünü Allah kendisine gösterir. Zemin kattaki ana dergahı ve devam ederse gök katlarını birer birer gösteriyor. Allah Teala kalp gözüyle birinci gök katında, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedi tane gök katında olup biteni Allah Teala kendisine gösteriyor kalp gözüyle. Sonra yedi alemi geçiyor. En varlıklar alemin son noktasındaki sistem müteahhit Allah ona gösteriyor ve o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi tekrar günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin Allah'a teslimi. Ama beşinci kademesi Allah-u Teala'nın zatının görülmesi ve o kişinin inşaada memur ve mezun kılınması. İşte dikkat ederseniz kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek Fussilet 34'te onlar sabır sahibi kişilerin ve hazül azimin sahibi olan insanların davranış biçimidir. İşte içimde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı. Hidayet çağının alameti farikası kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Dünya sulhu bununla gerçekleşecektir. Evet sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımızın konusu bütün peygamberler insanları, kavimlerini ve insanları affetmeye davet etmişler. Bakalım bütün peygamberlere. Adem babamız kavmini affetmek ve mağfirete davet etmiş. Nuh aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Mağfiret kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Hud kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Musa aleyhisselam keza öyle, Davud aleyhisselam keza öyle, İsa aleyhisselam keza öyle. Ben Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın buyruğu gereğince huzur affe ve amir bil urfi ve harit anet cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. İşte sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, sosyal hayatta etrafımızdaki insanları yaptığı davranışlardan cezalandırmak değil, affetmek ve hoşgörü içerisinde kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek durumundayız. Bu daimi mutluluğun gereğidir. Mutlu olmak isteyen herkesin affeden, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden standartları Allah'ın kendisini Efendimiz himmetiyle ulaştırmasını Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, tüm peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. Siz de sosyal hayatta başka insanlarla iletişimde affeden birisi olmak, mutluluğu yaşamak istiyorsanız, hazırsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesini istiyorsanız, sonra mürşidinize tabi olup yedi kademede nefs eskiyesiyle siz de kolaylıkla herkesi affeden birisi olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi tekrar edin arkamdan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun.
Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bu terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Forum'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz niyet ve nasip. Birinci sual, niyet ve nasip birbirine paralel kavramlar mıdır? Sevgili kardeşlerim, kaderin yer almadığı, bir kişinin niyet ettikten sonra muktesebatına uygun olarak ulaştığı sonuç onun nasibini oluşturuyor. Niyet ve nasip kaderin tek bir kişi üzerinden sonuçlanan tarafıdır. Niyeti nasibe ulaştıran faktör o kişinin kendi liyakatının dizaynı ifade eder. Kaderde birden fazla kişi yer almasına karşın niyet ve nasipte bir kişi var. Ama Kamer Suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمِنْ كُلِنْ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ لَعَلَّكُمْ بِقَدَرٍ. Muhakkak biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey bir kaderle olduğuna göre o zaman niyet ve nasibin de bir kader boyutu var. İşte bu niyet ve nasip kaderin bir tek kişi üzerinden sonuçlanmasıdır. Buna bir sınıf geçmek isteyen kişileri örnek olarak verebiliriz. 30 kişilik bir sınıfta 30'u da sınıf geçiyor. Geçmek istiyor ama 10 kişi sınıfta kalıyor, 20 kişi geçiyor. 30'u da niyet etmesine rağmen sınıfı geçmek üzere sadece 20 kişiye nasip oluyor. Bu 20 kişiye nasip olmasının arkasında niyetin nasiple çakışması olayı var. Niyeti nasibine uygun düşüyor. Yani onun nasibi evvelki liyakat üzerinden gerçekleşiyor. Öyle olunca 20 kişinin niyeti nasibi liyakatiyle çakışıyor. Ama 10 kişi o sınıfı geçmek üzere gerekli liyakatın seviyesinde değil. Liyakat varsa o zaman niyet ve nasibe eşit olur. O liyakat yoksa niyet nasibe eşit olmaz. Kişinin liyakatı neyi gerektiriyorsa o sonuca ulaşır. Ne zaman devreye bir başkası girerse o olay niyet ve nasip olmaktan çıkar. Kader olur. Kaderi yaşayan her kişi hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Ama kişi niyetine ulaşmak üzere doğruyu işlemek gibi her türlü yanlış davranışta da bulunmak imkanının sahibidir. Eğer bir haksız fiil işlerse niyetiyle nasibi eşit olsa da muktesebatına negatif bir faktör olarak size niyet ve nasip olmuştur. O halde kaza ve kaderde birden fazla kişinin yer almasına karşılık ki tek başına bir kişinin oluşturduğu, tamamladığı olay kazadır. Ama birden fazla iradenin yer alıp veya kişinin cüz'i iradesinin dahli olmadan oluşan, ona tesir eden bir olay, o da kaderdir. Gerçekten kaderde ya bir faydaya ulaşıyoruz veya bir hayır söz konusu. Ama hiçbir zaman kader sebebiyle derecat kaybetmek söz konusu değil. İkinci sual, İslam'da neden niyet amelden üstün sayılmaktadır? Sevgili kardeşlerim, niyeti olan mı olmayanın ameli ona hiçbir şey gazlandırmaz. Nitekim sahabeden bir tanesi, ya Resulullah, en eftal amel nedir dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah ve Resulüne iman etmektir. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, biz amelden sormadık, biz imandan sormadık, amelden sorduk dediğinde Emine Sultan'ı Peygamber Efendimiz'in niyeti olmayanın, imanı olmayanın ameli ona bir fayda sağlamaz. Bir başka hadisinde de innemel amalu bil niyeti, ameller niyete tabidir. Niyet hedefi seçmektir. Evet, ameller niyete göredir. Herkes ancak niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de eline geçireceği bir dünya malı veya nikah yapacağı bir kadına ise onun hicret ettiği şey de son budur. Niyet ve nasibin niyet bölümü İslam'da amelden üstündür. Çünkü tasavvufi anlamda niyet meclisinin içine mutlaka Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın karşılıksız olarak yazdığı çek sizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan ise kişi kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah'tır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı sadece diler. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir ama amelden üstündür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bir hadiste evvelki kavimlerden 500 yıl yaşayan, sürekli ibadetle meşgul olan bir kişi 500 yıl ibadet yapmasına rağmen Allah Teala soruyor, benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelim denilince cehenneme gönderiyor. Ya Rabbim 500 yıl ibadet yaptım. Evet diyor, yaptığın ibadetten hepsi sana vermiş olduğum bir gözün karşılığı bile değil. Ama 99 kişiyi öldüren bir insan tövbe etmeye niyet ediyor. Ve şu anda ekrana gel, sizden önce yaşayan Allah'sın 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için de tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Adam onu da öldürüp cihaneti yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun üzerine yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır, seninle tövben arasına kim perde olabilir dedi. Ve ilaveti ancak falan memlekette gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla ve Allah'a ibadet edeceksin ve biri daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı, yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti, rahmet ve azap melekleri onun hakkında itirafa düştüler. Rahmet melekleri bu adam tövbekar oldu, geldi, kalben yönelmişti dediler. Azap melekleri bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onlar öyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aradan hakim yaptılar. Hakim onlara onun çıktığı yere, yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün, hangi tarafa daha yakınsa onu teslim edin. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri alıp götürdüler. Gerçekten de kişinin günahı ne olursa olsun, Kur'an-ı Kerim'de Zümer 53'te قُلْ يَا اِوَادِيَ اَلَّسِ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْتَبُونَ سُمْ لَا تَقْبَى مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefslerine karşı aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesmeyen? Enfal 29'a göre takva sahibi olan. Ya eyyühellezine amenu intettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Kişinin günahı ne olursa olsun Allah Teala onun günahını örtüyor. Yani o günah miktarı kadar sevap veriyor ve tek bir dilekle o kişi cennete gidiyor. O halde gerçekten de bu açıdan bakıldığı zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi tekrar ediyoruz. Niyet amelden üstün. Niyet ve nasibin niyet bölümü İslam'da amelden üstündür. Çünkü tasavvufi anlamda niyet meselesinin içine mutlaka Allah'ın yardımı devreye giriyor. Allah'ın karşılıksız olarak bizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan kişi ise kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah. Üçüncü sual, mutlu olmayı isteyen bir insanın başkalarını mutlu etmeye niyet etmesi önemli midir? Mutlu olmak isteyen olmayı isteyen bir insanın başkalarını mutlu etmeye niyet etmesi önemli midir? Evet. Dikkat edin, Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere, onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse o zaman bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Allah-u Teala burada o kişinin niyetine bakar. Belki mutluluk gerçekleşemezse kişi daha az bir mutluluk yaşar ama mutlaka yaptığı güzel davranış sebebiyle huzur duyacaktır. Öyleyse evet, İslam'dan niyet amelden üstündür. Konumuzla ilgili bir halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Biliyoruz ki bir şeyler yapmaya karar vermek niyettir ama niyet edilen her nasibe ulaşmak mümkün olmayabilir. Fakat ne zaman ki niyetimizin Allah'a ulaşmaksa Allah-u Teala mutlaka devreye gireceğini ve o hedefe, o nasibe sizi mutlaka ulaştıracağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İnnemâ amâlukum binniyet. Bütün iyilikler, bütün amellerin başı niyettir.
3: Allah'a ulaşmak için, huzur içinde yaşamamız için herkesin birbirine destek olması gerekiyor.
4: Niyet ettiysek, biz yapamasak bile o Allah'a erişir.
5: Allah'ın rızasını kazanmayı anlıyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Amellerimiz ulaşır. Aynı nasıl bir lokantaya gittiğimizde yemeği yedikten sonra hesap gelecekse o da bütün yaptıklarımızla orada hesap karşımıza çıkacak.
2: Salih amelden başka hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
5: Niyetlerimiz ve onun rızasını kazanacak olan amellerimizdir.
1: Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştıran herkesin Allah'ın ermiş evliyası olacağını müjdeliyor. Sizin de böyle manevi dualarınız var mı?
4: Mesela Arapça öğreniyorum şu an. Kelimeleri ezberlemem zor geçiyor. Daralıyorum. O zaman da dua ediyorum yani. Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Tek bir dilek ama kalpten.
6: Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Tek bir dilek ama kalpten.
5: Ey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatındayken size ulaşmayı diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmak istiyorum.
2: Ey yüce Rabbim, ben de sana ulaşmak istiyorum ama bu ulaşabileceğim sebep ve yolları bana nasip eyle. Tek bir dilek ama kalpten.
0: Bir misal amelden başka hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz dedi. Allah için önemli olan yaptığımız salih ameller midir? Az evvel söyledik, niyet amelden üstün. Nitekim Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ve o niyeti yalanlayan, o niyeti inkar eden yaptığı amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. İşte Yunus 45, işte Kehf 105. Kehf 105'te lika Allah'ı inkar edenlere ameli boşa gidiyor. Yunus 45'te lika Allah'ı yalanlayanların yine ameli boşa gidiyor, hüsranda kalıyorlar. O zaman asıl olan nedir? Asıl olan lika Allah'a dilemek, takva sahibi olmaktır. Birinci sefer takva bir niyettir, Allah'a yönelmektir. Allah için önemli olan yaptığımız salih ameller midir? Hayır. Salih amel ıslah edici amel demektir. Nefsi gerçek anlamda ıslah eden, hüviyete ulaştıran bir tek amel vardır. Onun adı zikirdir. Salih amellerle amil olan nefsi ıslah edici amellere başlayan kişi mürşidin önünde tövbe eden kişidir. Mürşidin olan tövbe insan hayatının en önemli safhasıdır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk gerçekleştirmesini, neticede Allah'ın zatında ifna olmasını sağlar. Allah bize ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi farz kılmıştır. 12 kere. Önemli olan da budur ve bu farzı yerine getirmektir. Gerçekten de baktığımız zaman 12 tane ayet-i kerimede Allah Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Şems 9'da bu farzı yerine getirebilmenin ancak 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle gerçekleştiğini buyuruyor. قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَاهَا Nefsini tezkiyeden felaha ulaşmıştır. Furkan 70'te ise o kişinin mürşid önünde olan tövbesini açıklıyor. Rum 44'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Rum suresinin 44'ü. İlla men ta Rum 44. Men kefere fe aleyhi küfrü. Kim küfür ederse o küfür kendi aleyhi diyor. Men amile salihan fe li enfusum yumhedun. Ama kim salih amel nefs eski yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala, eğer niyetimiz hayattayken Allah'a ulaşmak, ona dost olmaksa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
4: Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e uyarak İstanbul'u fethetmiş. Şimdi bize bazı alimlere uyarak inşallah Allah'ın cennetine nasip ve müessir oluruz.
3: Şimdi yalnız başına bu yollar gidilmiyor. Yalnız olduğun zaman ister istemez sıkıntılı yerlere bulaşabiliyorsun. Bir ulemanın yakınında olmak her zaman için İyidir diye düşünüyorum.
2: Hak ile batılı birbirinden ayıramadan genel olarak baktığımız zaman her tarafı dikenli yol. Ha, bu yolların içerisinde hakka götürebilecek ışığı bulabilmek.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Tabii mürşitlerimiz her zaman vardır. Eksik olmaz.
2: Her yerleşim yerinin delisi de vardır, velisi de vardır. Biz delisini görebiliriz ama velisini görmeyi Allah her insana nasip etmez.
1: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde ne gibi farklılıklar olur?
5: Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
6: Hiçbir insan doğduğu zaman bir ilim sahibi değil. Yani hocalarımız sayesinde ehli sünnet yolunu takip ederek devam ediyoruz.
3: Daha mütevazi olur, daha anlayışlı olur. Bir yaşadıkları şeyin arkasında bir hikmetin olduğunu düşünür.
0: Bir misafirimiz her yerleşim yerinin delisi de vardır, velisi de vardır. Biz delisini görebiliriz ama velisini görmeyi Allah her sana nasip etmez. Allah'ın veli dostlarını görmeyi Allah kimlere nasip eder? Gerçekten de Şahin Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın üstüne saklar. Neye itaat? Allah rızasını itaatte. Allah kimden razıdır? Birinci safa rızayla. Zümer 7. Ve in tekfuru en Allah ganiyen amküm ve la yerde'in ibadil küfr. Zümer 7. Ve in teşkuru fe en Allah yerde'leküm. Öyleyse şükredenlerden Allah razıdır. Küfredenlerden değil. Arkasından Allah rızasını itaatte, kabulü duada. Allah Teala Nisa 64'te "Umarsan emre resulü inayi tuhabizinlah." Biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. "Velev enne mizele manfusum." O nefsine zulmeden cavke. Sana gelselerdi Peygamber Efendimiz'e. "Festağfurullah." Allah'tan mağfiret dileselerdi. "Festağfur lehum resul." Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Nevecedde Allahu Tevvaben Rahim, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse bu kabul olan tövbe mürşid önünde yapılan tövbedir. Ve velileri de Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah'ın 12 tane farz kıldığı emrine itaat ettiyse mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliyadan kılıyor. velileri halkın içinde saklar. O zaman ne yapılması lazım? O kişinin hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sorması lazım. Arap suresinin 198. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor? Arap 198. اِنْ تَدْعُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْبَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ اِلَيْكْ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ. Onlara eğer hidayete Allah ulaşmaya çağırırsan işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Yani mürşidi görmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama mürşidi görenler Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Enfal 24. يَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اسْتُجِبُوا لِلَّهِ رَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Ey amin olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Öyleyse bir tarafta görmeyenler var Araf 198'de, bir tarafta görenler var. Araf 197'ye bakalım inşallah. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmek muktedir değildir. Kendilerine de yardım edemezler. 196. Evet.

0: Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Mübarek ellerinizden öpüyorum. İnşallah uygunsa bir soru aktarmak istemiştim muhterem hocam. Bir şeye niyet ettiğimizde hemen ardından aklımıza kötü şeylere yönlendiren iç sesimizi nasıl susturabiliriz? Bunu sormak istemişim inşallah. Tekrar selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
0: Çok ama çok seviyoruz. İşte buradaki ses şeytanın sesi. Size Allah'ın yasak kıldığı şeyleri yaptırmak, Allah'ın emrettiği şeyleri de yaptırmamak ister. Böyle bir dizanda şeytanın sesini tanır tanımaz hemen Allah'a müracaat edin. Allah'tan yardım isterseniz mutlaka Allah yardım gönderir. Ama şeytan sizin Allah'a ulaşmanızı engellemek için her şeyi yapar. Sakın ona bu istikamette kapılarınızı açmayın. Böyle bir zorlukla karşılaştığınız anda, şeytanın telkinine karşılaştığınız anda aklınızı Allah'tan yardım istemek suretiyle en doğru kullanmış olursunuz. Zikir yapmaya başlayın, Allah'tan yardım isteyin ve onu yendiğinizi göreceksiniz.

0: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala niyet edilen şeyin nasip olmasının kişinin liyakatına bağlı olduğunu açıklıyor ve liyakatınızın artması için Allah'ın devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Bir demir parçası hiç el değmediği zaman kat kat pas oluyor. Zikir insanı pastan ve kirden kurtarmak için bulunmaz bir nimet.
3: Zikir eline aldığın bir tesbih, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek değildir. O tesbih etmektir. Zikir devamlı Allah'ı ve onun rızasını kazanacak amelleri gönlünüzden çıkartmamak demektir.
4: Zikir yapmanın anlamı Allah-u Teala daha da yakın olmak demektir.
1: Sizce Allah'ı çok zikreden biri Allah'a devamlı yardımını alır mı?
5: Kim bir bana bir arşın yaklaşırsa ben ona 10 arşın yaklaşırım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona yürüyerek gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarım buyuruyor.
1: Sizce her an zikir yapan bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
2: O müminler ki başlarına bir bela ve musibet geldiği zaman derler ki biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Sabredenler.
6: Adamın elinden her şey gidiyor. Yine elhamdülillah diyor. Niye diyorlar hani? Her şey gitse de hani o Allah'ındı zaten, gitti. Ondan sonra geri bulunuyor, gene elhamdülillah diyor. Onun gibi yani.
5: O adam her gün zikir ettiği için Allah-u Teala onun her zaman yanındadır. Bunun yanında olduğu için Allah-u Teala bunun imtihan olarak onu ona gönderdiğini bilir, sabreder, geçer.
0: Bir misal, kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona 10 arşın yaklaşırım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona yürüyerek gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak. Biz Allah'a yakınlaşma talebinde oldukça karşılığını fazlasıyla alır mıyız? Evet. Başlangıç noktasında Enam 160'ta men ca'a bil haseneti felehu haşru emsaliha. Kim bir haseneyle gelirse ben ona onun 10 katını veririm. Ama vellezine yunfikun amvalen bi sebilillah kemesel habetin amba sebe senabila fi kulli sünbületin miyaten habben. Mallarını Allah'ın daha infak eden hali, her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara ihsanda bulunuyor. 700 katlı saray için bodrum katını mutlaka inşa etmek gerekiyor. Nedir bu? Zümer suresi 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَشْتَنَ بُوْ تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْنِ الْبُشْرَفَ وَشَرِ الْوَادِ. Allah'ın hepimize bir mutluluk mesajı var. Diyor ki siz bana bir adım gelin, ben size 10 adım gelirim. Siz sadece bana ulaşmayı dileyin, ben size her şeyi yaparım. Bu muhtevada biz sadece bir dileğin sahibi oluyoruz. Fizik hiçbir yaptığımız bir şey yok ama o dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'ın bütün yardımlarının üzerimize çeken sihirli anahtar budur. Bütün yapılanlar, Allah'ın yaptıkları sadece bizim bir tek dileğimizin üzerinde.

0: üzerine inşa ediliyor. Bundan sonra menziller birer birer geliyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. Sözü açıklar mısınız? Allah'ın sizin talebinize cevap vermesi o talebin bizatihi varlığına bağlıdır. İki tane isteme çeşidi var. Bir istemek ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu farzlar sebebiyle onun kesinlikle olacağına inanmak, iki istediğini zannetmek. Öyleyse konuyu salt istemek fiiline bağlamak kesin bir netice oluşturmuyor. İstediğinize layık olmak, işte hedef budur. Her şey bize sağlayacak olan Allah'tır. Ama siz istediğiniz zaman bu isteğiniz bir asla dayanmıyorsa bir sonuca ulaşamazsınız. Sayın Nursi Hazretleri'nin burada istemeyi vermezdi ifadesi, istemek fiilinin Allah'a göre liyakati aksettirmediği neticesine dayanıyor. Örneğin Allah'a ulaşmayı istiyorsunuz. Eğer bu isteğiniz bir vakaysa ulaşacağınıza dair kesin bir inancınız varsa Allah-u Teala sözünün yerini mutlaka yerine getiriyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Yani istediğin şey talebi kalbinizde olmalı. Örneğin dilden Allah'a ulaşmayı dilerseniz hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu talebi kalbinizde görürse o zaman Allah Teala mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah kalbi talepleri yerine getiriyor. O zaman vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi. Bu Allah'ın verdiği kalbi talep, istek, kalpte oluşan bir taleptir. Allah'ın verdiği. O zaman da o talebin sahibi olan kişiye de Allah-u Teala icabet ediyor. Bakara 186 İzâ se'eleke ibâdî annî fennî karibun hucubu davet-i taizâ dâni. Kullarım sana benden sordurursa ben onlara yakın dua edenin davetini icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar böylece inşallah. Yani Allah'ın daveti bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah'ın duamıza icabeti bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
2: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz son teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Konya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, namaza yeni başladım. Dinlediğim bazı alimler, namaz cennetin anahtarıdır. Namaz kılmayan ve terk eden kafirdir diye söylüyorlar. Namazlarımı düzenli kılarsam cennete gider miyim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii bu zat-ı muhteremler ağzından çıkan sözleri kulakları ne yazık ki işitmiyor. Her sözün mutlaka Kur'an'la karşılaştırılması lazım. Şimdi gerçekten iki tür insan var namaz kılan, ikisi de namaz kılıyor. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesine göre de namaz kılan var. Bir de Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesine göre de namaz kılan var. Şimdi iki ayet-i kerimeyi ekrana getirebilirsek, namazlarında huşu içinde kılanlar ve namazlarında sehv içinde kılanlar. Evet, namazlarından gafil olanlar, işte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Öte yandan Müminin suresinin 1 ve 2. ayet kelimesi Kattaflahal müminun ellezine fi salatim haşiun. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayet kelimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Teala buyuruyor ki Vestaînû bis-sabri ve's-salâti. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكِ رَبُّهُمْ. Onlar Rablerine mülaki olmayı dileyenlerdir. اَنَّهُ مِلَا رَجُونَ. Yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan insanlar, onlar huşu sahipleridir. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması, ölümle bir kere daha ruhun Allah'a rücuğu, Allah'a dönmesi. Ölen insanlar, taziyesine gidenler hep şunu söylerler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. Öyleyse Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesine göre doğumla birlikte Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhu, emanet var. اِنَّ اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانَ ذَلُومًا جَهُولًا. İşte bahsi geçen bu emanet ruhtur. Allah Teala bu ruhu, zatından üfürdüğü ruhu insanın nefsimiz yükleniyor. Çünkü nefsin 19 afetle mağlul olduğunu görüyoruz. Bu ruh Allah'ın ruhudur ve 19 afetle mağlul olan nefsimiz yüklenmiştir. Ruh da nefs de fizik vücudun içerisinde bulunuyor. Fizik vücut ikisine de mekan. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi kesinlikle ne kadar namaz kılsa dahi gaflet içinde bir namaz kılar, huşu içinde bir namaz kılmaz. Ama ne zaman kişi ruhun talebine uyarsa, kalpten ulaşmayı dilerse, o zaman hedefine ulaşır. İşte bu özellikteki insanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah rahim esmasıyla tecelli eder ve Enfal 29'a göre peş peşe ona 7 furkan verir ve o kişi kurtuluşta, huşu içinde namaz kılan birisidir. Öyleyse her namaz kılan kurtuluşta değildir. Ayetleri de gösterdim size inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Mekabillah olmak için kaç saat zikre ulaşmamız lazım? Mekabillah olunca bize verilen ruh virt yaptığımız zaman yürüdüğümüzde paralel gök katlarında bulunur mu? Mekabillah'taki ruh huzur namazında iştirak eder. O noktadan itibaren ruh Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olduktan sonra fenafillah noktasında artık cihat nefsimizin içinde gerçekleşir. Ankebut suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُوا ف۪ينَا لَنَّهْتِيَنَّمْ سُبُولَنَا وَاللّٰهُ مَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim uğrumuzdan nefsleriyle, Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenler mutlaka bizim yollarımıza sırat-ı müstakime hidayet ederiz. İşte ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık kişi nefsiyle ve dış düşmanlarla cihat eden birisidir. Cihat nefsle, yani nefsimizin manevi kalbinde %51 nurla %49 karanlık arasında gerçekleşiyor nefs cihadı. O zaman Mekabillah'a gitmek istiyorsan nasıl 13 saatlik bir zikir züht kademesini ifade ediyorsa, fena kademesi Mekabillah, beka kademesi Allah'ta. Allah ile baki olmak. Beka billah. Allah ile baki olmak. La mekana kavm olmak. Yunus'un dediği gibi. La mekana kavm oldum. Mekanım yağma olsun. O zaman mekansızın ailinden olduğun zaman beka billah oluyorsun. O anda Allah Teala sana yeni bir ruh veriyor. Ve ona ait olan bir taht söz konusu. Beka billah'ta bir taht. En'am suresinin 126 ve 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. En'am 126 Hâzâ sirât-ı rabbike müstakim. Varlıklar âlemin son noktasından Allah'ın zatına, yoklukta Allah'ın zatına ulaşana kadar ki olan bu yol Rabbinin sirât-ı müstakimidir. Ayetlerimizi böyle açıklıyor ki umulur ki tezekkür edersiniz. لَهُمْ دَارِ سَلَامْ يَنْدَ رَبِّهِمْ Onların için Allah'ın katında teslim yurdu var. Rablerin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu var. İşte bu selam yurdu, teslim yurdu Allah'ın bekabillah'ta onlara verdiği tahttir. Yapmış olduklarından dolayı onların dostudur. Gerçekten de huzur namazına arkadan öne bakıldığı zaman sol tarafta 4 metre yükseklikte herkesin altında olan bir tahtı. Onlar hepsi bekada olanlardır, mekansızın gamindendir ve huzur namazı söz konusu olduğu zaman onlar oradan inerek huzur namazına iştirak ederler ve herkes huzur namazını kıldıktan sonra tekrar tahtına uçar, yeniden orada devam eder. Huzur namazına iştirak eder. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, maaşımızdan ya da herhangi bir işten helal kazandığımızdan birikim yapmamız uygun mudur? Uygun değilse hangi davranış biçimi dünya ve ahiret mutluluğumuz için en güzelidir? Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. İhtiyaçlarınız var diyelim ki bir araba alacaksınız ama elinizdeki imkanlar buna yetmiyor. Önemli olan kazancınızdan helal olabilmesi için %2,5 zekat, %2,5 bir toplam %5'i vermeniz lazım. Verdikten sonraki birikimlerinizle birikim yapabilirsiniz, ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Yani dünya hayatının bütün aktivitelerine katılabilirsiniz. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde zikrinizi arttırmanız ve hedefinizin daimi zikir olması lazım. İşte dünya ve ahiret mutluluğu daimi zikrinin arkasında o zaman sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Arbain ve itikafı anlamak anlam itibariyle ve zaman açısından açıklar mısınız? Yani Arapça sayılar varsından baştan başlarsak vahid, iste yani sneyn, selase erbe. Erbe dördü ifade ediyor. Erbe'in de 40 günlük bir süre ifade ediyor. Hazreti Musa o 40 günlük bir süre içerisinde Tur-i Sina'da Rabbimizin katına çıktığı zaman o aslında onun için bir bu itikaf süresini ifade ediyor. Muhterem Efendimizle birlikte biz de yıllar evvelinden Ayrancı'daki dergahımızda 40 günlük bir süreyi tabii Efendimiz oradan çıkmadan bu itikaf dönemini tamamladı. 40 günlük sürenin bitiminde 41. gün Perşembe gününe tekabül ettiği için her Perşembe günü oruç tutmamız hasebiyle o zaman bizim 40 günlük itikaf süresi, Efendimizin itikaf süresi 40 bine çıktı ve 41 günlük süre içerisinde Efendimiz dergâhtan çıkmadan, bir hayvani gıda almadan sadece ibadetlerle ki biz de gündüzleyin ve geceleyin ama gündüzleyin birçok kardeşimiz de aynı zamanda işteydi, ben de dahil olmak üzere. Ama akşamları bu ibadetlere katılıyordu ki geceleyin teheccüd namazlarını Efendimizle birlikte bu 40 günlük süre içerisinde 2-2,5 saat süre içerisinde 9 rekatlık bir namazı kılıyorduk. Zaman bu süreden sonra hep zikirlerle çok güzel bir zaman dilimi. İtikaftan benim yaşadım, anladım. Efendimizde olan bu süreyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Muhterem hocam, izniniz olursa bir sual sormak istiyorum. Zekat sadece maddi yardımdan mı ibarettir, yoksa manevi bir boyutu da var mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat sadece maddi yardımdan mı ibarettir, yoksa manevi bir boyutu var mıdır? Tabii ki manevi bir boyutu vardır. Her şeyin bir maddi, aynı zamanda bir manevi boyutu da var. Zekat, bu zahiri alemin muhtevası içerisinde kul hakkı olarak ifade edilebilir. Ama oruç tutunuz, oruç bedenin zekatıdır. Ve bir başka açıdan af barışın zekatıdır. Bu yönleriyle ifade edildiği zaman elbette zekatın fizik ötesi boyutu da vardır. Bir gün teslimlerini tamamlayan, yani ruhunu Allah'a teslim eden, fizik ucunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, iradesini Allah'a teslim eden kişi ne olur? Bütün kendisini Allah'a teslim eder ve İmam Şafii Hazretleri'nin mürşidi Şeybani Rai Hazretleri zekatın nisabı nedir dendiğinde zekatın nisabını işte herkesin bildiği standartlarda %2,5-1, yüzde o şekilde söylüyor. Sana göre diyor 40'ta 1 ama bana göre ben kendim zekatım. İşte zekatın sadece maddi boyutu yok. Kişinin kendisini tamamen Allah'a adaması, Allah'a vakfetmesi, Allah için yaşamaya başlamasıdır. Öyleyse bu açılardan düşünüldüğünde evet zekatın fizik ötesi boyutu da vardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, hizmet ve yardımlaşmada istişare yapmanın önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, istişare Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüdür. ayetlerine dayanıyor. Şura suresinin 38. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. Onlar ki Rablerine icabet ederler, namazı kılarlar, onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Onlara rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Onlar Rablerine icabet ederler. Kimdir bu Rabbine icabet eden? Hemen Şura suresinin 47. ayet-i kerimesine bakalım şimdi. Şura 47'de İstecib li rabbikum min qabli en yetiye yevmin la merede lehu minallahi ve ma lekum min melce'in yevme izin ve ma lekum min nekir. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce, yani ölüm günü, izin günü, sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar da yoktur. Yani Allah'ın zatından başka sığınak da yok ruh için ve sizin için de bir inkar da yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Dolayısıyla bu açıdan olaya bakıldığı zaman evet, kesinlikle yapmanız gereken şey ne? İstişareye başvurmanız. İşte Allah Teala emrediyor. Onlar Rablerine icabet ederler ki öyledir. Hepimiz Allah'a ulaşmayı diledik. Namazı kılarak hepimiz hacet namazı yerine müşürümüze ulaştık. Onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ama aynı zamanda bir itilaf söz konusu olduğu zaman da mutlaka Allah ve Resulüne arz etmek söz konusu. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasule ve ulul emri minkum fe en tenazatum fi şeyin feruddu ilallahi ve rasuli in kuntum tu'minu billahi ve yevmil ahir zalikun hayrun ve ahsanu tebiyle. Allah'a ve yevmil ahir iman ediyorsanız ihtilaflı nizaya düştüğünüz konuları mutlaka Allah'ın Resulüne arz etmeniz lazım. Öyleyse bir istihare namazı, hacet namazı kılarak Allah Teala'nın verdiği işaretlerle sonuca gitmek, bir de olmadığı takdirde mutlaka Resul'e ulaşıp ihtilaflı olan konuyu ona ulaştırmak, onun adaleti sağlamasını gerçekleştirmek. Ama diğer konularda da kardeşlerimiz ne yapabilirler? Burada bu emre uyarak aralarında toplanıp ne yapabilirler? Yardımlaşma noktasında istişare edebilirler ve birlikte bir noktaya ulaşabilirler ki istişare çok güzel bir şeydir. Gönül almadır. Tek başına yapılan iş mi? Toplumsal iş mi? Daima grup halinde yapılan iş tek başına yapılan işten iyidir. Ve kelam-ı kibar olarak söylenen bir söz var. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Öyleyse Allah-u Teala Resul'e ulaştırılmayan niza konularında, hani belki alt seviyede istişareye başvurulmasını Allah-u Teala burada emrediyor. Yardımlaşmanın bir gereğidir bu istişare. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Furkan 68'de zina yapanlar kafirlerle aynı kategorideki kişiler midir? Açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin Furkan 68 ayetinde Allah-u Teala sahabenin özelliklerini vermektedir. Derecat kaybettiren bütün fiiller günah, seyyiat, şer adını alır. Derecat kazandıran bütün fiiller sevap, hasenat olarak isimlendirilir. Seyyiat, hasenatın, günah, sevabın, şer, hayrın karşılığıdır, zıttıdır yani. Bu karşıt unsurlardan birinciler derecat kaybetmeyi, ikinciler kazanmayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz'in amcasını şehit ettiren vahşi, Peygamber Efendimiz'in sonradaki tebliğiyle sahabeden biri oluyor. Ama idrak ettiğim kadarıyla evvela Allah Teala Peygamber Efendimiz vasıtasıyla Nisa 48'i söyleyerek onu İslam'a davet ediyor. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ مَنْ يَشَاءُ. Muhakkak ki Allah o şirk koşulmasını bağışlamaz. Onun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Yani şirk büyük günahlardandır. Allah Teala Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde وَاِنْ تَجْتَنِيُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَا اَنْ نُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ. İşte eğer yasaklarınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli ikram olunacağınız bir yere sokoyarız. O zaman şirk büyük günahlardandır. Ondan içtinab etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Ve şirkten kurtulan herkes için o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örter. Ve yaghfiru min duni zalike, örter ve onu birinci kat cennetine alır. Ama vahşi buna hayır diyor. Çünkü ben şirk içindeyim. Bu beni kurtuluşa ulaştırmıyor. Daha sonra Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Zümer 53'ü de devreye koyarak قُلْ يَا اِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş olan kullarım, yani çok günah, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Mesela egzecere bir misal ifade ediyorum. Kul kainat kadar günah olsun ama Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Öyleyse her an rahmeti kainatı kuşatan Allah-u Teala benim rahmetimi ümit kesmeyin. Yani kimdir rahmetini ümit kesmeyenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse iki ayet-i kerime Nisa 31 ve Zümer 53'te kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka kurtuluşa ulaşır. Daha sonra üçüncü ayet olarak işte bu Furkan 68, 69, 70'i söylemek suretiyle geliyor vahşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önünde tövbe ediyor. 68, 69 ve 70. İkisine 68, 69, 70'i beraber yapar mı? Burada onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Yani şirk içinde değiller artık. Haklı olmadıkça adam öldürmezler, zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Bunlar hepsi de büyük günahlardır. Şirk büyük günahdır. Adam öldürmek keza öyle ve zina keza öyle. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar şirk içerisinde kalırsa. Orada alçaltmış olarak ama فَهَمَّمْ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاَمَنَ. Ama kim tövbe eder وَاَمَنَ وَاَمِلْ عَمَلَ صَالِحًا ve salih amel işlerse. Bir insanın tövbe edip salih amel işlemeye başlaması mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle de ilişkilidir. Dilediği takdirde hedefine ulaşacaktır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam bazı hocalara hadisi örnek vererek resim olan yerde namaz kılınmaz, kılınırsa kabul olmaz diyorlar. Bu durum Kur'an-ı Kerim uyuyor mu, açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Her yerde kesinlikle namaz kılınabilir. Allah Teala kalbe bakıyor. Ameller niyet amelden üstündür. Niyetin mahali kalptir. Kim kalbiyle namaza başladığı zaman huzur namazını düşünerek, Allah-u Teala'nın zatını düşünerek huzur namazına iştirak ederek namaz kılarsa o hedefine ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi resimleri, bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilir ve onlara hadi bakalım, hadi bakalım yaptığınız şu suretleri bir de can verin denilir. Çin'deki resimler bulunan eve melekler giremez. Yani bu aslında bir nevi puta tapmak şeyi ifade ediyor. Yani kişinin kalbin niyeti o ise, Allah'a ulaşma talebi yoksa, o zaman evet, öyle bir kişinin namazı söz konusu değil. Zaten söyledik. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde bu şekilde namaz kılan. Ama kalben ulaşmayı dileyen bir insan huşu içinde namazını kılar. Huşu içinde namaz kılan herkesin namazı kabul olunur. İşte ekranda gördüğünüz namazı kabul olunmayanlar, onlar namazına sev içinde olanlardır. Ama huşu içinde namaz kılanların hepsinin namazı kabul olunuyor inşallah. Bolu'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk taahhütnamesidir. Neden birçok kişi hem Kur'an okuyorlar hem de mutsuzlar? Kur'an'ın mutluluk reçetesini nasıl hayata tatbik edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, dikkat ederseniz hastalandığımızda gidip reçeteyi doktorlardan alıyoruz. Hiç kimse hastalanan kişi hemen eczaneye koşup raflardaki o ilaçları eczacıdan bana şunu ver, şunu ver, şunu, şunları beğendim demiyor. Yarım doktor candan eder, yarım imam dinden eder. İşte bunun bir gereği olarak mutlak surette reçeteyi Allah'ın tayin ettiği doktordan almamız lazım. Mevlana Celaleddin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Eğer peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıysa varisler de öyledir. O zaman reçeteyi günümüzde Resulullah'ın varisinden almamız lazım. Her devirde Resulullah'ın varisi bir kişi var. Beni temsil eden bir kişi var. Bu devrin imamıdır. O zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim'in kişi için bir mutluluk reçetesi olabilmesi, mutluluk garantisi olabilmesi, reçeteyi devrin imamından alması lazım. Ne olacak? Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduktan sonra arkasından da devrin imamını soracak. Ve devrin imamını sorup da reçeteyi ondan aldığı zaman mutlaka kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Allah Resulü ne buyuruyor? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları verilir. Öyleyse reçeteyi devrin imamından aldığınız an gerçekten de Kur'an bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Ama kendi kendinize, zanınıza tabi olursanız o zaman hedefe ulaşamazsınız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Annem babam benim kalbimi çok kırdılar. Ben de onlarla şu an konuşmuyorum. Burada nasıl bir doğru düşünce alışkanlığı içinde olmalıyım? Bu konuda ne buyurursunuz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, annem babam, her sual mutlaka Kur'an-ı Kerim içerisinden cevabı verilmeli. Şimdi anne baba ile ilgili ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Anne babaya ihsanla davranmak. Ve Lokman 15'e baktığımız zaman bilgin olmayan bir şey hakkında annen baban şirk koşmak için seninle mücadele ederse ikisine de itaat etme. Ama dünyada onlara güzel sahip çık. Ankebut 8, biz insana anne babasına güzel davranmasını vasiyet ettik. İsra 23, Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı, anne babaya ihsanla davranmanızı hükmetti. Enam 151, anne babaya ihsanla davranın. İsa 36, anne babaya, akrabaya, yetimlere ihsanla davranın. Bakara 83, anne babaya, yakınlara, akrabaya, miskinlere ihsanla davranın. Şimdi Allah-u Teala'nın bu kadar hükmü Kur'an-ı Kerim'de yer almışken sadece bir nokta itibariyle annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Yani anne baba diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. Bu sapık inancı çocuğuna aşılarsa o zaman çocuğa diyor ki sen sakın sakın ona itaat etme. Nitekim Kalü Bela gününde Allah iki konuda bizi uyarıyor. Birisi yeminlerimiz, diğeri de içinde yetiştiğimiz aile ortamı. Araf 172'den sonra 173 geliyor. Araf 172 suresinin 173. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ev innema eşrekû âbâna min kabli." "En tekûlû innema eşrekû âbâna min kabli ve kunnâ zürriyetin min ba'dihim." Fakat daha önce babalarımız da şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen nesiliz. Yani baba şirkli inancı çocuğuna aşılıyor. Hal böyle iken batıla amel edenler yaptıklarınızdan dolayı bizi helak mı edeceksin dersiniz diye dememeniz için Allah-u Teala mürşitleri gönderiyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Yasin Suresinin 6. ayet-i kerimesinde ne diyor? لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ عَبَاهُمْ. Yani daha önce Resul gelmiş, babasını uyarmış ama baba hiçbir zaman uyarıyı dikkate almamış. O zaman dikkate almayan bu kişi şirkli bir inancın içerisinde ve doğan çocuğuna da onu veriyor. İşte Allah Resulü'nü onun için gönderiyor. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ عَبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Yani babaları uyarılmamış olan kavmi, yani o çocukları uyarman için. Öyleyse Allah-u Teala Araf 173'te bunu birleştirdiğin zaman baba kendisine ihtar gelmiş, ikaz gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemeyince elbette o şirkli inançla hayatını tüketiyor. Ama arkasından çocukları var ve o sapık inancını çocuğuna aşılıyor. İşte o çocuğun günahı yok. O zaman Allah Teala diyor ki o çocuğa mutlaka ben bir uyarıcı Resul göndereceğim, ona tebliğ yapacak. İşte nezir olmasının arkasında olay budur. O zaman bunun dışında annen baban kalbini kırmış olabilir. Hemen gidip onlardan özür dilemen, onların elini öpmen, onlarla bu dünya hayatında güzel geçinmen söz konusu. Sadece ve sadece Allah'a karşı şirk koşma noktasında babana, annene itaat etmen çift. Onun dışındaki noktalarda ihsanla davranman Allah'ın emrettiği bir güzelliktir. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik, birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Siz hiç Allah'a "Allah'ım seni çok seviyorum, ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum, ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum" böyle taleplerde bulunuyor musun?
4: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
5: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
3: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
5: Uzanamam. Hakkım değil.
6: İsterdin ama imkanların yok ki.
7: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
8: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
4: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah-u Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak ve bunu Allah Teala garanti ediyor. Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz irfanla emretmek. İrfan ne demektir? Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanların muhtevası iki aşamalı olarak kemalata götürür bizi. Birinci aşamada insanlar için ilim vardır. Bu yükselmeyi ifade ediyor. Herkes ilim sahibi olabilir. Hiçbir engel söz konusu değildir. Ama irfan ilmin ötesidir. İlmin fizik ötesine ulaşan uzantısıdır. Allah'ın özel bir eğitim sonunda öğrettiği semavi ilmin, ilahi ilmin adıdır. Başka bir deyimle dinin de bu dünyaya ait olan, dönük olan kısmı ilimdir. Ama fizik ötesi ahirete dönük olan ilmin uzantısı ise irfanı muhtevasını alır. İlmin sahipleri zulmani ilmin de sahibi olabilirler. Rabbani ilmin de sahibi olabilirler. Zülmani ilmin öğreticisi şeytandır. Ama Rabbani ilmin öğreticisi en üst seviyede sahibimiz olan Allah'tır. Devrin imamıdır. Ve ondan sonra da herkesin ait olduğu seviye itibariyle veli resullerdir. Veli mürşitlerdir. Ama irfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunabilirler. Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz için söz konusu olan şey, kemal derecenin öğrenmesi ve yaşanmasıdır. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetimde daima Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışanlar söz konusu. İşte hayırlarda yarışmak ancak irfanın sahibi olmakla mümkündür. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde sözlerim şeriat, amellerim tarikat ve sırlarım da hakikat, marifet de sermayemdir buyuruyor. Yani irfan, irfanla emretmek, münkerden nehyetmek, Allah'ın iradesini teslim edenlere verdiği bir görevdir. Her devirde sefadır teslimi yaşayanlar, en üst seviyede onlar, maruf emrede münkerden nehyedenlerdir. Kur'an'ın bütünü içerisinde bunlara baktığımız zaman, Allah-u Teala onları 7 tane ayet-i kerimede açıklıyor. Maruf emrede münkerden nehyedenler. Yani veli mürşitler. Ama veli resullerin de 4 görevi var. Ayetleri tilavet etmek, nefsleri tezkiye etmek, kitabı öğretmek ve hikmeti öğretmek. Ama hikmetin ötesi veli resullerde yok, devrin imamında var. Yani kademeli olarak Allah-u Teala'nın irşad ve vazifeli kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayan sünnetullahla külli iradeyle tespite olan maruf-ı emreden münkerden nehyedenler ilahi iradeyle tespite olan veli resuller onlar da 4 görevin sahibi ama tasarrufta olan devrin imamı o ise hikmetin ötesini de öğretmekle Allah onu vazifeli kılmıştır. İkinci sual, irfanın sahipleri kimlerdir? Burada Yunus'u anlamak mümkün değil. Yunus diyor ki, sen bu salat, haccu, zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfanmış. Yani kamil bir insan olmak mutlaka irfan sahibi mürşitten ders almakla mümkündür. İşte Ali İmran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde liyulel bab ellezine yeskunallaha kıyame kuvdem ve la cunubim. Onlar ki otururken, ayaktayken, yanı su yatarken bir Allah'ı zikrederler. Üç ağların üçünde de zikir yaptıkları için daimi zikirdeler. Ali İmran 104'te ise içinizden bir ümmet bulunsun, hayra çağırsın, maruf emresin, münkerden nehyesin. Maruf emri münkerden nehyedenler bu yedi sabah dört teslimi yaşayanlardır. Ve sahabenin hepsinin Ali İmran 110'da zikredildiği gibi kuntum hayrin ümmetin hurucettin nas, siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Maruf emrinden münkerden ne edersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Ehli kitap sizin gibi olsa onlar mutlaka Allah'ın güzelliklerine ulaşırlar. Hiç kimse kendi kendisine irfanın sahibi olamaz. Tabiyet irfanın temelidir. Allah-u Teala tabiyetsiz insanların kurtulamayacağını da işaret etmiştir. Mürşidine ulaşmadıkça kişinin irfan sahasına adım atması söz konusu değil. Yani sevmu selat hac-ı zekatla sanma ki biter zahid işi, insanı kamil olmaya lazım olan irfan içinmiş. Yani zahitlerden olabilmek de mutlak surette mürşitten geçer. O kişi hep alim olarak kalmaya mahkumdur. Bir insanın ilimden irfana ulaşması o kişinin ilmin ötesinde Allah'ın kendisine kalp gözünü ve kalp kulağını ihsan etmesiyle gerçekleşir. O zaman o kişi Allah'ın ilminde ariftir. İrfanın sahibidir. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek onun hikmetin de sahibi olması demektir. Üçüncü sual, irfan ehli olmayan insanlar da irfanla emredebilirler mi? Hayır. Ait olduğu seviye itibariyle belki ama Sûret 33'te "Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle enîni minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Bir insanın emretmek mevkiinde olması için o konunun gününe sahip olması gerekir. Bir insan düşünün, ne Allah'a ulaşmaktan haberi var, ne ruhun Allah'a ulaştığı zaman kişinin evliya olacağından, ne de dört teslimden haberi var ve münkerden nehy ediyor, irfanı emrediyor. Yapabilir mi? Yapamaz tabii ki. Çünkü değil kendisinin irfanı yaşaması, daha irfanın ne olduğunu bilmiyor. Öyleyse maruf rahmet ve münkerden nehy etmenin gerçek sahibi her devirde o devrin imamıdır. Sonra her kavimdeki diğer Resullerdir. Sonra ondan sonra irşat makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınanlardır. Bu üç kesim emir bin maruf nehy-i münkerin gerçek sahipleridir. Emirat Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle bir maruf ile emir etmez, münkerden nehy etmezseniz Allah size azap eder. Dua ederseniz Allah duanızı kabul etmez. Öyleyse bu azabın kalkması için dua etseniz dahi Allah dualarınızı kabul etmez. Yani ya maruf ile emreden münkerden sakınırsınız ya da bu görevi yapmazsanız Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Azaptan kurtulanlar işte onlar maruf ile emreden münkerden nehyedenlerdir. Evet. Azaptan kurtulanlar onlar maruf emrinden münkerden nehy edenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin ilim sahibi olmanın ötesine geçmesini, irfan sahibi olmasını istiyor. Bu büyük hedefe ulaşmanın ilk adımı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani iyi bir Müslüman olarak ulaşabiliriz. Çevremizdekileri fark ederek ulaşabiliriz. Hani şu anda zaten biliyorsunuz çok fazla zulüm var. Doğu Türkistan'da, Filistin'de. Hani aslında bunları fark ederek Allah'a ulaşabiliriz.
1: İbadet etmek bence. İlk önce ilim öğrenebilmek, iman edebilmek ya da en başta.
3: İlk namaz aklıma geliyor. Onunla sohbet edebileceğim, muhabbet edebileceğim, ona daha yakın olabileceğim. O geliyor aklıma ilk.
4: Bana Kur'an okumak geliyor.
1: Peki Allah-u Teala bize ölmeden önce yaşarken ulaşabilir miyiz?
5: Elbette. İmanla. Yani Hazreti Ali'nin dediği gibi yani perde açılsaydı bir şey değişmez benim için diyor. Yani biz o kadar tabii ki olamayız. Ya. Onlar çok farklı bir mertebe ama neden onlar yolunda olmayalım ki? Elbette yani.
2: Kendi bir rol model de belirleyebiliriz. İşte sahabeler olabilir, Peygamber Efendimiz olabilir. Onları tanıyarak, onların hayatlarını kendimize, kendi hayatlarımızı düşünerek şey yapabiliriz, ulaşabiliriz.
1: Siz de Allah'a dost olmak ister miydiniz?
5: Elbette. Kim istemez ki? Soru mu? Tabii ki.
3: Kim istemez? Herhalde istemeyen kimse olmaz yani.
4: Evet, çok isterdim.
2: İsterdim tabii ki Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Hatice gibi.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de senin dostun evliyan olmak istiyorum.
4: Beni de dostlarının arasına al. Ruhumu sana yaşarken ulaştır.
0: Misafirimiz ibadet etmekle, ilim öğrenmekle en başta da İman etmekle Allah'a ulaşabileceğini söyledi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin nasıl bir imanın sahibi olması gerekir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'ın ruhun dünya hayatında Allah'a inanması lazım. İki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanması lazım. Üç, farz olduğuna inanması lazım. Dört, dilemesi halinde Allah'ın verdiği söz gereğince o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin olması lazım. Çünkü Allah-u Teala Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah efendine cerallâhat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette onun vakti girecektir. O zaman Allah söz vermiş. Allah'a inanıyor kişi. Bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, farz olduğuna inanıyor. Üç, Ankebut 5'teki gibi dilemesi halinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin söz vermiş Allah-u Teala. İşte bunun sahibi olan kişi aynı zamanda 7 inanç şartının da sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi sadece Allah'a inanan bir kişi değildir. Allah'a inanır. Bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına lazım geldiğine inanır. İki, bunun farz olduğuna inanır. Üç, ve bunu gerçekleştirir.

0: Yani Allah yolunda Kur'an'ı kendine kılavuz etmiş insanları düşünüyorum. Sahabeler gibi yaşayabilen, Peygamber Efendimiz gibi yaşayabilen insanlar.
1: İnsanlar bunu başka taraflara çekiştiriyor olabilir ama çok kıymetli bir yer. Yani Allah dostları dediğimiz yani alimlerimiz, onların talebeleri. Onların izinden gitmek durumundayız. Çünkü sahabe efendilerimiz yıldızdı bizim için. Onların talebeleri de bizim için öyle o hükümde.
2: Ben alimsiz ilim olmaz diyorum. Tabii ki yani bizi yönlendiren, ona daha yakın hissettiren zaten şeydir hani kimi gördüğünüz zaman Allah hatırlatıyorsa o sizin için en iyi arkadaş, en iyi dosttur.
3: Peki bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
0: Vardır ya, kesinlikle olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü özellikle ahir zamanda zaten hani bu şekilde yaşamak çok zor. Ama bu şekilde yaşayan çok fazla insan var.
1: Her yüzyılda bir gelirmiş ya. Belki şu anda da aramızdadır yani mutlaka vardır diye düşünüyorum.
2: Ahir zamanda yaşıyoruz, kötü bir zamanda yaşıyoruz. Onların yüzü su hürmetine ayakta durduğumuzu biliyoruz. Belki bilinmez bir yerde, belki bilmiyoruz.
3: Nasıl bulabiliriz onları?
0: Bilmiyorum, onlar bizi bulur bence.
1: Bilmem, hiç düşünmedim onu. Nasıl bulabilme konusunu. Bilmiyorum.
3: Hacet namazı diye bir namaz var. Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
1: Öyle mi? Ben bilmiyordum. Teşekkür ederim, Allah razı olsun.
0: Ben şöyle, bunu ilk defa sizden duydum bu arada. Çok da hoşuma gitti bu bilgi. Teşekkür ederim.
4: Bir misafirimiz mürşit konusunda alimsiz ilim olmaz dedi. İlim öğrenmek için mutlaka alimlere ihtiyaç var mıdır? Tabii ki alim Allah-u Teala'nın mürşitleri olduğu zaman söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz iki çeşit alimden bahsediyor. Bir tanesi diyor şu özelliğe sahip olan alimlerle beraber olun. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde çağıranlarla beraber. Yani alimle değil, sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran alimle oturunuz. Dolayısıyla bu bahsettikleri riya, kibir, haset ve düşmanlık, hırs ve şehvet ve benzeri şeyler hepsi nefsin afetleridir. Ama diğeri de ruhun hasletleri söz konusu. Yani sizi nefsin afetlerinden sakındırıp ruhun talebi istikametinde tercih eden kişilerle beraber olun ki Allah-u Teala her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın meli Resullerinden bahsediyor. Enam 48'de وَمَا نُسُرُنِ الْمُسَلِّينَ اِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Örneğin Resul kim için uyarıcıdır? Riya sahibi, kibir sahibi, düşmanlık sahibi, şüphe eden, dünyaya rağbet eden kişiler için uyarıcıdır. Ama kimler için müjdecidir? İhlas sahibi, tevazu sahibi, nasihat eden, yakin sahibi ve züht sahibi kişiler için de müjdecidir. O zaman bu muhtevadan oraya baktığımız zaman ne görüyoruz? Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Yaşadığınız dönemde Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Onlar geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Bir. Kul ma annen zarallahu min şeyin. Allah bir şey de indirmemiştir. 2. İnentum ila fi darrin kebir ve Allah bir şey indirmemiş. Siz de derahattesiniz diyor. Uzak derahattesiniz. Ama itiraf ediyorlar. Lev kalu lev kuna nesma ve naqilu. İşitseydik ve akletseydik bunun cehennemde olmazdık. Bir insanın işiten ve akledenlerden olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar sağır dilsiz ve kördürler. Sağırdırlar, işitmeyenlerdir, dilsizdirler, akletmeyenlerdir. Kördürler, mürşidi görmeyenler, sağır dilsiz ve kördürler. Ama eğer onlar işitseydik ve akletseydik, yani Allah'a ulaşmayı dileseydik bugün cehennemde olmazdık diyor. Her devirde

0: Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesinde belirtilen kübere ve saadetler insanları ateşe davet ediyorlar. Kal Rabbena inne atana saadetena ve küberena. Rabbimiz biz devrimizin saadet ve küberanına tabi olduk. Onlar bizi saptırdılar. Onlara iki kat azap ver. Ama nasıl insanları ateşe çağıran imamlar varsa Allah'a çağıran imamlar da var. Bütün Nebi Resuller yaşadıkları dönemde Allah'a çağıran imamlardır. Onların olmadığı dönemlerde Veli Resullerden bir tanesini Allah-u Teala Allah'a çağıran imam olarak zikrediyor secde 24'te. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben ve bana tabi onlar görerek Allah'a davet ettim diyor. Allah'a çağıran imamlar ve ateşe çağıran imamlar. Allah'a çağıran imamlar Enbiya 73, secde 24 ama ateşe çağıran Allah'a çağıran imamlar Enbiya 73 ve secde 24, ateşe çağıran imamlar da Kasas 41. Kötülüğün öğretilmesinde, iyiliğin öğretilmesinde de her devirde öğrenenler ve öğretenler var olmuştur. Söz konusu olan Allah ile ilişkilerimizde ilimse bunun ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başladığını görürüz. Bu noktadan evvel kişi sadece tebliğe muhataptır. Öğreten de, öğrenen de değildir. İrşad makamı herkese yaptığı tebliği ona da yapmıştır. Ama eğer kişi emrin manasını algılayabilirse Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği andan itibaren kendisinde olan değişiklikler dolayısıyla öğrenim başlayacaktır. Ondan evvel öğrendiği her şey öğrenimin esasını teşkil etmeyen bir ilimdir. Yani Allah'la ilişkiler açısından faydasız ilimdir. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydası ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım ya Rabbi. Allah razı olsun. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. İzniniz olursa bir sualimiz olacaktı. Zahiri ilimlerle mücehes olan herkese ilim ve irfan sahibi dememiz uygun olur mu Muhterem Hocam? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali okuyalım. Zahiri ilimle mücehez olan herkese ilim ve irfan sahibi dememiz doğru mudur? Değildir. İşte Câsiye 23 faydası ilimden bahsediyor. Örneğin اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَ اللّٰهُ وَلَعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِيُّ قَلْبِهِ O nefslerini ilah edineni görmüyorsun. Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Yani ilimleri var ama bu ilim onlara fayda verir, faydasız ilim. Allah onları delalette bırakmış. Delalette bıraktığı için kalpleri ve kulakları mühürlü. Basarasının inşaatında perde var. Delalette. İşte Bakara 44 bunları tarif ediyor. Bunlar ilmin sahibi ama ilimlerini yaşamayan insanlar. Olmaz. Zahiri ilmin sahibi olan mesela bir matematikçi, bir fizikçi, bir kimyacı hiçbir zaman irfan sahibi değildir. İrfanın sahibi olabilmek için fiziğin ötesine geçebilmek asıldır. İrfan standartlarını bunu kendilerine ait olan bir ilimle hiçbir zaman gerçekleştiremezler. İlim ehlinden ilim öğrenilir, ilmel yakın seviyesinde kalınır, irfan ehlinden irfan öğrenilir ve bu irfanla mutlaka o kişi yaşarsa daimi zikre onu ulaştırır. Allah razı olsun. Evet, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala irfan ehli olmamızı sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor ve 24 saatin her anında zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapan insanda neler değişir?
3: Allah'ın varlığını sürekli hissedebilirler. Çünkü hani aslında ne söylersen o oluyorsun. sürekli Allah'ı anarsan, sürekli zikredersen bir süre sonra Allah yolunda, Allah yoluna girmiş oluyorsun yani ister istemez.
4: Her aslında yaratılmış varlık zikrediyor. Her an zikirde. Hayvanlar, bitkiler, sadece insanlar sanırım tam olarak yapmıyor. Ama bizim her adımımız da belki de bir zikirdir.
2: Allah'ı zikretmekten bir an olsun dünyadan uzaklaştığını hissediyorsun zaten. Ona daha yakın olduğun, kalbinin daha çok titrediğini, daha çok hissederek yaptığın zaman. Yani o dünyamızdan küçük de olsa bir daha bir yakınlık gösterdiğini hissediyorum kendi adıma.
5: Allah'a yakın olduğumu, Allah'ın dostu olduğumu, Allah'ı yanımda olduğumu her zaman bunları hissediyorum.
2: Peki yeterince zikrediyor muyuz sizce?
4: Yeteri kadar olduğunu asla düşünmüyorum. Ama bu işte 3 aylar böyle vesilesiyle birazcık daha böyle uğraştılar. İşte zikirmatikler falan böyle daha hayatımız içine girdiği için daha etkili oluyor.
3: Üzgün zamanlarımızda evet çok zikir yapıyoruz. Ama mutluluk anında bence yeterince zikretmiyoruz Allah'ı.
2: Dünya şartlarından, meşakkatinden zikretmiyoruz. Yani namazlarda bile artık şey oldu. Tesbihlerimizi, zikirlerimizi hızlı bir çeker hali olduk. Bir önce kalksam işte anne olarak yemekti, bilmem neydi derdini düşünüyoruz. Öyle maalesef ki.
0: Misafirimiz ne söylersen o oluyorsun. Sürekli Allah'ı anarsan, Allah'ı zikredersen bir süre sonra Allah'ın yoluna girmiş oluyorsun. Devamlı zikir yapan insan Allah'ın yoluna girmiş olur mu? Hayır. Allah'ın yoluna giriş niyetle ve kişinin tercihidir. Kalpten ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın Allah'ın yoluna girmiyor. Mümin Suresi 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ Estağfurullahaladzina amenim. İşte bu 12 tane insanla müşriğine tabi olanlar, onlar müşriğine tövbe ederler. Allah'tan mağfiret dilerler. Devrin mümin için onlar için mağfiret diliyor ve günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. İşte o günde ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor ki Enam 153'te ve nehaza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. وَلَا تَتَّبْعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقُوا بِمْعَنْ سَبِيلِهِ Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Onlar fırkalara ait olan yollardır. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip müşriğin önünde diz çöküp tövbe ederse o kişi için söz konusu olan şey ruhunun ucundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmış olmasıdır. Allah-u Teala böyle olan insanlar için onlar Allah yolunda olanlardır diyor. Fisebillah'tır diyor. Zikir size ne sağlar? Allah'ın katından %2'lik rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesini sağlar. Bu konunun başlangıcıdır. Kişi huşu sahibi kılar. Ondan sonra mürşidinize tabi olursunuz. Mürşidinize ulaşmadan bu ameliyi ne kadar da tekrarlarsanız nefsinizin kalbindeki rahmet %2'den öteye yükselmez. İrşat makamına ulaşmadıkça nefs tezkiyesi gerçekleşmez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Ahmet Ödeyekatı Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimle. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. İrfan'ın emretmek için sahabe gibi hamile-i Kur'an olmamız gerektiği söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimle. Esselamu Aleyküm ve Ahmet Ödeyekatı.
0: Aleyküm selam ve Ahmet Ödeyekatı. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İrfan'ın emretmek için sahabe gibi ameli Kur'an olmamız gerektiği söylenebilir mi? Evet. Gerçek emri bin marifine emrinkerin sahipleri 7 sabah 4 teslimi yaşayan iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Onlar Kur'an'ın bütününe tabidirler. Alimran 119. Alimran 100 yönde de işte siz öyle bir ümmetsiniz ki 110'da kıntum hayrin ümmeti uhrucet linnâz. İnsanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Neden en hayırlı ümmet? Çünkü 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları noktaya kadar ilim sahipleridir. Bundan sonra ise her an irfan sahibi olabilirler ama irfan sahipleri oldukları gerçek nokta daimi zikre ulaştıkları noktadır. Buraya neyle ulaşmışlardır? Kur'an'ın tamamına inanarak, tamamını tatbik ederek ulaşmışlardır. Öyleyse bütün sahabe Kur'an'ın bütününe itibar ettikleri için irfan sahipleridir. Kur'an'ın hükümlerini detaylandırmışlardır. Hepsine itaat etmişlerdir. ve Allah-u Teala'nın nadir kişilerde oluşturduğu daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Öyleyse gerçekten de olay budur herkes için. Yapılması gereken şey ne? Kur'an'ın bütününe tabi olmak. Al-İmran 119'da "Hand ma ulayi duhubbune mu la yuhubbunek mu'tim mine kitabi kulli." Daimi zikrin sahipleri kişiler, Kur'an'daki bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyenlerdir. Daimi zikrin sahibi kişiler, 19 faziletin sahibi olanlardır. Daimi zikrin sahibi kişiler, kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Ve Allah'ın zatına davet, görerek Allah'ın zatına davet edenlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suriye Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenmezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz her an Kur'an her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Enam suresinin 39. ayetinde Allah ayetlerini yalanlayanlardan ve sağırlardan, dilsizlerden bahsediyor. Bu kişiler kimlerdir, açıklar mısınız? Bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde mümin kulağından sulanır. Ve yine Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzere zafer. Öyleyse buradan baktığımız zaman her devirde hikmet sahibi alimler ayetleri tilavet eden, tabi onların nefsini tezkiye eden, kitab-ı hikmeti öğreten Allah'ın vazifeli mürşitleri, veli resulleri var. Onlar Allah'ın emriyle ayetleri okumaya başladıkları an, tabii ki bu Allah'a davetle başlıyor. Daveti kabul etmeyenler, onlar sağır, dilsiz ve kör olarak ayetlerde yer alıyor. Nitekim Mülk Suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir uyarıcı gelmedi mi diye soruyorlar. Mülk 9'a kalü belakat cahil nezir, nezir geldi. Ama biz onları yalanladık. İşte Enam 39 ayetinde Allah ayetleri yalanlayanlardan, ayetleri tilavet eden nezir veli resul muhatap da yalanlıyor. Ve Allah bir şey indirmemiştir. Onları delaletle suçluyorlar. Ama Allah Teala buyuruyor ki işte bu ayet-i kerimede Enam 39 Allah kimi dilediğini kimi dilerse de onu dirayette bırakır. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve itiraf ediyorlar. Eğer biz işitseydik o hikmet sahibi alimi neziri veli resulü işitseydik ve hakmetseydik bugün cehennemde olmazdık. O zaman bu kişiler kimlerdir? Bu kişiler Allah'a davet olunmasına rağmen daveti kabul etmeyen, Allah'ın delalette bıraktığı sağır, dilsiz ve körlerdir. Her devirde mutlaka bu gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Sağır, dilsiz ve kör, ölü olan cehennemlikler, gören, işiten ve idrak eden cennete gidecek olanlar. Kör, sağır ve dilsiz olanlara hidayetçi gelmiş ama onlar hidayete kulak asmamışlar, ilgilenmemişler. Allah Teala da onları delalette bırakmış. Onlar 19 negatif özelliğin sahibi olarak bu 19 negatif özellikten bir tanesi de kör, sağır ve dilsiz olmaları. Devam edecek olursak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özellikten bir tanesi sağır, dilsiz ve körlerdir bunlar. Beşinci ve ölüdürler. İşte bu kör, sağır ve dilsiz olanlar onların gideceği yer cehennem, sebebi daveti kabul etmedikleri için. Ama bir de gören, işiten ve idrak edenler, kör, sağır ve dilsiz olmayanlar, onlar gören, işiten ve idrak edenler, bunları da Allah-u Teala bu ayetlerde yer alıyor, açıklıyor. Onlar da hikmet sahibi alimin davetini kabul etmişler, işitmişler ve ayetlere iman etmişler. 2, 4, 5, 6, 7, yine 7 tane ayet, toplam 14 kör, sağır ve dizi olmayanlar, kör, sağır ve dizi olanlar 14 tane ayet. O kör, sağır ve dizi olanlara da tekrar bakacak olursak o slaytımıza, bunlar da 14 tane ayet olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Neyse, Allah Teala her şeyi dile kaymaya açık. Daveti kabul etmeyenler, kör, sağız ve dilsiz olanlar, daveti kabul edenler, kör, sağır ve dilsiz ölmeyenler, eşitten gören ve idrak edenler. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah ile olan ilişkimizde Allah'ın yardımı neye göre artış gösterir? Bu konuda irademizi ne şekilde kullanmalıyız? Sevgili kardeşlerim, en üst seviyedeki kanun liyakat ve mükafat kanunu, Allah'ın yardımı zikrimize paralel olarak artar. Hangi oranda zikrediyorsak o oranda da Allah'ın yardımını alıyoruz. Allah'ın yardımı aynı zamanda bizim etrafımızdaki insanlara yardımımıza paraleldir. Allah Teala Muhammed 7'de in tensurunallaha yansurukum ve yusabbit aqdamakum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Şimdi normal statü içinde düşünürsek Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Ama bu ayet-i kerimede Allah'ın yardımına ihtiyaç sahibi olan insanlar var. Bu ihtiyaç sahibi insanlara biz yardım edersek de Allah da bize yardım ediyor. Öyleyse o yardım Allah Teala niye veriyor? Başkalarına yardım etmemiz için. Allah'ın bize verdiği her şey Allah için, yani başkalarına yardım için kullanmalıyız. Allah Teala'nın istediği bu. Bu konuda irademizi ne şekilde kullanmalıyız? Zikrimizi arttırarak, etrafımızdaki insanlara aynı seviyede yardım ederek inşallah. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, halk arasında sıkça kullanılan dini bütün Müslüman sözünü açıklar mısınız? Nasıl dini bütün Müslüman olunuyor? Dini bütün Müslüman sözü 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar için kullanabiliriz. Yoksa işte bugün geleneksel bir din tatbikatı var. İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor ama İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Ulaşma dileği yoksa hangi ameli işlerse işlesin boşuna gidiyor. Boşa gidiyor. Yetmez. Zikir yok. Zikir yoksa şeytan her zaman %100 nefsini afetlerine tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı günah işlettiriyor. Her günahın arkasında o kişinin ruhu nefsine azap ediyor. Öyleyse böyle bir insan dini bütün olamaz. Dini bütün olabilmesi için kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve daha sonra ibadetlerin sultanı zikri en üst seviyede yerine getirerek bize günah işlettiren nefsimizin afetlerini yavaş yavaş azaltarak onun yerine nurları ikame ederek dini bütün olabiliriz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığımız zaman. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ nasıl yapılmalıdır? Tebliğin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tebliğin nasıl yapılması gerektiğini ayetlerde Allah Teala bize açıklıyor. Bir kere Allah'ın yoluna hikmetle davet etmeliyiz. Kimdir Allah'ın yoluna hikmetle davet edilen? Allah'ın kendilerine hikmet verdiği kişiler. Daimi zikrin sahipleri. Yutul hikmete men yeşâ'u ve men yutul hikmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekere ulevul elbâb. Ama her insanda Allah'a davet edemez mi sahip olduğu ilim çerçevesinde? Evet. İşte burada da Allah Teala İsrail 3'te kullarıma güzel söz söyleyin. Güzel söz Allah'ın kutsal kitaplarında bildirdiği sözdür. Güzel söz insanları mutlu eden söz. O zaman eğer karşı tarafın nefsine hitap edersen İhtilaf sebebiyle aranızda kavga ulaşabilir. Şeytan da tam bunu istiyor. İşte onun için İsrail işte tebliğcilerin insanlara güzel sözle hitap etmesi, öğüt vermesi lazım. Taha 44'te güzel söz Allah'ın sözü, doğruyu söylemek yetmez. Aynı zamanda onu yumuşak sözle söylemek gerekir. Ankebut 46'da kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, kitap ehlilerimiz zulmedenler, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar hariç, diğerleriyle en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmemek. Onlara şöyle söylemek lazım. Biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Yani biz size indirilen Tevrat'a iman ettik. Size indirilen İncil'e iman ettik, Zebur'a iman ettik. Ve biz bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Tek bir ilahtır. Ve biz ona teslim olanlarız. Enam 108 insanların önem verdikleri kutsalları vardır. Allah-u Teala Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Onların kutsallarına sövmeyin. O zaman da onlar da aynı şey yaparlar. Ve Furkan 57'de ve daha birçok ayet-i kerimede tebliğ yaparken karşı taraftan ücret istememek ve zorlayıcı olmamak. İşte 7 tane ayet-i kerime sizden bir ecir ücret istemiyoruz. Onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Hud 29 size mal istemiyorum. Mumin 72 Rabbinin ücreti daha hayırlıdır. Furkan 7 başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127 sizden bir ücret istemiyorum. Ve daha diğer ayet-i kerimeler ücret istememek. Tebliği Allah için yapmak. Karşılığını Allah'tan beklemek. İşte 7 tane ayet-i kerime ve bu 7 ayet-i kerimenin esasında o hizmeti Allah için yapmak, Allah'tan karşılığını beklemek söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Bazı bilginler İslam'ı yaşamak için tasavvufta olmanın, tabi olmanın aşırılık olduğunu düşünüyorlar ve orta yolu tutmamızı söylüyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bize açıklayabilir misiniz? Muhterem hocam, mübarek ellerinizden tekrar hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kez daha tekrar edecek olursak, bazı bilginler İslam'ı yaşamak için tasavvufta olmanın, tabi olmanın aşırılık olduğunu düşünüyorlar ve orta yolu tutmamızı söylüyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Noktasına kadar kişi Allah-u Teala'ya emretmektedir. Kimi yürümler bir açıklayabilir misiniz? Her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, orta yol yok. İki yol var. Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim ve cehenneme şeytanı götüren yol sırat-ı cehim. İşte Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Kateberestü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden kesilmiş biçimde ayrılmıştır. İrşat yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yol. O zaman orta bir yol yok. İki, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde ayetlerle Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği hedef ve bu hedefe ulaşmak için ki bu en son hedef iradenin teslimi. Yani Allah-u Teala insanoğlu dünya üzerinde yaşarken hangi zaman diliminde yaşasa yaşasın, Allah'ın kendisine farz kıldığı 7 safa ve 4 teslim var. Allah'ın dinini yaşamak için evvela birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, daha sonra ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayetin gerçekleşebilmesi için mutlak surette Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak ve arkasından bu 4 hidayetin gerçekleşmesinden sonra dini nasıl öğrendiği, nasıl yaşadıysa aynı şekilde başkasına öğretmek. Öyleyse İslam'ı yaşamak, evvela öğrenmek, yaşamak ve de öğretmekten geçiyor. Tabi olmak aşırılık mıdır? Hayır. Tabiyetsiz hiç kimse dini yaşayamaz. Mürşidi inkar eden kim olursa olsun gideceği yer tek bir yer var, o cehennem. Diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete gider. Evet. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala'nın garantisi var. Öyleyse eğer bir insan mürşidi inkar ediyorsa o zaman kimdir mürşidi inkar eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin de gideceği yer kesin cehennem. Tabiyet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması için farz. Tabiyet fizik vücudun şeytana kurtulması için farz. Tabiyet nefsin 7 kademede tezkiye ve tasfiyesi için farz. Tabiyet en son noktada iradenin teslimi için farz. Bu olmadıkça hiç kimsenin Kur'an'daki İslam'ı yaşaması söz konusu değil. İşte iblis denen insanların baş düşmanı evvela bu 7 tane hedefi yok etmiş. Sonra hedef emirlerin yerine vasıta emirleri geçirmiş. Ve vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan 1 ve 2 yok. Geri kalan sevm-i serat, hac-ı zekat, kelime-i şehadet vasıta emirlerle hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Yaşayabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ibadetlerin sultanı zikri yapması gerekir. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan bedeviler her türlü negatif koşulların içerisindeyken Resulullah'ın öğretisiyle Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve hepsi Mürşid'den Hasin Emine Sultan'ı Peygamber Efendimiz'e biat ettikten sonra tabi oldular ve zikir, çok zikir ve daimi zikirle en üst seviyedeki hedefe ulaştılar. Hangi dönemde insan yaşasa yaşasın, bu 7 tane fanın 7'si de kendisine farz kılınıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Hüseyin Hocam, Yunus suresi 7. ayetindeki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin kalplerinin dünya hayatıyla mutmain olması, doyuma ulaşması ne demektir? Açıklar mısınız? Yani dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar. Halbuki dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün değil. Sadece bir takım zevkleri yaşamak söz konusu. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple diyor ki dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. İnsan hayatında ölümden önce, ölümden sonra, ölmeden önce ve öldükten sonra, öldükten sonra bir ahiret hayatımız ama bunu ölmeden önce gerçekleştirmemiz lazım. İşte bütün Kur'an ayetleri kim ki ahiretini dünyasını ahiret için terk ederse o ikisinin de sahibi olur. Çünkü her türlü kötülük dünya sevgisinden kaynaklanıyor. O sebeple ölüm bir dönüm noktası insan için. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Kim hayattayken ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrasını Allah garanti ediyor. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Ve sanki ulaşmış gibi de, kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak kendisine veriyor. Allah'ın bütün insanlara müjdesi budur. Allah Teala'nın bütün insanlara garantisi de budur. Allah razı olsun. O zaman onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhun talebi dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar ama onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar dünya hayatının zahirini bilirler. Rum 7'de يَعْلَمُونَ زَاهِرَةَ مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar dünya hayatının zahirini görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Fatır 18 ayetinde görmediği halde Rabbinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın diyor, buyuruyor. Allah'tan korkan ve namaz kılan biri neden uyarılır açıklar mısınız? Görmediği halde gaybta Rahman'a huşu duyan. La teziru vuzureten uzra uhra. Kimse kimsenin günahı yüklenmez. Ve devam ediyor. İnnemâ tünzürüllezîne yehevne rabbehum. Bil gaybi. Sen gaybta Rahman'a huşu duyanları uyarırsın. Vâkimüsselâte. Gaybta Rahman'a huşu duyanlar onlar %2'lik rahmetin kalplerinde olduğu kişilerdir. Ve hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istiyor ve tabi oluyor. Ondan sonra da tabiyetle birlikte nefs tezkiyesine başlıyor. Men tezekke fe nema tezekke li nefsi. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Yani sen اَنَّمَا تُنْزُرُ اَلَّذ۪ينَ يَحْشَوْنَا رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Görmediği halde Rabbinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Diye buyuruyor. Allah'tan korkan ve namaz kılan biri neden uyarılır açıklar mısınız? Ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmek için. Kalpte Rahman'a huşu duyanlar, onlar ancak hacet namazı kılmaları halinde müşriklerine ulaşırlar. İkinci cennet. Ama Allah onların ruhunu ancak tabiyetle birlikte kendisine ulaştırır. Üçüncü cennet. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Evet. Gerçekten emanet ruhtur. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa, ruhun talebi yoksa o kişi imanın sahibi olamaz. Ama وَلَا دِينَ لِي مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ Ama kişi mürşidine tabi olmadıklarında ahdini yerine getiremez. Ahde vefa edemez. Allah-u Teala Enfal Suresinin 7. ayet-i kerimesinde emanete ve ahde riayet etmelerin Enfal 27 Ya eyyühellezine amenu la tehinu Allah ve Resulehu ve la tehinu emanatukum entum zalemun. Allah'a ulaşmayı Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Yani kişi Allah'a ihanet ediyorsa Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Resul'e ihanet tabiyetini gerçekleştirmiyor. O zaman Allah ve Resulüne ihanet edenler aslında kendi emanetlerini ihanet etmiş oluyor. Yani o zaman emanetin sahibine teslimi gerçekleşmiyor ruh. Fizik vücut teslimi gerçekleşmiyor, nefs teslimi gerçekleşmiyor, irade teslimi gerçekleşmiyor ve dolayısıyla kişi kendisine ihanet ediyor. Mardin'den birkaç muhterem hocam, bazı hocalar Müslümanlar için şöyle bir ifade bulundu. Müslüman olan herkes kafirler hariç günaha kadar cehennemde kalıyor ve günah bitince de cennete gidiyor. Bu doğruluk payı nedir? Açıklayan bir. Külliyen yanlış. Yani hem Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadislerine göre yanlış hem de Kur'an ayetlerine göre yanlış. 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını Allah açıklıyor bakın. Cehennemden çıkış yok. Devam edelim. Evet. Ve görüyorsunuz ki tam 58 tane ayet-i kerime kesinlikle cehenneme giren kişinin oradan çıkması mümkün değil. Hadislerde anlatılıyor diye söyleyeceklerdir. Hayır. Allah-u Teala Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bakın bu hadiste ki Buhari'de nakledilen bir hadiste neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını kötü işlerinizin de ceza ve şiddetini göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Yani ikisi de daimidir. Öyleyse ben cezamı cehennemde çektikten sonra cennete gireceğim olayı tamamen insanların bir uydurması, bir tuzağıdır, şeytanın bir tuzağıdır. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Soru arz edecektim hocam. Sevginin birilerin arasında oluşmaması ve toplumun birbirlerini sevmemesi altında nasıl sebebiyet yatmaktadır? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sevginin bireyler arasında oluşmaması ve toplumların da birbirlerini sevmemesinin altında nasıl bir sebep var? Bir insan nefsindeki afetler ve bu afetleri kullanan dıştaki varlık, iblis, şeytan var. Sevgili kardeşlerim, kutsal kitaplara baktığımız zaman sevgi Allah'ın emirlerine itaat etmektir. Allah Teala 7 tane hedef emir Kur'an-ı Kerim'e koymuş, kutsal kitaplara koymuş. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hedef emir Allah'tan hoşlanıyorsunuz. Siz Allah'ın sizin için taati müşride tabi olduğunuz an Allah'ı seven birisiniz. Siz ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman sevginiz daha da artar. Siz fizik vücut teslimini yaptığınız an daha üst seviyede Allah'ı seviyorsunuz. Allah da sizi seviyor. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz an Allah'ı seviyorsunuz ama fizik vücut teslimini gerçekleştirdiğiniz zaman Allah da sizi seviyor artık. Ve en üst seviyedeki nokta daimi zikre ulaştığınız an bu seferde kalbinize 19 afetin yerine 19 tane fazilet söz konusu ve artık şeytan nurlara, faziletlere tesir edemediği için tamamıyla 5. kat cennet ve dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlıyorsunuz. Daimi zikrin sahipleri arasında bireyler arasında %100 sevgi var mı? Evet var. Ama diğerlerinin arasında sevgi oluşabilmesi için özellikle Ali İmran 103'te siz birbirinize düşmandınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte o nimet devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine ne zaman gelip yerleşir? Kişi Allah'ın kendisi için taati müşride tabi olduğu zaman. Enfal 63'te ise Allah-u Teala Allah sizin kalbinizi sevgide birleştirdi. Allah-u Teala'nın kalbimizi sevgide birleştirmesi ancak müşridimize tabi olmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakın sorular ve cevaplar bölümünde bir arada olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvuf ve İslam. Birinci sual, İslam ve tasavvuf birbirinden farklı kavramlar mıdır? Hayır. Tasavvuf İslam'ın tatbikatıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Yani nasıl Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Birinci tarafta ikisinde de Allah'ın kitabı var. Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın bütünü. İkinci denklemin ikinci tarafında Resulullah'ın sünneti var ve Ehl-i Beyt. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların Kur'an'daki adı Ehl-i Beyt. İşte Resulullah'ın sünneti nasıl sahabeyle beraber Kur'an'daki İslam'ın yedi safa tatbikatı ise tıpkı bunun gibi Allah'ın kitabı da İslam ve tasavvuf diye söylenebilir. Öyleyse ikisi birbirinden farklı kavramlar mı? Hayır. 14 asır evvel Resulullah'ın sünneti olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe birlikte 7 safa Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşadılar. 7 safa Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman öncelikle sahabe hepsi birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci safa itibariyle Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Ve üçüncü safa ruhun teslimi, dördüncü safa fizik vücut teslimi, beşinci safa nefsin teslimi, altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi. Yani bu neyle eşdeğerdir? Yedi safa İslam'la. Evvela Allah'ın ayetlerine iman ederek birinci safa teslimi gerçekleştirdiler. Daha sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide teslim oldular Allah adına. Ve daha sonra ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Böylece sahabe Resulullah'la birlikte Kur'an'da yedi safa İslam'ı yaşadılar. İslam ve tasavvuf birbirinden hiçbir damakla da ayrılmaz. İslam daima eşittir tasavvuftur. Eğer buna bir tane daha eşitlik arıyorsanız o da Kur'an-ı Kerim olur. Kur'an-ı Kerim eşittir. Kur'an'daki İslam eşittir tasavvuftur. Peki nasıl olmuş da zaman içerisinde bu iki kavram birbirinden ayrılmış? İnsanlar zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayı unutmuşlar. İslam ve tasavvufun temel işareti Allah'a ulaşmaya, Allah'a teslimi devreden çıkartmışlar ve bu teslim tamamlandığı gün tasavvufu siz bütünüyle yaşarsınız. Yedi safa İslam'ı yaşayan, tasavvufun bütününü yaşayan kişidir. İşte 14 asır evvel sahabe ile Resulullah'ın birlikte yaşadığı olay bu yedi safa İslam, Kur'an'daki İslam ve o da eşittir tasavvuf. Bu tatbikat sahabeyi hep İslam kılmıştır. Allah'a bütünüyle teslim olma noktasına ulaştırmıştır. İslam öğretisi yani tasavvuf Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabesinde sonra mı ortaya çıkmıştır? Kesinlikle hayır. Yani ezeli ve ebedi din tek bir dindir. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Aslında bu din Adem Aleyhisselam'ın da dinidir. Bu din
Nuh Aleyhisselam'ın dinidir bu din, İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir bu din, Musa Aleyhisselam'ın dinidir bu din, İsa Aleyhisselam'ın dinidir. Ve bu dinin tatbikatı, uygulaması da tasavvuftur. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen tek din İslam, 9 tane ayet bunu söylüyor. Bakara 136'da onlar arasında hiçbir fark etmeyiz, biz ona teslim olanlarız diyor. Kimler diyor? Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, torunlarına, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a verilenlere ve Rableri tarafından verilenlerin hepsine iman ettik. Onlar arasında bir fark gözetmeyiz. Alimran 19'da enne dine andal al-İslam. Alimran 52'de Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarileri biz Allah'a teslim olanlarız. Alimran 84'te bizim Müslüman olduğumuza şahit ol. Alimran suresinin 83. ayet-i kerimesinde gökler ve yerler hepsi isteyerek ve istemeyerek ona teslimdirler. İslam'dan gayri bir din arayan o din kendisinden kabul olmaz. Bütün bu ayetler bize bir hakikati söylüyor. Tek bir din var. Bu din Allah'a teslim olma dini. Ali İmran zaten 19 bunu söylüyor. Ne dini andalar İslam. Tasavvuf bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanifti'nin hayata geçirilmesinin adıdır. Tasavvufta murat İslam'dan murattır. Allah Teala hepimize İslam olmayı şimdiye kadar indirdiği bütün kutsal kitaplarda farz kılmıştır. Şu anda da tarikat ehli dediğimiz kişilerin yaşadığı hayat vaktiyle Bektaşilerin, Mevlevilerin

0: içki içerken, kız çocukları diri diri gömerken, herkes elleriyle yontuklarına taparken, böyle bir cahiliye standardı içinde olanlara Allah-u Teala son Nebi Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i vazifeli kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı, öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i sahabeye hem öğretti hem yaşattırdı. İşte yedi sabah İslam'ın ayetlerle şekillenmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Resulullah'tan önündeki dönemin adı cahiliye dönemi. Ama Resulullah'la sahabenin birlikte yaşadığı dönem asr-ı saadet. Öyleyse tasavvuftan murat kesinlikle iki cihan saadetine ulaşmaktır. Ahiret saadeti ve dünya saadeti diye insanları bekleyen iki mutluluk söz konusu, iki mutluluğun iki kanadı söz konusu. Ahiret saadeti bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah-u Teala onu birinci kat cennetine alıyor. Kişinin günahı ne olursa olsun, kalben dilediği an Allah'ın vaadi gereğince Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse insanları cehenneme götüren, yani ahiret saadeti veya ahiretteki azabın ölçüsü, günahlar sevaplardan fazla ise cehennem, sevaplar günahlardan fazla ise cennet. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyorsa, günah miktarı kadar sevap buna veriyorsa, o zaman tek bir dilekle o kişi mutlak surette Allah'ın cennetine girer. İkinci kat cennet, mürşide tabi olduğu zaman günahların sevaba çevrilmesiyle oluşuyor. Üçüncü kat cennet, ruhun teslimi. Dördüncü kat cennet, fizik vücut teslimi. Beşinci kat cennet, nefsin teslimi. Altıncı kat cennet, ihlas. Ve yedinci kat cennet, iradenin teslimi. Dünya saadeti nasıl gerçekleşir? Dünya saadeti iş dünyamızdaki kavganın bitirilmesiyle, dış dünyamızdaki kavganın sona ermesiyle, Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Tasavvuf ve İslam bize olaylar üzerindeki tesirini vermemeye çalışır. Bunları önlemek konusundaki bilgiyi bize aktarmaya çalışır. Bunu nasıl yapabiliriz? Onun tatbikatını öğretmeye çalışırız. Ve bütün boyutlarıyla bu güzellikleri yaşamamız için Allah bize hep yardımcıdır. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın rahmetinin içine dahil eder. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve tasavvufun yani İslam'ın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak için ancak dua edebiliriz. Elimizi açıp yalvarmak gerekiyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince dua etmeyi daha çok aklıma geliyor.
4: Tasavvuf, hiçbir kimseye incitmemek, hiçbir kimseden de incinmemek yoludur. Tasavvuf aslında bir aşk yoludur. Allah'ımıza ulaşma yoludur tasavvuf.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Bütün dileklerimiz, isteklerimiz Allah'a ulaşabilir.
1: Allah'a ulaşmanın yolları nelerdir?
3: Namaz kılmak.
4: Allah'a aşkla, samimiyetle, muhabbetle ulaşırız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi, ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız, siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Elbette. Yer gök duayla
3: etmeye çalışıyorum açıkçası.
4: Evet. Seher vaktine kalkıp Allah'ın aşkına sımsıkı tutunup ağlarsak biz de Rabbimize ulaşabiliyoruz.
3: Ey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah.

0: Allah'ım, dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
1: Ey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğun ruhunu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Misalim bütün dileklerimiz, isteklerimiz Allah'a ulaşabilir dedi. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Allah'a ulaşma kavramı Allah'a dua etmek anlamına mı gelir? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Hatta Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak, ki sahabede görüyoruz bunu. Birinci safa itibariyle Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابِ لَاللّٰهِ لَا اَمْلِ بُشْرَ فَبَشِ اِبَادِ. Başlangıç noktasında tağutun kulu durumunda olan insanlara tebliğ ulaşıyor, davet ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye Allah'a davet ediliyor. Daveti kabul edenler şeytana, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Bu da Allah'a yönelmektir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Gerçekten de bu Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek bir duadır. O sebeple kul olmak, ruhun yükselerek duanın, kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu dua mutlaka Allah-u Teala kabul ediyor. O zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. O kişi de şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine baktığımız zaman kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icap etsinler. Demek ki Allah'ın da bir daveti var ve kullar dua ederken Allah'ı davet ediyorlar yardıma. Ama Allah Teala da diyor ki onlar da benim davetime icap etsinler. Yani benim onların duasına icabet etmem onların da benim davetime icap etmesine bağlı. İlk adımı biz atacağız. Biz Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceğiz. Allah Teala da bu duamıza icabet ediyor ve garanti tahtında 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhumuzun hayatta ulaşmasını Allah gerçekleştiriyor. Allah herkesi kendisine de davet eder. İnsanda bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder. Dua ile dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırız. Allah'ın dualarımızı kabul edebilmesi için ilk işimiz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olmalıdır. Eğer kalbimize iki bir talebimiz olmuşsa Allah-u Teala bunu mutlaka kabul edecektir. Söz vermiş. Bu noktada cenneti kazanmış, cehennemden mutlaka kurtulmuşuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Allah'a razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
3: Tasavvufun yaşanması mutlak bir nefs tezgahisi gerektirir ve mürşit olmadan hiç kimse nefs tezgahisi gerçekleştiremez. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
0: Mürşit ilimdir. İlk defa duydum desem acaba yanlış bir şey söylemiş olur muyum?
1: Allah'tan, Resulullah'tan sonra emir alanlar insanın olgunlaşmasını nefsi raziyeden başlıyor, nefsi mutmanniye kadar olgunlaştırıp Allah'a ulaştırma noktası.
3: Mürşit bu zamanda da var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
0: Tabii ki de vardır. Her an, her yerde. Bir sürü hocalarımız vardır. İlim sahibi hocalarımız vardır.
4: Vardır bence ya. Yani düşünüyorum. Bence vardır. Bize yol gösterecek birçok kişi olacağını düşünüyorum.
1: Tabii vardır. Çünkü 124 bin Evliyaullah Hazaratı'nın olduğu şu kainat aleminde, dünyada onlar sakalsız bıyıksız mutlaka varlardır. İlla sakallı olacak diye bir kaide yoktur. Çünkü onlar kalplere bakıyorlar. Hep Allah'ın nurunu taşıyorlar.
3: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine, Yunus Emre Hazretleri Taptuk Emre Hazretlerine tabi olmuştur. Siz de Allah'ın bir dostuna tabi olmak ister miydiniz?
0: Elbette.
4: İsterim, tabii ki isterim. Bunu isterim.
1: Tabii tabii. Çünkü Ladikli Hacı babamız Ahmet Hüdayi Hazretleri Hızır Aleyhisselam'ladır. Onu Hızır Aleyhisselam hocası yetiştirmiştir. Hazreti Mevlana'yı da Şems yetiştirmiştir. Hep bir ikili var bak. Düşünebiliyor musun?
2: Bir misafirimiz mürşit konusunda insanın nefsi raziyeden başlayıp nefsi mutmainneye kadar onlaştıran Allah'a ulaştırma noktasıdır. İnsanın manevi olgunlaşması için mürşidin etkisi nedir? Mürşid himmeti olmadan nefs eskesi olmaz. Ne ruhumuzu Allah'a ulaştırabiliriz, ne fizik vücudu Allah'a teslim edebiliriz, ne nefsi Allah'a teslim edebiliriz, ne de iradeyi. Çünkü mürşid Allah-u Teala'nın önümüze koyduğu bir örnek ve biz o daha önce 7 safayı yaşamış, öğrenmiş, yaşamış ve bize öğreten, bize örnek durumda olan insandır. Allah-u Teala dinin sahibidir. Ama dinin sahibi Allah-u Teala bu dini yaşamamız mayanında ikinci safhada mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. İşte Maide 35 ya eyyühellezine amenu takullahu vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa onların içerisinden onların ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Resuller, Veli Resuller var. Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bu Veli Resullerin görevi 4 noktada şekilleniyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti, ikinci görev nefsi tezkiye etmek, üçüncü görev kitabı öğretmek, dördüncü görev hikmeti öğretmek. Şimdi baktığımız zaman özellikle nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesi, bizi bunun Allah'a teslimi ve hikmetin öğretilmesi de nefsin Allah'a teslimini ifade ediyor. Ayetlerin tilaveti nedir? Ayetlerin tilaveti de iradenin teslimiyle şekilleniyor. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette insanlar apaçık delalet içerisinde. Ve Allah-u Teala ilmi onlara yayıyor ve ruhumuzun Allah'a teslimini, fizik ucunun Allah'a teslimini ve nefsimizin Allah'a teslimini açıkça Allah-u Teala bize söylüyor. Her devirde devrin imamı 5 görevli vazifeli. 5. görev hikmetin ötesini öğretmek onlara. Kimler için bu geçerli? Hikmetin ötesini öğretmek. Hikmetin ötesini öğretmek ruhunu, fizik vücudunu, nefsini teslim eden insanlar için bir görev. Allah razı olsun. Nefs tezkiye kademelerine baktığımız zaman şu şekilde şekilleniyor. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülheme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye. Dolayısıyla nefsi raziyeden nefsi mutmaineye gelme olayı değil. Evvela başlangıçta herkes nefsi emmarede. 15 bin zikirle nefsi emmare geçirir %7 nurla. Nefs-i levame 17 bin zikirle %14 nur. Nefs-i mülheme 19 bin zikirle %21 nur. Nefs-i mutmaine 21 bin zikirle %28 nur. Ve böylece sıralanıyor. İnsanları Allah'a götürecek olan bir kılavuz bütün devirlerde mutlaka vardır. Görevlerine baktığımız zaman birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. İkinci görev nefseye tezkiye etmektir. Kişinin Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu nefsin tezkiyesine paralel gerçekleşir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Tasavvufu yaşamakta mürşidin yeri o kişiyi hedefine ulaştırmaktır. İşte yeni tane ayet-i kerime nefs tezkiyesini mürşit olmadan nefs tezkiyesi hiçbir zaman gerçekleşemez. Bakara 29 o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151 o sizin nefsinizi tezkiye eder. 160'da o tezkiye eder. Nisa Cuma 2 o tezkiye eder. Görüyorsunuz ki mürşitler tezkiye eder. Ve Allah dilediğinin hepsini tezkiye eder. Ama Allah Teala kimi vasıta olarak kullanır? Mürşidi vasıta olarak kullanır. Rahmet ve fazıl olmadan da nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Ve Allah Teala takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder buyuruyor. Bütün bunlar birbiriyle illiyet rabıtası içerisinde mutlak surette bizi hedefe ulaştıran unsurlardır. Nefs tezkiyesini mürşid kesinlikle vesiledir ve gerçekleştirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Bir sualim olacaktı, arz ediyorum. Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların örnek insanlar olma vasfının öneminden bahseder misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
2: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Kardeşimiz şunu soruyor. Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların örnek insanlar olma vasfının öneminden bahseder misiniz diyor. Sahabe başlangıçta nefsi emmarede ve birbirlerinin can düşmanı alabildiğine negatif koşulların içerisinde kendisi huzursuz ve mutsuz, etrafı da huzursuz eden insanlar. Ama 23 sene boyunca Resulullah'ın öğretisi ve örnek yaşantısıyla onlar da 7 safayı yaşadılar ve 7 safayı yaşayan bu sahabe asr-ı saadete ulaştılar. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarıldılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ama En'am 197'de Allah'ın Resulü'nün ifade ettiği gibi gökteki yıldızlar oldular. Her davranışınızın başkası için bir şifredir. Onlara bir tasavvuf mensubu olduğunuzu, ben tasavvuf mensubuyum demekle ispat etmezsiniz. Davranışlarınızdan bu anlaşılmalıdır. Örnek insan olmak hiç de zor değildir. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Yunus diyor ki ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için, dostun nevi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Şunu unutmayın, sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi olduktan sonra her şeyleri adım adım değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Bizler de bugün sabikuna larin olarak Allah'a ulaşmayı diler sahabe gibi Kur'an'daki İslam 7 safa itibariyle yaşarsak aynı şekilde bizler de Kur'an'ın belirttiği sabikuna lahirin örnek insanlar olabiliriz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hadis-i şerifte benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet edersiniz. Nasıl gökteki yıldızlar oldular? 7 safayı yaşayarak. Allah razı olsun. Evet, bir videomuz daha var inşallah. Dinliyoruz.
3: Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır ve zikir konunun esasını teşkil eder. Yani tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
0: Her şeyden önce inancı, imanı gelişir. İstediği dileklere, hedeflerine ulaşabilir. Allah'a yakınlaşır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rüyasında görebilir.
1: Bir bahçede güller, ağaçlar, dikenler, kuşlar, bütün cıvıl cıvıl her şey bu kainat aleminde Rabbimizin rüzgarı estiği zaman hepsi sallanırlar böyle. Hep zikrederler. Eğer insanlar da bizler de Allah'ı zikredersek bütün her şey güzelleşiyor. Rabbimizin bizden istediği de zikirdir aslında. Namaz da bir zikirdir bak.
3: Zikir yapan insanın başka insanlarla olan ilişkileri nasıl olur?
0: Daha samimi, daha insancıl, daha anlayışlı, daha hoşgörülü.
1: Daha güzel olur. Allah'ın boyasına boyanmış olur. Resul Efendimizin ahlakıyla ahlaklanırlar. Hiçbir insan onu incitmezler, incinmezler.
3: Sizce zikir değil, ibadetlerden farkı nedir?
4: Bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Zikir aslında Rabbimizin bir aşkıdır. Aşk diyoruz ya hani, zikrederek insan aşka geliyor, sonra Rabbimizi buluyor.
3: Sizce zikirle kesintisiz mutluluk mümkün mü?
0: Tabii ki mümkün.
1: Tabii ayetler var bak. Estağfirullah. Muhakkak ki en büyük zikir Allah'ı zikretmektir diyor Rabbimiz. Sadakallahu lazım.
2: Misafirimiz zikir aslında Rabbimizin bir aşkıdır. Zikrederek insan aşka geliyor. Sonra Rabbimizi buluyoruz. Zikir yapmak Allah'a olan sevgimizi artıracak mıdır? Evet. Başlangıç noktasında insanlar Allah'tan hoşlanır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu konumdadır. Sonra Allah'ı sever. Allah'ı sevenler müşriklerine tabir olanlardır. Sonra Allah'a aşık olanlar fizik vücut tesliminden sonra nefs teslimini yapanlardır. İrade teslimiyle de Allah'a hayranlık söz konusu. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir şekilde gerçekleşir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır. Allah'a duyulan aşkın kalplere yerleştiği en kesin nokta daimi zikir noktasıdır. Bu kişinin Allah-u Teala'ya aşkı daha çok artacaktır. İrşad makamına tayin edildiği gün o artık Allah'a aşık değildir. Ötede bir noktaya ulaşmıştır. O nokta hayranlık noktasıdır. Dolayısıyla irade teslimini gerçekleştirenlerin hepsi Allah'a hayrandırlar. Nefs teslimini yapanlar Allah'a aşıktır. Fizik vücut teslimini yapanlar, onlar Allah'ı sevenlerdir. Ali İmran 31'de in kuntum tuhibbun Allah, Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın bizi sevmesi bizim insanları sevmemize bağlıdır. Allah Teala Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de insanları mutlu edersek Allah'a yardım etmiş oluruz ama seven mutlu eder. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, Gül Kokulu'nun mübarek ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz ümmet diyle inşallah. Uygunsa bir sual edeceğim inşallah. Kişi tasavvuf yolunun neresinde olduğunu kendi anlayabilir mi? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle, Gül Kokulu'nun mübarek ellerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
2: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişi tasavvuf yolunun neresinde olduğunu kendi daha anlayabilir mi? Evet, etraftaki insanlara gösterdiği davranış biçimiyle anlayabilir. Üç tür davranış biçimi var. Kısas, şeriatı, affetmek tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle hakikati ifade ediyor. Dolayısıyla bu noktadaki davranış biçimleri o kişiyi kesinlikle ispat ediyor. Yolun neresinde olduğunuzu sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim oluyorsunuz, ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Bizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır Allah. Evet, davranış biçimi. Onun yolun neresinde? Mesela kişi kendisine yapılan, çevresindeki insanlardan kendisine yapılan bir haksızlığa cevap veriyorsa, kötülüğe karşı kötülükle cevap veriyorsa bu kısastır. Bu henüz o kişinin nefs tezkiyesi yapmadığı ifadesidir. Ama eğer kişi böyle bir durumla karşılaştığı zaman affedebiliyorsa bu nefs tezkiyesi yaptığının işaretidir, tarikattadır. Daha ötede kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyorsa o nefs teslimini yapan daimi zikirdeki bir insanın durumunu ifade ediyor. Allah Teala teslim olduğumuz zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak bize şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona güven duymanın, ona muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. Gerçekten de öyle. Öyleyse hedef Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olduğumuz zaman ölümden de her şeyden Allah'a iltica etmek, Allah'a sığınmak, Allah'a teslim olmak asıldır. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyoruz. Ya da bir kardeş muhterem hocam, mutmain nefs ne demektir? Hangi aşamada gerçekleşir? Açıklayabilir misiniz? Nefs tezkik kademelerini sırasıyla ifade edecek olursak, 1 nefsi emmare, 2 nefsi levame, 3 nefsi mileme, 4 nefsi mutmaine. Nefsi mutmainede kişinin kalbindeki nur miktarı %30. %70 karanlık var, %30 nur var. %30 nura ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki 19 afetten bir tanesi de hırs ve şehvettir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet. İşte bu hırs ve şehvet afetini kişi kontrol altına alıyor. Ne diyor? Diyor ki, ya Rabbim, iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin ben azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. Yani Allah'ın her zaman kendisinden haberdar olduğunu, bütün optimal şartlar neyse mutlaka Allah'ın kendisine verdiğini, onu istisnasız idrak eden ve doyuma ulaşan birisi. Daha evvel nefsi emmaredeyken nefs tezkiyesine başlamayan bir insan, şu dünyada sahip olduğu her şeyin ne varsa hepsini yetersiz gören. Bu durumda Allah'ın dostları şu benzetmeyi yapmışlar. Susuz bir insan, susuzluğunu gidermek üzere nasıl tuzu deniz suyunu ne kadar içerse içsin, hiçbir zaman susuzluğu gitmiyorsa, bu hırs ve şehvet afeti altındaki insanların da durumu bu. Neyi ne kadar fazla kazanırsanız daha fazla, açlığı daha fazla artar. Ama bu doyuma ulaşabilmek ancak nefs tezkiyesinin mutmainne kademesinde gerçekleşir. O zaman kişi bunun farkına varır %30'luk nurla. Ya Rabbim, iyi ki daha fazlasını vermedin. Hani halk arasında fazla mal göz çıkartma. Ne yazık ki göz çıkartır. İşte karının gözünü çıkartmış, öbürünün gözünü çıkartmış ama asıl olan kalbimizdeki Allah'ın nurları söz konusu. O nurlarla biz huzur ve mutluluğu yaşarız. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, çok iyi anlaşamadığımız, tartışmaya meyilli olduğumuz kardeşimizle mesafeli durmak, çok samimi olmamak doğru bir davranış biçimi midir? Hayır. Yani biz onlarla olan bir itirafımız varsa mutlaka sorunun bizden kaynaklandığını kabullenmemiz ve neşteri kendimize vurmamız ve zikrimizi arttırmamız lazım. Ve o konuda ondan yana olmamız lazım. Hatta bütün haksızlığı kendi üzerimize alarak gidip ondan o konuda, benlik konularda özür dilememiz lazım. %100 sen haklısın. Ben muhakkak ki yanlışım var. Ben senden özür diliyorum. İnşallah bu konuda daha yapmayacağım diyebilmeyi, ben de haklıyım diye tartışmaya girerseniz, dinimizde tartışma yok, tartışan taraflar daima her iki taraf da kaybediyor. Öyleyse asıl olan diğer tarafı mutlu etmek. Onun için Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için. Ben kendi hakkımı ispat etmeye gelmedim. Benim işim sevi için. Ben şartlar ne olursa olsun karşı tarafı sevmek. Yani seven mutlu edendir. Sevmek, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Dolayısıyla ben onu sevmeye geldim diyorsanız, ben onu mutlu etmeye geldim diyorsunuz. Bu konudaki davranış biçimimiz mutlaka ona ulaşmak, ona olan sevgimizi bildirmek, onu mutlu etmenin gayreti içinde olmak lazım. Sparta'da bir kardeş muhterem hocam, Bakara 156'da buyrulan "İnne lillahi ve inne ileyhi raciun" ifadesi günümüz toplumunda sadece yakınları ölenler tarafından, sadece ölüm başa geldiğinde kullanılıyor. Ölüm bir musibet midir? Bu ayetteki Allah için olmayı ve Allah'a dönüşü açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah-u Teala ruhun Allah'a tesliminden bahsetmektedir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak teslimlerden ilkidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler üzerimize 12 defa farz kılınmıştır. Huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ölmeden evvel yakın hasil ederek ulaştıracaklarına ve öldükten sonra da tekrar ruhların Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a geri döndürüleceğine kesin şekilde inanırlar. İnsanoğlu Allah için yaratılmıştır. Allah için yaratılmak, Allah'a teslim olmak için yaratılmak demektir. Ancak teslim olunca da yaratılış gayesine uygun hareket edilmiş olur. Ruhun Allah'tan geldiğini, mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım geldiğini, yani insan Allah'ın asli hedefine ulaşmıştır. Allah için olmak, üç vücudu ve iradeyi de içine alan ruh, fizik vücut, nefs ve iradeyi Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim etmek için yaratılmışlardır. İnsan her şeyiyle Allah'a aittir. Ruhu Allah'a teslim ettiği zaman sahibine teslim etmiş olur. Fizik vücudu teslim ettiği zaman sahibine teslim etmiş. Nefs teslim ettiği sahibine, irade teslim ettiği zaman onu sahibine teslim etmiş olur. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanların diğerlerine göre daha çok sevmemiz Allah'ın da o insanları daha çok sevmesiyle ilgilidir diye açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala sevgi kanunu, sevgi Allah kaynaklıdır. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Olay buysa, daha fazla seviyorsak böyle bir paralellik söz konusu. Yani biz Allah'tan aldığımız sevgiyle varlıkları severiz. Ve eğer kime duyduğumuz sevgi Allah'tan bize geliyorsa, o zaman evet rahatlıkla diyebiliriz. Kastanonu'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir, açıklayabilir misiniz? Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci safa rızanın sahibidir. Rıza da yedi safada şekillenir. Birinci safa rıza Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci safa rıza mücrüde tabi olmakla, üçüncü safa rızanın teslimi, dördüncü safa rıza fizik vücut teslimi, beşinci safa rıza nefsin teslimi, altıncı safa rıza ihlas ve yedinci safa rıza iradenin teslimiyle şekillenir. Ayetler bize bunu gösteriyor inşallah. O zaman Allah'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir? Eğer birinci safa rızayı kazanmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz Ömer 7'ye göre. İkinci safa rızayı kazanmak istiyorsanız mürşidinize tabi olacaksınız. Üçüncü safa rızadan bahsediyorsanız o zaman ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bu da nefs tezkiyesiyle gerçekleşir vesaire. Bu sırada bir kardeşimiz, bazı durumlarda çok öfkelenip kötü şeyler aklımıza geliyor. Bu durumu nasıl yenebiliriz? Nefsimize karşı çıkabiliriz. Aç çıkar mısınız diyorum. Sevgili kardeşlerim, öfke vagayı zafetti Nebiyer Sultanı Peygamber Efendimiz, en hayırlı yudum öfkesini yutandır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesinde öfkesini yutanlardan bahsediyor. Kimlerdir onlar? Onlar nefs tezkiyesini yapanlardır. Kimlerdir onlar? Onlar 18 saat zikri gerçekleştirenlerdir. Onlar muttakiler, bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutanlardır. İnsanları affedenlerdir. Allah muhsinleri sever. Allah razı olsun. Öyleyse affetmek, öfkeyi yutmak ve bollukta da, darlıkta da infak etmek asıldır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Talak suresi 12. ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin tefsirinde Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah yerli gökleri 7 kat olarak yaratmıştır. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi ilmen ihata etmiştir, kuşatmıştır. Emir 7 kat göklerle 7 kat yerler arasında kesintisiz olarak iner. İnenler nötronlardır. Devamlı dönerek elektronlara ulaşırlar. Ve karşıt nötronlarda karşıt elektronlara ulaşırlar. Onların kesintisiz olarak dönüşünü sağlarlar. Evet, Talak suresinin 12. ayet. Allahu lezi halaka sab'a semavatin ve minel ardi mislehun. 7 kat gökler yerler. Etenezzelel emru beynehunne. Yani Allah'ın emri nötronlar. Bunlar arasında yine لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِرٍ Allah'ın her şeye kadir olduğunu. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَتَ بِكُلِّ شَيْنْ عِلْمَ Ve Allah'ın ilim merhametiyle de her şeyi kuşattığını bu ayette bize ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfağının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutfağında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali Allah-u Teala'nın Rahman esması ve Rahim esması insan üzerinde nasıl tesir ihtiva eder? %2 rahmet nuru kalbe giren kişiler ile girmeyen kişiler arasında farkı açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Rahman esması, Allah-u Teala'nın bu fizik alemde bize bahşettiği her şey Rahman esmasının tecellisidir. Ve onlara karşı, Allah'ın bize verdiklerine karşı şükrümüzü eda etmemiz lazım. Ama Rahim esması fizik ötesi olan muhtevayı ifade ediyor. %2'lik rahmet nuru kalbe girebilmesi için kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Ama bu %2'lik rahmet nuru bile Rahim esmasının tecellisi olmadan olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Allah-u Teala'nın her olaydan muradı bizim Allah'a yaklaşmamız. Çünkü Allah-u Teala'nın bize bahşettiği mutluluk Allah'a olan yakınlıkla paralel şekilde artar. Ruhunu teslim eden kişilerin mutluluğu dünya saadetinin yarısı, 3 tane cennet. Fizik ucunu da teslim edenlerin mutluluğu dünya saadetinin %81'i, 4. kat cennet. Nefsini teslim edenlerin mutluluğu ise %100 dünya mutluluğu ve 5. kat cennet. Görülüyor ki Allah'a olan yakınlık, Allah'a teslimiyet sadece bizim mutluluğumuzu arttırıyor. İşte bu sebeple kişilerin olayları yaşamasından sonra Allah'ın muradı Tövbe 126'da 2 sene senede bir 2 kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Buradaki tövbe tabi Allah'a yönelmiyorlar. Tövbe bir dönüşü de ifade ediyor. Onlar zikir yapmıyorlar. Ama öte yandan Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesi sizi korkuyla açlıkla maldan candan eksmeyle imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. Bu sabredenler yaşadıkları imtihanlardan ders alanlardır. Diyorlar ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابُ مُسِبَتٍ Bakara 156 onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tövbe ediyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve zikre başlıyorlar. Tövbe 126'da tövbe etmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Bakara 156'da Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve zikir yapmaya başlıyorlar. İşte yüzeyikli rahmet durun kalbe girebilmesi Allah'a ulaşmayı dilek ve zikire başla bağlı. Dilemeyen kişiler bu yüzeyikli rahmet nuru oluşmaz. İkinci sual, Allah'ın emir ve yasakları kutsal kitaplarda açıkça beyan edilmiş. Günümüzde birçok insan bunları yerine getirerek mutlu olurum diye düşünüyor. İnsanlar kendilerini tanımadıkça Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirebilir mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ilmi farz. İlim olmadan olmaz. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Nedir ilim? İlim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı hidayettir. İki ayet-i kerimede. Birisi Bakara 156, Bakara 120 pardon. Diğeri de Ali İmran 73. Kul de ki inne şüphesiz hüdallahi, Allah'a ulaşmak ya huve o el hüda hidayettir. Ama Ali İmran 73'te ise kul innel hüda hüdallah, şüphesiz ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Şimdi hidayetin Allah'a ulaşmakla ilim arasında bir ilişki var mı? Var, çünkü Allah Teala burada buyuruyor ki وَلَيْنْ تَبَعْتَ عَوَامْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنْ الْعِلْمِ. Bu ilim, yani hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu ilmi, sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, senin için Allah'tan bir mürşit yok. Demek ki kimler için mürşit var? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, onlar için bir hidayetçi yok buyuruyor Allah-u Teala. 7 ayet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor ve onlar için bir hidayetçi yok. Ama 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah onları mürşitlerine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse insanların kendi kendine Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, Allah'a ulaşma dileğinden gafil olması onları hiçbir yere götürmez. Errahim esmasıyla Allah tecelli eder, ne de zikir söz konusu. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz, saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan ve devam ediyor. Mutlu olmak isteyen, şehit olmak isteyen, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenin. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. İşte Rahman esmasının tecellisi ancak Allah'a ulaşmayı dilememizle tahakkuk eder. Rahim esmasının tecellisi ise zikirle birlikte Allah'ın katından gelen nurların kalbimize girmesiyle gerçekleşir. Rahman'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır ve amel terazisini ağırlaştırandır. Ne kadar kişi amel işlese işlesin, kitabın hükmü devreye girmeden o kişinin sevapları günahlarından fazla olamaz. Kişi cennetlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girdiği zaman o kişi cehennemlik almış. Kitabın hükmü Allah'a ulaşmayı, ne kadar amel yaparsa yapsın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu yok. Öte yandan kişi cehennemlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girer ve Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve o kurtuluşa erenlerden oluyor. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Haç Suresi 32. ayette ile Maide Suresi 28. ayette göre kişinin takva sahibi olması kalbi yapısındaki duruma bağlıdır. Açıklar mısınız? Haç 32'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Haç Suresi'nin 32. Zalike ve men yuazzim şairallahu. İşte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine ve farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde kalplerin takvasından bahsederken, üç kere göğsüne işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır deyince kalplerin takvası eliyle göğsünü işaret ederek üç defa takva buradadır buyurmuştur. Burada zikir manasında ifade ediliyor. فَاَلْهَمَا بِجُرَ وَتَقْوَاهَا. O nefse, o nefsin manevi kalbine fücuru ve takvayı ilham edene. Nefsin manevi kalbindeki takva zikri muhtevasını alıyor. Allah-u Teala Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَعُوا قُلُوبُهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرَ اللّٰهِ تَتْمَعِنَا الْقُلُوبُ. Onlar ki amin oldular ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Öte yandan Arap 35'te Ya beni Adem'e اِمَا يَتَنَكُمْ رَسُولَ مُنْكُمْ يَقْسُنَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ فَمَنِتْ تَقَى وَاَسْلَحَ. İşte burada فَمَنِتْ تَقَى وَاَسْلَحَ, yani takva sahibi olan ıslah edici amellere başlayan. Islah edici amel zikir manasına geliyor. Burada da kalplerin takvası bununla alakalı. Kardeşimiz diyor ki kişinin takva sahibi olması kalbi yapısındaki duruma mı bağlı? Evet. Zikretmeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Kalbi kapalı olan kişidir. Kalbinin açılabilmesi mutlak surette bu kalbi dileğe bağlı. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, iş ortamında da sosyal yaşantımda da sıkça Allah'tan bahsetmek, iletişimde olduğum herkese Allah'tan bir şeyler anımsatmak istiyorum. Arkadaşıma Allah'tan onu ahirette istersek dünya hayatındaki güzellikleri zaten bize yaşatır dedim. Bu konuda hangi ayetleri anlatırsam kalbine dokunabilirim. Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama öte yandan yine 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Yani bizim önümüze 2 tane seçenek konuluyor. Biri dünya, diğeri de ahiret. Ve tekrar kişi dünyayı isterse Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede biz dünyayı veririz bize. Ama onun ahirette nasibi yok. Fakat Allah-u Teala nasihatte bulunuyor. Ahiret sizin için dünya hayatında hayırlıdır. Ahiret yurdu dünya hayatında hayırlıdır. Burada da biz ahireti istersek o zaman Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Ama sadece niyeti dünya olana ahireti vermiyor. Bu Allah'ın kanunu. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşması için zikirse zikri sevdiriyor, namazsa namazı sevdiriyor, oruçsa orucu sevdiriyor, zekatsa zekatı sevdiriyor ve bunlar hepsi dünya hayatında. Bunları birleştirdiğimiz zaman bizim dünyevi mutluluğumuzu ifade ediyor. Öyleyse sadece bir tek Allah'a ulaşmayı dilememiz bu ahiret hayatıyla alakalı ama dünyada mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bunu da bize sağlayan Allah Teala. Allah razı olsun. Dolayısıyla bu ayetleri gösterebilirsin. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Allah bize nasihatte bulunuyor. Bu ayetler burada. Ama kim dünyayı isterse Allah Teala veriyor ama ahirete nasibi yok. Antalya'da birkaç muhterem hocam Allah-u Teala Asr suresinde asra yemin olsun muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e göre hüsranda olan insanlar kimlerdir? Bu ayet-i kerime ile Yunus 7-8 ayetleri arasında ilet rabıtası var mı? Var. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu buyuruyor. Bakara 27'de günahları onlar işte onlar hüsrandadır. Sebep ne gösterilmiş? Onlar Allah'ın ahdini bozarlar misaklarından sonra. Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Onlar yeryüzüne fesat çıkarırlar. İşte onlar hüsranda olanlardır. Nisa 119. Kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse o hüsranda olan kişidir. Fesat çıkaranlar Kübera ve Saadet'te Araf 9. Hidayeti gizleyenler kimin sevap tartıları hafif gelirse onlar ayetlerimize zulmetmelerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Araf 128. Allah kimi hidayete erdirirse onun ruhunu kendisine borçlanır ama kimi hidayete bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Tövbe 69 işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız işte onlar amelleri boşa gidenlerdir. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. İşte geçecek hüsran bu şekilde ifade ediliyor. Yunus 7-8'de de ilit rabıtası var. Var çünkü Yunus 7-8'de ayetlerden gafil olanların yaptıkları her şey boşa gidiyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah müsaadeniz olursa. Yaşadığımız şeylerin mutluluk olduğunu sanıyoruz ama kısa sürüyor. Bir insan için gerçek mutluluk ne zaman başlar? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, zikrettiğimiz ve Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz her noktada mutluluğu yaşarız. Ama mutluluğun daim olduğu nokta, ki mutluluk üç alemde kavganın tamamen bittiği, sulh ve sükun halini yaşadığımız yeri ifade ediyor. Bu da daim zikir. Şimdi slaytımız var, onu gösterelim. Mutluluğun üç şartı. Birinci şart, üç alemde mutluluk. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah'la ilişkilerimizde mutluluk. İkinci şart, mutluluk daimi olmalıdır. 24 saati içeriyor. Üçüncü şart, üç alemde sırf ve sükunu ifade ediyor. Beraberliği ifade ediyor. Ama başlangıç noktasında insanlar öyle midir? Değildir. Mutsuzluğun dizaynına baktığımız zaman görüyoruz. İnsan neden mutsuz? Evet. Nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. Başlangıç noktasında %100 bakın. Biri diğerinin tam zıttı istikametinde. Ama ruh teslim olduğu zaman bu kavga %49'a iniyor. Fizik vücut tesliminde %81'e iniyor. Mutluluk %81 ve nefsin tesliminde ise %100'e ulaşıyor. Bizim de diğer insanlar arasındaki kavga. Bir kişinin kendisi var, bir de diğer bütün insanlar var. %100 nefsine uyması halse bile diğer insanlarla devamlı kavga halinde. Ama ruhun tesliminde kişi %51 uzlaşmaya ulaşıyor. Fizik vücut tesliminde %81 ve nefsin tesliminde ise %100 bir yardımlaşma noktasına geliyoruz. Allah'ın emirlerine itaat noktasından da baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaat için mutlu değiliz. Başlangıçta yerine getirmediğimiz için. Ama ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman %51, fizik vücut teslimi de

demek bile bir kamil mürşitten olması olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Niceler gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı bir kamil mürşide varmasın olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Gel ey kardeş, şimdi gelen böyle nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Yani Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Yunus Emre bundan mana var dedi, bir kamil mürşide var, sen de var dedi. Hazreti Musa'yı Hazır'a var dedi, bir kamil mürşide varmasın olmaz. İşte manevi hayatımızın %100'ü mürşitle gerçekleşiyor. Mürşide olan itaatimiz, mürşide olan sevgimiz bizim Allah indindeki durumumuzu belirliyor. O zaman gerçekten de muhterem Efendimiz Allah'ın tasarrufunda 7 ayet gelince Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı neyi söylüyorsa Allah'ın söyletirdir. Neyi yapıyorsa Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. O zaman o bizim için her yönüyle örnek. Ne yaparsan bak, onun en zirve noktasını, dahaki muhtevayı Efendimiz'de görüyoruz. İşte ister asaleten, ister vekaleten devrin imamı. Arap 188'de Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Yani Efendimiz Allah'ın dileğiyle hareket ediyor. İradesi ilahi irade. Enfal 17, onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz atıyor ama Allah Teala da öyle buyuruyor. O zaman Peygamber Efendimiz'e tecelli eden kim? Allah Teala. Hazreti Ali'yi hatırlayın. Savaşta kalenin kapısını kalkan olarak kullanıyor. Herkes hayretler için nasıl yaptın bunu? Çok basit diyor, kolay. Baktığı zaman ağırlığına bile dokunamıyor. İşte Allah Teala onu biz yaptık. Demek ki Allah tecelli ederse farklı bir durum söz konusu. Fethi onda da herkes Peygamber Efendimiz'e biat ediyor ama tabi oluyor ama muhakkak ki sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olan onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için eline de tecelli ediyor ve Allah'ın eli var diyor. Necm 26'da da Allah'ın dilediği, razı olduğu tasarruf rızası kimseye devrin imamı izin vermesinden sonra, yani devrin imamı dua ederse o zaman Arşütten meleklerin de onu tekrar ettikleri için faydası oluyor. Ama devrin imamı söylemezse Arşütten meleklerin bir yardımı olamaz. Bu ayetler bize Efendimizin Allah katında nasıl bir konumda olduğunu bize gösteriyor. Öyleyse bu acıdan, bu ayetlerle Efendimiz'i düşünmemiz lazım inşallah. Ve ona tabi mürşide karşı davranış biçimimiz, sevgi, muhabbetimiz en zirve noktada olmalı. Elbette en çok Allah'ı seveceğiz ama Allah'ın en çok sevdiğini de seveceğiz. Ağrıdan

0: Ayşe Demir, muhterem hocam, Duha suresi 10 ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Duha suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bir şey isteyen kişiyi artık bundan sonra azarlama. Ve men saile felâ tenher. Ama saili bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Evet, isteyen kişi hangi isteğin sahibi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde ve Efendimizin sünnetinde bir tebessüm dahi olsa onun karşılığını vermeyi gerektiriyor. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ Rum suresi 31. ayeti verdiğimizde zaten yönümüz kıbleye ve niyet ettik Allah rızası için diyoruz. Bu zaten Allah'a yönelmedir diyorlar. Ayeti ki yönelmenin Allah'a yönelme olduğunu onlara nasıl açıklayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, buradaki yönelme ruhumuzun Allah'a ulaşması ve kalbi talebimizle bunun olması gerekiyor. Akıl, fizik ucunun kumandanı akıl. Akıl karar veriyor, sen yöneliyorsun. Ama senin fizik vücudun yönü o taraf. Fakat nefsinin kalbi yönü şeytanın tesiri altında olduğu için başka taraf. Hani ne diyor Yunus? İçi kafir, dışı Müslüman çok. Herkes seni dışarıda gerçekten kıbleye yönelmiş olarak görüyor. Ama kalben ulaşmayı dilemediğin takdirde o sağır, dilsiz ve kör ve kalbi kapalı. Kalp kapalıysa o zaman yaptıklarının bir hükmü var mıdır? Ameller boşa gidiyor. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi ve Yunus 45. Ulaikellezine kefir ba'atın min likai. Lika Allah'ı inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, amelleri boşa gidiyor. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hidayete eremiyor. Hidayet yoksa zaten din yoktur. Ayetteki yönelmenin Allah'a yönelme olduğunu. Rum 31 suresi ayetini verdiğimizde zaten yönümüz kıbleye ve niyet ettik Allah rızası için diyoruz. Münibine ileyhi, Allah'a yönel ve takuh, takva sahibi ol. Yani Peygamber Efendimiz Hac 32 ile bir hadiste takvanın kalpte teşekkül ettiğini görüyoruz. Hac 32: Men yuazzim şairallahu fennehu min takval kulub. Allah'ın emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi kalplerinin takvasındandır. Yani kim Allah'ın emrini yerine getiriyorsa kesinlikle o kişinin kalbinin takva sahibi olmasından kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz de hadisinde göğsüne işaret edin, takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Yani kalbinde takvanın teşekkül ettiğini ifade ediyor. Öyleyse fizik vücut kalbin Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan kişi istediği kadar namaz kılsın. Takva sahibi olmayanların amelleri boşa gidiyor. Hatırlayın bakalım. Habil ve Kabil. Habil Allah'a sunuyor. Kabil de Ama Allah Teala Kabil'inkini kabul etmiyor, Habil'inkini kabul ediyor. Habil diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder. Öyleyse konu kalbe sirayet etmeyince, dil kalbe inmeyince kişi Allah'ın hakikatlerini yaşayamaz. Hatay'dan bir kardeşim aşırı alınganın bundan kurtulmak için ne yapmalıyım? Zikrini arttırmalısın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocamız. Efendimizin himmetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir insan cehennemde yandıktan sonra çıkar mı, açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz Efendimizin himmetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Bir insanın ki tekrar cehennemde yandıktan sonra cennete gitmesine dair hiçbir ayet yok. 58 tane ayet-i kerime bunun mümkün olmadığını ifade ediyor. Bir Meryem suresinin, işte 58 tane ayet-i kerime, Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesinde bunu yanlış yorumluyorlar. Bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala başlangıç noktasında herkes, illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız, herkes, hepiniz. Bir kişi bile hariç olmakta herkes cehenneme gidecek. Bu Allah'ın kesinen bir hükümdür. Ama Allah-u Teala takva sahiplerini kurtarıyor ama zalimleri de orada cehennemde bırakıyor. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Rum 31'e göre yübine ileyi ve takuhu Allah'a yöner ve takva sahibi o kalben. İşte onlar kurtuluşa eriyor. Cennetlerden oluyor. Öte yandan yanlış yorumlanan başka bir ayet de Hud suresinin 106, 107, 108. ayetleri. Orada da tekrar bir giriş söz konusu değil. Orada da cennet ve cehennem hayatının sona erdiğinden bahsediyor. Şakir olanı gelince yani ateşte olan cehennemlikler, onlar ateştedir. Onlar orada yüksek sesle çok zor şekilde soluk soğan nefse verirler. Onlar semalar ve yeryüzü. Cehennemin semaları ve arzı durdukça orada kalacaklardır. Rabbinin dilediği şeyi cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Burada da aynı şekilde cenneti yok etmeyi dilemesi hariç. Bu ayetlerin hepsinin manası bu. Dolayısıyla hiç kimsenin cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevapları bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
2: Fatiha ma'as-salawat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz edebe riayet etmek. Bugüne kadar tasavvufu yaşayan herkes şöyle demişti: tasavvuf adaptır, edepten ibarettir. Bu açıdan tasavvufun çekirdeğini oluşturan edebe riayet etmek önemli bir konu insan hayatında. Birinci sual, tasavvufu yaşamakta edebe riayet etmenin önemi nedir? Tasavvuftan murat her şeyden evvel adaptır. İki kanadı söz konusudur. Allah'la ilişkilerimizde ve insanlarla olan ilişkilerimizde hep bu çizgiyi muhafaza etmek, korumak durumundayız. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki veşe gösterir. Adab, sevginin nişanesidir. Her zaman muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Alimlerle Allah dostlarının harifleri birbirinden ayıran örtü burada kendini gösterir. Alimler Allah'tan korkarak Allah'ı severler. Bu korkudur. Arifler Allah'ı severek Allah-u Teala'ya tazimde bulunurlar. Adab tasavvufun temelidir. Gerçekten edebe riayet etmek her şeyden evvel tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan insanlar arasında da farklı bir veşe gösterir ve Muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Padişah bu tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan cami cemaati arasında ne fark var diye sual sorar. Yakın vezirlerinden bir tanesi, padişahım müsaade edersen bunu size en güzel şekilde anlatmak istiyorum ve müsaadeyi aldıktan sonra sarayda bir yemek veriyor ve geldiği yerin, yemek verdiği salonun, binanın etrafını kireçle örtüyor. Cami cemaati her bir yerden binanın giriş kapısına geliyor. Yemeğe iştirak eden 100 kişi ise ayrı 100 ayak izini insanlar etrafında görüyorlar. Yemekleri yiyorlar ve ayrılıyorlar. Padişah diyorum ki, padişah yani sadrazam olan yakın veziri, padişahım diyor, şimdi bak bakalım burada ne görüyorsunuz? Gördüğü şey padişahın yüzlerce ayak izi. Şimdi diyor, tasavvuf ehlini adaba riayet eden, edebi en önde tutan tasavvuf ehlini çağırıyor ve onlar da yemeklerini yiyorlar. Oradan ayrıldıkları zaman tekrar padişah soruyor. Şimdi bakın tekrar aynı şekilde bir tek ayak izini görüyorlar. İşte tasavvufun bir adab edep olduğu ve Adanza'ya kadar Allah'ın en üst seviyede Tahnit-i Mürşid'in ayak izini takip etmek olduğunu bu misal bize en güzel şekilde gösteriyor. İkinci sual, edebin öğrenilmesinde mürşide itaatin rolü nedir? Mürşidin ayak izi kıssası, işte belki daha önce bunu anlatmış olduk. Edebin öğrenilmesinde mürşide itaat asıldır. Mürşide ulaşmak o kişinin tasavvuf adamına girmesini icap ettirir. Kişinin başka insanlara karşı, mürşide karşı, Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Demek ki kişinin adabı olması üç veçe gösterir. Kendi dışındaki başka insanlara karşı, Allah'a yeryüzünde temsil eden mürşide karşı ve Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıl. Adabın yerli yerine oturtabilmesi mutlaka saygıyı gerektirir. İtaati gerektirir. Edep bir insanın tevazu öğrenilmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Tasavvufa giren insan tevazuyu öğrenir. Tasavvufun adabına riayet edin ve bu riayeti hiçbir şeyle değişmeyin. Abdülkadir Geylani Hazretlerine iyi müritlerin hali malum ya, kötülerin ki ne olacak diye sorduklarında, iyi olanlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere gelince biz de kendimizi onları kurtarmak için adadık buyurmuştur. Gerçekten çok manidar bir cevap. İyi olanlar, onlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere ise biz kendimizi onlara kurtarmak için adadık buyurmuştur. Üçüncü sual, edebe riayet etmek aynı zamanda başkaları için yaşamanın bir göstergesi midir? Evet. İster tasavvufun içinde olun, ister tasavvuftaki kardeşlerimize adab açısından davranış biçimleri sergileyin, ister dışarıda olun, başka insanlara davranış biçimleri sergileyin, hepsinde aynı esaslara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Doğru olan, bize derecet kazandıran olaylardır. Öyleyse o olaylara ait olduğu yerlere, ait oldukları standartlarda oturtmanız hepimizin asli vazifesidir. Hep içimizdeki sese kulak verelim. Tasavvuf, adabı herkesi mutlaka başkaları için yaşamaya sevk eder. Tasavvuf mensupları başkalarına mutluluk ulaştırmakta birbiriyle yarışanlardır. Gerçekten de bugüne kadar bu konuda çok örnekler verilmiştir. Onların tasavvufi hayatını okuduğumuzda onların sergiledikleri en üst seviyedeki adam takdire şayandır. Mürşide karşı, Allah'a karşı ve diğer insanlara karşı adab asli vazifemiz olmalı inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili arkamıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah ile olan ilişkilerimizde edebe riayet etmek, yani adab, son derece önemli bir konudur. Ve edebi öğrenmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki siz Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua ediyoruz.
3: Ben Allah'a ulaşmak derken namaz, ibadet, onu anlıyorum.
4: Namaz kılmak, Kur'an okumak, oruç tutmak, Allah'a dua etmek, baş başa kalmak. Biz canım sıkıntı, Allah'a dua ediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak için ne gibi dualar ediyorsunuz?
2: Bitirik Allah'la, zaten Allah her zaman her yerdedir. Bizimle birliktedir. Direkt her zaman bizi duyar. Ve ona duaları, ayetleri okuyarak ona dua ediyoruz. İşten dua ettiğimizde sanki ulaşıyoruz. Yani bize öyle geliyor.
3: Bolca dua okuyorum. Sürekli evin içinde abdestli olmaya çalışıyorum. Böyle ibadetler, kendimce bir şeyler yapıyorum. Bir yerlere yani bağlı değilim. Evin içinde elimden geldiği kadar.
4: Dua ile ulaşıyoruz ki. Ağlayarak alıp çocuğun annesine mesela ben bunu isteyeyim anne diye. Ay çocuk nasıl ağrı annesi dayanamıyor? Ben de Allah'ıma yalvarıyorum. Allah'ım ben bunu isteyeyim. Allah'ım hayırlısı verdim. Kurban oldum oğlum. Ben bir isteyeyim. Bak Allah'ım beş veriyor.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün velileri, bütün mürşitleri hepsi yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bu güzel duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: Benim de ruhumu sana ulaştır.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Beni de dostlarım velinin arasında al. Allah'ım ne olursun Allah'ım. Mübarek günler gecelerin sürmetine yarabbim. Allah'ım sana yalvarıyorum. Sana sığınıyorum.
1: Peki bu duadan sonra nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bir dua?
4: İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlatılmaz. Sanki kalbeye gitmiş bir şey değil. Sen böyle bir dua edincik yani.
0: Misafirimiz bir çocuk nasıl annesine ağlayarak ben bunu istiyorum diyor. Annesi de dayanamıyor dediğini yapıyor. Ben de Allah'ıma öyle yalvarıyorum dedi. Allah'ın dualarımızı kabul etmesinde samimiyetimiz kadar ısrarcı olmamız da önemli midir? Evet. Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua kulluktur. Öyleyse Allah'la ilişkilerimiz hep duanın üzerine bina edilir. Allah'a giden yolun giriş kapısı kalben ulaşmayı dilemek bir duadır. Mutlak surette Rabbimize dua etmemiz gerekir. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Dua ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de buna dair birçok ayet var. Ve duanın mutlaka kabul görmesi Allah'ın gönderdiği Resul'e kişinin iman etmesini gerektiriyor. İnsanlar başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman kişi ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, cahildir, fitnededir, sağır, dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, fırkalara ayrılmıştır, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennemdir. Bu 16 tane negatif özellik onların takva sahibi olmadığını, mümin olmadığını, hidayette olmadığını açıkça ifade ediyor. Ama kim Allah'ın katından kendisine gelen hidayet tebliğiyle gelen Resul'ün davetini kabul ederse, ki Resulullah'ın hadiste hepiniz delalettesiniz hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o ameni olur. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o aynı zamanda takva sahibi olur. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam'ın ben bu yanımda ameni olanları kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Rum 31'de münibine ileyhi ve takuhu Allah'a yönelik böylece takva sahibi olun. Takva sahiplerinin de mutlak surette Allah'a ulaşacakları, ruhlarını Allah-u Teala'nın kendisine ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Hem Ra'd 27'de hem de Şura 13'te. Öyleyse asıl olan duadır. Duamızın mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Adab mutlaka saygıyı gerektirir ve Allah başka insanlara karşı, özellikle mürşitlere karşı en saygılı davranış biçimini göstermemizi ister. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şeyhler, mürşitler onlar sanki yol gösteren. Günümüzde biz her şeyi adabıyla yerine getirmiyoruz. Onlar edebiyle, adabıyla her şeyi yerine getirdiği için bize yol gösteren gibi oluyor.
3: Allah dostları işte adı üstünde Allah dostları çok güzel bir şey.
4: İşte Allah'a yakın insanlar. Bana onlar rehber. Bir mürşidi tanırsam ben de o mürşide takılmak isterim ki beni Allah'ın yoluna götürsün.
1: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan Allah dostları, veli mürşitler?
2: Vardır belki bizim bilmediğimiz.
3: Çok nadirdir. Parmakla sayılacak kadar az diye biliyorum.
4: Evet var. Çok var ama benim evlerim hep uzaklar, evler hep uzak. Keşke komşum olsan diyorum onlara.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Duayla.
3: Hiçbir bilgim yok. Hiç uğraşmadığım için bulmak için. kendimce kendim ben alanımda yaptığım için ibadetimi.
4: Vallahi buluyoruz yani, çıkıncık buluyoruz yani, bakıncık görüyoruz aslında.
1: Allah-u Teala bu istikamette bizlere hacet namazını buyurmuş. 4 rekatlık bir namaz. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece veya mübarek günlerde kılıp Rabbimizden sorduğumuz vakit bize hakiki dostunu göstereceğini açıklıyor.
2: Allah'a ulaşmak, Allah'ın dostuna ulaşmak ne güzel bir şey. İsterim tabii ki.
3: Çok da denedim ama olmadı. İnşallah. Olmadı yani, rüyada falan görülüyor diye böyle çok söyleyenler oluyor. Duyduğumu da hep uyguladım ama olmadı artık, bilmem neden.
0: Sahne şut konusunda çok nadirdir, parmakla sayılacak kadar azdır diyor kardeşimiz. Günümüzde müşteri yok denecek kadar az mıdır? Hayır, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her kavimde, her devirde ardı arkası kesilmeksizin Resuller tayin ettiğini buyuruyor. İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولَنِي يَبُدُ اللّٰهُ وَاِشْتَنَهُ تَعُودَ. Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağutta kulmaktan iştinab etsin diye Resuller bahsettik. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ. İbrahim 4'te her Resulün o kendi kavminin lisanıyla ayetlerimizi açıklasın diye gönderiyoruz. En'am 48'de ardı arkası kesilmeksizin bütün gönderilen Resuller müjdeleyici ve erici olarak görünüyor. Ve Nisa 165'te müjdeleyici uyarıcı Resuller'dir ki insanların Resullerinden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Bir mazeretleri kalmasın. Öyleyse her devirde her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala Resuller gönderiyor. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes ya cennete ya cehenneme gidecektir. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde Zümer 71'e göre cehennem ökçeli sual soruyorlar size. Ayetleri tilavet edilen Resuller geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Neden itiraf ediyorlar? Çünkü amel defterlerine bu olay geçmiş. Resul gelmiş, tebliğde bulunmuş, ayetleri tilavet etmiş ama o dikkate almamış. Almadığı için cehennemi hak etmiş. Cennete gidenler de Resul'ün davetine muhatap olmuşlar. Onlar da kabul etmişler. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kendilerini cehennemden kurtarmayı, tağuta ve şeytana dost olmak ve kul olmaktan kurtarmışlar, başarmışlar ve cennete müjdesine kavuşmuşlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kıymetli Cappur Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Allah sohbetlerini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah sohbetini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sohbetin adabı konuşmamak, mümkünse ortalıkta dolaşmamak, oturmak ve sükunetle Allah'ın sohbetini dinlemektir. Hatta mümkünse hiç kımıldamayın. Başkalarının dikkatini çekecek olan hareketleri yapmaktan sakının. Can kulağıyla sohbeti dinleyin. Hem sohbetin hem de hizmetin beraber olduğu devrede sessizce hizmet yapılırken sohbette dinlenmelidir. Sohbet dinlerken zikir yapıyorsanız o sohbetin mahiyetini anlamak istikametinde mutlaka zikir lehine farklar vardır. Onun için sohbetleri zikirle dinlemeniz en güzelidir. Sohbette not almak, tezekküre katılmak bu işi daha ötede bir güzelliğe kavuşturuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Edebe riayet etmek yani adab, sevginin de bir nişanesidir ve bu sevgi Allah'a zikretmemize paralel olarak artacaktır. Sizce zikirle sevgisi artan bir insanda neler değişir?
4: O insan biraz daha masumlaşıyor, daha olgunlaşıyor, mesela karşıyı daha anlıyor.
3: Bence vücut sağlığı salır, ruh sağlığı verir. yani ne bileyim Allah'a bir adım daha yaklaştığını, cennete belki kapıları da açtığını falan öyle bir şeylerdir, bilemiyorum.
2: İmanı daha kuvvetlenir, imanı güçlenir. Zikir yaptığınız zaman çekerken bile insan kendine huzura eriyor. Kalp çarpmaya başlıyor, heyecanlanıyorsun, daha mutlu oluyorsun, daha kendini huzurlu hissediyorsun.
1: Peki sizce herkesin çok zikrettiği, birbirini çok sevdiği, Allah'ı da çok sevdiği bir dünya kurmak mümkün mü?
3: Değil. Şu zamanda değil diye düşünüyorum. Kendi yani ailenle bile kuramazsın diye düşünüyorum artık. Bırak bir dünyayı.
4: Maalesef çok zor, komşuluk yok. Hiç komşuluk yok. Karşı komşuyu tanımıyor. Yan komşuyu tanımıyor. Yani çok zor ama çok da güzel yani. Ulaşırsak çok da güzel bir şey yani.
2: Yani mümkün, insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyursalar tamamen güzel, Allah'ı seven bir dünya olacak.
0: Bir misafirimiz, insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa tamamen Allah'ı seven bir dünya olacak diyor. Tüm dünyanın Allah'a dost olması peygamberlerle itaatten mi geçer diye soruyor. Evet. Peygamber insanla Allah arasındaki ilişkide en üst makamı işgal ediyor. Peygamberler arasında fetret dönemi vardır ama onların olmadığı dönemlerde kavm-i resullerinden bir tanesine vekaleten devrin imamı, yani peygamberin varisi olarak bulunuyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa kardeşimi temsil eden üç kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi ve Hazreti İbrahim temsil eden 40 kişi bulunuyor. Hadiste bir ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. O halde eğer olay buysa ne yapılması lazım? Yapılması gereken, ister Veli Resul, ister Nebi Resul, ister 7-4 teslim yaşayan Veli Mürşid, Allah'a davet ettiği zaman dinleyenlerden kim daveti kabul ederse, Allah-u Teala'nın verdiği söz gereğince mutlaka Şura 13'te o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Ve yoluna devam ederse ruh tesliminden sonra 7-4 teslimi yaşayan, Allah'ın dünyadayken seçilen insanlar için en üst seviyede vaaz ettiği hedef, teslimi külliyle Allah'a teslim olmak, bu noktaya gelen herkes Allah'ın emrettiği sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşır. Bütün kutsal kitaplar hidayet ve nur olarak ayetlerde yer alıyor. Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu Maide 44, İncil'in bir hidayet ve nur olduğu Maide 46, Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğunu Şura 52 ve Ahkâf 12 açıkça beyan ediyor. Bunların gereğini biz yerine getirebilirsek o zaman mutlak surette üst seviyede birbirini seven, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbiriyle yardımlaşan mutlu bir toplum, huzurlu insanlardan oluşan bir toplumu oluşturabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, hasretlere hürmetle gün kokan mübarek ellerinize bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Çocuklara tasavvuf edebini nasıl öğretebiliriz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah.
0: Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tasavvuf ve özdeğimini çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz? Bunun %100 başarıya ulaşan kesimi bizim davranışlarımızdır. Davranışlarımızla örnek olabiliriz. Öğüt vermek, davranışlarımızla örnek olmak ve yapılan yanlışları sonuçlarını o kişiye belki göstermek, onu yapanın mutlak surette karşılığını Allah'tan alacağını ona anlatmak en seviyede bir tesir oluşturacak. Biz onlara her an tasavvufta olan bir annenin, babanın davranışlarını sergileyebilmesini, onlar için kendimizi harcarsak onlar da bunun farkına varacaklardır. O zaman onlar da bizim gibi olmak gereğini duyacaklardır. Diyelim ki öğrendiniz tasavvufu ama yaşamıyorsunuz. Çocuklarınızın da tasavvufu yaşamasını istiyorsunuz. Bunun gerçekleşmeyeceğinizi bilmeniz lazım. Tıpkı bu sigara içen bir baba, evladına oğlum sigara içme demesine benzer. Kendisi sigara içiyor ama çocuğuna sigara içme derseniz, bu söz o çocuğun kulağından gider, öbür kulağından çıkar. Çünkü bu söz kişi kendisi yaşamıyor. Dilden çıkan kulaktan düşer. Ama kalpten çıkan kalbe işler. Eğer baba sigarayı bırakmışsa ve sigara içmiyorsa, yani daha sigara içiyor ama bırakmışsa ve bunu hayatına tatbik etmiş, bunu başarmışsa, çocuğuna da bu yönde örnek olmak istiyorsa, o zaman hedefe ulaşabilir. Çocuklar bize bakarlar. Nasıl bir baba kendisi sigara içiyorsa ve çocuğuna diyorsa ki sakın sigara içme, sigara kötü bir şeydir, çocuk dışında bir şey demese de içinden madem sigara kötü bir şey, sen niye içiyorsun diyecektir. Dolayısıyla görüyoruz ki yine etrafımızdaki insanlara karşı sergilediğimiz davranışlar çok önemli. Öğüt vermek bu işin birinci adımıdır. Ama öğütten nasibini almayanları bekleyen şey musibettir. Kula musibet gelmez, hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kula azmayınca. Eğer kişi öğütü dinlemese, yaptığı yanlışlar sebebiyle mutlaka canı acıyacaktır, musibete düşer olacaktır. Bunun ötesi ise musibetten ders alıp bunu hayatımıza tatbik etmek ve davranışlarımızla da içinde bulunduğumuz toplumda örnek olmak asıldır. Aile içindeyse ailede örnek olmak asıldır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki yavrum, sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşse mutlaka imam götürmüştür. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu. Size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürdüysen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an'ın muhatabı insandır. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Sadece insan Allah tarafından üç vücutla yaratılmıştır. İşte İncil suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi yaratıyor. Fizik bedenimiz nefse ruhun mekanıdır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسُ وَمَا سَوَاهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, bürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bize derecat kaybettiren her şey bu afetlerden kaynaklanıyor ama bu afetlere tesir eden de şeytandır. Şeytanın afetlere tesir etmesi sebebiyle biz derecat kaybediyoruz. Başlangıç noktasında her insan için, bütün insanlar için iki tane düşman var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah-u Teala secde 9'da zatından bize ruhu veriyor. Summa sawaha ve nafaha fi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın emrindendir. 19 tane hasletle mücehizdir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane hasletle ruhta var. Ve insanın başlangıç 3 vücutla müteşekkil, aynı zamanda serbest irade sahibi, insanın kendi seçimi kendisi yapacak. Akıl nefsin talebine uyabilir. O zaman şeytanın kulu ve dostu olur. Akıl ruhun talebine uyabilir. O zaman Allah'ın kulu ve dostu olur. Allah-u Teala yaratılış gayesi hepimizin Allah'a kul olmak ve Allah'a dost olmak olduğunu buyuruyor. Evet, tüm insanlar için Allah'ın muradı Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. O zaman hayatımızda her an ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman daima Allah'a kul olur, Allah'a dost oluruz. Aynı zamanda mutluluğu yaşarız. Nefsin talebine uyduğumuz zaman şeytana kul oluruz, şeytana dost oluruz ve mutsuz oluruz. Allah'a kul olduğumuz zaman, Allah'a dost olduğumuz zaman Allah'ın kulu oluruz, Allah'ın dostu oluruz ve mutlu oluruz. Yaratılış gayemiz Allah'ın bizi iki cihan saadetine ulaştırmasıdır. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmanenin standartları içerisinde hayata başlar. Böyle ayetlerle nefs ve ruh arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Onu görelim. Evet, görüyorsunuz ayetlerde geçen nefsin özellikleri, ayetlerde geçen ruhun özellikleri ve baktığımız zaman şerrin daima nefsten olduğunu görüyoruz. Nefs seba edilmiş,
nefs tezkiye olma emriyle emredilmiş. Nefs başlangıçta nefsi emmare'dedir. Nefste 19 afet vardır. Nefs ölümü tadar. Nefs berzah alemine aittir, fiziktir. Nefs azap görür yaptığı şerler sebebiyle. Nefs şer işler zulmeder. Nefs cennet ve cehennem hayatına gidebilir. Nefsin serbest iradesi var. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Nefs çift yönlü değişebilir. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve nefs لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz belli bir zaman dilimi içerisinde nefsi tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşabilecek özellikte yarattık. Nefs çift yönlü bir varlıktır. Ruh ise görüldüğü gibi Allah'ın emrindendir. Hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Şer nefsimizdendir, nefsin talebidir. Şimdi başlangıç noktasına baktığımız zaman olayları Allah'ın istediği biçimde değerlendirmek söz konusu, olayları yanlış değerlendirmek söz konusu. Olayları yanlış değerlendirenler, onlar kendilerini sevindiren bir olayla karşılaştıkları zaman ona hayır diyorlar. Kendilerini üzen bir durumla karşılaştıkları zaman ona da şer diyorlar. Bu Allah'a göre yanlış bir değerlendirmedir. Allah'ın Kur'an değerlendirmesi nedir? Bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Öyleyse ister bizi üzsün, ister bizi sevindirsin, derecat kazandırıyorsa o kesinlikle hayırdır. İster bizi üzsün, ister bizi sevindirsin, derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane nefsin özellikleriyle hayatı yaşıyorlar. İşte 19 tane negatif özellik. Nedir? İnsanlar ayetlerden gafildir. Çünkü Nahl 78'de biz sizi hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttık. Şirktedirler Zümer 65. Küfürdedirler Sebi 20. Delaletedirler Lalet 27. Fısktadırlar Bakara 25. İsyandadırlar Yunus 12. Zalimdirler İbrahim 27. Maide 51. Cahildirler Bakara 13, Bakara 142. Fitnededirler Enfal 28. Sağır dilsiz ve kördürler. Şeytanın kulu ve dostudurlar. Sebil-i gaydedirler. Dinde fırkalar ayrılmıştır, helaktedirler. Takva sahibidirler. Mümin değildir. Hidayete değildir. Amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan insanlardır. Bu helaktedirler. Aslında onu birbirine düşmandırlar yazalım inşallah. Başlangıç noktasında insanlar hepsi birbirine düşman. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi bütün kötülükler nefsimizden kaynaklanıyor. Şer nefsimizdendir. İşte şerrin nefsimizden olduğunu bildiren tam 7 tane ayet daha söz konusu. Kur'an ayetleri. Evet. Nisa 79 وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Yani sana bir seyyiat ulaşırsa bu nefsindendir. Ama bir hayırla karşılaşırsan da bu Allah'tandır. Yani şerrin nefsimizden, seyyiatın nefsimizden, hayrın Allah'tan olduğunu görüyoruz. Araf 23'te Adem babamız ve Havva annemiz cennetten çıktıkları zaman Allah-u Teala diyorlar ki Rabbena zellemne enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm nefsimizdendir. Yunus 44'te
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزْمُ مِنَ النَّاسَ وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسُمْ يَزْمُونَ Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar nefslerine zulmederler. Öyleyse derecat kaybettirici zulüm nefsimizdendir. Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Öyleyse kötülüğü şer, yani şerrin nefsimizden olduğu buyuruluyor.

Kim hayırdan başka bir şeyle karşılaşırsa bu da nefsini levmesin, nefsen olduğunu söylesin. Yine ikinci hadis. Kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse ayetler ve hadisler bize kesin şu sonucu veriyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Veya başka bir deyimle, derecat kaybettirici her şey nefsimizdendir. Derecat kazandırıcı her şey Allah'tandır, ruhumuzun talebidir. Şimdi bir başka slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. İşte şerin geçtiği ayet-i kerime İsra 83. Ona bir şer dokunduğu zaman yese düşer. Nefsten kaynaklanıyor. Günahın geçtiği ayete baktığımız zaman Bakara 81'de hayır sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmışsa da hataları kendisini kuşatmıştı. Öyleyse günahın da derecat kaybettirici olduğunu ve nefsimizden olduğunu açıkça Allah-u Teala ifade ediyor. Seyyiat Rad 22'de onlar sabırla Rablerinin zatını dileyenlerdir. Namazı ikame edin, rızıklandığınız şeylerden verin ve seyyiatı hasenat ile savun. Belki bu ayet buraya bugün düşmemiş. Bunun yerine seyyiatın geçtiği 7 tane ayet var. Bunların başında da mesela Enam 160 geliyor. Men câbel haseneti fellehu eşru hamsaluha. Men câbel seyyati fela iclami misna. Seyyat orada da geçiyor. Enam 160. Ve şerrin cezası misliyledir. Seyyatın cezası misliyledir. O ayetle geçiyor. Enam 160 burada verilebilir. Gelelim zulüm. Araf 162'de böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ister Allah-u Teala ayetlerde şer desin, ister günah desin, ister seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizdendir ve bize derecat kaybettiriyor. Yani insanı bu dünyada huzursuz ve mutsuz kılan, ahirette de cehenneme götüren nefsimize tabi olmamızdan kaynaklanıyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Şeytan bunun 19 afete %100 tesir ediyor ve derecat kaybettirici her şey ama her şey nefsimizden. İlahi iradeden kaynaklanan bize isabet eden hiçbir şeyden derecat kaybetmeyiz. Külli iradenin tesiri altında bize isabet eden hiçbir şeyden de derecat kaybetmeyiz. Sadece kendi cüzi irademizle nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybederiz. İşte Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yok, serbest irade yaratmış. Katte ben üstüm nel gayb. İrşad yolu ve gay yolu. İrşad yolu bize derecat kazandıran yoldur. Gay yolu da derecat kaybettiren yoldur. Kim iradesiyle Allah'a iman eder, irşad yolunu tutarsa, derecat kazandırıcı yolu tutarsa o zaman o ürvet-i ruskaya Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olur. Gelelim hayır kısmına. Hayır Allah'tandır, yani ruhumuzun talebidir. Muhtevaya baktığımız zaman Ali İmran 104'te وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizden içinizden hayra davet eden, marufu emreden ve münkerden neyden bir topluluk olsun. Öyleyse hayra davet söz konusu. Derecat kazandırıcı şeylere davet söz konusu. Sevap kısmına gelince Bakara 103 yerine Nebe suresinin

0: 38. ayet kerimesini ilave ederim. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكْتُ سَفَا لَا يَتَكَلِمْنَا اِلَّا مَنْ اَذِنَا لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالُوا سَوَابًا. Nebe 38. Gelelim hasenat kısmı, kasas 84'te de kim hasenatta pozitif derecelerle gelirse veya Enam 160'ta aynı şekilde o mutlaka kurtuluştadır. Salihat kısmına gelince Azimran 57'ye baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tabir caizse bir deli bir kuya bir taş atmış, 40 ağırlı çıkaramamış. Birisi gelmiş demiş ki hayır da şer de Allah'tandır. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamışlar. Ayetler ışığında incelenmemiş ve ne yazık ki şu anda İslam aleminin hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir inancın içindeler. Ayetler şerrin nefsimizden olduğunu, hayrın Allah'tan olduğunu buyuruyor. Bu durum karşısında bu dünyada huzursuz ve mutsuz olan bütün insanlar, huzursuz ve mutsuzlukların sebebi kendi nefsleridir. Bu dünyada mutlu olan, ahirette de cennete gidecek olan insanlar da yine kendi ruhun talebine uymalarından kaynaklanıyor. Başlangıç noktasında insanlar ikiye ayrılıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Seçilmeyenler kimlerdir? Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. İşte Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesi وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعُمْ. Yani onlarda derecat kazandırıcı hiçbir şey yok, bulamıyorlar. Evet, Enfal. Öyleyse Allah onların akla etmeyen sağır dilsiz işlerinde hayır olduğunu bilse işittirir. Ama hayır yok. İşte seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği, derecat kazandırıcı bir şey olmayan insanlardır. Onlar devamlı şer işlerler. O seçilenlerden de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetler nefsimize uyarak kaybettiğimiz derecelerin aksümelidir. Hak şerleri hayır eyler. Nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz, şer işliyoruz. Ama Allah Teala ise şerleri hayır ediyor. Yani buradan da bu noktaya ulaşıyoruz. Şer nefsimizdendir, hayır ise Allah'tandır. İşte bu noktada duruma baktığımız zaman evet gerçekten de net olarak bunu görüyoruz. İsra 83 kalabilir. Bunun yerine Maide 93'ü ilave edin. Maide 93, Enam 160. Evet, görüyorsunuz ki Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az. Şimdi Nebiyel Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Nefsinize zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinizde hakkı var. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmektir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bize derecat kaybettiren her şey şeytanın bu hastalıklara tesir etmenin bir sonucudur. İşte 3 ayet-i kerime. Araf suresinin 9. ayet-i kerimesi وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا اَيَاتِنَا يُزْلَمُونَ. Ayetlere zulmetmeleri sebebiyle onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Nefslerin hüsrana düşmesi, nefsin kazandığı negatif derecelerin pozitif derecelerinden fazla olması sebebiyledir. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi yine وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفُسَهُمْ bir cehenneme halidin. Kim hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefsini hüsrana düşüren ve gideceği yer cehennem olan insanlar. Yani nefsimizin afetlerine tabi olmamız hasebiyle cehenneme gidiyoruz ve bu dünyada mutsuzluğu yaşıyoruz. Ama Allah-u Teala da bize emri vermiş. Nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu tuzak, nefs tezkiyesi ve tasfiyesini unutmalarıdır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ancak kalben ulaşmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşır ve nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle başlar. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi mürşide tabi olmadan hiç kimse tarafından gerçekleştirilemez ve iblis denen insanların baş düşmanı insanları İslam'ın 5 şartını tuzağını kurmuş ve iblis de diyor ki insanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte herkesi bu tuzağa düşürmüş. Tekasür suresinde de yine aynı şekilde Allah Teala وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُمُّ هَاوِيَ Kimin hasenat tartılığa hafif gelirse işte o haviye cehennemin en derin kuyusuna gider. Öyleyse ayetler nefsimizin bize kaybettirdiği dereceler sebebiyle cehenneme gittiğimizi söylüyor. İster Arap 9 olsun, ister Mumin'in 103 olsun, ister Tekasür suresindeki ilgili ayet-i kerime olsun, kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler fazlaysa Tekasür suresinde değil demek ki evet şu anda hatırlayamadım. Hayır ise ruhumuzun talebine uyarak kazandığımız pozitif derecelerdir. Nerede ruhun talebine uyarsak mutlaka bize derecat kazandırıyor. Bu tarafımızdan öğrenmiş olduğumuz mutsuzluk üçgeni bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler sebebiyle oluşuyor. Kim bir mutsuzluğu yaşıyorsa nefsine tabi olduğunu bilsin. Kim bir mutsuzluk yaşıyorsa şeytanın kulu olduğunu, şeytanın dostu olduğunu bilsin ve onun sonucu olarak mutsuzluğu yaşıyor. Ama kişinin serbest iradesi var, mutsuzluğu değil mutluluğu da seçebilir. Mutluluğu seçmek istiyorsa o zaman ruhun talebine uyacak. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız dereceler. İşte kazandığımız dereceler Arap suresinin 8. ayet-i kerimesinde pozitif dereceler ne dereceden fazlaysa kurtuluştayız. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa kurtuluştayız. Ve diğer ayetlerde de aynı şekilde kurtuluşta olduğumuzu Allah-u Teala bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vücutta bir et parçası var. O ıslahtaysa vücudun bütün huzurları ıslahta. O ifsattaysa vücudun bütün huzurları. Nedir ya Resulullah? O kalptir diyor. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin tezkiye ile kontrol altına alması, tasfiye ile tamamen temizlenmesini Allah Teala bize görev olarak vermiş. Evet bilin ki vücutta öyle bir et parçası var ki iyi doğru düzgün olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Ne zaman bütünüyle doğru olur? Daimi zikre bulaştığımız zaman. Afetleri kalpten temizlemenin yegane silahı zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Allah Teala Müzemmil 8'de veskur ismi rabbike fetebettile tebtile. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Zikir şeytanın kapısını kilitleyen bir anahtardır. Ne demiştik? Şeytan insanı şerre, şeytan insanı günaha, şeytan insanı seyyiata, şeytan insanı zulme götürür. Ama Allah Teala da bunun tam tersini. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde ne diyor? Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, kişinin ruhun talebine uyması halinde hidayet gerçekleşir. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum, birbirinize zulmetmeyin. İşte zulümden beri olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız nokta. Gerçekten de Ahzab 41'de Allah'ı çok zikirle zikredin. Çok zikir 13 saatten fazla zikri ifade ediyor. Zikirde biz Allah'ı öne geçiriyoruz, zikirsizlikte nefsimizi öne geçiriyoruz. Öyleyse eğer biz nefsimizden yana değil, Allah'tan yana, ruhtan yana, hayırdan yana davranmak istiyorsak, o zaman zikri her şeyden öne geçirmemiz gerekir. Nisa 103'te ise daimi zikri Allah-u Teala emrediyor. Ya eyyühellezine amenu, daha doğrusu izâ kadaytumus salâte fezkurullâha kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. Otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zaten bir insan için dördüncü hal mevcut değil. Ayaktayken zikretmemizi, otururken zikretmemizi, yanüstü yatarken de zikretmemizi Allah-u Teala biliyor ve bu da bizi daimi zikre ulaştırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Yani daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Ve alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim uykudayken de zikrettiği için bire 700 kazanıyor. Ama cahil ise en fazla bire 10 kazanır. İşte bire 10 nerede, bire 700 nerede? Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Kur'an ayetleri net olarak bize bunu söylüyor. Şerrin nefsimizden olduğu, hayrın Allah'tan olduğu ve kişi nefsine uyarak şer işlediği zaman, nefsine uyarak günah işlediği zaman, nefsine uyarak seyyiat işlediği zaman, nefsine uyarak zulmettiği zaman derecat kaybediyor, huzursuz ve mutsuz oluyor, azap görüyor. Ama tam tersi, kişi ruhun talebine uyarak hayır işlediği zaman, sevap işlediği zaman, hasenat işlediği zaman ve salihat işlediği zaman derecat kazanıyor, mutlu oluyor, huzurlu oluyor. İşte insanlar başlangıç noktasında şeytanın ülkesinde yaşıyorlar. Onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçirecek yegane şey bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şeytan nefsimize tesir ediyor. Şeytanın yukarı emr alemine çıkma yetkisi yok. Sadece afetlerle meşguldür. Ama kim ruhun talebine uyarsa, kalpten ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde daima mutluluğu yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. Sevgili kardeşlerim, şu anda insanların hepsine baktığın zaman herkes ne olmak istiyor? Mutlu olmak istiyor. Mutluluk bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin ve bütün mutlulukları hem bu dünyada yaşayın hem ahirette bütün cennetlerin sahibi olun. Hepinizin cennet saadetine, dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Hiç unutmayın, şer, hayır de şer de Allah'tandır. Bu bir bidattır. Kur'an ayetlerine ve hadislere göre şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Siz bunu hayatınıza tatbik ederseniz, devamlı hayırlar işlerseniz, derecat kazandırıcı fiillerle mürşidine tabi olursanız, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle en üst seviyede sabikunel ahirinden olabilirsiniz. Hepinizin bu hedefe ulaşmanızı Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha-ı Mâsıra-Bâb.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz felah ve hüsran. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Felah kurtuluştur, hüsran da kişinin ebedi cehenneme gitmesi halidir. Allah Teala Müminin Suresi 102. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Müminin Suresi 103. ayet-i kerimesinde bunun tam zıttı. وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسِهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ. Ama kimin hasenat tartıları gelirse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gideceği yer ebedi cehennemdir. Kur'an ayetlerine göre felah ve hüsran birbirinin zıttı olan iki tane kavramdır. Felah cenneti müjdeler, hüsran ise cehennemi işaret ediyor. Kalın çizgilerle felaha ermenin matematiksel ifadesi sevap tartılarının günah tartılarından ağır olmasıdır. Hüsran da bunun tam zıttı. Kazandığı pozitif derecelerin negatif derecelerden fazla olması hali hüsranı ifade ediyor. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. Kur'an ayetleriyle bütüne baktığımız zaman 7 safa felaha görüyoruz. Birinci safa felah, Mü'min suresi 102. ayet-i kerimesinde. İkinci safa felah, mücadele 22 mürşide tabiyet noktasında gerçekleşir. Üçüncü safa felah, Şems 9'da nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Dördüncü safa felah, Haşr 9'da fizik vücut teslimini yapanlar felah ermiştir. Beşinci safa felah, Maide 100'de daimi zikrin sahipleri ulul elbab, onlar felah erenlerdir. Tekabün 16, İhlas, onlar kurtuluşa erenlerdir ve Ali İmran 104'e göre irade teslimini yapanlar, onlar felaha erenlerdir. Ve ise felahın da tıpkı amin olmak gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı hidayet gibi, teslim gibi, rıza gibi 7 safhası söz konusu. Hüsranın da 7 safhası söz konusu. Hüsran cehennemi işaret ettiğine göre başlangıçta herkes hüsranda. Ve dikkat edin, Bakara 27'de kimlerdir hüsranda olanlar? Onlar fasıklar, misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozanlar. Nisa 119'da kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse işte onlar hüsrana uğramıştır. Araf 9'da ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle hüsranda olanlar. Araf 178'de delalette olanların hüsranda olması. Tövbe 69'da dünya metaına dalanların hüsranda olduğu ifade ediyor ve Mümin 78'de batılı isteyenler hüsrana uğramışlardır ve muhakkak ki insan hüsrandadır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki kavram, birisi felaha, kurtuluşu, cenneti, diğeri de hüsranı, cehennemi ifade ediyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah herkesi felaha davet etmesine rağmen çoğu insanın hüsranda kalacağı doğru mudur? Evet. Allah Teala Arap suresinin 178. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يُدْلِلْ فَاُولَٰئِكَ مَا الْخَاسِرُونَ. Allah kimi dalalette bırakırsa o hüsrandadır. Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَا عَلِي جَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ الْأَنْعَامِ. Ayet-i Kerime'de insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fakat etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha şaşkın. Onlar delalette olanlardı. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir dizayn ifade ediyor. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların büyük bir kısmı hüsrandadır. Nitekim Araf 179'da hiçbir şüpheye mahal vermeyecek tarzda insanların çoğunun cehenneme gideceğini Allah-u Teala ayette açıklamaktadır. Yine Vel Asr suresinde Vel Asr innen insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. Lellezîne âminu amilü sâliâti, her devirde kurtuluşa ulaşan âminu olanlar, ıslah edeceğimi işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler hariç diyor. Serbest irademiz Allah'ın katında çok kıymetli ve iki tür insanla karşılaşıyoruz. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar ve Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullananlar. İradesini kullanmayanlar, onlar senede bir iki kere imtihan edilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İradesini yanlış kullananlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Ama tebliğe muhatap olduğu zaman daveti kabul edenler, onlar iradelerini Allah'ın emrettiği istikamette kullanan kişilerdir. Serbest irademiz Allah'ın katında kutsaldır, değerlidir. Biz irademizi Allah yolunda kullanmaya başladığımız zaman Allah'ın bütün kapalı kapılarını Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla üzerimize tecelli ederek açtığını görüyoruz. Şeytanın bütün açık kapıları da kapanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan mutlaka kurtulur. Evet, kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur. İşte Vel Asr suresinin 3. ayet-i kerimesi لَلَّذ۪ينَ آمَنُوا مَأْمَنُوا olanlar hariç. Kendisini hüsrandan kurtarabilen amin olanların özellikleri ne? Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Nuh aleyhisselam Ya kavmi la eselukum aleyhi mala, ben sizden mal istemiyorum. İn ecri ilallah, benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma ene bitardillezine aminu, ben bu amin olanları yanımdan kovamam. Ennehum mülaku rabbuhum, mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amin olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Onlar aynı zamanda kendilerini hüsrandan kurtaranlardır. Bu artık hüsrandan kurtulan kişi cehenneme giden birisi değildir. Hüsrandan kurtulmuşsa felaha ermiştir. Ve felaha ermenin bir dilek olduğunu Kur'an'ın birçok ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu ifade etmektedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidiyor Yunus 7'ye göre, Kehf 105'e göre, ayetlerden gafil olduğu için, Kehf 105'e göre, ayetleri inkar ettiği için, Nem 99'a göre dereceleri şerler hayırlardan fazla olduğu için, Mumin 103'e göre hüsranda olduğu için. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler de cennete gidiyor. Ankebut 5'e göre Allah'a ulaşmayı dilediği için, Enfal 29'a göre günahlar örtüldüğü için, Nem 89'a göre kazandığı derece kaybettiğinden fazla olduğu için ve Mu'nun 102'ye göre cevap tartıları ağır geldiği için. Üçüncü sual, felaha erecekleri söylenen müminler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا Kim bir seyahat işlerse misliyle cezanın. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيَرْزُقُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ama kadın erkek kim hasenat, amel-i salihat işlerse onlar Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Müminler feraha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müminler hak müminlerdir. Diğerleri gene müminlerdir ama Allah'a inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Gidecekleri yer ne yazık ki cennet değildir. Cehennemdir. İnsanlar arasında dolaşan bir hürafe, kalbinde zerre kadar hardal tanesi iman olan ikisi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennete gideceğini, amin olanların cennete gideceğini, tevka sahiplerinin cennete gideceğini, Allah'ın rızasını kazananların cennete gideceğini, birçok kavram Kur'an'da ayetlerle açıklanmış ve onların Allah'ın emrettiği bir muhtevada kalbinde iman yerleşmişse onların cennete gideceğini, diğer insanların ise gidecekleri yeri cehennem olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hüsrandan kurtulup felaha erebilmemiz için hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak takva yoluyla, Allah'a yakınlarıma yakın olmak için Kur'an'ımızla, namazımızla, zikrimizle.
3: Doğru yolda gitmek, Allah'ın emirlerine uymak diyorum.
4: İbadetten geçtiğini anlıyorum. Allah'a tevekkül etmemi anlıyorum. Ona teslimiyeti anlıyorum.
2: Ne kadar zengin olsan ol, oraya gittiğinde ameliyle beraber baş başa kalacaksın. Geri akraban, dostun, malum geri dönecek onlar. İşte o zaman iyi bir amel yapmışsan namutlu cennete yol gösterilir. Yok hayır kötü bir amelsen cehennem yol gösterilir orada. Diyecek eyvah keşke ben bunu yapmayadım. İşte, o zaman husran olacak yani.
3: Allah'a neyimiz ulaşır? Duamız. Yolunda gittiğimiz sürece hep yanımızda hissediyorum. Ama dua ettikçe hep bizden beraber, hep yardımlarımıza ulaşıyor. Çok şükür dualarımızı kabul ediyor. Ben buna inanıyorum yani.
4: Yani bütünlüğümüz ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır, Allah'ı zikretmekle ulaşırız.
5: Şöyle bir mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı ablam?
4: Yapalım.
5: Tamam. Açalım ellerimizi. Ey yüce Allah.
4: Ey yüce Allah'ım.
5: Seni çok seviyorum.
4: Seni çok seviyorum.
5: Ben de ermiş evliyaların gibi.
6: Ben de ermiş evliyaların gibi.
5: Sana ulaşmayı diliyorum.
3: Sana ulaşmayı diliyorum.
2: Sana ulaşmayı diliyorum.
0: Amin. Evet, bir misafirimiz. Öldükten sonra amelinle baş başa kalacaksın. İyi bir amel yapmışsan cennette yol gösterilir dedi. Yapılan güzel ameller insanların felaha ermesini sağlar mı? Eğer ameller boşa gitmediyse tabii. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de amellerin hangi standartlarda boşa gideceğini bir bir ayetlerde açıklamış. Örneğin Kehf suresinin 105-104-5. Ayetlerinde Allah'ın ayetlerini melike Allah'a inkar edenlerin amelleri boşa gider. Zümer 65'te ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَلَلِّزَنِ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُونُ مِيَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider. Ve hüsrana düşenlerden olursun. Kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her iki halde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Daha birçok özellikleriyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu tarif ediyor. Arapçası 47'de Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve kibirlilere gök kapıları açılmaz, onların amelleri boşa gidiyor. Dünya hayatının peşinden koşanların ameli boşa gidiyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediyse hüsrandadır. Böyle bir insan ömrü boyunca İslam'ın 5 şartını ne kadar yerine getirse getirsin, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece amelleri boşa gider. İşte Arapçası 46-47'de فَاَسْيُفَا نَيَاتِ الَّذ۪ينَ الَّذ۪ينَ تَكَبْرِنَ فِلَرْد۪ي بِغَيْرِ حَقٍ وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِي لَا يَتَخِذُوا سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ غَيْرَ يَتَخِذُوا سَبِيلًا. Onlar gay yolu görseler onu yol edinirler. İşte bu onların Allah'ın ayetleri yalanlaması ve ahireti yalanması sebebiyle amelleri boşa giden kişiler olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ne hayır işlerse işlesin, kazandığı dereceler boşa gitmeyi mahkumdur. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İnsanın Allah'ın hedef gösterdiği kolaylıkla cennete girme işlemini tamamlayabilmesi onun doğru niyetine dayalı bir muhteva söz konusu. Bu niyet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir ama amelden üstündür. İslam'da niyet amelden üstündür. İslam'da innemel amalü bin niyeti, ameller niyete tabidir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle felaha eremez. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse görüyorsunuz ki kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah tayin ettiği öğretmenler, hocalar, imamlar, vaiz verenler.
6: Mürşitler bize daha bilgili, daha alim olduklarını belirtiyor.
4: Mürşit elçi olarak bize gönderildiğine inanıyorum ben. Allah'ın var olduğunu anlatan. İslamiyet'i anlatan, yani yol göstericidir bize, bir rehberdir. Uzun süreden beri gelen elçiler, İslamiyet'i yaymak için gönderilen insanlar, inananlar.
1: Günümüzde de Allah dostları var mıdır?
2: Bulunur mu? Hakkı var, her zaman var. Allah'ın yarattığı dostlar mesela devam değil. Zaten dostlar olmazsa Allah'ın dostları dünya çoktan bozulmuş olur. Onların yüzü hürmetine bu dünyada ayakta mesela. Eğer onlar biterse zaten biz zaten bitmiş olur. Felaketlerden kurtulmazdık. Felaket devamlı olur.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
4: Vardır elhamdülillah.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Onları nasıl bulabiliriz? Onlar zaten kendilerini belli eder.
2: Onlar bulabilirse Allah-u Teala zaten onunla bence gizli tutmuştur. Bence şimdi onlar yüzüne. Onlar bizi görür, biz onları göremiyoruz.
0: Bir misafirimiz mürşitlerin bize elçi olarak gönderildiğine inanıyorum dedi. Mürşitler insanlara hangi konuda elçilik yaparlar? İnsanla Allah arasında insanların işini görmeleri için Allah Teala Resuller tayin ediyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Resuller kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Daveti kabul etmeyen, emirlere isyan edenler için de cehennemle uyarıcı olduklarını Allah Teala açıklıyor bize. Her devirde bu veli resullerden bir tanesi mutlaka vekaleten devrin imamıdır. Bu statüde Kur'an'ın bütün ayetleri bize şu özeti veriyor. Her devirde hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar vardır. Her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. O Allah'ı temsil ediyor. Diğer bütün veli resuller, veli müşrikler, vekil müşrikler hepsi de hidayete vesile olanlardır ve devrin imamını temsil ediyorlar. Devrin imamı Allah'a temsil ediyor. Kavim Resulleri, Veli Müşidler, Muhlisler, Ulelbab, Muhsinler, Zahidler hepsi onlar devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ın istediği bir şey bütün insanların mutluluğudur. İşte Allah'ın görevleri de iki görev tahtında vazifelidirler. Bir, insanlara yaptıkları şeyin yanlış olduğunu belirtmek suretiyle ikaz ederler. Ne yapmaları lazım geleni anlatırlar ve bunları yapanlarsa mutlaka cennete gireceğini, dünya hayatında saadete ulaşacağını Kur'an ayetleriyle açıklarlar. Her devirdeki kitapların ayetleriyle bu konuyu kesinlikle açıklarlar. Tüm kavimlerde kendisi hidayete ermiş olan, başka insanların da hidayete erdiren insanlar mutlaka vardır. Hacet namazının kılınması halinde Allah'tan mürşit sorulursa, Allah'ın verdiği söz tahtında mutlaka Allah ona mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benden sonra nübüvvet doktrini mübeşşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte nübüvvet sona erdiğine göre, veli resullük kıyamete kadar devam ettiğine göre, onlardan birisine ulaşabilmek, hacet namazını kılmak suretiyle, Allah'ın bize gösterdiği mürşide ulaşmak, ona tabi olmak, hepimizin üzerine Allah-u Teala farz kılmıştır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappor Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Son nefesinde bile kelime-i şehadet getirecek olan bir kişi felaha ereceği doğru mudur? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden tekrardan öpüyorum sevgili Cappor Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Son nefesinde bile olsa kelime-i şehadet getiren kişinin felaha ereceği doğru mudur? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden kelime-i şehadet getirenler felaha erenlerdir. Ama kişi kelime-i şehadet getiriyor fakat kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bir münafıktır. Ve kurtuluşa ermesi söz konusu değil. Nereden biliyoruz? Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinden. Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. İzâ câekel münafıkûne. 1. ayet-i kerimeye bakalım inşallah. Evet 1. ayet-i kerime. İzâ câekel münafıkûne. Münafıklar sana geldiğinde. Kâlû neşhedü enneke lâ Resûlullah. Şahitlik edersen Allah'ın Resulü. Yani kelime-i şehadet getiriyor bunlar, münafıklar. Vallahu ya'lemu enneke Resulü. Allah bilir ki sen onun Resulüsün. Vallahu yeşhedü ennel münafıkune lekazibun. Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Öyleyse münafık olan kişi kelime-i şehadet getiriyor ve Allah Teala da diyor ki evet Allah sana şahitlik eder ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Allah münafıkların yalan söylediğine şahitlik ediyor. Öyleyse kalbinde bu talep olmayan kişi diliyle söylediği için zanda bulunuyor. Onun kurtuluşu mümkün değil. Son nefesinde ne yapıyor Allah-u Teala? Kelime-i şehadet getiren hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Bir insan kendi kendine La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse o cennete gitmesi mümkün değil. Derecat kazanır ama bu söylenen sözün kalbinde olması lazım. Hangi halde Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onun kalbinin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, imanı yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Öyleyse kendi kendine bunu söylediği zaman cevap kazanır ama felaha ermesi için mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu kişi eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse ondan sonra mürşidine ulaşmışsa önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra La ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Feraha Ermen'in nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor. Ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
2: Çok önemli. Çünkü zikredersen zaten felaha erersin. Zikretmezsen Allah-u Teala diyor zikreden kulun çok severim, cennete koyarım. Ama beni zikretmezse ben de ondan uzaklaştırırım.
4: Zikrin önemi çoktur tabii ki. İbadetimizin önemi çoktur tabii. Bunu Rabbim bize farz kılmış. Ona tevekkül edelim ki biz de feraha kavuşalım.
6: Zikrin önemi Allah'a yakın olmak. Yani zikrettikçe Allah'a yakın oluyorsun, her daim onu anıyorsun. La ilahe illallah çektikçe hep kalbimizi yani ferahlatıyor. Daha huzurlu oluyoruz yani. Daha mutlu oluyoruz onu andıkça.
1: Zikir çeken bir insanın diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
3: Daha iyi olur. Allah'a daha yakın, daha vicdanlı, daha merhametli.
2: Zikir yaparsa kalbi aynı parlayan ışık gibi olur.
8: Ben yani zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm.
4: Bence kötü olmaz. O Allah'a yakın olan insan çevresindekilerle eğer gerçekten ibadetini düzgün yapıyorsa, inanarak bir teslimiyetle yapıyorsa etrafıyla da iyi geçinir.
0: Bir misafiriniz ben zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm. Zikir yapmasına rağmen kötü davranışlar sergileyen insanlar da olabilir mi? Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mürşidine tabi değilse, zikir yapsa dahi, o zikrin ona bir şey kazandırması söz konusu değil. Allah-u Teala Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde bunu açıklıyor. Rum 39'da Rabbimiz, insanların mallarında artış olsun diye faizden verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir gibi, o da Allah katında artmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yaparsanız kalbinize nurları arttırmaz. Faize nasıl para verdiğin zaman Allah katında artmıyorsa ama Allah'ın veçini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler Allah onları kat be kat arttırır. Öyleyse zikrin o kişiye fayda ve sağlayabilmesi için ne lazım? 7 kalp şartının sahibi olması lazım. 7 nimetin sahibi olması lazım. 7 kalp şartı kişinin mürşide tabiyetiyle elde edilen bir sonuçtur. 7 nimet de öyle. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman ilk etapta mutluluk üçgeni içerisinde bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarda kazandığımız pozitif dereceler devamlı bir mutluluğu yaşar. Daimi zikre ulaşması halinde bu mutluluk üçgeni mutluluk karesi olur. Zikrin nefsimizin kalbinde bir birikim vücuda getirebilmesi 7 tane kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Bu da 7 kalp şartının gerçekleşmesinde zikrin temel muhtevasına ulaşabilmemiz 3 tane iman vasıf şartı da söz konusu. Böyle bir şekillenmede başlangıçta o kişinin düşünce sisteminin onun sahip olduğu nokta önemli. Primitif seviyede bir insan ya Allah'a veya başka insanlara karşı sevgisi hakimdir veya Allah'a veya başka insanlara nefreti hakimdir. Kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse o değişim içerisinde tedrici basamaklarla yavaş yavaş Allah'a yaklaşır. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Özlemiş olarak hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok kalbimden seviyorum. Efendimizin himmetiyle inşallah. Muhterem Hocam eğer uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Felaha erecek olanlar sadece Müslümanlar mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak felaha erecek olan sadece Müslümanlar mıdır? Tabii ki hayır. Birleşmiş Milletler'in insanlar arasında yaptığı inanç envanter araştırmasında birbirinden farklı şu an dünyada yaşayanlar arasında 72 tane ayrı inanç türü var. Bu 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde küçük bir grup, mutlaka onlar felaha erenlerdir. Müslüman kimdir? Teslim olan kişidir. Neyi teslim edecek? Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek. Onun Hristiyan olması, Musevi olması bir şey değiştirmez. Üç kitaplı dinde de Allah'ın dinidir. İnsanların dinlerini Allah-u Teala'dan aldıkları statü içerisinde gerçekleştirirlerse, o zaman Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da felaha erer, hedeflerine ulaşır. Yani Adem Aleyhisselam'ın öğretisi, Nuh Aleyhisselam'ın öğretisi, İbrahim Aleyhisselam'ın öğretisi, Musa Aleyhisselam'ın öğretisi, İsa Aleyhisselam'ın öğretisi, bütün nebilerin öğretisi, bütün resullerin öğretisi, bütün veli mürşitlerin öğretisi aynı öğretidir. 7 sabah 4 teslimi içerir. Önemli olan öğrenip yaşamak ve hayatımıza tatbik etmek. Kur'an-ı Kerim bize kesinlikle bunu söylüyor. İşte Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanif'in 7 safhası, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı. İkinci safha mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Üçüncü safha ruhun teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber'in şeriatı. Öyleyse 7 safha şeriat arasında hiçbir farklılık yok. Önemli olan onu öğrenip yaşamak ve başkalarına öğretmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramkuran Heramut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü, kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
10: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, tövbesinden dönen bir insanın tekrar tövbe etmesi kabul olur mu? Ve yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buna izin veriyor. Bir kere kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ederek onu Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştırıyor. Mürşid önünde tövbe ile birlikte yedi nimeti Allah'tan alan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye tezki kademelerinde ona paralel ruhta yedi tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve hidayete eriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın o kişiyi mürşide ulaştırmaması, Allah'ın o kişinin tövbesini kabul etmemesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın bir sözü var. Şura 13 ve Rad 27'de. Kim bana ulaşmayı kalben dilerse o bana ruhunu ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman kalben ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırılmasını garanti ediyor. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. O noktadan itibaren nefsteki 19 afet sebebiyle evet %100 değil %51 oranda azalmış ama %49'daki afet şeytanın bu afetlere %100 tesiri ve şeytanın emrindeki etraftaki insan şeytanlar, cin şeytanlar bu kişiye hep saldırı halinde onu tekrar ait olduğu yerden eski haline çevirmek için uğraş veriyorlar. Bu şekilde insan şeytan, cin şeytanın başardığı insanlar var mı? Var tabii. Kimlerde bu olur? Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa ona adeta 3 saatlik bir zikri de ikram etmiştir. O zaman bu insan şeytan, cin şeytanların tasarrufundan tekrar tövbesini bozmaması, eski haline dönmemesini kişi istiyorsa zikrini 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama kabul ederim ki bazı insanlarda oldu. Nitekim hem Nahl Suresi'nin 106. 107. 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu fıska düşenlerden bahsediyor. Hem de Rum Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde bahsediyor. O noktadan itibaren tekrar tövbe alması mümkün mü? Evet. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken derahate düşerler. İşte bu hidayetteyken derahate düşenler

آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا. Bakın başlangıç noktasına küfür der herkes. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا آمَنُوا olmuş. Ruhu Allah'a ulaşmış. سُمَّ كَفَرُوا sonra fıska düşmüş. سُمَّ آمَنُوا sonra tekrar ruhu Allah'a ulaşmış. سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا. Ve küfrini artırırsa لَمْ يَكُنُوا لَا يَغْفِرْ لَهُمْ Allah onların tevbesini kabul etmez. وَلَا يَتِمْ تَرِيكَ yetim sebebiyle artık onu mürşide ulaştırmaz, sebebiyle ulaştırmaz. İla tariki cehenneme ulaştırır. Öyleyse yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapması lazım? Zikrini 3 saatin üstüne çıkartması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat ve 13 saat ve daha fazla zikir kişiyi zahitlerden kılar. Daha ötesi Muhsinlerden 18 saat zikir. Bu şekilde zikrini arttırması gerekir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde. Yani dünyaya rağbet bir tarafta var, bir de züht var. Zühde çağıran, yani zikrini arttırın diyen insanlarla beraber olun. Aydın'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bazı insanlarda öfke afeti fazla iken gurur afeti az oluyor. Bir kişinin doğumdan yetişkinlik dönemine kadar nefsin afetlerinde bulunan öfke, kibir, gurur vesaire afetlerin azlığı ya da çokluğundan etki eden faktörler nelerdir açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin bize anlattığı insanlar kulvara eşit şartlarda başlarlar. Her afeti 10 puanla temsil edecek olursak herkesin doğumdan manevi kalbinde %90 afet, ruhta da her hasreti 10 puanla temsil edersek doğuştan üfürüldüğü zaman ruhta 190 hasret var. Bir denge varlık olarak insan hayata başlıyor. Ama dağılımları birbirinden farklı. İşte o şeyi bakın gösterebilirsek derim ki kişi kin ve nefret afeti birisinde 7, diğerinde sevgi 13. Ama küfür 13, diğerinde iman 7. Yalan 10, doğruluk 10. Eşit. Zulüm 6, adalet 14. Haset 11, edep 9. Vesaire. Bu tip dağılımlar farklı ama kulvara eşit şartlar altında başlarlar. Neye göre şekilleniyor? Allah-u Teala'nın dizaynı o. Kişinin hiç kimsenin kimseye benzememesinin bir sonucudur bu. Ama kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmişlere tabi olur da Allah'ın garantisinde zikrini 3 saate çıkartırsa ki Allah ya zikri sevdiriyor 3 saate çıkartıyor. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. O zaman o kişinin kalbindeki afetler %51 oranında azalır. Kalan %49'dur. Ve şeytan serbest kaldığı zaman sadece %49'una tesir edebilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız diyor. Nasıl diyor? Oruç tutunuz. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte yani başka bir deyimle nefs tezkiyesi yapınız, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Kim yani dikkat edemez nefs tezkiyesi yapar eskiden şeytan %100'üne tesir ederken şu anda %49'una tesir ediyor. Tezkiye ile birlikte şeytanın vücuda giriş yolu %51 oranında azalmıştır. Üçüncü sualardan adam bir kardeşim Muhterem Hocam. Huşu sahibi olma bilmem için ve fizik vücut teslimi için neler yapmam, hangi yolu izlemem gerekiyor açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olabilmen için kalben ulaşmayı dilemen ve zikre başlaman lazım. Kişiyi huşuya ulaştıran muhteva, vasıta, emir, zikirdir. Ama ulaşmayı kalben dilemeyen, hedefi belli olmayan kişi ne kadar zikrederse zikrin, asla Allah'ın katından gelen rahmet o kişinin kalbine giremez. Evvelen nur yolunun açılması lazım.

0: nürunun açılabilmesi için o kişinin hedef tayini yapması lazım. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o hedef tayini yapmıştır. Hedefi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Allah da o zaman Rahim esmasıyla tecelli ederek onu dört kalp şartının sahibi kılar. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi olur. Ondan sonra huşu sahibi olan kişi Allah'a mürşit gösterir. Mürşitle birlikte fizik vücut hidayeti, mürşitle birlikte nefsin hidayeti, mürşitle birlikte iradenin hidayeti, mürşitle birlikte ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayetini Allah Teala herkese garanti sağlıyor. Asıl olan fizik vücut hidayeti, asıl olan nefsin hidayeti, asıl olan iradenin hidayeti. Fizik vücudun hidayetinde Allah Teala zikretmemizi ve zikirle birlikte zikri 18 saat zikre çıkartmamızı istiyor. 3 saatlik zikirle ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti herkese Allah'ın bir hediyesidir, armağanıdır. Tevrat'ta bunu lütuf olarak Allah Teala açıklamış. İncil'de müjde, Kur'an-ı Kerim'de hidayet hediye olarak aynı ifade ediyor. Ama asıl olan fizik vücudun Allah Teala'ya teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, peşinden nefsin Allah'a teslimi ve peşinden de iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimizin buyurduğu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikrini 3 saatin altına düşürmemesi, örtü altında 3 saati düşürmemek mi yoksa gün içinde yanık yaptığı zikrin 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Sevgili kardeşlerim, şartları müsait olmayan kardeşlerimize Efendimizin verdiği vücuttaki göğüsteki 7 nokta üzerinde 2000-2000-2000 örtü altında en az 14.000'i çekmesi lazım. Ama gün içerisinde yaptığı zikirlerle 3 saatin zikrin altına düşürmemesi gerekir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde o zikri 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama hedef ne? Hedef Allah'a tevekkül edip zikri arttırmak. 3'ü 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 6'yı 7'ye, 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a, 10'u 11'e, 11'i 12'ye, 12'yi 13'e ve zahitlerden kılması gerekir. Kişi yaptığı zikir artışlarıyla. Arkasından fizik vücut teslimi ancak 18 saat zikirle gerçekleşir. Kişi zikrini azar azar arttırabilir ama arttırma meyli içerisinde daima olması lazım. İnşallah. Öyleyse kişi ruhunu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini 3 saatin altına düşürmemesi en ideali örtü altında 3 saati yapması. Ama şartlar el vermiyorsa kişinin bir takım mazeretleri varsa vesaire minimum 14.000'i örtü altında çekerek diğer kalan kısmını da zaman ve şartlar müsait olursa ne yapması lazım? 3'e gün içinde tamamlaması lazım. Ve 3 saatin altına düşmemesi gerekiyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Zafer Hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden hürmetle, saygıyla öpüyoruz. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı inşallah. Günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah şiddete müsaade etmiyor. Şiddet bir boşanma sebebi, ayrılık sebebidir. Dolayısıyla aile içindeki şiddetin olmaması lazım. Şimdi evlenen erkek üç vücut ve serbest irade aklın muhtevasının içerisinde aile hayatını yaşıyor. Onunla evlenen hanım da üç vücut serbest irade ve aklın muhtevası içerisinde olaylaşıyor. Onları karşı karşıya getiren iki tane düşmanımız var. Nefs ve bu nefse %100 tesir eden şeytan. Birisini şöyle kabul edelim. Bu erkek olsun, bu da hanım olarak. Aslında böyle bir şey de yapabilirsek daha yani. Şimdi her iki tarafın nefsi var. 19 tane afet. Darımlar farklı ama şeytan başlangıçta %100 tesir ediyor. Şimdi muhterem Efendimiz aile yapısında aile mukaddestir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evlenen kişi imanın yarısını temin etmiştir. Gerek kalan imanın yarısını da kendisi sağlasın. Buradan murat nedir? İmanın yarısını gerçekleştirmiştir. Bundan murat erkeğin %100 devamlı hanımını mutlu etmek üzere çalışması lazım. Yani erkek dışarıdan sorumludur, aile reisidir ve hedefi sadece hanımıyla meşgul olup onu mutlu etmek. Aile içerisinde, aile mukaddestir, mutlu etmesi. Dolayısıyla eşini mutlu ederken çocuklarını mutlu edecektir. En çok çocuklarla meşgul olan hanımdır. Eşi hanımını mutlu ederse, mutlu olan bir hanım çocuklarını mutlu eder ve mutlu bir aile huzur içerisinde bir aile saadeti gerçekleşir. Ama şeytan buna asla izin vermez. O zaman ne yapacaktır? Onları kendi alanların dışına taşıyacaktır. Yani aile ailesi erkekken ona erkek Allah'ın emirlerine isyan eden bir yapı içerisinde hiç Allah'ın izin vermediği bir noktada güç kuvvet bendedir. Ben aile reisiyim, o zaman eşinin alanına hücum etmek suretiyle ona şiddet uygulayabilir. Ama bunda sadece şeytanın ekmeğini yağ sürer. Aile maişetini temin etmesi gereken aile reisi erkektir. Hanım evin içerisinde görevlidir. Dolayısıyla normal standartlarda Nisa 34'e göre Allah-u Teala aile reisi erkekse hanımın ona itaat etmesi gerekir. Ama bu itaat etmesi gereken nokta dini konularda. Nisa 34. Nasıl ki Allah-u Teala ayet-i kerimede Enam 151'de anne babanıza ihsanla davran. Ama Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şey var, şey koşarsa ona itaat etme. Tıpkı bu noktada da hanım özellikle Allah'la ilişkilerde mutlaka aile reisi erkekse ona itaat etmesi gerekir. Allah-u Teala Nisa 34'te itaatkar kadınlar nefs zekesi yapanlardır. Ama bu bakımdan salih amel nefs zekesi yapan kadınlar itaatkardırlar. Ama İsyan eden hanımlara evvela nasihat edilir. Sonra yataklarında yalnız bırakılır. Sonra hafifçe dövülür. Ama bu dövülmenin de Allah'ın izni olmadan sadece kişinin nefsinin tatbini bakımından Allah izin verdiğini saat 44'ten anlıyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman Allah-u Teala asla şiddete izin vermiyor. Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı ne yapmıştır? Çarşıya gitmiş ama geç dönmüş. Ve Eyüp Aleyhisselam dönünce ben 80 değnek ona vuracağım. Allah-u Teala da bu dövülmeyi müsaade etmediği için ama Eyüp Aleyhisselam da yeminini yerine getirmesi lazım. Ne yapıyor? O zaman 80 buğday sapını alıyor ve bir kere eşine dokunduruyor. Böylece eminin yerine gelmiş oluyor. Ama aynı zamanda Allah-u Teala'nın da şiddette müsaade etmediğini anlıyoruz. Öyleyse şiddet dinimizde yeri yoktur. Dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Tarafların birbirinin hakkına riayet ederek devamlı birbirlerini mutlu etmesi lazım. Allah insanlardan sadece mutlu olmasını istiyor. Ailesinin mutlu olmasını istiyor. Eşinin, evin, hanımının mutlu olmasını istiyor. Çocukların mutlu olmasını istiyor ve mutlu bir aile içerisinde hayatı yaşamalarını istiyor. Ama mutlu bir aile demek sorumlulukları bilen aile fertlerin herkesin ait olduğu sorumlulukları Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmesi lazım. İşte burada tekleme baş gösteriyor. Ve her konuda ifrat ve tefritte şeytan onları zorlamak suretiyle ait olduğu alandan çıkartarak onları karşı karşıya getiriyor. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki, sosyal ilişkilerde, davranış biçimlerinde bizden istenen devamlı başkalarından yana olmak. Başkalarından yana olmak demek, eğer haksız bir fiil varsa %100 kendimizde görüp onu değiştirmeye çalışmak, karşı tarafı da muhatabı da %100 haklı olan sebepleriyle davranış biçimi gerçekleştirmek. O zaman her olayda ben haklıyım, sen haklısın tartışmasına değil de her iki tarafta %100 ben haksızım, sen haklısın, ben senden özür diliyorum. %100 ben haklım, sen haksız, ben haksızım, sen haklısın, %100 senden özür diliyorum. Böylece birbirlerini affettiklerinde af da barışın zekatını gerçekleştirmiş olur ve devamlı barış içerisinde en güzel saadeti yaşayan bir aile yapısı oluşur. Ama şeytan buna müsaade etmiyor. Hedefi onlara mutsuz etmek. İşte sevgili kardeşlerim, karşı taraf diyelim ki koca nefsine uyarak şeytanın tesir altında saldırıya geçti. Hanımını dövmeye kalkıyor veya ona her türlü hakarette bulunuyor. O zaman hanımı ona cevap vermesi değil, karşıdaki kişi her ne kadar kendi eşiyse de o anda ona tesir eden şeytan. O zaman şeytanla mücadele etmenin silahı zikirdir. Zikre başlayacak. Ona laf yetiştirip o da orada mukavelede bulunacak değil. Allah'ın emri iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Bunu yapması gerekir. Diğer tarafta aynı şey yaparsa o zaman kavga etmeyen sülh ve sükût içerisinde birbirini mutlu eden bir aile yapısı oluşur ki İslam'da aile mukaddestir ve bu mukaddes aileyi korumak hepimizin hedefi olması lazım. Bu da ancak neyle mümkündür? Dergah hayatıyla mümkündür. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek, müşrine tabi olacak ve ait olduğu görevleri Allah'ın emrettiği biçimde yaparsa mutlaka hedefine ulaşır. Manisa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, mümin kul ile Müslüman kul nedir? Arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihattır. Allah Teala başlangıç noktasında Allah'ın ayetlerine iman eden herkesi teslim olanlar Müslüman olarak isimlendirmiş. İşin başı İslam, orta direği namaz ve doğru cihattır. İşte ayet olayları bu şekilde sıralarsak kalben ulaşmayı dileyen herkes ayetlere iman eden bir Müslümandır ama Allah'ın teslim aldığı bir kişi. Yani o Allah'a teslim olmamıştır. Allah'a teslim almıştır. Ama kişi hacet namazı kılıp ve müşrine tabi olduğu zaman Allah kalbine iman yazıldığı zaman o mümindir. Ve namaz mümin miracıdır. Yani namaz deyince mutlaka kalbe iman yazılan bir kişinin namazından bahsetmeniz lazım. Çünkü Allah Resulü Es-salatu miracil mümin. Namaz mümin miracıdır. Doruk noktası da cihattır. Teslimdir. Bir ayetlere iman eden kişi Müslümandır. Allah'a teslim olmayı dileyendir. İki, müşridine tabi olan kişi kalbine iman yazılan mümindir. Ve en üst seviyedeki zikri de gerçekleştirmek suretiyle doğru da cihattır. Yani kuldur. İşin başı İslam, bu da dini namaz, doğru cihat. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz nefs-i eskeni gerçekleştirerek Allah beni kulluğuna kabul etti. Yani Allah Teala İslam olmamızı, mümin olmamızı ve abd olmamızı istiyor. Mümin kul, Müslüman kul ve abd kul. Bunlar hepsi ayrı ayrı safhaları ifade ediyor. Diğerleri de öyle değil mi? Mesela birinci safha kulluk. Evet. Ama Allah Teala'nın Kur'an'ın kendi dizaynı bu. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühe nefsü mutmainnetü irci ila rabbike radiyeten mardiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Öyleyse burada kişi 7 kademede nefs tezkesini yapmış. Ruhu Allah'ın zatına ulaşmış veya evet ruhu Allah'ın zatına ulaşmış. Fizik vücut da Allah-u Teala'ya kul olmuş. Sıra böyle. Yani nefs tezkesi gerçekleşecek. Tezke ile birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Fizik vücutta Allah'a kul olacak. Allah'ın izniyle. Adıyaman'da birkaç muhterem hocam, Hazreti Adem'den bu yana Hanif dini yaşanıyor olmasına rağmen neden Allah babanız İbrahim'in Hanif dini diyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din toplumsal bir muhteva içeriyor. Ve dinin bütün safhalarına baktığımız zaman 7 safha ve 4 teslim itibariyle 7 safhanın 7'sinde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek olarak gösteriliyor. Nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam müşriklerden değildi diyor. Nereden biliyoruz? Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam çok halim, yumuşak, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. O müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmadı. Enam 79'da belki de Enam suresinin 76. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Rabbim beni hidayete erdirmeseydi bu benim Rabbim dedi. Fakat 76, 70, 7 tane delalet ayet başlangıçta herkes delalette ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam görüyoruz ki bir açıklamada bulunuyor. 7 delalet ayet-i kerimesine baktığımız zaman Enam 77. Ayı doğarken görünce benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca eğer Rabbim beni hidayete erdirmeseydi mutlaka deretteki kavimden olurdum. Öyleyse Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka deretteki kavimden olurum. Onu hidayete erdirenin Allah olduğunu söylüyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Bu yönüyle örnek. Ama peşinden fizik vücut teslimi noktasına geldiği zaman yine hayati bir imtihan geçiriyor. Onların putlarını kırıyor vesaire. Onlar da ona ceza olmak üzere ateş atmak istiyorlar. Ama o konuda da Cebrail Aleyhisselam ben senin yardıma hazırım demesine rağmen Rabbim bana kafi ve ateşe seve seve gidiyor. Allah Teala'nın onu kesinlikle kurtaracağına iman ediyor şartlar ne olursa olsun. O konuda da Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek. Evlatla olan imtihanında da örnek. Eşiyle olan imtihanında da örnek. Babasıyla yani bu açıdan baktığınız zaman İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği hayat yaşama biçiminin en güzel örneklerini üzerinde oluşturmuş, tezahür ettirmiş. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini de Nuh Aleyhisselam'ın dinindendi. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Hangi ayette? Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. 1, 2, 3 tane ayet öncesinden başlarsak muhakkak o dininden olanlardan önemli birisi de Hazreti İbrahim'di diyor. İşte 81 Ennehu min ibadil muminin muhakkak ki o bizim mumin Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Kimden bahsediyor? Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Sonra diğerlerini suda boğdu. Enne min şiatille İbrahim. Muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Ulu azm evlilerinden bahsederken ilki Hazreti Nuh, ikincisi Hazreti İbrahim, üçüncüsü Hazreti Musa, dördüncüsü Hazreti İsa, beşincisi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Van'dan bir kardeşim muhterem hocam, son zamanlarda savaşlar ve savaş haberleri insanlar üzerinde üzüntü ve geleceğe dair endişe duygularını oluşturuyor. Bu durumlara karşı doğru düşünce alışkanlığımız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişki ait olduğu seviyede olmayınca savaş olmasa da her şeyde endişe ediyor. Ama bütün bu negatif düşüncelerden kişinin arınabilmesinin tek ölçüsü daimi zikirdir. Öyleyse biz bu negatif şartlardan kurtulmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak ve zikrimizi gün be gün arttırmak. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç diyor. O zaman buradan ne anlıyoruz? Buradan anladığımız şey o ki her türlü hastalığın ilacı var ama en son çare zikir, zikir, zikir. İnşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam sizden 40 gün boyunca saat zikri gerçekleştirmiyorsa bunların hepsi tefrittedir. Bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu öğrendik. Dua ettiğimiz kişiyi sevmediğimiz halde onun için dua ediyorsak Rabbimiz 40 gün sonra bizim kalbimize o kişinin sevgisini koyar mı? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, zaten düşman olan kişiye sen dua ediyorsan onunla düşman değilsin. Sizden 40 gün boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu, yani onda da Allah Teala o kişi ders almak suretiyle onun kalbinde de sevgiyi Allah Teala yer verdiğini anlıyoruz. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İnşallah uygunsa bir soru arz etmek istiyorum. İbadetlerimizi yerine getirirken şeytanın vesveselerinden nasıl kurtulabiliriz? Sorun bu inşallah muhterem hocam. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, vesveseyi oluşturan şeytan ve nefsimizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytanın vücuda giriş olan daraltınız, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve şöyle buyuruyor bu başka. Yani şeytanın vesvesesinin panzehiri zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Ama nefs de vesvese verebilir. Kafonatı lakal halakla insan, insanı biz yarattık. Enne na'lu ma tuvesvesu bi nefse. Nefsini ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İşte şah damarımızdan bize yakın olan Allah. Yani her olayda bir kendimiz karar verebiliriz. Bir de Allah'a tevekkül edebiliriz. Burada eğer ilim ve rahmeti her şeyi aşağı kuşatmışsa o zaman bizim ne yapmamız lazım? Tevekkülü devreye koymamız lazım. Allah'a güvenmemiz lazım. Nefsin vesvesesini Allah'a güvenle şeytan adam onun kalbine nüfuz için istila eder. Fakat kul kalbiyle zikredince ümitsiz olur, geri çekilir. Kul Allah'ı unutur unutmaz hemen kalbini istirah ederek vesvese vermeye başlar. Öyleyse şeytanın vesvesini zikirle ama nefsin verdiği vesveseyi de Allah'a güvenle en üst noktada mani olabiliriz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an her an bu sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'aslara bağlı. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat anlamı.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanın değeri. Birinci sual, insanoğlunun yaratılan tüm mahlukattan değerli kılan husus nedir? İnsanı bütün mahlukattan üstün kılan olay Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruhtur. Allah'ın ruhu insanın dışında başka hiçbir mahlukatta yoktur. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahlukları ile Allah arasında bir köprüdür. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. İnsanın kainat üzerindeki önemli vurgulayan en önemli faktör budur. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar kıldı. Allah meleklere وَاِسْقَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ مِنِي جَعْلٍ فِلَرْدِ خَلِيفَ ben yeryüzünde muhakkak ki bir halife yaratacağım. İşte bu halife Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Ve Allah'ın ruhu sadece insanda var. Araf suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Andolsun ki sizi biz yarattık, sonra size suret şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç secde ettiler, o secde edenlerden olmadı. Burada size ruh verdik manasında, çünkü sonra meleklere Adem'e secde edin buyuruyor. Bu ayet-i kerime ile Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesini birlikte zikredersek وَاِسْقَلْنَا الْمَلِيكَةُ اَسْجُدَ لِعَادَمَ فَسَجَدَ اِلَى اِبْلِيسِ yine Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsini secde ettiler. İblis secde edenlerle birlikte olmadı. Sad suresinin 72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَاِذَا سَوَيْتُهَا وَنَفَاتُهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ فَقَوْلُ لَهُ سَاجِدِينَ evet, şimdi işte bu ister Araf 11, ister Bakara 34 birlikte Sad 72 ile zikredildiği zaman meleklerin de, cinlerin de ve mahlukatın Allah'ın emriyle kendisine secde etmesini istediği varlık insan. Çünkü insan Allah'ın ruhunu taşıyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. İnsanı üstün kılan 19 ayrı özellik söz konusu. Bu 19 ayrı özelliğe baktığımız zaman diğer yaratılanların hepsinden insanı üstün kılan bu 19 tane özellik devam edersek ikinci slaytımıza. Evet, 19 tane ayrı özellik söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz gerekir ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak, ister Allah'ın nebisi olsun, ister Allah'ın huzur namazına tayin ettiği imam olsun, ister Allah'ın halifesi olsun, bunlar sadece insanlardan seçilir. Ama risalet ve velayete gelince o meleklerden de seçiliyor, cinlerden de seçiliyor, insanlardan da seçiliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala en değerli mahluku olan insandan ne bekliyor? Allah'ın insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Yani Allah insanı mutluluk hedefiyle var etmiş. Böyle olunca da Allah'ın insanlardan istediği şey sadece tek bir şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehirleri bu mutluluğa sağlamaya yönelektir. Bunun için bile insan tek başına en üstün mahluk olarak mevcuttur. İnsanoğlu Allah-u Teala'ya kul olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a teslim olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a dost olacaktır ve mutlu olacaktır. Evet. Kul olacaktır, mutlu olacaktır. Teslim olacaktır, mutlu olacaktır. Takva sahibi olacaktır, mutlu olacaktır. Hidayet ehli olacaktır, mutlu olacaktır. Felaha erecek, mutlu olacaktır. Allah rızasına ulaşacak, mutlu olacaktır. Amin olacaktır, mutlu olacaktır. Yani ister amin olmak açısından, ister rıza açısından, ister felah açısından, ister takva sahibi, ister hidayet, ister kul olmak, ister teslim olmak, yedi açıdan da Allah'ın sadece Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah insandan başka istediği hiçbir şey yok. Çünkü Allah insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. O yoklukta var olan zat hakikattir. Üçüncü sual, insandan üstün varlıklar da olabilir mi? Tabii eğer Allah Teala üstünlüğün takva ile olduğunu biliyorsa insanlar için Hicret suresinin 13. ayet-i kerimesinde ya eyyühennasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve kabaila lita'arafu inna ekremakum indallahi etkâkum. İnne ekremekum indallahi etkâkum. Muhakkak ki Allah'ın dininde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Üstünlük görebilme yeteneği gibi, işitebilme yeteneği gibi, koku alma yeteneği gibi bir takım vasıflar ifade ediyorsa, o vasıflarla, insanlardan daha üstün vasıflarla donatılmış olan hayvanlar var, mahluklar var. Örneğin hiç kimse bir köpek kadar koku alamaz. Hiç kimse zifiri kanatta bir yarasa gibi yol alamaz. Şeytan muamelesi sizin bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi görürler. Araf 27'de. Ama konu fazıllar açısından geldiği zaman işte orada fazıllar bakımından insandan üstün olan da var ama üstün kılmak, Allah'a sevgili olmak, Allah'ın en değerli mahluku olmak açısından insanın üzerinde bir mahluk yaratılmamıştır. Fazilet açısından üstün olanlar var. Nitekim İsra suresinin 70. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Fazilet açısından birçok mahlukatın üzerine üstün kıldık diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi insan Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst değerde olan mahluktur. Sizce insanın bu kadar değerli olmasının sebebi nedir?
2: Düşünebilen bir varlık olması.
3: Akıl sahibi olması. Bir tek yaratılanlardan akıl insanlara verilmiş.
4: Allah yaratmış.
5: Allah bütün vasıfları bizlere vermiştir, insanlara vermiştir. Bizleri Müslüman olarak yaratmıştır. Bizleri değerli kılmıştır. Rabbimin takdiridir.
1: Allah-u Teala insanı üstün kılan şeyin sadece insana verdiği ruh olduğunu söylüyor. Ve bu ruhu da hayattayken ona teslim etmemizi bizlere emrediyor. Peki sizce ruh Allah'a nasıl teslim olur?
3: İman ederek olabilir.
2: Onun yolunda harcanarak.
5: Tabii ki teslim olur. Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek, Allah'a yönelerek olur.
4: Herhalde ibadet ve ölümde bir de.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve ulaştırmışlar. Siz de böyle bir talebin sahibi olmak ister misiniz?
2: Yani inşallah nasip de varsa ama.
4: Çok zannetmiyorum. Yani bilmiyorum, o Allah'ın bileceği bir şey. Onu bilemeyiz biz. O onun takdiri.
1: Böyle talepleriniz var mı?
4: Olamam. Zannetmiyorum.
5: Rabbimin takdiri o kadar büyük, nerede, ne zaman, neyle karşılaşacağımızı ancak o bilir. Biz sadece doğru olmaya çalışırsak Rabbim her şeyi nasip eder bize.
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz.
4: Ne olursun benim bir ruhumu sana ulaştır.
5: Beni de dostlarının, velilerin arasına al.
0: Bir misafirimiz insanın üstün olma sebebinin akıl sahibi olması olduğunu söyleyip, yaratılanlardan bir tek insana akıl verilmiştir dedi. Aklın insandaki fonksiyonu nedir? Yunus Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde وَيَجْعَلُ السَّعَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklını kullanmayanlara azap ederim. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kimlerdir akledenler, kimlerdir akletmeyenler? Akletmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Akledenler de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nitekim tebliğe muhatap olan kişi eğer işitmiş ve akletmiş olsaydık, yani kimdir işiten, tebliğe muhatap olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi kimde görürse rahim esmasıyla tecelli ederek onlardaki engelleri, kapalı sistemleri açıyor ve gözde hicabın mestura varsa onu alıyor, o kişi görmeye başlıyor. Kulaklarda vakra varsa onu alıyor. O kişi işitmeye başlıyor. Kalbinde ekinet varsa onu alıyor. O kişi idrak ediyor. Yani tamamen kişinin bir kalbi talebine bağlı olarak o kişi akledenlerden oluyor. İşte Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Onlar hidayete eren kimseler de olmadılar. Akıl insanoğlunun kumandanıdır. Ama akıl da netice itibariyle sadece bir yaratıktır. Bu aklı yaratan Allah-u Teala aklınızı nasıl kullanacağımızı size öğretmek üzere vahyi indirdim demiştir. Allah'ın yarattığı Kur'an-ı Kerim emirle ve nehilerle bizi, aklımızı kullanmaya davet eder. Ama Allah kimseyi zorlamaz. Herkes aklını kullanır. Bir taraftan nefsten ulaşan negatif telkinler, bir taraftan da ruhtan ulaşan pozitif telkinler, aklın hangi iklimde yaşamışsa o iklimin şeklini alır. Akıl edebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Evet. İşte Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni ademen la ta'budu şeytan ennekum adûn mubin ve ne yabudun azâ sirat-ı müstakim. Şeytana kul olmayın, bana kul olun diyor. İşte bu sirat-ı müstakim üzerinde kurulmazdır. 62'de ve andolsun sizden birçoklarını delalette bıraktı. Hala akletmez misiniz? Delalette olanlar Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayeti dilemeyenler, onlar akletmeyen, aklarını kullanmayan insanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en kıymetli mahluku olan insanın Allah yolunda ilerlemesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit ilim demektir. İlimden ayrılmamak lazım.
4: Aracı diyeyim yani yukarıya ne bileyim ben ulaşmaya yani oraya bir şekilde elçi. Onlar diye düşünüyorum.
3: Bana da şey gibi, ilim ve takva sahibi insanlar gibi geldi.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah'ın Resulleri?
5: Ben olduğuna inanıyorum. İnsanları kesinlikle dış görünüşüne göre değerlendirmemek lazım. Ne zaman, nerede, neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Değerlendirmek kesinlikle bizim haddimiz değil. Rabbim takdir eder inşallah.
4: Vallahi bu devirde pek olduğunu zannetmiyorum. Maalesef. Hiç görmüyorum öyle birini.
1: Allah'ın hakiki mürşitlerini nasıl bulabiliriz?
5: Allah'ın yolunda ilerleyerek.
3: Bunu bence biz ayırt edemeyiz de. Sadece davranışlarına bakabiliriz diyebiliyorum.
4: Arayıp bulabileceğimizi de bilemiyorum ama her insanın kalbini tertemiz tutması lazım.
1: Peki mürşidimizi bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
5: Önce Peygamber Efendimiz'i gönderiyor. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i indiriyor sayfa sayfa. Bizim önderimiz zaten var. Ancak bizim bu dünyada mürşide ihtiyacımız var. Daha doğru yollarda ilerleyebilmemiz için, dinimizi daha doğru yaşayabilmemiz için bizim buna ihtiyacımız var.
0: Misafir mürşid ilim demektir. İlimden ayrılmamak gerekir dedi. Mürşidin insanlara öğrettiği ilmin muhtevasında ne var? En büyük mürşid Nebiye Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah Teala onu Kur'an'ın kendisine indirilmesi hasebiyle bütün insanlara mürşit kılmıştır. Kendi döneminde sahabeye 7 sabadır teslimi yaşattırarak onları asr-ı saadete ulaştırmış. Ve onun önderliğinde Kur'an'ın nasıl öğrenilmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim öğretim metodundan ayetlerle net olarak anlıyoruz. Evet, birinci noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala senin vazifen tebliğdir. Öyleyse Allah'ın davetini herkese ulaştırmaktır. İşte ikinci safhada kıraat. Kıraat seçilenlere Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodudur. Seçilmiştir ama kendisine Kur'an ayetleri kıratılmasına rağmen asla ders almayan, delalet üzerine hak olan insanlar var. Tilavet ise seçildikten sonra kendisine Kur'an ayetleri kıraat edildiği zaman o kişi daveti kabul eden, kalpten ulaşmayı dileyen kişidir. Tilavet onun için başlıyor. Tilavetle kişi tezkiye ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Yani tilavet bu işin giriş kapısıdır. Ama Kur'an'ın okunması nefs tezkiyesi, yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması hidayetle okunur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o artık Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişidir. Kısalar peygamberlerin kısalarını Allah-u Teala açıklıyor ve tezekür en üst seviyede Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezunundaki kişinin Allah'la olan muhaveresi, konuşması, Allah'ın ona bilgi aktarması, onun da Allah'tan aldığı bilgileri insanlara ulaştırmasını muhtevasına alır. Yani 7 safa devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Mürşidin öğretileri 28 basamağın hepsini ihtiva eder. Başka insanları da mürşid olma istikametinde teşhis etmek, yenilemek, ilimle doldurmak, Allah'ın yardımı ile irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak mürşidin görevidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Rabbani ilmin başlangıç noktasına ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman hidayette olur. Tabi olmadan evvel hidayet üzeredir ama tabi olduğu zaman ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iraden hidayeti başlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı hale getiren sebep nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı getiren sebep nedir diyor kardeşimiz. Allah-u Teala herkesi İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratmış. Ve İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratılan bay ve bayan herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Teslim dini bütün emir ve nehyleri muhtevasını alan kutsal kitaplardır. Ama her devirde kutsal kitabın kendisine indirdiği nebiler bunun kutsal kitapların ilk açıklayıcısı onlardır. Daha sonra onların olmadığı dönemlerde veli resuller var. Kutsal kitapları insanlara öğretmekte vazifeli. İşte onlar insanları Allah'a davet ederler. Allah'ın davetini kabul etmeyen kainatın en üstün mahluk olan insan hayvanlardan daha alt derekeye iniyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِلَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذْنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Araf 179, insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler, onların kulak var işitmezler. Onlar hayvanlar gibi de hatta daha şaşkın. İşte kalbi olup fıkıh etmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Kulakları olup işitmemesi kalben Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Gözleri var görmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğinden. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek bu engelleri ondan kaldırmıyor. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden koparmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. İnsanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insan, kendisine verilen bu yetkiyi kendi aleyhinde kullanan bir zavallı duruma düşmüştür. İnsanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan, şeytana galip gelen insandır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikir ibadetidir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Öncelikle bir mutluluk geliyor. Ben daha önce deneyimim oldu. Çok güzel bir şeydi. İçine bir huzur doğuyor diyebilirim.
3: düşünceleri rayına oturur. Yani düzenli bir hal alır. Karmakaşık bir yapısı olmaz yani.
4: Kalbini temizletmektir.
5: Her şeyden önce onların bizden daha sabırlı olduğunu düşünüyorum. Yapanla yapmayan bir değildir. O yüzden onlar bizden adım adım önde olduklarına inanıyorum.
1: Peki Allah'ın ismini zikredenle zikretmeyen arasında ne gibi farklılıklar olur?
3: Mutlu veya mutsuz. Hani dediğim gibi ya, düşünce yapısı çok karmaşık olan insan dışarıya daha böyle karamsar görünebilir. Öyle ayrılabilirim anca.
4: Eğer zikir yapan gerçekten doğru ve yürekten yapıyorsa tabii ki farklar olur. Ama yapmıyorsa hiçbir fark olacağını düşünmüyorum.
5: Yapanla yapmayan bir değildir diye düşünüyorum. Ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka farklı yönlerden imtihan ediliyordur.
1: Sizce Allah'ın ismini sürekli zikreden bir insan mutlu olur mu? Dış ilişkileri nasıl olur?
2: Ya mutlu olur ki sadece Allah'ın sadece Allah ismiyle değil diğer Esma-i Hüsna'larıyla da zikredersek kendi sorunlarımıza da çözüm buluruz bence.
5: İnsanlar çok sıkıntılar yaşar dünyada. İmtihanımızdır. Zaman zaman varlık, zaman zaman yokluk. Tek kurtuluşumuz Allah demek. Çok iyi hissederim. Her zaman onu yanımda hissederim.
0: Misafirimiz zikir yapanla yapmayan insan bir değildir ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum dedi. Zikir yapmadan Allah'ın istediği gibi iyi bir kul olunabilir mi? Hayır. Zikir yaptıkça salih amel işlemiş oluruz. Bunun bakiyesi nefsimizin kalbindeki yerleşen Allah'ın nurlarıdır. Nefsimizin kalbindeki

0: rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, mübarek ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Fiziksel engelleri olan insanların Allah'ın indindeki değerini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fiziksel engelleri olan insanların Allah indindeki değerini açıklar mısınız diyor. Bir fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Yani bir fiziksel engelli olmak var, bir de zihinsel engelli olmak var. Özürlüler Allah'ın indinde ibadet açısından sağlam olanlardan çok daha kıymetli bir seviyededir. Aynı seviyede bir ibadeti bir özürlü kişiyle bir sağlam kişi yapsalar özürlünün yaptığı ibadet Allah katında çok daha fazla derecat kazanmasına sebebiyet verir. Çünkü daha çok daha fazla gayret sarf etmesi gerekir. Allah-u Teala'nın ona vereceği ihsan da nimet de diğerinden daha fazla olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri Allah'ın yolunda en çok gayret edenlerdir. Dikkat edin, fiziksel engelli olmak Allah'a yakınlığa bir engel teşkil etmiyor. Ama zihinsel engelli olmak çok istenmeyen, hiç asla istenmeyen bir şeydir. Kimdir zihinsel engeli olan insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kulakları var, işitmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gözleri var, görmüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri var, idrak etmiyor. Yani bu zihinsel engelli olan insanlar, çünkü İster kulak, ister göz, ister kalp, bunlar sadece kulak sesleri alır ama işitme olayı beyinde gerçekleşir. Gözleri görüntüleri alır ama görme olayı yine beyinde gerçekleşir. İdrak etmek de kalpte oluşur. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde Allah-u Teala'nın o kişinin işitebilmesi, görebilmesi ve idrak edebilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, Allah'ın da rahim esmasıyla ona tecelli etmesine bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Her zaman sohbet söz konusu olduğu zaman mucize-i baki Kur'an konunun merkezinde yer alıyor. Allah'ın ayetleri ve bu ayetlerle Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef istikametinde neler yapmamız lazım? Allah'ın emirleri ve yasakları konumuzun merkezini teşkil ediyor. İşte şimdi böyle bir ayetle başlıyoruz. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ya kavmi ma eselukum aleyhi malen, ben sizden

0: Al, istemiyorum. İn erci ilallah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine aminu. Ben bu amin olanları yandan kovmam. Ennehum mülaki rabbuhum. Onlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun giriş kapısı likaullah'tır. Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın bize farz kıldığı Hanif dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça ile İslam, 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Ve bunun birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek ne sağlar bize? Bizi gizli şirkten kurtarır sevgili kardeşlerim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in iki şirkten bahsettiğini biliyoruz. Birisi açık şirk, diğeri de gizli şirk. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle yontuklarına tapmaz. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'la ilişkilerimizde öncelikle gizli şirkten kurtulmamız lazım. Bu dinin şeriatı tek ve tek olan şeriatta Allah Teala'nın bizi uyardığı şirkten beri olmak. وَشَرَعَ لَكُمُ الدِّينَ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ إِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيسَى وَأَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yeşâ. İşte Şura 13'te bütün insanlar için Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan hangi zaman diliminde yaşasa yaşasın Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din var, bu dinin şeriatı da tek. Ve Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm Nebisi olarak zikredilen bütün peygamberlere Allah'ın verdiği şeriat, dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Evvel emirde hepimizin şirkten beri olması lazım. Şirk varsa dini yaşamak mümkün değil. Bu ayet-i kerimede konu olan şirk, gizli şirk. Yani kişinin hevasını, nefsini ilah edilmesi hali. Allah-u Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi, 23. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ الْعَلْمِنْ وَخَتَ مَا عَلَى سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَارِ مُخْشَابَةٍ O hevasını ilah edenini gördün mü? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Sevgili kardeşlerim, ilim var ama kişi delalette. Yani öyle bir ilim ki içinde hidayet yok. Halbuki son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in hedefine baktığımız zaman Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Öyleyse bir ilim düşünün ki içinde hidayet yok. O zaman içinde mutluluk yok. İşte bugün geleneksel din tatbikatı, dinde fırkalara ayrılan Yahudiler, ayrılan Hristiyanlar ve fırkalara ayrılan Müslümanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Dinin üç esasını Allah Teala bildiriyor. اَقِيمُ الدِّينَ Dini ikame edin. وَلَا تَفَرَّقُوا Fırkalara ayrılmayın. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَاتَدُومِ اِلَيْ Müşriklere senin davetin ağır geldi. İşte kutsal kitaplara giriş kapısı, kısacası kutsal kitapların şifresi bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Lika Allah'ı dilemek. İşte okuduğum ayet-i kerimede Nuh Aleyhisselam, ben tebliğime karşı, Allah olan sizi Allah'a davetime karşı bir talep, bir ücretin içerisinde değilim. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Kişi kalpten mülaki olmayı dilerse o kişi gizli şirkten kurtulur. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Münibine ileyhi, Allah'a yönel ve takuhu, takva sahibi ol. Ve akimussela, namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. O müşrikler kimlerdir? Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kullu hizbin mimma ledeyhim ferihun. O müşrikler ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi Şura 13'e bakın, dinin ikame edilmesi, yaşanması 3 esas üzerine bina edilmiş. Bir kere en alt seviyede kişinin şirkten beri olması, ikinci safhasında fırkalara ayrılmaktan kurtulması. Bu iki unsur yoksa hiç kimsenin dini yaşaması mümkün değil. 14 asır evvel Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz bu iki unsurun din tatbikatından çıkacağını buyuruyor. Evet, gerçekten de şöyle diyor. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Bu sadece Peygamber Efendimizin ümmetinden değil, Yahudilerden de ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Hristiyanlardan da ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet nedir, huşu nedir? Emanet, Allah-u Teala'nın en şerefli varlık olarak yarattığı insana zatından üfürdüğü ruh olarak karşımıza çıkıyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلِيُمَنْ جَوْلًا. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasındakinin hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi, çünkü insan zalim ve cahildir. İşte sevgili kardeşlerim, emaneti yüklenen bu insan eğer ruhun talebine uymaz, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman o kişinin hayatında emanet ve huşu kalkıyor. Öyleyse öncelikle emanetin standartlarına uymak lazım. Emanet Allah'ın zatından üfürülen ruhtur ve kişinin evvel emirde ruhun talebine uyması lazım. Hazreti Ali'nin ifadesiyle ruha dön, metalibini olgunlaştır. Yani ruhun talep, ruhun talebidir. Metalip, ruhların talebi. Çoğulu olarak ifade edeyim. Metalibini olgunlaştır. Nefse yönel, faziletlerini tamamla. Nefsin de Allah'ın emrettiği standartlarda olabilmesi ilk giriş kapısı huşu, ondan sonra zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe kadar ulaşan bir geniş yelpazeyi içine alıyor. Ama dikkat edin, ilk ümmetimden kaldıracak şey emanet ve huşu, yani ne kalkmıştır? Allah'a ulaşma dileği, ruhun talebi yok. Ne kalkmıştır? Huşu. Allah-u Teala'nın nefsin kalbini temizlenebilmesi için ibadetlerin sultanı olan zikir kalkmıştır. Zikir yoksa zaten huşu yoktur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit namazdan bahsediyor. Huşu içinde kılınan bir namaz, bir de sehv içinde kılınan bir namaz. Allah-u Teala Maun suresinin 4 ve 5. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ اَنْ فِي سَلَاتِمْ فَاُوَلَيْنَ الْمُسَلِّينَ فَاَيْلْ اُوْزْ namaz kılanlara اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ sahun. Onlar namazlarından gafildirler. Ama Müminun suresinin 1 ve 2. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala "Hatta fil halbu minun ellezine fi salatim haşun." O müminler ki onlar felaha erenlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Öyleyse eğer ruhun talebi yoksa o kişi namaz kılsa dahi asla huşu içinde bir namaz olmayacaktır. Huşu içinde bir namaz, o şekilde namaz kılanlardan namaz nefret ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutulan oruçlar sadece açlıktır. Ulaşmayı dilemeden insanoğlu ne yaparsa hepsi boşa çıkıyor. Nice oruç tutanlar vardır ki onların nasibi açlık ve susuzluk. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki onların nasibi ancak uykusuzluktur. Sebebi ne? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Çok mu önemli? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala vaaz ettiği din, bize farz kıldığı mutlak surette iki cihan saadetine ulaştıracak olan Allah'ın dininin giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek ruhun talebi olan kalpten ulaşmayı dilemektir. Bir dilektir bu dilek, nefsin manevi kalbinde Allah'ın ismini ard arda tekrar etmektir. Yani zikirdir. İşte hedef emirlerden olan Allah'a ulaşma dileği yoksa, vasıta emirlerinden ibadetlerin sultanı zikir yoksa, o kişi için artık din yoktur. Din yoksa, o kişinin hayatı yoktur. Sevgili kardeşlerim, iki tür insan dünyada yaşıyor. Bir, ahireti için dünyasını terk eden, bu ikisini de kazanıyor. İki, dünyası için ahiretini terk eden, bu ikisini de kaybediyor. Öyleyse tercih size kalmış. Eğer niyetiniz ahiretse, Allah size dünyayı da veriyor. Ama niyetiniz dünya ise, ahiret de yok, dünya da yok. İşte ayetler, 7 tane ayet-i kerimede niyeti dünya olan için Allah Teala dünyayı talep edenlere onların ahirette bir nasibi yok. Bu ahirette nasibi olmayan insanlar bu dünyada mutlu olabilir mi? Hayır. Bu dünyada da onların mutlu olması söz konusu değil. Nereden biliyoruz? Fatır 5'ten, ey insanlar muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın afına güvendirerek aldatmasın. Her iki halde de kişi hüsrana düşüyor. Ama bu tuzaktan kişi kurtulmak istiyorsa olması gereken şey ne? Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana asla ahireti vermez. Ahireti olmayanın dünyayı mutluluk içerisinde geçirmesi mümkün değil. O halde diyoruz ki kim ki ahireti için dünyasını terk ederse o her ikisinin de sahibi olur. Ama kim ki dünyası için ahiretini terk ederse o ikisini de kaybeder. İşte kimdir bu dünyası için ahiretini terk eden? Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde "İnnellezîne lâ yercûne likâna." Onlar bize ulaşmayı dilemezler. "Verâdû bil hayâti dünyâ." Onlar dünya ayetinden razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onların gideceği yer cehennem. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi dünya hayatını dilemiştir. O kişi ayetlerden de gafildir. Gideceği yer cehennemdir. O kişinin dünyada da mutluluğu söz konusu değil. Ama tersi de söz konusu. Eğer kimse ahireti için dünyasını terk ederse ki çok Allah dostları ehli dünya, dünyada ehli kuvvada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek, her zaman ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileği mutlak kurtuluşun garantisidir bütün insanlar için. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tıpkı bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ondan ayrılan da boğulur. Kimdir gemiye binen? Kimdir kurtulan? Hud 29'da söylemiştik. Gemiye binenler kimlerdir? Amen olanlar. İşte Nuh Aleyhisselam, ben yanımda olan bu amen olanları kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Nuh Aleyhisselam geminin kaptanı, gemide yer alıyor ve benimle beraber olanlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Nuh'un gemisinde yer alanlar. Geminin kaptanı ifade ettiğim gibi Nuh Aleyhisselam, gemiye binen kurtulur, ondan ayrılan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen de boğulur. Boğulanların ilki kimmiş? Nuh Aleyhisselam'ın evladı. Nuh Aleyhisselam hayatı boyunca tebliğ yaptı. Evladım gel, gemiye bin. Her türlü davette bulunmasına rağmen evladı, dağ beni kurtarır, ben dağa sığınırım. Ama Allah Teala'nın emriyle yerden su fışkırdı, gökten bardak boşanırcasına Allah Teala suyu aktırdı ve göklerden ve yerlerden gelen sularla yeryüzü suyla kaplandı. Evladı da yüksek dağa çıkmasına rağmen her şey sular altında kaldığı için boğulmak durumunda kaldı. İşte onun bir işareti olarak Allah Resulü hadisinde binenler kurtuluyor, ayrılanlar da kesinlikle boğuluyor. Bu evladının gemiden ayrıldığı, Nuh Aleyhisselam'dan ayrıldığı için boğulduğunun kesin bir işareti. Her devirde durum aynıdır sevgili kardeşlerim. Bugün de Nuh'un gemisi vardır. Bugün de gemiye binen kurtulur, ayrılan boğulur. Kimdir bugün Nuh'un gemisinde yer alanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ayrılanlar kimlerdir? Boğulanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Ama asla dini hayatın hiçbir noktasında Allah'ın ayetlerine ve bu ayetlere uygun hadislere uygun bir yaşantı içinde değiller. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadisinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Evet, nedir Allah'ın daveti? Allah'ın daveti Allah'a ulaşmayı dileme. İşte ister Yunus 25 olarak ele alın, ister Fussilet 33 olarak ele alın, ister 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken tüm insanları Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Vallahu yed'u ila daris selam, Allah teslim olduğu olan zatına davet eder ve daveti kabul edenleri yehdi men yaşav ila sirat-ı müstakim, kendisine ulaştıran sirat-ı müstakim ulaştırır. Fussilet 33 ise aynı. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse her dönemde mutlak surette akil ve bali olan, dünya hayatını yaşayan bay ve bayan herkes mutlaka Allah'a davet olunur. İşte şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde 8 milyar kaba taslak olarak söylemek gerekirse 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanın 8'i de Allah'a davet olunuyor. Kimin vasıtasıyla? Kavim Resulleri vasıtasıyla. Kavim Resulleri her zaman vardır. Evet, her zaman vardır. Kıyamete kadar da olay bu şekilde devam edecek. Kavim Resullerini Allah-u Teala doğmadan evvel seçiyor. Kasas 68'de Rabbuke yahlukum men yeşâhu ve yahter ve mâ kâne lehumul hayre. Resullerin seçiliş kanunu bu ayeti kerimede zikrediliyor. Allah yaratıyor, seçiyor ve irade ve serbestlik onların değil. Resullerin iradesi Allah'ın iradesiyle birliktedir. O sebeple Resuller ilahi iradeyle tesbihteler. İşte katından mutlaka Allah Resuller gönderiyor. Nar suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتَ الْرَسُولَ نَنَيَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَبُ تَعُوتَ Andolsun biz bütün ümmetlere, milletlerin, kavimlerin içinde Resul bahsettik, hayata getirdik. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve tağuttan insan ve cin şeytanlardan da iştinab etsip sakınıp kurtulsunlar. Öncelikle Allah'a ulaşma dileğiyle Allah'a kul olmak, aynı zamanda tağutta kul olmaktan kaçınmak, kurtulmak. İşte bir kısmı hidayete erdi, Allah'a ulaşmayı dilediler. Diğerlerinin üzerine delalet hak oldu, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Herkes için kanun aynı mıdır? Evet sevgili kardeşim, herkes için kanun aynı. İsra 15'te, وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Birçok insan şu anda bile her an Kur'an, her an bu programda sokak röportajları yapan kardeşlerimiz işte mürşidin faziletinden bahsederken bir kısmı hayır diyor. Zaten Kur'an var, yeter. Allah her zaman bizimle beraber. Mürşide gerek yok. Öbür taraftan da Kur'an, ben zaten kendi kendime okurum diyerek birçok sebeplerle hem Allah'a ulaşma dileğini hem de mürşide tabiyeti ıskalıyorlar. Yani öne olmasa da olur. Çünkü babaları onlara şunu söylemiş. Siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin. Kesinlikle kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirilen Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Yasin suresi, ki Yasin Kur'an-ı Kerim'in kalbi, 6. ayet-i kerimede لِتُنْزُرَ قَوْمًا مَاُنْزُرَ عَبَاهُمْ فَاَمْ غَافِلُونَ Seni öyle bir kavme gönderdi ki uyarıcı olarak babaları uyarılmamış. Yani babalarına tebliğ yapılmış, babaları Allah'a ulaşmayı dilememiş. Babaları Allah'a ulaşmayı dilemeyince otomatikmen delalet üzerinden hak olmuş. Ve delalet üzerine hak olan baba evladına neyi aşılıyor? Kendi yanlış inancını. Nasıl babasına birileri sen beş şartını yerine getir kurtulursun ama delalet üzerine hak olmuşsa, o da evladına aynı şey. Evladım sen hiç sağa sola derinlere dalma. Orta yolu tut. İslam'ın 5 şartı sana yeter. Ve böylece bu yanlış inancı evladına da alışılıyor. Ama Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki Rad 7'de اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزُرُنْ Sen bir uyarıcısın ve لِكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ Her kavim için bir hidayetçi kesinlikle vardır. Bakın Rad 27. İşte o her kavim için hidayetçi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah kendisine diyor ki babaları uyarılmamış. Babaya tebliğ yapılmış, Allah'a ulaşmayı dilememiş, dilemediği için yanlış inanç içerisinde dinini yaşadığını zannediyor ama gerçekte Allah'ın dinini yaşamıyor. Uyarılmamış, onları uyarman için seni gönderdik. Delalet üzerine hak olan, kalbi hasta olan babalar var. Onlar çocuklarına da ne yapıyorlar? Yanlış inancı veriyorlar. Ama Allah Teala o çocukların ne olmasını istiyor? Kurtulmasını istiyor. Delalet üzerine hak olanlar, kalbi hasta olanlar, onlar kurtulabilir mi? Ne yazık ki hayır. Allah Teala Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْخَاسِيَةِ قُلُوبٍ Baş düşman olan şeytan, ilkalarıyla kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlananları kendisine bağlıyor. Kalbi kasiyet bağlayan delalet üzerine hak olanlardır. Kalbi hasta olanlar da uzak delalete olanlardır. İster delalet üzerine hak olanlar olsun, ister uzak delalete olanlar olsun, bunların hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Bunların ortak özelliği ne? Ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Kendi serbest iradeleriyle. Yani iradelerini kullanmayan ve yanlış kullanan insanlar şeytanın hegemonyası altında bir dini hayatı yaşarlar. Ve ama o hayatın içinde olanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Gerçekte dini yaşıyorlar mı? Hayır. Allah'ın davetine icabet etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri takdirde de Allah'ın Resulüne asi oluyor. Sevgili kardeşlerim, Şuara suresinin kardeşimiz şu anda çıkartırsa bir tanesini, 25 ayet-i kerimede bir şey tekrar ediliyor. Allah'ın peygamberlerine verdiği mesaj. Ne diyor Allah Teala? İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun, ittakullah ve atiyun. Yani ne diyor? Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak, Şura 20, Rum 21'de, Rum 31'de ne diyordu? Münibine ileyi Allah'a yönel ve takku, takva sahibi olun. Ve müşriklerden olmayın. Öyleyse şirkten kurtulmak, takva sahibi olmakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 tane peygamber kavimlerine hep ne demişler? Takva sahibi olun ve tabi olun. Resul'e itaat tabiyetten geçer. Nerede itaat geçiyorsa kesin bilin ki o tabiyet manasına geliyor. Allah Teala men yutur resule fakat Allah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ama kim Resul'den yüz çevirirse o isyan edendir, o Resul'e itaat etmeyendir. Onun da dini yaşaması söz konusu değil. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz Resul'e 7 safa Allah ve Resul'üne itaat. Evet, ister Ali İmran 132, Nur 54 ki Nur 54'te Resul'ün görevi tebliğdir ama size de düşen itaattir. Resul sadece tebliğ eder ama sizin vazifeniz buna itaat etmek. İsa 59'da ey ameli olanlar Allah ve Resulüne itaat edin. Nisa 65'te Resul bize gelmedi demeyesiniz diye mutlak surette Allah Teala Resulünü size gönderiyor. Ahzab 36'da mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Nasıl Resul Allah'a teslimiyet içindeyse Allah ve Resulü bir işi hükmettiği zaman. Demek ki Allah ve Resulü'nün kararı ortak. Allah ve Resulü diyor ki 7000 zikirle başla. Artık bu Allah'ın hükmüdür. Allah'ın o kişi için verdiği karardır. 7000 zikirle başla dedikten sonra o mümin erkek ve mümin kadının ya bana 2000 zikir yetmez miydi? İşte falan yerde 500 zikirle de çekilen işler var. Vesaire vesaire. Allah Teala hayır diyor. Ahzab 36'da mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği zaman, bir emir verdiği zaman artık kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Kim Allah ve onun Resulüne asi olursa o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Nisa 80. Kim Resul'e itaat ederse andolsun ki Allah'a itaat etmiştir. Enfal 46. Allah ve onun Resulüne itaat edin ki ayrılığa düşmeyesiniz. Nisa 69. Dinin tamamı Allah ve Resulüne itaatle gerçekleşiyor. İşte Nisa 69 bunu ifade ediyor. Men yutullah ve yutur Resul'e. Feulâke ma'allezîne aleyhme annâmallâhu minen nebiyyine ve sıddıkîne ve şühedâi ve sâlihîne. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. İşte Allah'a giden yolun giriş kapısı Resul'e itaatsa bu ancak Allah'a ulaşma dileğiyle oluyor. Çünkü Resul herkesi Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, sakın dilememezlik yapmayın. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayeti dilemek midir? Evet. Çünkü hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah garanti tahtında o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor mu? Evet. Hangi ayet-i kerime? Ankebut 5. Men kâne yercu likâ Allâhi fennâ zelâ ilâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın neye önem verdiğini de Kur'an-ı Kerim net olarak açıklıyor. Neye önem veriyor? Dinin giriş kapısı olan Allah'a ulaşma dileği. 25 ayet-i kerimede hangi surede geçiyor? Şuara suresi. Evet, Şuara suresinin 25 tane ayet-i kerimesinde bütün Resuller kavimlerine şöyle hitap ediyorlar. İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. Kardeşimiz bu kavramın geçtiği ayet sayesinde söyleyebilir, gösterebilir. O zaman istisnasız takva sahibi konunun olmazsa olmaz şartını ifade ediyor. İttakullah ve atiyun. İşte bakın bir tanesini gösterdi. Bunun gibi fettakullah ve atiyun. Fettakullah ve atiyun diye taş ayet-i kerimede geçiyor. O zaman sevgili kardeşlerim, dini hayatımızın temeli takva sahibi olmak ve itaat etmek. Kime itaat? Resul'e itaat. Kime taat? Mürşide itaat. Kimdir bunlar? Evvel emirde en üst seviyede olan, Allah'ın tasarrufunda olan Veli Resul devrin imamıdır. Ona itaat. Her kavimde o kavmin ana lisanıyla insanları Allah'a davet eden, ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan Veli Resul'e, kavim Resulüne itaat. Onların altında 7 sabah 4 teslimiyi yaşayan, iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı Veli Mürşid'e itaat. Evet sevgili kardeşlerim, çünkü itaat varsa ilahi irade vardır. İtaat eden kişi iradeye teslim oluyor. Zaten dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Bu teslimin 4 tane olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte bu 4 teslimin bütünü dinin tamamını oluşturuyor. Ve diyordu ki Allah Resulü, ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz her şey Allah'ındır. Evet, sahip olduğumuz her şey Allah'ındır. Bize fizik vücudu veren O'dur. Bizi nefse zizan eden O'dur. Bize ruhtan üfüren O'dur. Serbest iradeyi veren O'dur. Akıl sahibi kılan O'dur. Neye sahipsek tamamen Allah'ın bir vergisi. Karşılıksız bunları bize hibe etmiş, vermiş. İşte Muhammed suresinin 38. ayet-i kerimesinde Vallahu ganiyun entumul fukara. Hep Allah ganidir. Hantum mihaula tud'avne li tunfiku fi sabilillah. Allah Teala, Allah yolunda infak edilmeye davet ediliyorsunuz. Feminkum men yabhal, bir kısmı cimrilik ediyor. Ve men yabhal fe innema yabhalu an nafsi, kim cimrilik ederse kendi nefsini aleyhine cimrilik eder. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Allah Teala ganidir. Siz fakirlersiniz. Her zaman hangi seviyede olursak olalım Rabbimize sonsuz ihtiyaç içindeyiz. İşte bir başka açıdan hadisin devamında ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum, birbirinize zulmetmeyin. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Eğer Allah diyorsa ki ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum, o zaman sevgili kardeşlerim, kendinizi düşünün. 8 milyar insandan bir tanesisiniz. Bu 8 milyar insandan bir tane olan siz, sizin dışınızdaki 8 milyar insana zulmetmeyeceksiniz. İsterseniz kendinize zulmedin, isterseniz başkasına zulmedin, derecet kaybedersiniz. Başkasına zulmettiğiniz zaman derecet kaybedersiniz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman yine derecet kaybedersiniz. Yine kendinize zulmetmiş olursunuz. Ve hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki, zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik de sizden önceki yaşayan insanları helak etmiştir. Onları kan dökmeye ve haramı helal kılmaya yönetmiştir. Cimrilik dendiği zaman sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'de bir bütün olarak bir kavramla ifade etmek gerekirse bu nedir? İnfak. Bu infak manevi infak, bu infak maddi infak. İnsan iki yönlü bir varlıktır. Bir Allah'a açılan bir yüzü var. Bu infakta zikir devreye giriyor. Bir de insanlara açılan bir yüzü var. Bu da Allah yolunda o kişinin diğer insanların ihtiyacını gidermeye dönük olan bir yapısını içeriyor. Yani Allah Teala maddi manevi infakta bulunmamızı istiyor. Hücurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala müminleri tarif ederken "İnnemel müminellezine ellezine aminu billahi ve resulü sümme lem yertabu." Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra asla şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim. İşte konunun odak noktasında bu var. Cahidu. Cihat ama neyle cihat? Bi emvalihim ve enfusihim. Yani mallarıyla ve nefsleriyle. Nefsleriyle cihatın ne olduğunu, nefsleri cihat nedir soruyorum sizlere. Nasıl nefse cihat edeceksiniz? Evet. Nefse cihat etmenin vasıtası zikir. Malınızla cihat ederseniz ne yapacaksınız? Evet, malınızla cihat eder. Allah Teala infakı 7 tane ayet-i kerimede söylüyor ve özellikle de mal ile infak noktasında Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi bize çok manidar bir mesaj veriyor. وَالَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَانٍ فِي سَب۪ي اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلًا فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin hali her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cihat ederken bir mal ile cihat, cihat ederken nefse cihat zikirle cihat, mal ile cihat normal Allah yolunda. Evvela zekatınızı vereceksiniz, onun artısı biri vereceksiniz, onun artısı sadakayı vereceksiniz, onun artısı yani durumunuz neye müsaitse o mal ile cihadı yerine getirmelisiniz. İnfak dini hayatımızın vazgeçilmezidir. Niye bunu özellikle öne geçirdim? Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zulmetmekten sakının. Zikir sizin nefsinize nedir? Zulmetmemeniz içindir. Öyle değil mi? Ne diyordu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz? Nefsinize zulmetmeyin. Çünkü onun da sizin üzerinizde neyi vardır? Hakkı vardır. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Kim söyleyecek? Eğer Allah diyorsa ki nefsinizle cihat edin diyorsa, o zaman nefsimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Zikretmek sevgili kardeşim. Tekrar ediyorum. Nefsinize zulmetmeyin. Kimdir nefsine zulmeden? Zikretmeyen kişi. Nefsinin hakkını veren kişi kimdir? Zikreden kişi. İşte hadis-i şerifte zulmetmekten sakının. Bir, kişinin kendi nefsine zulmetmesi var zikretmediği zaman. İki, etrafındaki insanlara zulmetmesi var hakkını vermediği zaman. Zekatını vermediği zaman. Bu da bir zulümdür. Evet, zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin zekatı olmayanın namazı, hacı, zikri, dini yoktur. Diyor mu demiyor mu? Zekatı olmayanın. Hemen o hadisi ifade edecek olsun. Malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı olmuyor. Orucu olmuyor, hacı olmuyor, cihadı olmuyor, imanı yoktur. Yani öncelikle etrafımızdaki insanların hakkı devreye giriyor. Dikkat ederseniz cihat kişinin nefsiyle cihadı ama mutlaka öncelikle ne olması lazım? Etrafımızdaki insanların hakkının verilmesi lazım. İşte bu cimrilikten sakının. Zira cimrilik sizden önceki yaşayan insanları helak etmiştir. Kimdir cimri olan? Cimri kimdir? Hay Allah razı olsun, zekatını vermeyen. Evet. Cimri, zekatını vermeyen kişi. onları kan dökmeye, haramı helal kılmaya sevk etmiştir. O halde sevgili kardeşlerim, demek ki zulüm çok önemli. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah diyor ki, ben zulmü kendime haram kıldım. Yani size de haram kılıyorum. Zulmetmeyin. Hem nefsinize zulmetmeyin, zikredin devamlı. Hem de etraftaki insanlara zulmetmeyin, onlara hakkını verin. Etraftaki insanlara zulmetmemek, evvela zekatı, onlara hakkı olan zekatı vermek, zulmetmemek, biri vermek, zulmetmemek, sadakayı vermek, onların hakkı olan şey. Çünkü Allah-u Teala etrafımızda bir sürü çalışamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi insanlar var. Onlar rızıklarını, rızıklar Allah-u Teala vermiş, rızıkta herkes eşit. Ama o rızıklarını alabilecek seviyede değiller. İşte o seviyede olmayan insanları, çalışabilir durumda olan insanların eliyle Allah onlara vermek istiyor. Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde. Allah ne diyor? Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ki, üstün kılınan kimseler, mal açısından, üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlar rızıklarını veren, verici değiller. Rızık veren daima kimdir? Allah'tır. Verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızık konusunda eşittirler. Yani Allah Teala herkesin rızkını veriyor. Eşit olmasına rağmen ama rızık vermesine rağmen bir kişinin rızkını öbürünün eliyle veriyor. Mesela fakir durumda ne diyelim? Elleri yok, ayakları yok, çalışacak durumda değil. Böyle bir durumu var. Ama onlar da Allah rızık vermiştir. Doğumla ölüm arasındaki süre içerisinde hayatta kalabilmesi için ona da rızık vermiştir. Ama kimin eliyle veriyor? Etrafındaki insanların eliyle veriyor. Etrafındaki insanlar cimrilik ederse, vermezlerse o zaman ne olur? O zaman onun hakkına girmiş oluyor, o kişiye zulmetmiş oluyor. Etrafındaki insanlar o eli sakat, ayağı sakat, gözü görmeyen, o tip insanların rızkını onlara vermedikleri takdirde onlara zulmetmiş oluyor. Allah Teala diyor ki vermelisiniz. Onların hakkı mutlaka sizde var, vermelisiniz. Ve sevgili kardeşlerim, bunu destekleyen bir başka hadis. Ademoğlu helak olur da yaşlanır da. Yani bir helak olmak, yani Ademoğlu ölürse, yaşlanırsa İki şey baki kalır bunda. Buraya çok dikkat edin. Birisi hırs, diğeri de emel. Hırs ve emel. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Hırs ve emel arasında nasıl bir ilişki var? Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz destekliyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elindeki iki çakıldan birini diğerini uzağa atarak şu ve şu neye delalet ediyor? Birisini yakına atıyor, bir çakıl, diğeri de uzağa atıyor. Ne diye ifade ediyor diye sahabeye sual soruyor. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki şu uzağa düşen insanın emelidir. Şu uzağa düşen insanın emelidir. Bu yakına düşen de insanın ecelidir. Kişi emeline ulaşmak için gayret ederken ulaşmadan ne olur? Ne olur? Ölür. Evet. Tekrar ediyorum. Çok önemli. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz elindeki iki çakıldan birisini yakına atıyor, diğeri uzağa atıyor ve sahabeye sual soruyor. Bu yakına düşen çakıl, bu uzağa düşen çakılın manası nedir? Sahabesine sual soruyor. Onlar da diyorlar ki biz bilmeyiz, Allah ve Resulü bilir ve Allah ve Resulü açıklıyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki şu uzağa düşen insanın emelidir. Ama bu yakına düşen insanın ecelidir. Birisinde hedef var, emel. Diğerinde ecel var. Kişi emeline ulaşmak için, hedefine ulaşmak için gayret sarf ediyor. Ama gayret ederken ulaşmadan ne oluyor? Ölüyor. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buna çok dikkat etmek durumundayız. Allah'ın bizler için Verdiği edep çok çok önemli. Allah Resulü ne diyor? Mutu kable temutu. Ölmeden evvel ölünüz. Yani ölmeden evvel Allah'ın sizin için tayin ettiği hedefe ulaşınız. İşte Firavun, Allah'ın kendisine gönderdiği Hazreti Musa Aleyhisselam'la 9 tane mucize ile Allah'a davet olundu. Ama davet olmasına rağmen hep Firavun yüz çevirdi. Ne zamana kadar? Tam suda boğulmak üzereyken aklı başına geldi. Ama ne bir Rabbi Musa ve Harun'e dedi ama kendisini kurtarabildi mi? Hayır. İşte bu kurtarabilmesi neye bağlı? Ölmeden evvel bu dileğin sahip olması bağlı. Ölmeden evvel Allah ve Resulüne iman. Ölmeden evvel Allah ve Resulüne iman. Evet sevgili kardeşlerim, demek ki ölmeden evvel ölmek dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah Teala bunu bütün insanlardan istiyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayette örtüşen başka bir hadis-i şerifte ne diyor? Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birisinin kendisine ait evlatları var. Kim ki ahiret taliplerinden olmak istiyor ve dünyanın evladı olmak istemiyorsa ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Çok zikretmesi lazım. Çok zikretmesi lazım. Çok zikretmeniz lazım. Salih amel. Evet. Nitekim diyor siz şu anda amel diyarındasınız. Biz dünyadayız. Bu dünyada ameli yapmamız lazım. Amel de zikir. Zikretmemiz lazım, zikretmemiz lazım, zikretmemiz lazım. Cennete girmiş olan bir kişi bu dünyada yapamadığı neye pişman olur? Zikirsiz geçirdiği vakte. Yani zikirsiz geçirdiği her saniyeye o kişi pişman oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatını yaşayan bay ve bayan sevgili kardeşlerim, biz pişman olmak istemiyorsak daimi zikre ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Daimi zikre ulaştığımız zaman, daimi zikirde kim insan vefat ederse pişman olur mu? Hayır, der ki iyi ki ben daimi zikre ulaşmışım dünyada. Öyleyse bir pişmanlık yaşamak istemiyorsak Firavun gibi mutlak surette zikirde üst seviyede bir gayretin içinde olmamız lazım. Zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbih. Zikri zaten 3 saatlik zikir bir dilekle Allah Teala hepimize hibe ediyor. 3 saatlik zikri Allah Teala zikri bize sevdiriyor. Ulaşmayı kalben dilediğimiz an ondan sonra ruhun Allah'a ulaştırması tamamen Allah'ın garantisinde ve Allah Teala bunu 3 saatlik zikre denk getiriyor. Herkese hibe ediyor. Ama marifet bu 3 saat zikrin üstüne çıkmak. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu zikrediyor. 3 saat zikir, 4 saat zikir, 5 saat zikir, 6 saat zikir, 7 saat, 8 saat, 9 saat, 10 saat, 11 saat, 12 saat ve daha üstü. Çünkü 12 saat yarı yarıya zikir ama 12 saat ve daha fazla zikir eden kişi o kimdir? O zahittir. Zahitlerden olmak önemli mi? Evet sevgili kardeşim, zahitlerden olmak çok önemli. Zahit olan kişi Allah'a şunu ispat etmiş oluyor. Ya Rabbim, benim için senin zikrin her şeyin önünde. Öyleyse Allah'ı öne geçiriyor. Ama 12 saat ve altında zikir eden kişi birinci sırada kim var? Kişinin kendi nefsi var. Ama kim ki 12 saatin üstünde 13 saat zikrederse Allah'a ispat etmiş olur ki evet ya Rabbim, benim için sen birinci sıradasın. Ben ikinci sıraya, yani 11 saatini kendi nefsine harcıyor. 13 saatini Allah'ın zikriyle geçiriyor. Bundan sonraki kademe nedir? Bundan sonraki kademe başkasını da öne geçirmek. Kimdir başkasını öne geçirenler? Onlar istisnasız 18 saat zikrinin sahibi olan insanlar. Evet. Fizik vücut teslimini yapan herkes aslında başkasını kendinden öne geçiren birisidir. Rahatlık da emanetini Allah'a teslim ediyor. Muhterem Efendimiz, Allah'ın cennetine girebilmeniz için, kurtuluşunuz için şu anda olsa ben canımı feda etmeye neyim? Hazırım diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bizi niçin yaratmış? Niçin yaratmış? Allah için yaratmış. Öyle değil mi? Niçin yaratıldık? Allah için. Allah için olmak nedir? Başkaları için yaşamak. Öyleyse her şeyimizde biz kime aitiz? Allah'a aitiz. İşte biz ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman Allah'a ait oluyoruz. Fizik vücut teslim yaptığımız zaman Allah'a ait oluyoruz. O zaman o fizik vücut diyelim ki hayatta devam ediyor. Fizik vücut teslim etmiş de devam ediyor. O fizik vücudu artık kim için kullanacağız? Başkaları için. Allah için olmak, bunları başkaları için kullanmak demektir. Nefsimizi de başkaları için kullanmak istesek ne yapmamız lazım? Daimi zikre ulaşmamız lazım. Kısacası bütün bu güzellikleri Allah Teala bize indirdiği kutsal kitaplarda bir bir açıklamış sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek az. Mucize-i Baki Kur'an elimizde. Sayın Musa Hazretleri Mucize-i Baki Kur'an varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Ne yazık ki bugün din tatbikatına koydukları 19 tane bidatla insanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Hristiyanlar İncil'deki İslam'ı yaşamıyor. Yahudiler Tevrat'taki İslam'ı yaşamıyor. Kutsal kitaplardaki din sadece İslam mı? Evet. Herkesi Allah Teala üç vücut serbest irade ve aklın standartları içinde yaratmış ve sırasıyla Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz kesinlikle herkese şunu söylemiştir. Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun, ruhunuzu teslim edin, fizik vücut teslim yapın, nefsinizi teslim edin ve iradenizi teslim edin ve böylece bütün kutsal kitaplardaki ezeli ve ebedi dini yaşayın. Evet sevgili kardeşlerim, siz de kutsal kitaplardaki ezeli ve ebedi dini yaşamak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Amen.
0: Kalpten olduğunu Allah Teala bilir mi? Bildiğinin göstergesi nedir? Kim söyleyecek? Zikir, evet. Eğer kalpten dilediyseniz Allah Teala'nın size sevdireceği şey zikirdir. Zikir varsa huşu vardır. Zikir varsa, huşu varsa kurtuluş vardır. Ama mürşit yoksa emanet din tatbikatından çıkmıştır. Huşu yoksa zikir din tatbikatına yoktur. Her ikisinin varlığı mutlak surette Rabbaniyun'un, havarilerin ve sahabenin yaşadığı dini yaşamakla mümkündür. Yedi sabah dört teslim. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Evet, teslimi yayın. Ruhun teslimini yayın. Fizik vücut teslimini yayın. Nefs teslimini yayın ve irade teslimini yayın. Ve böylece hepiniz Rabbaniyun, havariler ve sahabe gibi kutsal kitaplardaki dini yaşayın. İnsanlar da yaşasın. Ve böylece her gününüz bayram, her geceniz Kadir gecesi olsun. Evet sevgili kardeşlerim, bu pazar sohbeti biz bu sözlerle tamamlayalım. Her gününüzün bayram, her gecenizin Kadir gecesi olması dileğiyle sunuş konuşması burada tamamlanıyor ama sohbetimiz devam ediyor. Neden devam ediyor? Sizden gelen sualler var. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, böylesi mutluluk akan bir toplum görmedim. Beni size çeken de bu mutluluk akımı oldu. İçimde değişik mutluluklar hissediyorum. Daha önce böyle bir his yaşamadım. Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl böyle bir değişim sağlıyor? Yıllardır zaten namazımı kılardım, oruç tutardım, Kur'an okuyordum ama bu his çok değişik. Nasıl bu küçücük talep bu kadar etkili oluyor? Nasıl insanlar bundan habersiz? Evet sevgili kardeşlerim, belki diyecekler ki ya bu dedikleriniz doğruysa

Sahaba soruyor. Kale men imani ya Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah'ın verdiği tarif. Kale el imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve resulü ve tu'minu bil asi. Beş rüknü imanı sayıyor. Bunlardan bir tanesi lika Allah. Ama bugün İslam'ın beş şartını yerine getirenlerin tatbikatına lika Allah var mı? Ne diyorsunuz? Var mı yok mu? Evet. İkinci hadis-i şerif. Allah dünya hayatı ile likallah arasında insanları serbest bıraktı. İki seçimle karşı karşıyasınız. Yunus 7-8. Dünyayı mı istiyorsunuz likallah mı? Dünya mı likallah mı? Likallah. Likallah ruhun talebidir. Dünya hayatı nefsin talebi. Hadis-i şerif 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz men habbebe likallahi habbebellahu likayi. Men keriha likallahi kerihallahu likayi. Kim Allah'a ulaşmayı muhabbet beslerse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. Kim gerih görürse, istemezse Allah onu delalette bırakır. Hadis-i şerif 4. Ben dünyayı dostlarım için. Allah'ın dostları kimdir? Allah'ın dostları kimdir? Evet, Allah'ın ulaşmayı dileyen. Ben dostlarım için dünya hayatını acı ve kasvetli kıldım. E demek ki Allah dostunun kendisine ulaşmayı diliyor. Hadis-i şerif 5. Ölmeden evvel Allah'a dönün ki Allah size bir yüz versin. Söylemiş oluyor mu mutu kablete mutu hadis-i şerif gelince? Evet. Hadis-i şerif 6. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Allah Resulü söylemiş oluyor mu bunu? Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ya ruhun Allah'a ulaşmasından bahsetmiş oluyor. Ve hadis-i şerif 7, hadis-i şerif 8. Özellikle Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buna ne kadar önem verdiğini bak şu hadiste açıklıyor. Ey Kureyş topluluğu, ey Abdülmenap oğulları, ey Kureyş oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Çünkü benim size hesap gününde ne bir fayda dokunabilir ne bir zararım. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru. Çünkü benim sana bir faydam sadece bu dünya hayatında babalık görevi ama ahirette benim sana karşı bir yardımım söz konusu değil. Öyleyse Allah Resulü bu hadislerle sahabeye Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin demiş midir? Demiş midir? Bugünkü din tatbikatında bu var mı? Yok. Ve böylece bu yoksa dinin tamamı yok olmuş vaziyette. İşte kardeşimiz diyor ki nasıl bu küçücük talep bu kadar etkili oluyor? Çünkü sevgili kardeşlerim bu taleple o kişinin hayatından kim çıkıyor? Kim söyleyecek? Evet, şeytan çıkıyor. Yani İblis'e Allah ne diyor? Benim dostlarım üzerinde senin neyin yoktur? Sultanın yoktur. 4 tane ayet-i kerime. Bakın Allah'a tevekkül edenlere senin sultanın yok. Benim kullarım üzerinde senin bir sultanın yok. Mümin kullarıma senin bir sultanın yok. Yani bu dilek kişinin hayatından şeytanın tesirini sıfırlıyor. E nefsin afetleri var diyeceksiniz. E sevgili kardeşlerim nefsin 19 afeti var ama şeytanın dış etkisi onları tetiklemese adeta buzdolabında uyuyan bir nesne gibi. O nefsin afetlerinin bize bir şey yapması mümkün değil. Ve Allah Teala Zümer 17'de ne diyor? Vellezine neşten bu tağutan ya'buduha ve anabu ilallahi lamil büşra fe beşir ibadi. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler var. Kullarımı müjdele. İşte Allah Teala bu dileğin sahibi olan insanları kendi garantisinde ahiret müjdesiyle, dünya müjdesiyle müjdeliyor. Allah Resulü başka bir hadisinde ben nasıl müjdeliyorsam siz de insanları müjdeleyin. Müjdeleyin ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Öyleyse hepimiz insanları Allah'a davet etmeliyiz. Onları müjdelemeliyiz. Daveti kabul edenlere hem 3 tane cennet hem dünya saadetinin yarısı müjdeye onların kavuşacağı kesin olarak Allah Resulü hadisinde bildiriyor ve Kur'an ayetleri bize bu müjdeyi kesin veriyor. Sosyal medyadan başka bir kardeşim muhterem hocam.

0: İkinci suali Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir şey açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu bir nefsin kalbi dileğidir. Evet, ruhun talebidir ama kalpten olması lazım. Dil kalbe inmedikçe, dilden ne kadar söyleseniz söyleyin, Allah Teala ne yapıyor, kime bakıyor? Kalbe bakıyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlastaki bir nefsin durumu nedir? İhlastaki bir nefs 19 faziletin sahibi mi değil mi? Ama başlangıçtaki bir nefs nasıl bir nefstir? 19 afetin sahibi. Birisinde 19 afet var, birisinde 19 fazilet var. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir şey açıklayabilir misiniz? İşte nefsin 19 faziletinin sahibi olamayabilmesi için bidayetinde, başlangıcında o dileğin, o nefsin kalbinde olması lazım. Allah Teala sizin soyunuza bakmaz. Allah sizin malınıza bakmaz. Allah şek bir şeyinize bakmaz. Devamlı olarak Allah'ın nazareti şey neresi? Nefsimizin manevi kalbi. İşte nefsimizin manevi kalbinde bu talep varsa, ki Allah ve Resulü insanları Allah'a davet ediyor ve kalpten dilememizi istiyor. Dilden olsa olmaz mı? Hayır, olmaz. Onun için Mevlana dili kalbe indirdim. Dili siz de kalbe indireceksin. Nice insanlar var, dilden, kalpten değil de dinden söylüyorlar. O dilden söyleyenlere, o dilek onlara fayda verir mi? Hayır, vermiyor. Birçok ayet-i kerime kesinlikle fayda vermiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, kişinin kalbinden sıcacık bir talebi Allah'a ulaştırmasıdır. Allah Teala onun kalbine bu şekilde bakıyor ki, ne diyordu 25 ayet-i kerimede? İttakullah ve atiyun. Yani Allah her şeyden evvel herkesin ne olmasını istiyor? Takva sahibi olmasını istiyor. Arkasından ikinci safa kendisine, mürşide itaat edilmesini istiyor. İkinci suali kardeşimizin, zikir farz mıdır? Bu konudaki ayetleri açıklar mısınız? Ne diyorsunuz, zikir farz mıdır? Farz. Zikrin farz olduğunu nereden anlıyoruz? Kim söyleyecek? Ne diyor Müzemil 8'de? Farz olduğunu nasıl anlıyoruz burada? Zikret diyor. Evet, çok güzel işte. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Allah bir şeyi emrediyorsa, emir olarak tabir etmişse, o kesin farzdır. Neyi? Mesela Allah diyor ki, kaçın diyor. Fefirru ilallahi. Bu bir farz mıdır, değil midir emir? Evet, zikredin diyor. Farz mıdır, değil midir? Farzdır. Ve daha bunun gibi. İstecibe rabbikum. Rabbinizin davetini icap edin. Farz mı, değil mi? Farz. Yani emir kipiyle ne Kur'an-ı Kerim'de geçmişse kesinlikle o farz Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, ruhumu Allah'a ulaştırdım ama bir türlü mürşidimi göremiyorum. Mürşidimizi neden rüyamızda görmemiz lazım, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, görmeden de hedefinize ulaşabilirsiniz. Ama hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam Bakara 260'ta diyor ki, ya Rabbim sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ya İbrahim, yoksa şüphen mi var? Hayır demiş ya Rabbim, şüphem yok ama benim de kalbim mutmain olsun. Şimdi görüyorum ki kardeşimiz ruhumu Allah'a ulaştırdım diyor. Şüphesi yok, yapmış yani. Ama mürşidi de görmek istiyor. O zaman ne yapmış oluyor? Benim de kalbim mutmain olsun diyor yani. İkisinin arasında bir fark yok. Ama Allah Teala her şeyin bir zamanı var sevgili kardeşlerim, Allah katında. Ben burada dahi birçok misal söylemiştim. Bir kere daha söyleyeyim. Tevrat'ta vaiz bölümünde Allah Teala bu zamanın nasıl Allah'ın kontrolünde gerçekleştiğini ifade ediyor. Her şeyin bir zamanı var Tevrat. Vaiz 3:1. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var, dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var, yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, yas tutmanın zamanı var. Yani Allah katında bunların hepsi belirlenmiş bir hükümdür. Allah katında. Allah'ın dediği olur ve hepsinin bir zamanı var. Dolayısıyla sen kabul edelim, Allah'a ulaşmayı diledin. tabiyetini gerçekleştirdin ama şu ana kadar da mürşidi Allah-u Teala sana göstermedi kılmana rağmen. Demek ki senin için henüz o zaman gelmedi. Neden o zaman gelmedi? Çünkü Allah'ın bir ismi el-mukaddim, bir ismi el-muhayirdir. Dilerse dilediğini tehir edebilir, onun hikmeti gereği. Dilerse bir şey ne yapabilir? Öne de alabilir. Kişi henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş ama cezbe var. Olur mu? O her şeye kadir. O öncesinden biliyor. İlmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ama kişi işte kardeşimiz gibi eğer ben Allah'a ulaşmayı diledim, tövbimi de aldım, ruhumu da Allah'a ulaştırdım, beş tane tabiyim, zikrimi de yapıyorum falan şu ama müşidimi göremedim. Tamam el-muayir esmasının gereği olarak Allah o kişi hak etmiştir ama hikmeti icabı tehir edebilir, başka zaman kendisine gösterebilir. Hacet namazıyla gösterebilir, hacet namazı kılmadan da gösterebilir mi? Evet. Keyfe mayaşadır Allah-u Teala. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bir insanın cezbesinin azalmasının ya artmasının zikirle alakası var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Var mı? Ne diyorsunuz? Evet. Zikirle alakası var sevgili kardeşlerim. Özellikle Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde اَنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَيْلَيْهِمْ اَيَاتُنَا زَادَتْهُمْ اِمَانٍ وَعَلٰى رَبِّهِمْ تَوَكَّلُوا. Kişinin imanın artışı, zikrinin artışı kesinlikle cezbesinin de artışını ifade ediyor. Çünkü zikir o kişinin mutlaka Allah'a vekil kılmasının kesin göstergesidir. Ben Allah'a tevekkül ettim ama zikri artmıyor. Ne diyorsunuz? Evet, tevekkül etmemiştim. Allah'ı vekil kılarsa, bir davanız vardır. Diyorsunuz ki ben bu davayı kazanmalıyım. Nedir? Fizik vücut teslimi. Ben bu davayı kazanmalıyım. Ve siz de diyorsunuz ki ben Allah'a vekil tayin ettim ama bir türlü olmuyor. O zaman siz gerçekten Allah'a vekil tayinci oluyor musunuz? Allah'ın girdiği bir davada kaybettiği vaki midir? Mutlaka gerçekleştirir. Eğer Allah diyorsa ki sen Allah'a tevekkül et, ben seni mutlaka hedefine ulaştırırım. Öyleyse mutlak surette bu gerçekleşir. O kişinin de kalpten Allah'ı vekil tayin etmesi lazım. Kalpten vekil tayin edenlerin cezbesi de artar, imanı da artar. Hedefine de çok kısa süre içerisinde mutlaka Allah'a ulaştırır o kişiyi. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahlarına kefaret olduğu söyleniyor. Böyle bir şey Kur'an'da yer alıyor mu, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir şeyler söylüyorlar. Yani bu hadiste öne çıkan mana nedir? Yani Aşure gününü oruç tutmak çok faziletlidir ve bize çok üst seviyede derecat kazandırır. Ama gerçekten de kardeşim ifade ettiği gibi Aşure gününde oruç tutmak Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yok. Bu Aşure günü oruç tutma noktasında Kur'an'da olmadığını söyleyebilir mi? Ne diyorsunuz? Söyleyebilir mi? Ne var Kur'an-ı Kerim'de? Ehli zikir var. Bilmediğinizi kime sorun? Nitekim ehli zikre sorulduğu zaman, ki gerçekten hiç unutmuyorum, biz Karadeniz'de bir konferans yolundaydık. İşte böyle bir gün geldi ve bir kardeşimiz bizimle beraber, Efendimizle aynı arabada yolculuk yapıyoruz. Dedi ki işte böyle Caferiler Aşure gününde oruç tutuyorlar. Anlattı anlattı. Efendimiz bundan sonra biz de aynı şekilde tutacağız. Tıpkı Peygamber Efendimiz'e de aynı şey söylenmiş. Bir ara Yahudileri oruçlu görmüş. Allah Resulü demiş ki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar oruç tutuyorlar diyor. Hazreti Musa'dan kalma bir emir. Bugün geldikleri zaman Hazreti Musa onlara oruç tutun demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş ki bu Yahudilere Hazreti Musa, biz onlardan daha fazla Hazreti Musa'ya yakınız. O zaman ne yapmış? Aşure gününü tutmaya başlamış. Her şeyin Allah bir sebep ve sonuç altında vücuda getiriyor. Tıpkı onun gibi Peygamber Efendimiz aşure günde oruç tutmaya başladığı gibi Efendimiz'le de hakikaten hiç unutmuyorum. Rize'ye konferansa giderken böyle bir olay yaşadık birlikte ve o günden bu yana biz de hep aşure günü ne yapıyoruz? Oruçla geçiriyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, sol el ile tesbih veya zikirmatikle zikir yapılabilir mi? Zikredin de neyle zikrediyorsanız zikredin. Sevgili kardeşim, yeter ki zikredin. Zikrederken Allah nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Kalbinde zikir olsun Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, gelecek kaygısından bir türlü çıkamıyorum. Allah'a tevekkülümü arttırmak için ne yapmalıyım? Allah'a tevekkülünü arttırmak istiyorsa kardeşimiz, zikri öne geçirmesi lazım. Her şeyin önüne geçirmesi lazım. Allah Teala bu dünya hayatını bize garanti etmiş mi? Ne diyorsunuz? Eğer ölüm, eğer doğum Allah'ın takdiri ise, kaderse, eğer ölüm de Allah'ın takdiri ise, kaderse, bu aradaki ömür sermayesinde Allah garanti etmiş oluyor mu, olmuyor mu? Yaşayacağız. Allah dünya hayatını garanti etmiş. Ama garanti etmediği bir şey var mı? Evet. Nedir o? Ahiret hayatımız. Siz eğer elde ederseniz Allah bunu size verir. Hangi oranda elde ederseniz Allah Teala onun müjdesini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte Allah Resulü diyor ki ahireti talep edene ben dünyayı garanti veriyorum. Ama dünyayı verip de, yani dünya isteğinde bulunup da ahiretten uzak duran her ikisini de kaybeder. O zaman bize düşen ahiret niyetiyle İki cihan saadetinin sahibi olmak Allah'ın izniyle. Tevekkülünü arttırmak istiyorsa kardeşimiz zikrini arttıracak. Zikir artışı veya tevekkülün anahtarı nedir, kim söyleyecek? Zikir, evet. Tevekkülün anahtarı zikir. Ben tevekkülümü arttırmak istiyorum diyen bir kardeşimize biz ne demeliyiz? Zikrini artır. Zaman gelecek kaygısından bir türlü çıkamıyorum. Allah'a tevekkülümü arttırmak için ne yapmalıyım? Ne yapması lazım? Zikrini arttırması lazım. Zikri artırsa gelecek kaygısından kurtulur mu? Hangi ayet gelince? İbrahim 7'de Allah Teala ve in şekertüm la zidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Ne demiş oluyor Allah Teala bu kardeşimize? Sen zikret, ben senin rızkının kefiliyim diyor. Yeter ki sen zikret. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, irşad makamı bir kişinin yaptığı hizmetlerden ve amellerden dolayı o kişiyi ve kişileri toplumun içerisinde çok fazla iltifat ediyor ve övüyorsa bu durum o kişiler için tehlike arz eder mi? Ne diyorsunuz? Tehlike arz eder mi? Toplum içinde onu fırçalarsa ne olur? Sevgili kardeşlerim, daima kardeşlerimizi teşvik etmek, onlara yaptıklarının Allah'ın indinde kıymetli olduğunu ifade etmek, onların da bundan bu mutluluğu yaşayabilmesi için bunu gerçekleştirmek her zaman Allah'ın bir emri. Eğer o kişi tabii düşünebilirse, bak ben bu işi yaptım, irşat makamının sevgisine mazhar oldum, öyleyse bundan sonra ne yapmalıyım? Daha fazla. Nitekim Hazreti Ali'ye Allah Resulü diyor ki, ya Ali, bugün kaç küfe topladın hurma olarak? 5 küfe. Yarın 7 yapabilir misin? Evet. O zaman yarın 7 yap. Efendimizin kardeşlerimizin Efendimiz'e sorduğu suallerde ben hep tekrar ettim ya, eğitim noktasında hep daha üstünü, daha üstünü, daha üstünü Efendimiz izin verdi ve kardeşlerimizin o şekilde bir tahsil yapmasını ördüğüm. Lisansı bitiren master yap diyor. Master'ı bitiren doktora yap diyor. Doktorayı bitiren üst seviyede daha iyi. İşte zikir açısından nasıl olay buysa, tahsil açısından nasıl olay buysa, çalışma açısından da insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sevgili kardeşim, 8 saat çalışıyorsan bunu 9'a çıkart. 9 yapıyorsan bunu 10'a çıkart. 10 yap diyorsan öyle. Neden öyle diyorum? Çünkü öyleyse insan ilhamasa, insan için ne yoktur? Çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalıştığı zaman bir üretimdir ve o üretim sana bir mutluluk, huzur sağlar. Etrafındaki insanlara fayda sağlar. Her şey çok güzel bir şekilde bize geri dönüyor Allah-u Teala'nın yardımıyla. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam tebliğ yaptığımızda bazen çok yanlış anlıyorlar ve bu durumu bizi çok üzüyor. En ahsen nasıl tebliğ yapamayız? Sevgili kardeşlerim, tebliğ yaparken bir ve ikinci safa. Birinci safa olmasa olmaz şarttır. İkinci safa da birinci safanın sağlamasıdır. Yani kişi, birçok insan diyor ki hocam sen söylüyorsun ben de Allah'a ulaşmayı diledim ama hiç de ne zikir sevgisi var, ne mürşid sevgisi var, ne şu. O zaman ona neden bahsetmemiz lazım? Mürşide tabiyetten bahsetmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Tıpkı 25 ayet-i kerimede eğer o sayıyı öyleyse, o hep 25 diyorum. İttakullah ve atiun. Peygamberlerin kavimlerine takva sahibi olun, bana itaat edin. Kaç ayet-i kerimine geçiyor onu bir öğrenelim. Bunu mutlaka hepimizin yapması lazım. Takva sahibi olup mutlaka mürşide tabiyet. İşte takva sahibinin olmanın sağlaması itaat. İtaatin sağlaması takva sahibi olmak. Kişi geliyor, ben mürşide tabi oldum, herhangi birisinden duymuş. Mürşide tabiyet gerekli ama hacet namazı kılmadan etrafındaki kişiye gidip birisine tabi oluyor. Ama yine hedefine ulaşmıyor. Neyi eksik? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşma dileği. Allah'a ulaşma dileği olmadan gitmiş, ne yapmış? Evet, tabi olmuş. Dolayısıyla bir farz, ikincisi de birin sağlaması. Yani biri gerçekten kalpten dileyip dilemediğini sağlaması nedir? Mutlaka tabiyettir. Kim 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmuşsa o mutlak surette ne yapmıştır? Kalpten ulaşmayı dilemiştir. Kim tabiyetini gerçekleştirmiş ama 12 tane ihsanın sahibi değilse o ne yapmamıştır? Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İnşallah. O zaman kardeşimiz sual soruyor. En ahsen tebliğ nasıl olmalı? En ahsen tebliğ insanları Allah'a ulaşma dileğini davet etmek. Bu davetin ey sevgili kardeşlerim kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması mürşid sevgisi, zikir sevgisi, insan sevgisi. Ne diyor İncil'deki bir ayet? Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevdiğini iddia ederse ne yapmıştır? Yanlış. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam, günümüzde Kur'an-ı Kerim'in yeterince bilinmemesi, Kur'an-ı Kerim'in öksüz kaldığı manasına gelir mi? Evet sevgili kardeşlerim. Hani bir kısa anlatılıyor. Köy yerinde Ramazan ayı geldiği zaman takva sahibi bir imam var ve köyün ileri gelenlerinden bir tanesi onu iftara yemeğe davet ediyor. O ev sahibi de aile reisi hanımına alışveriş yapması için bir para veriyor ve masanın üzerine bırakıyor. Pencere de açık. İmam da o odada yalnız kalıyor. Bakıyor ki rüzgar esiyor ve parayı alıp götürecek. Alıyor parayı, duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştiriyor. Kur'an-ı Kerim de kılıfta. Ama herkes iftarını açıyor, olay tamamlanıyor fakat ev sahibi diyor ki ben sana para bırakmıştım masanın üzerinde. Ben de diyor orada bıraktım gördüm ama şu anda yok. Düşünüyorlar, taşınıyorlar ya kimse de gelmedi imamın dışında. Ve imama gönül koyuyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay neyse ertesi Ramazan ayı geliyor. Herkes bu takva sahibi imama olan muhabbetinden dolayı onu iftara davet ediyorlar ama bu ev sahibi hayır diyor. Çok yere gidip geliyor, dayanamıyorlar bu kişiler, ev sahibi karı koca. Biz seni niye çağırmıyorsun biliyor musun? Ben de diyor merak ediyorum. Gerçekten bir gönül koymuşsunuz. Sebep ne? Ben de merak ediyorum. İşte hal mesele bundan ibaret diyor ki böyle böyle oldu diyor. İmam ağlamaya başlıyor. Ya diyor biz seni üzmek için bunu söylemedik. Hakikati ifade etmek için söyledik. Ağlamaya başlayınca hayır diyor ben bundan dolayı ağlamıyorum size. Kur'an-ı Kerim'in öksüz kalmasına ağlıyorum. Ve gidiyor diyor gerçekten de söylediğiniz doğru. O masa üzerindeki para vardı. rüzgar esip de pencereden dışarıya gitmesin diye ben de aldım. Onu duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'in içine koydum. İşte olay bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi diyor, Kur'an mı hırsız, imam mı hırsız? Ne diyorsunuz kararınızda? İmam mı hırsız, Kur'an mı hırsız? Evet sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Kur'an öksüz kalmış vaziyette. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimler alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Niçin hem alim hem de en şerli? Kim söyleyecek? İlimlerin içinde hidayet var mı? Evet, faydasız ilim. Faydasız ilmin sahipleri. Bu ümmetin en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle ne? Cahil olan insanlar. İşte fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Evet sevgili kardeşlerim, şimdi dergahtan gelen sualler var, dergahlardan gelen sualler var. Ankara'dan gelen sual. Kardeşlerimiz tarafından sosyal medyada Efendimizin sözleri, Efendimiz'e ait bir cümleyi, Efendimiz'in adı yazılmadan, Efendimiz'e ait bir cümleyi, Efendimiz'in adı yazılarak, Efendimiz'e ait sohbetin bir bölümü, Efendimiz'in adını ve sohbet tarihini yazarak, Efendimiz'in fotoğrafının üzerine mesajlar yazılmak suretiyle paylaşımda, bu şekilde paylaşımlar bulmamız uygun mu? Sosyal medya paylaşımlarımızda neler dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, biz bu suali daha önce de Efendimiz'e arz etmiştik. Ölçü nedir, ne yapsın, yapılması lazım? Bu sualin sahibi erkek kardeşimizse bu erkek kardeşimize ulaşsın. Efendimizin cevabını oradan alsın. Hanım kardeşimiz de aynı şekilde. Efendimiz'e daha önce sorduğumuz suallerin Efendimiz'e gelen cevapların hepsi kontrol altında yazılı vaziyette elimizde var. Oraya bakıp ona göre hareket etsinler. Yetmez. Bir başka tehlikesi daha var. Efendimiz sohbetlerinde diyor ki beni eşinizle, beni insanlarla karşı karşıya getirmeyin. Şimdi sen yazıyorsun bir şeyler, duvarın arkasında kimse seni görmüyor ama oraya da yazıp da kızan, öfkelenen kişiler kime saldırıyor? Öyleyse buna dikkat etmeniz lazım. Yani birçok kardeşimiz bu konuda vazifeli. Özellikle Efendimiz'e karşı o noktalarda kardeşlerimiz devrede. Kısacası bütün bunları göz önüne almak suretiyle Efendimiz'in cevabı neyse ona göre gerçekleştirin. İnşallah. Başka bir kardeşimizin sorduğu şu sual şu anda aklımda. Efendimiz ben senin yazılarını, senin sohbetlerinden almak suretiyle ismimi ben kendim altına yazarak bir gazetede yayınlayabilir miyim? Efendimiz hayır dedi. Yani demek ki Efendimizin yazdıklarını, söylediklerini de yazıya geçirerek başka bir gazetede o şekilde izni olmadan yayınlanması Efendimiz uygun görmüyor. Tüm bunların hepsinin hülasası o konulardaki kimin suali varsa ulaştırsın. Efendimizin daha önce sorulmuş cevabı kendisine gelmiş ve kayıt elimizde var. Ona bakarak nasıl hareket etmesi gerektiğini gerçekleştirsin inşallah. İkinci sual Niğde'den kardeşlerim. Muhterem hocam, bazı olaylardan dolayı dergâhtan işimizi kaybedeceğiz korkusuyla bazı kardeşlerimiz uzaklaştılar. Bu kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, şunu tavsiye ediyorum. Peygamber Efendimiz'in söylediğini tavsiye ediyorum. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaati emrediyorum. Ben size cihadı emrediyorum. Ben size hicreti emrediyorum. Ben size cemaati emrediyorum. Cemaat içinde kalın. Cemaatten ayrılan İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Şimdi kardeşimiz bakın, muhterem hocam bazı olaylardan dolayı, olay nedir söylemiyor, dergâhtan işimizi kaybedeceğiz korkusuyla bazı kardeşlerimiz uzaklaştılar. Bu kardeşlerimiz gerçekten kendileri bu şekilde çıkmış, cemaatten ayrılmışlarsa ne yapıyorlar, ne durumdalar? Evet. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Öyleyse cemaat deyip geçmeyin. Kişi şu anda, biz zikir meclisindeyiz. Bir cemaat sohbetindeyiz. Bu cemaat sohbetinde evdeki kardeşimiz, ya ne gerek var, zaten aynı şeyleri söylüyor devamlı. Oraya gitsem veya yayını ben evde de dinleyebilirim. Niçin geleceğim? Aynı midir? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Evinizdesiniz. Niye? Araba benzini gidecek. Rahat rahat zaten yayınlanıyor bu. Evinizde de dinleyebilirsiniz. Ama buraya gelme imkanınız var. Gerçekten aynı midir? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ne diyorsa, size ne istiyorsa onu yerine getirmeye çalışın. Allah habesle iştigal etmez. Üçüncü sual Samsun'dan. Kardeşlerimiz haremlik selamlığa dikkat etmediklerinde hem camiamıza lafı geliyor hem de zikir ibadetimizi azaltarak gözlaşmamıza neden oluyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, yani bu da çok zor bir sual. Efendimiz özellikle haremlik selamlık kardeşlerimizin uymasını istiyor. Bazen çok zor durumlar yaşıyoruz. Mesela hiç unutmuyorum, yine kardeşlerimiz konferansa gidiyorlardı. O hanım kardeşlerimizi konferansa götürecek araba da yok. Dergah arabası var. Fakat içimizden götüren bir şoför yok. 80 yaşında bir kardeşimiz vardı. O götürebilir mi? Efendimiz'e sorduk. Hayır. Yani kardeşimiz hayır. O zaman ne yaptı? O kardeşimiz götürmedi fakat dışarıdan bir şoför tutuldu ve o. Bunu niye söylüyorum? Efendimizin haremlik selamına ne kadar dikkat ettiğini size açıklamak için. Evet, bazen mesele nedir? Allah-u Teala ölü hayvanın etini yemek haram mı değil mi? Haram. Ama naçar kaldığınız zaman ölmemek kaydıyla yiyebilir misiniz? Evet. Tıpkı bu haremlik selamlık noktasında da şartlar sizi zorlayabilir. O hariç, onun dışında herkesin haremlik selamına ne yapması lazım? Uyması gerekir. Allah'ın izniyle. Sual 4. Hatay'dan gelen kardeşim. Daha önce tebliğ alan bir kişi, daha sonra tebliğe gittiğimiz yerlerde tebliğ ile alay ediyor, kişilere engel oluyor ve sohbeti dağıtmaya çalışıyor. Bu kişiler tebliğe gideceğimiz yeri önceden öğrenip engel oluyor. Tebliğ ortamında böyle kişilerle karşılaştığımız zaman nasıl yol izlemeliyiz? Onlar bir daha içinize almayın. Bu kişi eğer böyle birisi ise bunun Kur'an'daki karşılığı nedir? Ennellezine keferu ve seddu an sebilillah. Bunlar kafirdirler ve insanları Allah yolunda ne yaparlar? Uzaklaştırır. Kattelu delalen bayda. Onlar uzak delalettedir. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. O zaman o kafir ve zalimleri bir daha içinize alacak mısınız? Hayır. Hangi ayet gereğince? Nisa 140 ve Enam 68. Allah-u Teala ne diyor o Nisa 140'ta? O Allah ki kitapta, Kur'an'da size şöyle de indirmişti. Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman ne yapın onlardan? Yüz çevirin, uzaklaşın. Enam 68 de öyle. Öyleyse bir daha o insanları içinize almayın. Yanınıza geldikleri zaman da ayrılın, uzak durun. Bir daha sizinle asla beraber olmasınlar. Ne zaman? Ne zaman bu yaptığı melanetten pişman olur, ulaşmayı diler, tıpkı diğer kardeşlerimiz gibi zikir yapmaya kalkarsa tamam. Ama onun dışında asla bir beraberliğe girmeyin. Beşinci sual İstanbul'dan. Muharrem ayı gelince bazı Şii tanıdıklardan ya da sohbete gelen Şii misafirlerden şu sözler duymaktayız. Aşure günü aşure yapıp kutluyorsunuz. Muharrem ayı matem ayıdır. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği aydır. Sohbette hiç bunlardan bahsetmiyorsunuz. Neden Hazreti Hüseyin'den bahsetmiyorsunuz diyorlar. Bir tartışma ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumda onlara nasıl cevap vermeliyiz? Bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Biz kimsenin eksiğiyle, yanlışıyla ilgilenmiyoruz. Efendimizin bize emridir. Yıllar evvelinden duydum. İşte şu anda İslam aleminde fitne sebebi olan o sahabi şöyle yaptı, o sahabi böyle yaptı. Onlar arasındaki ayrılıkları insanlar anlatmak suretiyle daha da büyük fitnelere sebep oluyorlar. Efendimiz, hiçbir kardeşimiz sahabe hakkında negatif konuşmayacak. Öyleyse biz şu anda bütün Hazreti Hüseyin'den, Hazreti Hasan'dan, Evlad-ı Resul'den, torunlarından iyice bahsediyor muyuz? Bahsediyoruz. Ama onları ayrıla düşen şeylerden bahsediyor muyuz? Hayır. O insanlar öyle yapmış, o suçu işlemiş, onlarla Allah arasında. Hesabını Allah'a verecekler. Allah bunu Kur'an'da zikrediyor mu? Zikrediyor. Tebliğ sizin vazifeniz. Hesap benim işim. Öyleyse o olaylar geride kalmış mı? Geride kalmış. O noktalarda kim ne yaptıysa hesaplarını Allah'a verecekler mi? Verecekler. Biz bugün Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali ve diğer bütün sahabelerin insanların Allah'a yoluna girmesinde güzel amelleri, güzel ahlaklarını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz ama insanları ayrılığa düşüren herkesin kendi zannını söylemekle mükellef miyiz? Hayır. Öyleyse geçmişte kalan negatiflerden bahsetmek o bizim işimiz değil. Biz neden bahsederiz? İnsanların güzel tarafından. Allah razı olsun. Altıncı sual, Hatay insanları seviyor ve güzel davranmaya özen gösteriyoruz. İnsan şeytanlara karşı davranışlarınız nasıl olmalıdır? Uzaklaşın ve onlarla mücadeleniz nasıl olacak? Kim söyleyecek? İnsan şeytanlar var. Hay Allah razı olsun. Zikirle. Onlarla tartışmaya girmeyin. Efendimiz buyurur ki neden tartışma? Çünkü onlar hemen konuyu tartışmaya getiriyorlar. Hangi ayet? Haç 8. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Ayet-i kerimede ne diyor Allah Teala? İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi yok, hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan devamlı Allah'ın ayetlerine mücadele ediyor. Bu nasıl birisidir? Bu bir insan şeytan, inatçı şeytana tabi oluyor. Biz bunlarla asla beraber bir tartışmanın içerisinde olmayız. Yedinci sual, Kastamonu'dan türbe ziyaretlerindeki yaptığımız tebliğler haricinde hangi ortamlarda ve hangi insanlara tebliğ yapabilir? Herkese. Onlarla tartışmaya girmediğiniz takdirde. Onlarla muhabbet mesele ne diyor kardeşimiz? Çok güzel bir giriş yapıyor. Diyor ki ben böyle bir dua öğrendim. Bu beni çok mutlu etti. Siz de bu duayı yapmak ister misiniz? Vesaire vesaire. Yani böyle güzel insanları asla şüpheye düşürecek, asla böyle negatife sevk edecek sözler değil. Aksine tam tersi beraberliği sağlayacak olan sözlerle onlara tebliği yapabilirsiniz. Ama tartışma hayır. İhtilaf hayır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim yaptığımız ev sohbetlerinde konuyu Filistin-İsrail savaşına getiren misafirler oluyor. Düşüncelerimizi merak ediyorlar. Bu durumda onlara ne söylemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, İsrail mallarına boykot etmeyen Müslümanların İsrail'e destek olduğunu ve münafık olduğunu söyleyen kişiler var. Bu tür sözler söyleyen nasıl davranmalıyız? Boykot yapmalı mıyız? Sevgili kardeşlerim, biz sevmeye geldik. Biz dava etmeye geldik. Biz insanlar arasında nifakı oluşturmak, insanların kavga etmesine sebep olmak için gelmedik. Yunus ne diyor? Biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Dolayısıyla şu anda kim birbiriyle kavga ediyorsa, kavga eden taraftan her ikisinden de değil. Tam tersi, biz insanların barışından yanayız ve barışı destekliyoruz. Barışa giden yolun taşlarını döşüyoruz. Ne diyoruz? Barış zor mudur? Barış nedir? Kim söyleyecek? Bir dilektir sevgili kardeşlerim. Bugün şu dünya üzerinde hangi gruplar savaşıyorsa, çatışıyorsa Biz onları barışa davet ediyoruz ve bu barışı sağlamak tek bir dilektir. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüşecek. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, o gün Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle mi? Hayır. Ne diyor? Hübü dünya ve kerih tükümül mevüt. Mutu kable temutu. Mutu kable temutu nedir? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman kerih tükümül mevüt. Yani bütün kavgaların sebebi nedir? Dünya hayatı ve başka ne? Ölümü kerih görmeleri, Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Allah Teala ölmeden evvel ölün demekle ne demiş oluyor? Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefsinizi tezkiye ve tasfiye edin. Bunu söylüyor. O zaman biz İsrail'in boykotuyla mı meşgul olmalıyız, yoksa İsraillere de Gazze'lilere de savaşan bütün taraflara yahu Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz an kalbinizi Allah sevgide birleştirecek. Hangi ayet gereğince? Kim söyleyecek hangi ayet? Enfal 63 başka? Al-İmran 103. Ne diyordu Al-İmran 103'te? وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toplan Allah'ın ipine sarın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi ne yaptı? Sevgide birleştirdi. Biz de diyoruz ki gelin ey kavga edenler. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin kalbinizi sevgide birleştirsin. Kim kimle savaşıyorsa hepsine bunu söylüyoruz. Öyleyse dünya barışı bir dilektir. Herkese söyleyeceğiz. İsrail'e de söyleyeceğiz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gazze'lere de söyleyeceğiz Allah'a ulaşmayı dileyin. Şu dünya üzerinde sıcak çatışma içerisinde ne kadar varsa bu davetimiz kimedir? Bütün insanların, 8 milyar insanı da Allah'a davet ediyoruz. Birbirlerine düşman olabilirler. Ama bu düşman taraflar kalben ulaşmayı dilemeleri halinde Allah-u Teala onların kalplerini ne yapacaktır? Sevgide birleştirecektir ve sevgide onların birleştiği zaman kardeş olacaklar mı? İşte bu. Allah-u Teala da ne diyor? Kardeş olun diyor. Allah Resulü ne diyor? Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun diyor. Biz de insanların kardeşliği için uğraşıyoruz. Onun dışında kim ne yapmak istiyorsa yapar Allah'ın izniyle. 9. sual Bursa'dan Bakara suresinin 250. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz Allah bekaya ulaşmış olanların velisidir. Onların zulmetten nura çıkartır. Fıska düşen kafirlerin velisi tağuttur. Onları nurdan zulmete götürür. Onları nurdan zulmete götürür diyebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, tabii ki o da içinde var ama en alt seviyede kişinin zulmetten nura çıkışı ameni olanların muhtevasıyla gerçekleşir. Ama nurdan zulmete götürüş de kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi ve tağutun dostu olması iledir. Malatya'dan bir kardeşim 10. sual. Hocam Peygamber Efendimiz bir hadisinde evvela susmayı öğrenin, sonra ilmi öğrenin, sonra ilmi öğrenin, sonra ilimle amel etmeyi öğrenin, sonra da ilmi yayın. Açıklar mısınız inşallah? Evet sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşar. Allah Resulü ne diyor? Ya hakkı konuşunuz, ya ne olunuz? Susunuz. Öyleyse beraber olduklarımızda bir ton dedikodu yapıyoruz. Öyle mi değil mi? İşte Allah Resulü demiş oluyor ki size susmayı öğretiyorum. Size tebliği öğretiyorum. İlimle insanlara tebliğ yapın. Allah Teala Taha suresinin kaçıncı ayeti kerimesinde söylüyor bunu? 44. Firavun'a Hazreti Musa ve kardeşi Harun'u gitmeleri için ne diyor? فَقُلَ لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece tezekkür eder. İnsanlar hata yapabilir. Ama o hataları onun başına kalkarak, ona hakaret ederek, ona bir takım negatif kalbini rencide ederek söylemek mi? Yoksa yumuşak söz söylemek, onu Allah'a davet etmek mi? Allah'a davet et. Ve Allah Teala akabinde de ilim öğrenin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir ilim mi değil mi? Ne diyorsunuz? Evet, hangi ayet gelince? Bakara 120. Bakara 120'de ne diyor Allah Teala? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودَ اَوْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların milletine, dinine tabi olmadıkça. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَلْهُدَى De ki Allah'a ulaşmak var ya, o nedir? O hidayettir. وَلَاِنْ تَبَاتَ اَوَامْ بَعْدَ جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ İşte bu ilim, bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmanın hidayet olduğu ilmi sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيُمْ وَلَا نَسِينَ Senin için Allah'tan bir yardımcı ve bir dost yoktur diyor Allah Teala. 11. sual İstanbul dergahlarımız evlerimizden daha öne nasıl geçirebiliriz? Evet sevgili kardeşlerim, dergahlar Allah'ın zikir sohbetinin yapıldığı yerlerdir. O zaman evinizi öne geçirmek istemiyorsanız, dergahları öne geçirmek istiyorsanız, o zaman zikir meclislerinizi arttırınız. Mesela haftada bir ise ikiye çıkartınız. Mesela iki ise üçe çıkartınız. Allah Resulü ne diyor? Cennetin ağacından rızıklanınız diyor. Sahabe sual soruyor. Ya Resulü, cennet orada, biz buradayız. Nasıl rızıklanacağız? İşte Allah'ın zikir meclislerini söylüyorlar. Bu zikir meclislerinin yapıldığı yer neresi? Dergahlar ve dergahları en üst seviyede Allah indinde kıymetli tutalım inşallah. 12. sual Samsun'dan. Bazen kardeşlerimiz ihlastaki gibi olması için çabalıyoruz ama çoğu zaman başarısız oluyor. Zikrimiz az deyip yapamıyoruz diye yine biz vazgeçmeden tekrar çaba göstermeli miyiz? Her seferinde inşallah. Elbette sevgili kardeşlerim. Hiç vazgeçmemeliyiz. İblis bizden vazgeçiyor mu? Biz ondan daha fazla ne yapmalıyız? O gayreti göstermeliyiz, o cehdi göstermeliyiz ve çokça zikretmeliyiz. Denizli'den 13. sual. İnsanlar arasında iftiralar ve alay etmek konusunda bizi anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, iftira günah-ı kebairdir. Büyük günahlardandır. Allah-u Teala Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde ne diyor? Mümtehine 12'de buyuruyor ki: Ya ayyuhen nebiyyu iza ca'akel mu'minatu en yub'ayyunaka en la yushrika billahi şeyen ve la yesrikne ve la yezinne ve la yesqine evladahunne ve la yetine bi buhtanin yefterihunne. Yani dikkat edin, Allah Teala ne diyor? İftira uydurmamak. Öyleyse iftira çok büyük günah, kebairdir. Dedikodu var, gıybet var, yani dedikodu laf taşıyan. Bir kardeşimiz bir şey söylemiş, o da alıyor, başkasına ulaştırıyor. Dedi, o böyle söyledi, o şöyle söyledi. Kabul ederim ki aynen lafı taşımıştır, hiçbir katkı, ilave, eksiltme yapmamıştır. Ama iki tarafın rızası yoksa olur mu? Olmaz. Gıybet, kişi orada yoktur. Onun gıyabında siz söylüyorsunuz, o kişiyi üzecekse bir olay. Söylenmesiyle gerekir mi? Hayır. Bunun üçüncü evresi nedir? İftira. Söylememiştir ama söylemişsin gibi söylüyorsunuz ve bir suçu yükleniyorsunuz. Bu suç da çok büyük bir iftira. İşte Allah Teala diyor ki, elleri ayakları arasında iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere geldiklerinde. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 31'de ne diyor? Ve in tecdenibu kebair isme. Günahların büyüklerinden kaçınırsanız Allah sizin günahlarınızı örter diyor. Nisa 31. Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz. Ama sen eğer daha büyük günahın içindeyse, iftira ediyorsan, o zaman kendine çeki düzen vermelisin, Allah'a ulaşmayı dilemesin, tekrar tövbeni tazelemelisin vesaire. Allah razı olsun. Son sual Kastamonu'dan. Allah yolunda hizmet etmek için haftada 2 defa, 3 defa da olsa hacet namazı kılarak Allah'tan yardım talep etmemiz ifrata girer mi? Yoksa uygun olur mu? Uygun olur sevgili kardeşlerim. İfrat değil. Allah'a yardım istemede ifrat var mıdır? Ne diyorsunuz? Hayır. Zikir Allah'a yardımını ulaştıran bir vasıta bize. Zikrifte, zikirde tefrit vardır ama ne yoktur? İfrat yoktur. Onun için haftada 5 kere, 10 kere ne kadar kılarsan kıl, yeter ki Allah'tan yardım iste, yeter ki zikrini artır inşallah. Evet sevgili kardeşlerim, bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Başka bir pazarda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ben bir şey demeden bitirmek istemiyorum. Pazar sohbetlerimiz çok canlandı, çok güzel oldu. Siz ne diyorsunuz? Siz de öyle diyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Çünkü şu anda eskiden sadece 1-2 yerle biz temas halindeydik. Şimdi bütün kardeşlerimiz bakın dinliyorlar ve dinlediklerinin de göstergesine onlardan gelen sorular. Onlar da aynı bu sohbetin içindeler. Siz tabii görmüyorsunuz ama şu anda ben hanımların büyük bir kısmı, beylerin büyük bir kısmı bir sohbeti nasıl siz dinliyorsanız onlar da dinliyorlar ve bir beraberliği sağlamış oluyoruz. Çok güzel bir şekilde Allah Teala'nın bunu üst seviyede devam etmesini Rabbimizden Efendimiz himmetiyle diliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? 5. Ben neden eziyim? 6. Ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İnsanla Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman 28 basamaklı İslam merdiveninin davranış biçimleri açısından incelersek kısas şeriatı, af tarikatı ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati içeriyor. Yani Fussilet 34'e göre kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar irade teslimini yapan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalınca sahabe sual soruyor, beddua etmeyecek misin ya Resulullah? Hayır diyor, Allah Teala beni dua için gönderdi, beddua için değil. Ve el açıyor, ya Rabbim onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? İrşat makamını bilmiyorlar. Birinci sual, Allah'ın bize kötülük edenlere bile hayırla mukabele etmemizi istemesindeki hikmet nedir? Fussilet 34. Allah Teala bütün insanların huzur ve mutluluk içinde bir dünya hayatını, peşinden de sonsuz bir ahiret saadetini yaşamasını istiyor. İşte bu sonsuz ahiret ve dünya saadetinin sembolü, alameti farikası, dünya barışı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle ancak gerçekçi. Allah-u Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendinden zulüm edildiği zaman onlar içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik, bundan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Kötülüğe karşı iyilik yapmak, Allah-u Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedeftir. İstiyor ki herkes böyle yapsın, kötülüğe karşı iyilik etsin, böylece kötülüğün kökü kazansın. Bu hedefe dayalı olarak hepimize diyoruz ki, Muhterem Efendimiz buyuruyor ki, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz.

Kasasları 4. Onlar seyahati kötülüğü hasenatla savarlar. Ve Fusilet 34. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Böyle yaparsan düşman olan kişi sana candan bir dost olur. Ama bunlara, bu kötülüğe karşı hayırla mukabele etme güzelliğine kimler ulaşır? Sabrın sahibi ve sonsuz hazın sahibi olan insanlar ancak bunu gerçekleştirebilir. İkinci sual, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi nasıl başarabiliriz? Fusilet 35'te kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsin afetlerinden önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Ama intikam şeytanın silahıdır. İnsanları incelediğimiz an şeytanın tarafında yer alanlar, kötülüğe karşı kötülük edenler ama şeytanın dostları iyiliğe karşı da kötülük yapanlardır. Ama Allah'ın dostlarına baktığımız zaman böyle değil. İşte şu anda ekranda görüyoruz. İyiliğe karşı kötülükle, şerle mukabele edenler bu ateşe çağıran imamlardır. Kötülüğe karşı, iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler bu ayetlerin hepsinde kendine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani şeytanın dostları. Ama sevgili kardeşlerim bir de kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler onlar da başkasını Allah'a davet edenler, onların hidayetine vesile olanlar, onlar iyiliğe karşı iyilik yapanlardır. Ama onların zamanında kötülüğe karşı da iyilik yapanlardır. Onların hedefinde sadece iyilik yapmak vardır. Çünkü hayır mutluluktur. Şer mutsuzluktur. Kötülüğü öğreten şeytan muavvanesidir. İşte zulmanimle amel edenler insanların nasıl huzursuz olacağını öğreten, zulmani ilimleri öğretenlerdir. Resul ve alette ayet edenler keza öyle. Hidayeti gizleyenler, fesat çıkaranlar, delalet üzerine hak olanlar ve bütün bunlar hepsi iblisin tayfasının yaptığı kötülükleri içeriyor. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek nefsimizin afetlerini giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecektir. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet, ruhun kalbinde de 19 tane haset, aklın iki müşavirinden ikisinden de akla hayır talebi gelmektedir. Aklın da kararı hayır istikametinde olacaktır. Zaten bu insanlar onlar hayırlarda yarışanlardır. Daimi zikrin sahibi Ulul Elbab, yerin göğün melekütüne Allah'ın yakın sahibi kıldığı muhlisler ve Allah'ın zatına şahit olan salihlerin hepsi onlar hayırlarda yarışanlardır. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Allah Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef bu. Dolayısıyla hepimizin hayırlarda yarışanlardan olması için gayret içinde olması gerekir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kötülüğe karşı hayırla davranmanın bir sınırı var mıdır? Sevgili kardeşlerim, bir slaytımız var. Bütün kainatın muhtevasını aldığı X-Y koordinat eksenin üst tarafı, o üst düzlem Allah'ın ülkesini, alt kısmı da negatif dalgaların hakim olduğu şeytanın ülkesini ifade ediyor. Şeytanın ülkesinde olanlar, onlar

0: Allah'ın ulaşmayı dilemeyen, ayetlerden gafil olan, ayetleri yalanlayan, ayetleri satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler, ayetlerle alay edenler ve zulmanimlerle amel edenler, nefsin 19 afetinin daha da arttığı bir durumu ifade ediyor. Ve insanlar burada mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatlarını sürdürürler. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, Allah'ın yardımıyla ruhun teslimi, fizik-i muhsinlerden olmak, daimi zikir, nefs teslimi ve irade teslimiyle 7 sabah 4 teslimi yaşayarak hep mutluluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatını yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. İnsanları mutlu edeceğim dediğin zaman bir ölçü tanımak mecburiyetindesiniz. Sağınız sonsuz değildir, hudutludur. Allah'ın emirleri istikametinde yardım edeceksiniz. Allah'ın nehyleri istikametinde yardım edeceksiniz. Hiçbir zaman kimseye Allah'ın nehyleri istikametinde hiçbir zaman hiç kimseye yardım etmeyeceksiniz. Yani şerde yarışmak yok. Allah Teala Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde "Taavenu bil birri ve takva ve la taavenu bil ismi ve udvan." Burada ne görüyoruz? Allah Teala Maide 2'de hayırda ve takvada yarışın ama günah ve düşmanlıkta yarışmayın. Günah ve düşmanlıkta yarışanlar onlar şeytanın dostlarıdır. Hayır ve takvada yarışanlar ise onlar Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse hayır ve takvada yarışanlara Allah'ın nehyleri istikametinde hiç kimseye yardım söz konusu değil. Mücadele suresinin 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Mücadele suresinin 10. ayet-i kerimesinde muhakkak ki gizli fısıldaşma şeytandandır. Amini olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. 9. ayet-i kerimeye bakalım. Mücadele 9. Evet. Mücadele 9'a ya yüzin amenu iza tenecaytum fela tecav bil ismi ve udvan. Yani aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah ve düşmanlık, günahta düşmanlıkta Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin. Demek ki günahta, düşmanlıkta ve Resul'e isyanda. Resul'e isyan, düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayın. Ama yardımlaşacaksanız bir ve takvada yardımlaşınız. Bir ve takvada yardımlaşmak, hayırda yardımlaşmaktır. Hayırda yardımlaşmak. Allah-u Teala'nın dizaynı bu şekilde. Öyleyse bir hırsız sizden bir şeyi almak için yardım istiyor. O insanı mutlu edeceğim diye ona yardım ederseniz o zaman şeytana, nefsinize ve kişinin nefsine hizmet edersiniz. Nefse hizmet ettiğiniz zaman mutlu bir insan olamazsınız. Hem onlar mutsuz olurlar hem de siz mutsuz olursunuz. Öyleyse insanlara yardımda bulunmak ancak marufla emretmek, yukarıdan nehyetmek konusunda olmalı. Ama fuhşiyatı ve münkeri emreden, yardım eden birisi olmamalıyız. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm dünyanın birbirine dost olduğu bir ortamı sağlamak için sadece bize iyilik edenlere değil, kötülük edenlere de iyi davranmamızı istiyor. Bunun için de önce Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ben Allah'a ulaşmak istediğim zaman sadece ondan rica edip dua ediyorum. Haddim olmayarak Rabbim senden bunu istiyorum diyorum.
3: Farzlar, sünnetler, tam anlamıyla bunları yerine getirmek.
4: Allah'a yar olmamız lazım. Kula kulluk etmemek lazım diyorum ben. Tek sevgili, tek yar, tek aşk Allah'tır.
5: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
3: Yapmış olduğumuz ibadetler.
5: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Tabii ki.
5: Allah'a ulaşmak için ne yapmamız lazım?
4: Tevekkül etmeliyiz. Nasip deyip geçmemeliyiz. Kader kısmet deyip her şey bizim elimizde. Allah'a dua edeceğiz. Bol bol.
2: Ya Allah şöyle bir şey söylemiştir. Evlat olsun, aile olsun, sevgili olsun, koca olsun, ne olursa olsun. Önce beni sev. Ben seni sevdiğini senden bir andan önce seversen, çok seversen alırım diye bir söz duymuştum. Ben çok etkilenmiştim.
5: Ölmeden önce ruhun Allah'a teslimini farz kılmış aslında. Bu konuda neler söylersin?
3: Bence tövbe etmektir bir nevi. Son huzura çıkmadan, aklın başındayken tövbe etmektir.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum.
5: Ne hissediyorsunuz bu duayla ilgili?
2: Şey gibi ya, bu hani çok soğukta bile sıcak bir şey içerisinde bile ılık ılık böyle bir akar ya.
4: Ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmayı diliyorum. Sana senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim. Kabul et inşallah, amin.
0: Misafirim ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması konusunda bir nevi tövbe etmek demektir. Ruhun Allah'a dönüşü yapacağımız tövbeyle mi gerçekleşir? Evet. Allah Teala olayları çok net olarak Kur'an'da ayetlerle vermiş. Bu tövbe öyle bir tövbe olmalı ki kişiyi mümin kılması lazım. Bu tövbenin kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi lazım. Bu tövbenin nefs tezkiyesine başlatması lazım. Evet, bu tövbe ruhumuzun vücudunda ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, bu tövbe nefsimizin manevi kalbine imanın yazılması, bu tövbe günahların sevaba çevrilmesi, bu tövbe nefs eskisinin gerçekleşmesi gerekir. Bu tövbenin ruhu Allah'a doğru yola çıkarması lazım. Böyle bir tövbe sadece bir çeşit tövbedir, müşrit önünde yapılan bir tövbe. Yani yedi şahidin huzurunda gerçekleşiyor bu tövbe. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe, yani mürşit önünde tövbe sona ermedikçe, hicret, seyri sülük sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. İşte sevgili kardeşlerim, mürşit önünde yapılan tövbe bizi bu hedefe ulaştırıyor. Tövbe ile birlikte hicret, Allah'a hicret, seyri sülük başlıyor. Çünkü Akabit Suresinin 26. ayet-i kerimesinde وَاَمَنَ لَهُ لُوْتْ اِنِّي مُحَاجِرُ اِلَى رَبِّي Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tabi olduğu zaman ona iman etti ve ben Rabbime hicret edeceğim. وَاَمَنَ لَهُ لُوْتْ Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama iman ediyor. Önünde tövbe ediyor. وَاَنِّي مُحَاجِرُ اِلَى رَبِّي Ruh da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve ben Rabbime hicret edeceğim. İster Kur'an-ı Kerim'de hicret desin, ister tasavvuf dilinde seyri sülük, ikisi de bize aynı sonuca ulaştırıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her daim başkalarına hayırla davranan kişiler olabilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: İnsan içine huzur geliyor. Gerçekten hani ferahlık geliyor, huzur geliyor. Mesela karşınızdaki size bir insan kötülük bile yapsa düşünmüyorsunuz. Düşünmek istemiyorsunuz. Allah var diyorsunuz. Anne Allah halleder. Ben hep öyle düşünmüşümdür bugüne kadar. Kim bana ne yaparsa yapsın kurban olduğum Allah'ım sana bırakıyorum diyorum.
4: Daha huzurlu olursun. Daha sevecen olursun. Sinirli, öfkeli olmazsın. Kırmazsın, hoşgörülü olursun.
3: Çok kısa zaman içerisinde yaşamış olduğum fiziksel hastalık gibi bazı sebeplerden dolayı inanılmaz bir bunalım içerisindeydim. İşin namaz konusuna geldiğinde de kılıyordum, bırakıyordum, kılıyordum, bırakıyordum. Tam manasıyla kendimi veremiyordum. Gerek vesveseden, gerek nefsimize uyaraktan. Ama bu 3 yıl içerisinde yaşamış olduğum sağlık sorunları ve ben bu süreci nasıl atlatırım diye kendi kendime oturup düşündüm ve bunun namazda, ibadette çok kolay aşılacağını gördüm, aşıldığını gördüm. Şimdi de manen inanılmaz derecede bir rahatlığım var.
5: Peki çevremizle olan ilişkilerimizi değişir mi zikir yapınca?
2: Bence değişir. Benim annem mesela bunun çok mutlu olur.
4: Vallahi ben çevremde ilişkilerle genelde iyi davrandığım için kötülük buluyorum ama yine diyorum Allah sen iyisini ver.
3: İnsanlar zikir yaparken de gösteriş babında yapıyorlar. Ben o zikir değil. Tam manasıyla yaşayarak Allah'ı telaffuz etmekten yanayım.
0: Misafirimiz, ben çevreme iyi davransam da kötülük buluyorum. Biz başkalarına en güzel davranışları sergilesek de başkaları yine kötülük edebilirler mi? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şey gelirse ona şükreder başına. kendisini üzen bir durumla karşılaşırsa sabreder. Şimdi genelde biz insanlar gerçekten kardeşimizin ifade ettiği gibi başkalarına iyilik yapıyoruz. O iyilik bize dönüyor. Ama Allah Teala o kişinin derecat kazanmasını da istiyor. Dolayısıyla kader tahtında gerçekleşen başkasının bize yanlış davranışına Allah Teala'nın izin vermesi bize bir kötülük değil, derecat kazandıran ve nefsimizin afetinin tanınmasına sebep olan bir durumda. O zaman kardeşimiz diyor ki ben başkalarına iyilik yapıyorum ama genellikle onlardan bana kötülük geliyor. Hayır. O öyle tanımlıyor. Yani olayları yanlış değerlendirdiğimiz zaman onu kötülük addediyoruz. Birisinin bize tokat atması, her zaman Efendimizin verdiği bir tasavvufa yeni giren kişinin örneği var. Kısası tatbik eden insan başkasının kendisine yaptığı kötülüğün arkasında Allah Teala'nın kendisine derecat kazandırdığını ve etkilenmesi sebebiyle de nefsin bir afetinin ona açıklandığını gözlükleriyle inceler olayı. Ama bu kişi mürşidine tabi def sezgisi yapmışsa o zaman bunun farkına varıyor, idrak ediyor ve affediyor. Neden affediyor? İmtihan olarak görüyor ve bu imtihanda karşılık vermemesi halinde derecatın kendisine kalacağını ve daha da zikrin artması gerektiğini farkına varıyor. Dolayısıyla olayları yanlış değerlendirenler başkalarının bize yaptığı kötülüğü negatif olarak görenlerdir. Halbuki başkası sebebiyle biz derecat kaybetmeyiz. Ya biz bir faydaya ulaşırız. Mesela kardeşimiz ben iyilik yaptım. Onlardan da kendisine iyilik gelmesini. O zaman onlardan kendisine iyilik geldiği zaman iyilik yapan kişi derecat kazanır ama mühinin muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Öyleyse başkaları sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşıyoruz. Ama bizler için bir derecat kaybı söz konusu değil. Âl-i İmrân 34'te Allah Teala fizik vücut teslimini ifade ediyor. Onlar kötü bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İnsanların bize karşı olan davranışlarında bize okşayıcı olmaları gerekmiyor. Biz onlara en güzel şekilde davran gerisini Allah'a bırakmalıyız. Onlar bize karşı nasıl davranırsa davransın mesele bizim davranışlarımızda. O zaman da hataları affetmek, büyüklüğünü göstermek olayı öne çıkar. Affetmeyi bilsek bize kötülük edenlerden de nefret etmeyiz. Üstelik onlar bizimle arkadaşlık ettikçe bizim ona karşı kin duymadığımızı, intikam almak sevdasında olmadığımızı idrak etmesi onun yeni bir düşünce standardına ulaştırır ki bu da kesinlikle onu mutluluğa ulaştırır. Allah razı olsun. Yani derecat kaybı sadece bizim kendi nefsimize uyarak şeytanın tesiri altında işlediğimiz davranış biçimlerinden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizi hürmetle ve hasretle öpüyorum. Size bir sorum olacak. Sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele etmesinin ve kitabın bütününe tabi olmasının kalplerinin müzeyyen kılınmasıyla bir ilişkisi var mıdır? İnşallah sorun bu. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizi hürmetle ve hasretle öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele etmesinin, kitabın bütününe tabi olması, kalplerinin müzeyyen olması, kılınmasıyla bir ilişkisi var mı? Var tabi. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde, هَا أَنْتُمْ هَا اُولَٰئِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ كِتَابِ كُلِّهِ. Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Hücurat 7'de وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِرًا مِلَ اَمْرِ. Eğer emirlerde size uysaydı belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. Lakin habbebe ileykum l-imane ve zeyyenehu fi kulubikum. Lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi o imanla tezyin etti. Ve kerye kümül küfre vel fısukra vel isyan. Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. Ulakimur raşidun. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Müzeyyen kelimesi tezinden geliyor. Tezin sanatı süsleme sanatıdır. Allah o kalbi süslüyor, tezin ediyor. Kişinin düşmanlarını düşmanlıktan çıkarması, sonra onlara karşı muhabbet duymaya başlaması, sonra onları gerçek anlamda sevmesi, tezinin kademe kademe gerçekleşmesiyle, yerleşmesiyle tahakkuk eder. Dikkat edin, Allah'ın sahabenin kalplerini telif etmesi, sahabeyi sevmesidir. Sahabenin sahabeyi sevmesidir. Evet. Kalplerin telifi, biri diğerini sevmesi manasında, sahabenin diğer sahabeyi sevmesidir. Önceki kademedeki bir olay. Ama eğer Ali İmran 119'a bakacak olursa, sahabenin sahabe olmayan ve sahabeye düşman olanları da sevmesini ifade ediyor. Bu tezyin mutlak yerleştiğinin kesin ifadesidir. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek tezyinin bir sonucudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır önce tüm sahabe, kainatın büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak hayırlarda yarışır hale gelmişlerdi. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Kur'an kursuna da hocalık yaptık. Orada bizim hani böyle Allah dostlarımız hani gelirdi. Yani bize güzel şeyler anlatırlardı. Yaş kaç olursa olsun önümüzde mutlaka bize yol gösteren bir ışık olması gerekiyor. Ben her zaman böyle düşünmüşümdür. Yani ben belki eksik okurum, belki noksan bilirim, belki yanlış bilirim. Yani bir insanın hatasını düzeltmek kadar güzel bir şey var mı, ya da yanlışını düzeltmek kadar?
7: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlardan birine tabi olursa bana tabi olmuş gibi olur.
4: Bununla ilgili Allah yolunda rehber, Kur'an var en büyük rehberimiz. Cüzler var, bir sürü dua kitapları var, onlardan öğreniriz. Hoca var bir sürü, yani doğru hocalar olduktan sonra dinlenir, öğrenir.
7: Manevi yolun başında olan kişi.
3: O kişi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ya biz de inşallah onun izinden gideriz.
7: Talep edip hacet namazı kılıp Allah'tan dile, olur mu? Yani Allah'ım, ben de benim için tayin etmiş olduğun o mürşide ben de ulaşmak istiyorum. Beni ona ulaştır diye dua.
4: Rabbim bizim mürşidimizi ulaştırsın, hayırlı kapılar açsın. Böyle.
3: Yani kişi kimleyse, kimlerle beraberse onlarla beraber harçolunurmuş. Hani söyleyeceğim şey de, inşallah biz de o yolda oluruz yani.
0: Yaş kaç olursa olsun önümüzde mutlaka bize yol gösteren bir ışık olması gerekiyor. Herkes için mürşid gerekli midir? Evet, herkes için mürşid farz. Allah-u Teala Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz'e Ali İmran 31'de diyor ki, İkütüm tühibbün Allah'a, eğer Allah'ı seviyorsanız fetebihuni, bana tabi olun. Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabe için hidayete erdirendi. Ama onun zamanında da kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler vardı. İşte bunun bir gereği olarak Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullah ve abdehu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hidayete erdiren devrin imamının dışındaki diğer tüm kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi kendilerine tabi olanları devrin imamının ana dergâhına ulaştırırlar. Ruhları Allah'a ulaştıran tek bir kişi var her devirde. O devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür ya bir veli resuldür. Bakara 151'de bu beş görevle görevli olan hidayete erdirenleri tarif ediyor. O size ayetleri tilavet eder. O sizin nefsinizi tezkiye eder. O size kitabı öğretir, hikmeti öğretir. Hikmetin ötesini de o size öğretir. Ama Cuma 2'de kavim resullerin 4 tane görevinden bahsediyor. Ve dünya hayatını yaşarken mutlak surette yanı başımıza kolaylıkla ulaşabileceğimiz, bizi Allah'a davet eden, davete uymamamız halinde cehenneme gidenlere bizi uyaran mutlaka nezir veya resul geliyor. İşte 7 sabah Kur'an-ı Kerim öğretimlerine baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. 1. safa tebliğ, 2. safa kıraat, 3. safa tilavet, 4. safa tezkiye, 5. safa talim, 6. safa kısa ve 7. safa tezekkür olarak karşımıza çıkıyor. İrşad yolunun sahibi mürşitlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Bütün kavimlerde, o kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini tilavet etsinler diye, onların nefsini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsin, onlara hikmet öğretsin ve hikmetin ötesini onlara öğretsin diye Resuller tayin ediyor. Eğer kişi mürşidine tabi olmazsa delalette kalacağını da tam 10 tane ayet-i kerime söylüyor. Kur'an mürşit olarak yeter. Allah bize akıl vermiş. Herkesin kendi kendine Kur'an okuması yeterlidir. O zaman bu kişi bunu söylemek de haşa Allah'ın önüne geçmiş oluyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı kalben dileyeni mutlaka ben mürşide ulaştırırım diyor. Yani Allah ben kendim ulaştırırım diyor. Ve bizim 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Allah Teala'nın bize mürşit göstereceğini garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sanki bunlar yokmuş gibi Kur'an mürşit bana yeter diye Allah'a iftira ediyorlar. Yaratan Allah en iyi bilendir. Allah bize akıl vermiş, herkesi kendi kendine Kur'an okuması güzel de ancak kimin aklıyla akledebilir? Hazreti Ali'ye soruyorlar. Bu aklı nereden aldın? Kendi aklımı bir de akılsızların aklını kullanıyorum diyor. Kimdir akılsızların aklı? Akılsızların aklı, o akılsızlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hazreti Ali Allah'a ulaşmayı diliyor ve o aklı kullanıyor. O aklı da ulaştırdığı zaman onun mürşidine ulaştırıyor ve bu şekilde hedefe ulaşıyor. Herkesin kendi kendine Kur'an okuması yeterlidir diye hep uydurmalar, hep insanları tamamen yoldan saptırıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Kâhtı Cabbar Hocam. Hürmetle, saygıyla ellerinizden öperim. Müsaadeniz olursa bir soru sormak istiyorum. Bir insan yaşadığı olaylar hep hayır yönünde nasıl değerlendirebilir? Aklını nasıl hayır istikametinde kullanabilir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Kâhtı Cabbar Hocam.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir insan yaşadığı olayları hep hayır yönünde nasıl değerlendirir? Aklını nasıl yay istikametinde kullanabilir? Sevgili kardeşlerim, hayırlarda yarışanlara baktığımız zaman kimlerdir onlar? Daimi zikrin sahibidir. Öyleyse olay ne olursa olsun, eğer olay bizi zikre götürüyorsa, ya zikirdeyiz, hoş karşılarız veya zikirde değiliz, bu sefer de zikretmeye başlarız. İşte o zaman akıl her olayda ruhun talebine uyuyor. Efendimizin her zaman bize verdiği bir örnek var. Her şey merkezinde Merkez Efendi'nin hikayesi. Bizi üzen meseleleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye devamlı üzülürüz. Ya da Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa gireriz. Bunları yaptığımız zaman bir öz eleştiriye kendimizi sağlam bir geleceğe hazırlarız. Bu bizi doğruları götürmeye, hatalarımızı önlemeye götürecektir. Onun için Allah Resulü ölün ölmeden evvel hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel. Başkalarının haklı sebeplerine göre değil, onların haklı sebeplerine göre değerlendirmeyi Allah Teala bize öğretecektir. Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri, hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, görelim Mevla ne eyler, ne eylerse güzel eyler. Öyleyse her zaman her şeyin merkezinde, dediğim gibi bu gözlüklerle olayı değerlendirirsek mutlaka en güzeline Allah bizi ulaştıracaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8. Galatasaray Barcelona, 9. Asgari ücret, 10. Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak.